0: Fenerbahçe'de artık son 9 gün kaldı başkanlık yarışına. İki başkan adayının yine bugün de dikkat çeken açıklamaları basına yansıdı. Başkan adaylarından Sayın Aziz Yıldırım bu akşam Sözcü TV'de programa katılacak. Hakan Bey de, Hakan Safi de yine bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. 3 Haziran'da Divan Kurulu'na yönetim kurulu listeleri verilecek. Seçimden herhalde 1-2 gün önce de Hakan Bey cephesinde özellikle resmi bir transfer, görüşülen hocalarla alakalı bir açıklama yapılması da bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın hoca konusundaki açıklamaları dikkat çekici. 4 adaydan bahsediliyor. Aykut Kocaman üzerindeki açıklamaları, Aykut Kocaman için yaptığı açıklamalar dikkat çekici. Onlara değineceğim birazdan. Beşiktaş'ta bugün itibariyle yeni bir isim daha ortaya çıkmıştı. Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens, Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerde hoca Beşiktaş'a sıcak bakıyordu ama Braga sözleşmesine 15 milyon euroluk bir çıkış maddesi koymuş. Beşiktaş o parayı ödemek istemiyor. Dolayısıyla Carlos Vicens içinde Beşiktaş'ın olma ihtimali neredeyse kalmadı gibi. Peki gündemde başka hangi isimler var? Şu ana kadar hangi isimlerle görüşüldü ve hangi isimlerden ret alındı? Yine gündemdeki hocaları da program içerisinde konuşacağız değerli dinleyenler. Birazdan Galatasaray'la alakalı bir bağlantımız olacak. Galatasaray'da transfer çalışmaları artık bayramın da sona ermesiyle önümüzdeki haftadan itibaren de başlayacak. Galatasaray Göztepe'ye teklifini yaptı Arda Okan Kurtulan için. Teklif ne kadar? Galatasaray'ın Okan Hoca'nın bu transferden beklentisi ne? Yine gündemdeki diğer isimlerle görüşmeler ne aşamada? Bunları konuşacağız. Yarın Şampiyonlar Ligi finali var. Arsenal mı, Paris Saint-Germain mi? Bu maça dair bir bağlantımız olacak. Maç öncesi dış basında güzel analizler, yazılar vardı. Onları size aktaracağım. Şöyle notlarıma bakıyorum. Fenerbahçe'nin iki eski teknik direktörü 2024'te 2025 sezonunda çalıştıran Jose Mourinho Real Madrid'de anlaştı. 3 yıllık bir kontrat üzerine anlaşma sağlandı. Sarı Lacivertli takımı geçen sezon çalıştıran Domenico Tedesco ise İtalya Serie A takımlarından Bologna ile 2 artı 1 yıllık kontrat imzaladı ve ilginçtir ki hocalar hemen önemli liglerde kendilerine yer bulmayı başardılar. Dünya Kupası yaklaşırken milli takımlarla alakalı haberler var. A milli futbol takımında da bugün bayramlaşma vardı. Şu an antrenman basına açık. Hatta antrenmanda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer alıyor. Oyuncularla bayramlaştılar, konuştular, sohbet ettiler. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın da bugün A Spor'du yanlış hatırlamıyorsam oraya yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı ve turnuvadaki hedefimiz bir de Vincenzo Montella son günlerde Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörlerden biriydi. Bu konuya da açıklık getirdi. Bunları da birazdan program içerisinde değerlendireceğiz. Yurt dışından da önemli haberler var. Program içerisinde onlara da yer vereceğim. Sizler de programa soru ve görüşlerinize katılmak isterseniz WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Hemen vakit kaybetmeden mini takımla başlayalım. Startı mini takımla verelim. Özellikle Fenerbahçe ile adanılan Vincenzo Montella'nın açıklamaları önemliydi. Geleceğiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Başka takımlarla adınız geçiyor. Kulüp takımında çalışmayı düşünüyor musunuz? Şeklinde bir soru var. Montella diyor ki sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber bu hayali kurmuştuk. Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk. Türk milli takımını uzun yıllar uzak kalmıştı Dünya Kupası'ndan. Ben ciddi bir şekilde bunun hayalini kurdum ve sonunda başardık. Çok mutlu ve gururlu olduk ama ister istemez bir hoca olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz. Ama tabii bu şuna geliyorsunuz. Yani benim açıkçası tek düşüncem şu an A milli takım Dünya Kupası. A milli takımın başarısı için mücadele veriyorum. Hocalık kısımlarına gelirsek evet sahayı özlüyoruz ama milli takımda da kalmak inanılmaz gurur verici demiş. Fenerbahçe iddialarına da yani çok net bir şey söylemedi hoca ama sahayı özlediğine vurgu yaptı. Sanki ilerleyen dönemlerde de tekrar bir takım çalıştırmak istediğine dair bir net olmasa da bir yani oranın kapısında açık bırakmış oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı antrenmanda geçen hafta korkutmuştu. Keremsiz bir Dünya Kupası düşünemiyorum diyor Vincenzo Montella. Onun oyuncu özelliklerine vurgu yapmış. Çok fazla koşan, pres yapan, rakibin dengesini bozan, aynı zamanda gol de atan, gol arayan bir oyuncu. Dolayısıyla sakatlığının ciddi olmaması bizim için sevindirici dedi. Hatta 7 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam 7 Haziran'daki son hazırlık maçımız Venezuela ile olacak. O maçta Kerem Aktürkoğlu büyük ihtimal sahada olacak diye de vurgu yaptı. Bazı oyuncuları yine performansı Süper Lig'de olsun diğer liglerde oynayan Türk futbolcular hakkında yaptığı bir açıklama var. Tabii onları da performans itibariyle hak etmiş olduğunu düşünüyorum milli takım ama işte belli bir kota olduğuna vurgu yaptı. Bazı oyuncular niye alınmadı diye bir eleştiri de olmuştu. Ona da kibarca bir cevap vermiş Vincenzo Montella. Tabii şimdi asıl Dünya Kupası öncesi kadrodan 8 oyuncu dışarıda kalacak. O tercihleri yaptıktan sonra da illaki hoca hakkında böyle eleştiriler kamuoyunda olacaktır. Ama şu ana kadar da böyle forma adaleti konusunda çok eleştirilecek bir tarafı olmadığı kanaatindeyim. Vincenzo Montella'nın bilmem siz de katılır mısınız bana? Eminim ki o 35 kişilik kadrodan 8 kişiyi dışarıda bıraktığında yine çok büyük tepki almayacağı kanaatindeyim. Özellikle işte Samet Akaydın, Muhammed Şengezer işte bazı isimler ister istemez takılıyor şeye. Yani bu hoca bu oyuncularda ne buluyor tarafında. Hoca da zaten bunlara açıklık getirdi geçmişte. Onun savunmasını da yapmıştı. Bu arada şu anda da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İbrahim Hacı Osmanoğlu basının karşısına geçtirilip kısa bir açıklama yaptılar. Ardından da antrenman sahasından ayrıldılar. Ay Yıldızlar da artık 3 gün sonra İstanbul'da oynayacağı Kuzey Makedonya maçına yoğunlaşacak. Orada yavaş yavaş Dünya Kupası öncesi milli takımın yaptığı provaları göreceğiz, takip edeceğiz. Hem oyuncu performansı hem hocanın rakiplere karşı ne düşündüğüne dair. Şimdi Kuzey Makedonya'da, Venezuela'da, Venezuela ile muhtemelen Venezuela maçını alması, orada Dünya Kupası'nda oynayacağımız Paraguay maçının bir provası gibi olacak. Tabii kadro kalitesi olarak Paraguay Venezuela'nın önünde ama sistem olarak aynı sistem oynuyorlar. Sadece kalite olarak kadro kalitesi, yaratıcı oyuncu anlamında, oyun planı anlamında Paraguay'ın Venezuela'nın önünde olduğunu söyleyebiliriz. Benzer sistemde oynayan, benzer amaçla oynayan bir takıma karşı milli takımı son kez görme fırsatı bulacak Montella. Kuzey Makedonya muhtemelen Kuzey Makedonya'daki amacı da yine Avustralya'yı maçına dair bir plan geliştirip o maçta uygulama hani Avustralya maçının planını da muhtemelen Kuzey Makedonya karşısında uygulamaya çalışacaktır Vincenzo Montella. Şu da olabilir işte genç oyuncular daha az forma şansı olan oyuncuları da mutlaka maçın gidişatına göre ikinci yarıda değerlendirecektir diye düşünüyorum. Hazırlık maçlarında Ay Yıldızların antrenmanı da devam ediyor. Şimdi A Milli Futbol takımından Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da yayının başında da bahsettiğim gibi Arda Okan Kurtulan için bir teklif Göztepe'ye yapıldığına dair haberler vardı. Galatasaray'ı da yakından takip eden, yorumlayan bir gazeteci arkadaşımız Ferhat Kızıltaş telefon attığında. Ferhat merhaba.
1: Merhaba Ayhan abi. İyi bayramlar diliyorum
0: Çok
1: öncelikle.
0: teşekkürler Ferhatçığım. Sana da güzel bir bayram diliyorum. Arda
1: Teşekkürler abi.
0: Okan'la başlamak isterim. Göztepe'den. Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu ve bugün de yine Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği haber Galatasaray Göztepe'ye teklifini yaptığına dair. Burada benim kafamda bir soru işareti var sevgili Ferhat. Arda Okan Göztepe'de üçlü savunmanın kanat beki olarak parladı.
1: Evet.
0: Galatasaray'da da Okan Hoca döneminde gelen kanat bekleri Frankowski, Angelinho gibi oyuncular çok verimsiz bir sezon geçirip sonrasında takımdan ayrıldılar. Burada Okan Hoca neyi hesaplıyor Arda Okan kurtulan transferinde? Sorma hani ne amaçla yapmak istiyor diye sormak isterim sana.
1: Yani tabii öncelikle devre arasından beri dört büyükler alınan bir futbolcu. Sağ bek olarak da, sağ kanat beki olarak da, orta saha hücumunda da oynayabilen bir oyuncu. Zaten futbol ilk başladığı zamanlarda da biraz daha hücum oyuncusuydu.
0: Evet, açık
1: Sonradan
0: oynuyordu daha çok.
1: tabii sonra da Göztepe'de hani Stoylov'la beraber defansif yükünü de kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama onun haricinde yani şu an için zaten yabancı sınırından dolayı, yeni sezonda uygulanması beklenen yabancı sınırından dolayı bu tarz çıkışlı olan yerli oyuncular doğal olarak rağbet görüyorlar. Arda Okan da onlardan bir tanesi. Ama Galatasaray'ın yani şu an mesela o konuşulan yüksek rakamlara çıkmasını beklemiyorum. Dünya Kupası'ndan sonra bu tarz değerli oyuncular için bence daha ciddi adımlar atacaktır. Ama transfer listesinde olduğunu tabii ki
0: 10
1: söyleyemiyorum
0: milyon
1: şu anda.
0: euroluk bir beklentisi olduğuna dair haberler vardı. Yani
1: Ben
0: Galatasaray ne kadar teklif etmiştir tahminin?
1: Galatasaray'ın Arda ile ilgili düşüncesinin 5-6 milyon euro arasında olduğunu düşünüyorum. Bir de yeni sezonda takımda düşünülmeyen Kazımcan, Karataş, işte bunun yanında Ahmet Kutucu gibi isimler de bu transferde takaslanabilecek oyuncular. Onlara da zaten Süper Lig'de birçok takımdan teklif var. Ama Arda ile ilgili doğrudan direkt 10 milyon euro açıkçası ben vereceğini düşünmüyorum. Çünkü devre arası zaten Galatasaray Süper Lig'den transfer edecek birçok oyuncu için bu rakamla çıkmayı zaten kabul etmemişti. Şu anda çıkmasını beklemiyorum.
0: Peki Arda Okan'ı aldı diyelim Galatasaray. 4-2-3-1 sisteminde savunmanın sağına koyabileceği bir oyuncu mu?
1: Şöyle, savunmanın sağına koyabildiğinizde tabii ki biraz zaafları var. İşin defansif bir yönünde size problemler çıkarabilir. Ama biraz daha ön alanda değerlendirdiğinizde bence iyi bir alternatif olur. Ama doğrudan ilk 11 seviyesine görebilir miyiz? Bence biraz daha zamana, daha fazla süre almaya, istikrarlı bir oyun yapısına ihtiyacı var. Çünkü Göztepe'de öyle bir ortam bulabiliyorsunuz. Hani kötü maç oynadığınızda da size şans verebiliyor ama Galatasaray'da bir maç kötü oynadığınızda o formadan uzun bir süre uzak kalabiliyorsunuz. Ondan dolayı ben biraz şu an A takımdan Galatasaray'ın ilk 11 seviyesinde çok da olmadığını düşünüyorum ama bence potansiyelli bir oyuncu. Yani bu sene mutlaka transfer yapacaktır. Yani Göztepe'den bir üst seviyeye geçmesini bekliyorum.
0: Gelişime de açık, belki gideceği
1: Evet.
0: yerde işte
1: Aynı zamanda birkaç
0: etrafındaki
1: oyuncu
0: oyuncuların kalitesinin artmasıyla belki farklı bir seviyede çıkabilir. Bu da doğru yani.
1: Aynı zamanda Kuzey Makedonya'nın milli takımına katmayı düşündüğü isimlerden bir tanesi Arda. Yani çok ilgi vardı o yönde.
0: Galatasaray'da Can Uzun ismi son dönemde çok konuşulmaya başlandı.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın burada yani bir girişimi oldu mu şu ana kadar? Can'la temasa geçti mi?
1: Şu an resmi teklif yok ama yabancı sınırından dolayı orta sahaya eğer 35-40 milyon euro harcanacaksa bu isim Can Uzun olmalı diye bir düşünce var. Çünkü yaşı henüz 20. Geçen sene Frankfurt'ta çok üst bir seviyede oynadı. Zaten performansı dip yapmış bir isim. Onun haricinde Frankfurt'un zaten kendisiyle ilgili düşüncesi en az 45 milyon euro konuşuluyor. Ama ben Galatasaray'ın şu an o rakamı verebileceğini düşünmüyorum. Çünkü herkes biliyor ki Frankfurt'ta bir hoca değişimi yaşanacak. Sezona Top Moller'le başladı. Sonra Albert Riera geldi. Riera'yla beraber biraz daha o sakatlığın etkisiyle arka planda kaldı. Can Uzun tekrar formasına kavuştu. Ama şu an için ben o rakamların verilmesini pek de beklemiyorum.
0: Tabii ayrılması gündemde olan çok oyuncu var. Ayrılması derken satılması, Gabriel Sara, Roland Şalai ve Singo. Bu oyunculara dair yeni bir gelişme var mı? Özellikle Aston Villa'nın Gabriel Sara'ya olan ilgisi hem
1: Evet.
0: İngiliz basınında hem Türk basınında yazılıyor. Oyuncunun da Premier Lig'e gitme isteğini biliyoruz. O konularda bir gelişme var mı?
1: Aston Villa zaten geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi finali için geldiğinde Galatasaray temaslarını sıklaştırmıştı. Gayet de beğenilen bir oyuncu. Aston Villa'nın mutlaka kadrosunu görmek istediği bir isim. Zaten Galatasaray'ın da kadrosunda yani bu futbolcu şu an için hani bu ayrılığa hazır ve onun yerine transfer etmeye de kararlı. Aston Villa'dan beklenilen bonservis geliri de Galatasaray için en az 35 milyon euro. Ama ben de kısmen o rakamın

0: ödenmesinin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray bence en az Aston Villa'dan 30 milyon euro yani bonservis kazanmaya yakın. Oyuncu zaten takımların anlaşması durumunda. Premier Lig'de oynamayı gayet sıcak buluyor. En büyük hayali orası. Onun yanında Roland Salah'ı da mesela Nottingham Forest, Everton, Liverpool bu tarz takımdan da darına girdi. Eğer Okan Hoca her ne kadar takımda kalmasını istese de Galatasaray'a iyi bir teklif gelmesi halinde 20 milyon euro seviyesinde Galatasaray o ayrılığa da onay verecek ama ben Salah'ın ayrılması halinde en az 13-14 milyon euro bir teklifle ayrılacağını bekliyorum.
1: Yani 20'leri bulması zor mu görünüyor?
0: Yani ben 20 milyon euro verilmesini zor buluyorum. Çünkü yaş olarak da 30'a yaklaştı. Onun haricinde yani 24-25 yaşında bir isim olsa 20 milyon euroyu da aşabilir ama bu seviyede ben daha fazla bonservis ödemesini pek beklemiyorum.
1: Tabii Avrupa kulüpleri dediğin gibi yani transfer yaparken o bonservis bedellerini öderken bu kriterlere çok dikkat ediyorlar. Victor Osimhen konusunda tabii şu an Avrupa transfer piyasasında daha hareketlilik başlamadı. İşte Barcelona Julian Alvarez'i transfer etmek istiyor. 100 milyon euroluk bir teklif yaptı ama Atletico Madrid kabul etmedi. Yani 120 civarı bir rakam bekliyor. Chelsea'de João Pedro'nun yanına bir arayış var. Arsenal Gabriel Jesus'u elinden çıkarmaya, satmaya kararlaştırdı. Gökereş'in yanına bir forvet alacaklar. Victor Osimhen konusunda öyle bu yaz bir hareketlilik olacak gibi hissediyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani zaten Arsenal bundan bir ay önce İstanbul'a geldiğinde Galatasaray'la bir tanışma yemeği de yediler. Bir toplantı gerçekleşti. Burada iki kulüp arasında ilerleyen zamanlara yönelik bir mağaza alanında ortaklaşarak bir proje geliştirilebilir. Örneğin Arsenal'in stadında Galatasaray forması satacak. Galatasaray'ın mağazasında Arsenal forması. Bunun haricinde o ilk yapılan ziyarette herkes Barış Alper Yılmaz olduğunu söylemişti o ziyaretin maksadını. Ama ben de Osimhen olduğunu öğrenmiştim. Arsenal Osimhen'i transfer etmek istiyor, evet doğru. Ama Galatasaray'ın şu an için Osimhen'i satma planı yok. Tabii ki çok astronomik bir rakam masaya yatırılır. O zaman Galatasaray bu transferin gerçekleşmesine izin verebilir. Bir de diğer tarafta şu da var. Yani Osimhen ikinci sezonunda çok büyük fedakarlık yaparak Galatasaray'a geldi. Çünkü 50'lerden neredeyse yıllık 50 milyon euro teklifi kabul etmedi. Galatasaray'da devam etmek için. Şimdi oyuncunun Premier Lig hayali tekrar canlanırsa, Arsenal'de de önüme isterse, yani iyi de bir bonservis verirse Galatasaray'ın önünü çok sıkacağını düşünmüyorum. Yani onun haricinde ama şu an için iki kulüp arasında da herhangi bir ayrılık söz konusu değil.
1: 10 artı 4 kuralına uyan şu an sadece Renato Niega var. Bu minvalde de sen de geçen günlerde haber yaptın. Birkaç oyuncu vardı Fransa Lig 1'den. Galatasaray o kontenjanı nasıl dolduracak? Tamamını dolduracak mı? Şu an netleşmiş bir durum var mı? Görüşülen oyuncular var mı?
0: Yani Niega'nın haricinde Galatasaray'ın orta sahaya aradığı isimler var. Maitiri vardı mesela. Tun takımında forma giyiyor. İsviçre'de şampiyonluk yaşadı. Onun haricinde o bölgede farklı isimler de konuşuldu yine. Avrupa'da birçok, özellikle Belçika pazarına bakıldı. Fransa'da Maka ismi var. Bir forması giyen. Ama şu an için o rakamlar inanılmaz derecede şişmiş durumda. Yani genç oyunculara teklif yaptığınızda sizden istenen bonservis en az 25-30 milyon euro aralığında. Hani bu oyuncuların da Şampiyonlar Ligi seviyesinde olması açısından diyorum. Hani biraz daha geleceğe yönelik yatırımlık oyuncu almaya kalktığınızda direkt A takım seviyesinde oynatamıyorsunuz da beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ama Galatasaray'ın beklemeye çok bir zaman yok. Çünkü kadrosunun önemli eksilmeleri de yaşanacak bu sene. Yani mesela Sara gidecek, Sara'nın bölgesine A kalite bir isim ama U23 kotasından bulamıyorsunuz. Yani o yüzden şu an için Nagan haricinde doğrudan değerlendirecek bir isim de görünmüyor. John Duran önerilmişti. Herkes biliyor yani o kotaya girdiği için. Menajeri çok fazla önerdi ama o da çok zor bir ihtimal. Türkiye'de devam etmesini beklemiyorum ben John Duran'ın. Şu an Galatasaray mağdur yukarıda sürecini netleştirdikten sonra bence iyi seviyede bir 10 numara hücum oyuncusu kadrosuna katacaktır. Diğer aşamada da yaz dönemindeki hareketliğe bağlı bir santrafor transferi bekliyorum ben tekrar.
1: Bertu Yıldırım konusunda Okan Hoca'nın istekli olduğuna dair haberler vardı. Yani o Bertu dışında mı bir golcü alacak Galatasaray? Hani Osimhen kaldı diyelim, Bertu'yu aldı, bir tane daha mı forvet alacak?
0: Şöyle, yeni sezonda eğer Mauro Icardi'nin ayrılmasıyla beraber iki tane santrafor transferi bekleniyor. Yani Osimhen'le beraber 3. Çünkü uzun bir periyot. Geçen sene bunun sıkıntısı yaşandı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve lig dönüşlerinde. Galatasaray orada bir rotasyon problemi yaşamıştı. Bertu da 3. santrafor düşünülüyor ama Başakşehir'in 15 milyon euroluk bir talebi var. Denizgül var Porto'dan. Galatasaray'ın son zamanlarda yakın olduğu bir menajerin oyuncusu kendisi aynı zamanda. Hollanda patentli bir menajer. Ama o rakamların şu an için Galatasaray'a uzak olduğunu söyleyebiliriz. Bence Galatasaray 3. santrafonuna Hussein veya bir bonservis ödemeyecektir. Yani iyi kalitede bir yedek santrafor gelecek. Bazen de Osimhen'le beraber yeniden oynayacak. Ama 3. santraforun ben Bertu için 15 milyon bir bonservisin verilmesini beklemiyorum. Zaten Bertu şu anda milli takım kadrosuna alınmadı. Dünya Kupası kadrosunda. Oradaki seviyede rekabet yükseldi. Denizgül ile ilgili ben bir düşünce olduğunu orada biliyorum. Yani Porto'daki Denizgül için. Onun bonservisi biraz daha Bertu'nun nazarından daha uygun.
1: Bir dinleyicimizin sorusu var. Onu da sorup seni uğurlayacağım Ferhat. Niyaga Okan Hoca'nın önümüzdeki sezon planlamasında yer alıyor mu diye sormuş.
0: Evet, Niyaga takımda kalacak. Bu arada Niyaga'yı zaten başka takımlar da takip ediyor Portekiz'de. Eğer Galatasaray devam etmeyecekse işte Portekiz'de Casapia'dan daha üst düzey seviye takımlarda kiralık oynaması evet hani bunlar konuşuldu ama Okan Hoca kesinlikle ondan yeni sezonda faydalanacak. Doğrudan ilk 11 oyuncusu olmasa da artık rotasyonda kendisine yer bulacaktır. Zaten dün de fotoğrafları çıktı, kendisi paylaştı. Gayet iyi hızla dönüyor yeni sezona. Fiziksel yapısı dikkat çekiyor. Henüz 19 yaşında. 7 milyon euro ödendi. Trabzonspor'un da listesindeydi. O yüzden ben yeni sezonda ayrılmasını beklediğim takımda kalacaktır.
1: Ferhat, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'da saatleri 18.55 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Fenerbahçe'deki gelişmelerle devam edeceğiz şimdi. Aziz Yıldırım'ın bugün yaptığı bir açıklama. Ben sosyal medyaya bakarak karar vermem. Benim aklım oradan fazla. Aykut Kocaman gelir veya gelmez bu ayrı bir konu. Ama bizim değerimiz sosyal medyada Aykut Hoca'yı açıklarsa seçim kaybeder. Bizim için diyor Aziz Yıldırım. Sosyal medyada Aykut Hoca'yı açıklarsa seçimi kaybeder yazıyorlarmış. Kaybedersem de kaybederim ne olacak yani. Hiç önemli değil benim için. Aykut Kocaman Konyaspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Fenerbahçe ile şampiyon oldu. 18 maçta 17 galibiyet aldı. Unutuyorsunuz da görmüyorsunuz. Jose Mourinho geldi. Dünyanın en büyük antrenörlerinden biriydi ama olmadı. At sahibine göre kişiler başarıyı bir seneyle yorumlamayın. Ben hepsiyle çalıştım. Herkesi tanıyorum demiş Aziz Yıldırım. Şimdi bugün bu açıklamanın üzerine Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları diye bir haber çıktı. İşte listede İsmail Kartal, Nuri Şahin gibi isimler de var. Bu bilgi değil, yorumdur. Onun altını çizeyim ama şu Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman hakkındaki açıklamalarını okuduktan sonra da kesin olarak şu kanıya vardım. Yani Sayın Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'daki seçimi kazanırsa hoca Aykut Kocaman olacak. Yani bunun öngörüsünü bu açıklama bana çok rahat bir şekilde sunuyor. Burada da tabii Fenerbahçe taraftarının belli bölümünde de hala işte Aykut Kocaman hakkında soru işareti var. Yani uzun süredir takım çalıştırmaması, takım çalıştırdığı son dönemdeki oynattığı futbol tarzı. Tabii Aykut Hoca da değişmiş olabilir. O günden bugüne çok şey değişti ülkede. Siz kişiler, dinleyiciler, kendi hayatınızdan örnek göstermek gerekirse siz de inanın birçok konuda değişiyorsunuzdur ve bunun da farkındasınızdır. Hakan Bey'in ise, Hakan Safi'nin ise adayı iki tane olduğu net bir şekilde bugün yine bir araştırma yaptığımda iki adaydan bahsedildi. Kim onlar? Farioli ya da Antonio Conte. Conte şu an boşta. Çok rahat bir şekilde görüşüp getirebilir. Hiçbir engel yok ama Farioli'nin Porto'da bir çıkış maddesinden bahsedildi. Portekiz takımları bunu çok iyi yapıyorlar. Az sonra Beşiktaş'ı konuşurken Carlos Vicens Braga örneğinde de yine bu çıktı karşımıza. Porto'nun da 12 milyon euroluk bir çıkış maddesi koyduğu Farioli'nin sözleşmesine. Ha burada şey diyebilir tabii Hakan Bey, ya ben bu parayı ödüyorum, Farioli'yi takımın başına getiriyorum diyebilir. Ama işte burada şu karşımıza çıkıyor, Fenerbahçe'nin o UEFA nezdinde, UEFA kıskacında olması mali açıdan. Acaba diğer tarafta işte transfer yaparken, bütçe oluştururken farklı bir sorun çıkartır mı Fenerbahçe'ye? Tabii bunları da takip edeceğiz ama şunu artık net bir şekilde ifade edebiliyoruz ki bunun tekrar yorum olduğunun altını çizeyim. Aziz Yıldırım seçilirse Sayın Yıldırım takım başına Aykut Kocaman'ı getirecek. Hakan Safi de başkan olursa da Farioli ya da Conte. Yani şu an için Fenerbahçe'de 3 teknik direktör adayı var. 2 başkan adayı yarışıyor. Yavaş yavaş da tablo şekilleniyor diyebiliriz. Fenerbahçe'ye dair tabii biraz daha gündem sakin ama bugün Vedat Muriç haberi dikkatimi çekti. Yani burada kimseyi de suçlayıcı bir tavır içinde değilim ama işte Vedat Muriç Orlando City ve Neom gibi takımlardan teklif almasına rağmen Fenerbahçe'yi kabul ettiğine dair. Yani Neom belki biraz rakam olarak yüksek olabilir ama Amerika'da oyunculara verilen paraları az çok biliyorum. Orlando City'nin yaptığı teklifi falan. Fenerbahçe'den alacağı para Orlando City'nin alacağı paranın en az 3 katıdır. Burada biraz daha şey olmamız lazım işte. Şu istiyordu, bu istiyordu. Taraftar nezdinde biraz daha oyuncuyu şirin göstermek, büyük Fenerbahçeli, büyük Galatasaraylı yapmaktan ziyade Mallorca'da ne alıyordu, burada ne alacak? Yani Mallorca'da ne alıyordu, burada ne alacak? 32 yaşındaki Vedat Muriç, buna bakmak lazım derim.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe'nin hoca adaylarını konuşmuşken Fenerbahçe'nin eski hocalarını da konuşalım. Dünya futbolunun gözü kulağı Madrid'e çevrildi. Real Madrid 2010 ile 2013 yılları arasında kulüpte 3 yıl görev yapan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yeniden kavuşuyor diye The Athletic bir haber servis etti İngiliz basını. İspanyol devi Portekiz çalıştırıcıyla 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığına dair haber aktarılmış. Real Madrid'de başkanlık olduğu için 7 Haziran'da, of, Real Madrid'in seçimi de 7 Haziran, Fenerbahçe ile aynı gün gerçekleştirecek kritik seçime gözler çevrildi. Mevcut başkan Florentino Perez ve rakibi Enrique Riquelme arasındaki seçim yarışının sonucu kulübün yeni dönemini şekillendirecek. Haberde Mourinho'nun kararının tamamen Florentino Perez'in inisiyatifiyle alındığı ve Xabi Alonso sürecinde izlenen yolun aksine bu kez sürecin bizzat başkan tarafından yönetildiği vurgulandı. Mourinho dışında Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri ve Didier Deschamps gibi isimlerin de aday listesinde yer aldı, ancak ibre tamamen Mourinho'ya döndü demiş İngiliz basını. Real Madrid kariyerinde daha önce La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferleri yaşayan Jose Mourinho büyük başarılar elde etmişti. Benfica'da geçirdiği son sezonun ardından yeniden İspanya'ya dönmeye hazırlanan 63 yaşındaki teknik adam kulübün yeni dönemdeki şampiyonluk hedeflerinin merkezinde yer alacakmış. 7 Haziran'da da başkanlık seçimlerinin ardından Jose Mourinho için Bernabéu stadında bir basın toplantısı ve imza töreni düzenlenecekmiş. Mourinho La Liga'ya, Real Madrid'in başına geçiyor. Peki Domenico Tedesco konusunda neydi gelişme? Yayının başında bahsetmiştim, hemen onu da aktarayım. Tedesco İtalya ve Almanya'dan birçok teklif aldı ve kararını Bologna'dan yana verdi şeklinde İtalyan basının haberi. İtalyan kulübü Bologna 40 yaşındaki teknik direktörle 2 artı 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Taraflar son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor. Kontrat için ise Fabrizio Romano 2 artı 1 yıl demiş. Toplam 3 yılı kapsayan bir sözleşme. Domenico Tedesco da kısa sürede hemen bir takımda yer alacak. İtalya Serie A'da görev yapacak önümüzdeki sezon. Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan İtalyan teknik adam 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi almıştı. Tedesco Sarı Lacivert takımla Süper Kupayı kazanmıştı. 40 yaşında olmasına rağmen kariyerinde tabii Belçika ve Rusya gibi ülkeleri de çalıştırmıştı. Daha önce Leipzig'te deneyimi var. Bakalım İtalya Serie A serüveni nasıl geçecek Domenico Tedesco'nun. Şimdi önüme sosyal medyadan bir açıklama, dikkat çekici bir açıklama düştü. İbrahim Hacı Osmanoğlu, bugün yayının başında da bahsettim, Amelie futbol takımının antrenmanında bayramlaşma vardı. Orada çıkışta bir açıklama yaptı. İbrahim Bey'e şu soru sorulmuş: Dünya Kupası ile alakalı içinizden geçen bir hedef var mı diye. İbrahim Hacı Osmanoğlu şöyle diyor: 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a gireceğiz. Finalden başka bir hedefimiz yok demiş. Ben de şunu merak ettim değerli dinleyenler. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani siz A Milli futbol takımından ne bekliyorsunuz bu Dünya Kupası'nda? Çeyrek final mi, yarı final mi, artık final mi İbrahim Bey gibi? Yoksa hatta bugün bazı arkadaşlarla konuşuyordum. Sektör dışındaki arkadaşlarım, hani işte farklı mesleklerde görev yapıyorlar. Öyle bayram sohbet ederken biri çıkıp bana şey dedi, ya bugün şaşırdım hatta. Bence A Milli futbol takımı bu gruptan çıkamaz dedi. Yani niye diye sorduğumda da böyle işte bir açıklama getirdi. Rakipler üzerinden bir açıklama getirdi. Şaşırdım doğrusu, ama şu anki hava tabii çok olumlu, çok iyimser. Yani sadece 1 ile 2 de çıkmıyor. 12 grubun 8 tane 3. takımı da yoluna devam edecek. Ben öyle bir risk sıkıntı beklemiyorum, ama İbrahim Hacı Osmanoğlu da yani hedefi çok yukarı koyması gayet anlaşılır. Motivasyonu yüksek tutabilir. İşte böyle bir açıklama yapınca da milli takım Dünya Kupası'na gidip çeyrek final oynasa, ki çeyrek final bence bizim için çok büyük başarı. 200'e yakın ülke arasında 48 takım arasında kalıyorsunuz. Sonra o 48 takım arasından 8 takım arasında kalıyorsunuz. Ama o işte en yukarıya hedefi koyduğunuzda da başarısızlık gibi görünüyor. Buraya biraz şirazeyi kaçırıyoruz biz bu noktada. Hani sonra işte Allah korusun kötü bir sonuç aldığımızda, erken döndüğümüzde İbrahim Bey'e bu hatırlatılır. Ben biraz daha böyle federasyon başkanının, kulüp başkanlarının hani tabii istediğini söylemekte hakkı var ama biraz daha dengeli olsalar bu konularda çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani bugün Sayın Aziz Yıldırım'la Hakan Safi çekişiyor Fenerbahçe başkanlığı için. Çıkıp biri dese ki hedefim Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmak dese ne deriz hepimiz? Yani yok falan deriz yani olmaz bu iş diye. Çünkü bunun ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. O düşünceyi tabii ki yani yukarıdan bir hedef koymak her zaman değerli ama yani bunu da içini doldurmak lazım. Yani böyle işte hamaset de değil de içini doldurarak bunun da açıklayarak yapmak lazım bir hedef koyuyorsanız çok gerçekçi olmuyor sonra. Yani Fenerbahçe için böyle bir şey derse Fenerbahçe 17 yıldır şampiyonlarına gidemiyor derim ben. Yani önce bir oraya gitsin sonra bir şampiyon olur derim hani. Keza amirli futbol takımı için de geçerli. Tarihinde Dünya Kupası'na üçüncü kez katılıyorsun. 24 yıldır katılamamışsın. Daha bugünden böyle bir şey söylemek biraz böyle tuhaf geldi bana. Onu da paylaşayım dedim.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.13 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Beşiktaş şu ana kadar Razvan Lucescu ile görüştü, Filipe Luis ile görüştü ve Carlos Vicens ile görüştü. Üç teknik adamla yaptığı görüşmeden de sonuç alamadı. Beşiktaş'ın teknik direktör gündemini ve yine nasıl bir profilde hoca olması gerektiğini konuşacağız. Şimdi Semih Duras'ı, spor yorumcusu. Semih merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bir özet geçmeye çalıştım Beşiktaş'ın durumunu. Aslında görüşülen hocalar hakikaten hepsi uzun vadede Beşiktaş'a bir oyun kimliği, bir sistem kazandıracak hocalar ama hepsinde bir sorun çıktı. Sen nasıl değerlendirirsin bu süreci?
2: Evet, işi çok kolay değil Beşiktaş'ın. Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha dezavantajlı bir durum var. 5 yıldır başkanın, hocanın sürekli değişiyor olmasından kaynaklı gidilen isimler, gidilen hocalar ön yargılı yaklaşıyorlar. İkna olma konusunda kolay bir şekilde ikna olmuyorlar. Bu çok normal bir süreç. O yüzden Beşiktaş'ın bir süre daha hoca arayışı sürecek gibi gözüküyor. Ancak şu önemli, Önder Özen'in ortaya koyduğu vizyona baktığımız zaman yeni nesil hocaların ön plana çıktığını görüyoruz. 3-4 yıllık bir planlamayla birlikte yapılanma söz konusu ve potansiyel olarak da dikkat çeken isimlere gitmeye çalışıyorlar. Filipe Luis bunlardan biri ve ilerleyen yıllarda göreceğiz ki Filipe Luis çok kıymetli bir hoca olacak. Hedefi olarak da Atletico Madrid seviyesi pek çok konuşulmuştu geçmişte onun hakkında. Oralardan bir düşünce var gibi gözüküyor. Ama şu an zor. Monaco iddiası var Filipe Luis açısından. Ancak gidilen yol şöyle bir yol gibi gözüküyor. Modern futbolun gerektirdiği durumlar. Beklerin ofanslı olması, yüksek yoğunluk, önde preslerin yüksek olması ve topu hızlı kazanma felsefesiyle birlikte duran top uzmanlıkları Filipe Luis'i, Vicens'i, Braga hocası Vicens'i öne çıkartıyor. Bugün de top molleri gördük. Gündemde, yurt dışı kaynaklarında bunlar yazılmaya başlandı. Bu üç isim de Beşiktaş'ın yeni nesil hocalık noktasında bir çabası olduğunu gösteriyor. Bu açıdan sevindirici gelişmeler.
0: Yani Felipe Luis'de Carlos Vinces olmuyor diyebiliriz artık. Çünkü bugün yine bir istihbarat yaptığımda gidişatın o yönde olduğunu söylediler. Dino Topmöller o da son dönemde yıldızı parlayan hocalardan biriydi. Şu an mevcut Beşiktaş kadro yapısına bakacak olursak tabii yazın takviyelerde yapılacak bu takıma. Beşiktaş'a o istediği kimliği kazandırabilecek bir hoca mı?
2: Çok zor gözüküyor. Sadece bunu Topmöller için söylemiyorum. Topmöller, Luis veya Vicens üçünden hepsi gelseydi de şu anki Beşiktaş'ın o kadro yapısına uygun olmadığını görebiliyoruz. Felipe Luis 3-1-6 hocasıydı. Topa sahip olduğunu 3-1-6 oynatacaktı. Beşiktaş kadrosunda böyle bir durum söz konusu değil. Vicens ve üçlü bir yapı kullanmayı seviyor. numaralı iki tane oyuncu tutup net bir kanadı olmayan bir düşünceye sahipti. Yani farklı bir durum var, farklı bir kadro planlaması olması gerekiyordu. Şu anki Beşiktaş'ın bu mevcut hocalara göre bir planlama yapması kolay gözükmüyor. Bu da uzun vadeli planlamayı ortaya çıkartacaktır. Yine Topmöller ise talep ettikleri noktasında takımdan çok ciddi bir efor, ciddi bir yoğunluk ister. 10 numara bölgesindeki oyunculardan mutlaka gole yakınlık, işin bitirme noktasında, kreatiflik noktasında elit seviye bir katkı bekler. Ancak şu an Beşiktaş o bölgede en azından kağıt üzerinde olayı tanımlar. Eğer oraya Orkun'u çekelim, 6 numarada Endidi'nin yanında 8'de daha tutucu bir isim olsun denirse belki Orkun'la daha farklı şeyler görebiliriz ama Topmöller'de bahsettiğimiz o yeni nesil hocalığın temsilcilerinden biri durumunda. Beni heyecanlandıran kısım şuydu. 2023 yılı ya da 2025 yılı olması gerekir. 5 birlik bir galibiyeti var Bayern Münih'e karşı. Bayern Münih hocası şunu demişti maçın ardından. Çözümsüz kaldık, hiçbir şey yapamadık demişti. Bu kadar oyuna kafayı yoran, bu kadar düşünce üreten bir hocanın Beşiktaş'ın anılıyor olması bile bence bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Ama dediğimiz gibi bu kadro yapısı, bek profilleri, Rıdvan Brüllo profili, açık kanatların şu anda belirsizleşmiş olması, Bilal Türen'in geri dönecek olması, Semih Kılıçsoy'un dönme ihtimali derken şu an çok ciddi belirsizlikler var. Ve uzun zamandır da hoca arayan Beşiktaş'ın artık bunu netleştirip bir an önce yapılanmaya geçmesi gerekiyor.
0: Beşiktaş kısmını kapatıp yarınki Şampiyonlar Ligi finaline geçmek istiyorum. Avrupa futbolunda başarılı bir sezon geçiren iki takım aslında Arsenal'da işte kolay gelmedi buraya. 3-4 yılın ürünü olarak sonunda gelebildiler. Keza Paris Saint-Germain'de ise Luis Enrique yıldızları takımdan uzaklaştırıp kendi yıldızlarını yaratması, kendi oyun planını yıldızlaştırması diyeyim daha doğrusu. Yarın akşam da bir tarafta işin savunma kısmında çok başarılı olan Arsenal, diğer tarafta hücum kısmında çok başarılı Paris Saint-Germain var. Nasıl bir final öngörüyorsun?
2: Çok farklı bir maç izleyeceğiz. Bu sezon Paris Saint-Germain hiç Arsenal kadar sağlam bir defans yapısına sahip olan bir takımla oynamadı. Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan ikinci takım şu anda Paris Saint-Germain. 44 gol attılar. Bu tarihte 45 ile hatırlanıyor. Bunu kırma ihtimalleri var. Diğer taraftan Arsenal'sa defans kalitesi olarak başka bir seviyede. Defans hattının verdiği verim, Gabriel performansı muhteşem. 6 gol gördüler sadece ki bu kadar sağlam bir defansın da Paris Saint-Germain'e sorun çıkarmama ihtimali yok. Ama şöyle bir durum yaşanacak. Sağ bek noktasında Timber'ın Mart'tan beri bir sakatlığı var Arsenal'da. O bölgede kimin oynayacağı şu an net olarak söylenebilecek bir durumda değil. Belirsizlikler var. Bu bölgede de sağ bek Arsenal'ın rakibin en özel oyuncularından biri olan Kvara'yla eşleşecek. Kvara'yı tutabilmek o bölgede hiç kolay gözükmüyor. Bu sezon Dembele ve Kvara çok farklı bir seviyeye eriştiler. Dembele ve Kvara üzerinden, özellikle sol tarafta Kvara üzerinden Paris Saint-Germain'in çok net pozisyonlar bulma ihtimali var gibi gözüküyor. Ancak Arsenal'a güvencesi şu olacak. Bir önceki turda Atletico Madrid elediler. Öncesinde Real Madrid elediler. Çok zor seviyeler, çok zor maçlar oynayarak buraya kadar geldiler. Ve bu şampiyonluğu kazanırlarsa diğer gün 22 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu birlikte kutlayacaklar. Büyük bir organizasyon düzenlediler. Stadyumdan başlayan bir serüven yaşayacaklar orada. Müthiş bir atmosfer olacak. Futbolcuların motive edilmesi noktasında motivasyonlarının şüphesiz çok üst düzeyde olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan Paris Saint-Germain şampiyon olursa üst üste iki şampiyonluk bu modern Şampiyonlar Ligi'nde hiç olmayan bir şeydi. Sadece bunu Real Madrid başarmıştı. 92'den beri gelen bu süreçte Real Madrid harici hiçbir takım iki kez üst üste şampiyon olamadı. Bunu Paris Saint-Germain Luis Enrique başarmak isteyecek. Buna göre planlamayı çok iyi yaptılar. Duya gibi, Kvara gibi, Dembele gibi isimler. En çok süre alan ilk 7 isim arasında yoklar. Dinlendirilerek getirildiler. Luis Enrique'nin bu sezona özel çalıştığını buradan da anlayabiliyoruz.
0: Sevgili Semih, yarın akşam Arsenal 63. resmi maçına çıkacak bu sezon. Geçen yılın Ağustos ayından bu yana Paris Saint-Germain ise 56. resmi maçına çıkacak. Tabii çok yoğun bir fikstürden bahsediyoruz ama bu sezon Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique oyuncuları dinlendirme konusunda çok büyük mesafe kat etmiş. Mesela bir rakam vereceğim. Dembele 34 lig 1 maçının 11'inde ilk 11 başlamış. Neves, Mendes ve Fabian Ruiz ise 13'er kez ilk 11 başlamışlar. Kvaratskhelia 18, neredeyse yarı yarıya. Doué ve Hakimi 16 kez 11 başlamışlar. Yani oyuncuları çok fazla dinlendirme şansı bulmuş. 56 maçlık fikstüre rağmen Luis Enrique. Arsenal oyuncularının tamamı bu sezon tüm müsabakalarda 4000 dakikadan fazla oynarken diğer tarafta Paris Saint-Germain'e baktığımızda sadece Zaire Emery 4000 dakikayı geçen tek oyuncu. Biraz daha dinç, biraz daha böyle bu açıdan bakıldığında da şey düşünüyorum. Yani hani Paris Saint-Germain biraz daha dinç çıkacak diyebilir miyiz final?
2: Evet, kesinlikle öyle. Burada lig farklılıkları söz konusu. Paris Saint-Germain ligini çok kolay kazanabildiğinden dolayı oyuncuları bu şekilde geniş rotasyonu dinlendirebiliyor ama Arsenal gibi takımlar, İspanya Ligi'nde, İngiltere Ligi'ndeki takımlar böyle bir lükse sahip değiller. Bütün oyuncular ellerinden gelenin en iyisini vermek zorundalar. Paris Saint-Germain ise bu sezon Vitinha gibi, Due gibi, Kvara gibi isimleri dinlendirdiler ve buna göre plan ortaya koydular. Bunu geçmiş yıllarda Carlo Ancelotti yapmaya çalışırdı Real Madrid'deyken. Özellikle Şubat ayının ardından tempo yükseltip bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışırlardı. Bu sezonki gibi hiçbir geçmişte böyle bir şey görmemiştik. Büyük bir lüks yaşadı şu anda Paris Saint-Germain. Yani ne olursa olsun oyuncuları, as oyuncuları bu kadar dinlendirmek, Şampiyonlar Ligi finaline hazır halde onları tutabiliyor olmaları bu sezon değişen Luis Enrique fikrinin de ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu sezon çok deneysel bir sezondu Luis Enrique açısından. Pek çok maçı kulübede izlemek yerine yukarıdan, tribünden sanki cezalıymış gibi en tepeden izlemeyi tercih etti. Oyunu yukarıdan bakmak, kuş bakışı görmek bazen farklı düşünceler ortaya çıkartabiliyor. Luis Enrique'de farklı şeyler deneyerek takımı buraya kadar getirmeye başardı. Oyun olgunluğu olarak çok yukarıda bir takım Paris Saint-Germain. Kim oynarsa oynasın skor yapmakta zorlanmıyorlar. Ama Bayern Münih gibi takımlar elerken de işin defansif kısmında rakipler hep sorunlu takımlardı. Arsenal biraz bu tarafa güvenecektir diye düşünüyorum. Paris Saint-Germain'in yüksek yoğunluğuna ve yüksek temposuna karşı Arsenal çok sakin oynayacak. Duran topları hedefleyecek. Bunun yanında Saka ve Eze üzerinden geçişleri yapmaya çalışacaklar. Paris Saint-Germain'de Hakimi'nin durumu belirsiz. Belki sağ bekte olmayabilir. Zaire Emery'i sağ bekte görebiliriz. Bu denklemde mutlaka Eze üzerinden kanattan gidecek ve Arsenal'ın da şanslar bulma ihtimali var. Bu bakımdan iki taraf için de bu sezon için çok tecrübe edilmemiş farklı bir maç izleyeceğiz. Belirsizlikler ve beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir.
0: Ben de son Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı 1-1 biten rövanş maçını göz önünde bulundurarak işte o final gerginliğini, iki hocanın taktiksel disiplininin göz önüne alındığında biraz daha böyle orta saha mücadelesinin yoğun olduğu, risklerin minimuma indirildiği

0: Bellingham, bunları bir anda göndermek kolay değil. Çünkü bu isimler katkı veremiyorlar, takımı yukarıya çıkartamıyorlar. Bunları göndermek zor olduğundan dolayı bunları yönetecek bir isim gerekiyor. Oyun vizyonu olarak çok formda olan, ligi dünyanın en iyi hocasını getirirseniz, oyun gücü olarak belki bir şeyler yaparsınız ama onları yönetmekte zorlanırsınız. Xabi Alonso ile bunu yaşadınız, oyuncuları yönetemediniz. Liderlik noktasında Mourinho bunu size getirebilir. Ama uzun vadede iyi başlayan bu süreç belki sonunu getirmekte sorun çıkartabilir. Mourinho geçmişteki dönemlerinden çok uzakta. Oyuncu yönetimi anlamında hala iyi olsa da belli bir oyun gücü ortaya koyamadığınız takdirde rakipler size karşı üstünü kurabiliyorlar. Bence bu büyük bir risk oldu. Perez'in belki de başkanlık serüvenini bitirebilecek kadar büyük bir risk aldı Perez. Mourinho ve Perez için belki bunlar son şans bu seviyede. Benim beklentimse bir başarının gelme ihtimalinin düşük olduğu yönünde. Bence öyle bir birliktelik olacak ki bu Mourinho ve Perez için bir yolun devrin sonu olabilir. Ben çok olumlu bakamıyorum bu duruma. Oyuncu bazlı başarının gelmesi kolay değil. Artık futbol çok değişti. Oyuncular yerini sistemlere bıraktılar. Bu sistemleri iyi kurgulayan, hocasına sahip çıkan, hoca önderliğinde yapılan takımlar şu günlerde çok daha başarılılar. Real Madrid'in mutlaka bunu göz önüne alarak farklı bir yol çizmesi gerekiyordu.
1: Arda Güler'i nasıl etkiler Mourinho gelişi, Mourinho'nun gelişi?
0: Arda Güler bu sezon orta sahanın defansif kısmında oynamıştı. Yeni bir Modric çıkacak gibiydi. Alonso bu çok emek verdi üzerinde. Sonrasında Arbeloa'yla süresi azalmıştı Arda'nın ama Mourinho'yla yine pek mutlu olmayacağı bir şablon ortaya çıkabilir. Ancelotti'de olduğu gibi. Arda için iyi bir süreç olmayabilir bu süreç. Mourinho hala talepkarlıkla tanınan bir isim. Bunu çok isteyecektir oyuncularından. Arda için yedek kulübesi gözükebilir. Oynayacaksa da çok fazla üretim noktasından ziyade defansif katkı bekleyebilir Mourinho. Mourinho için oynamak çok zor. Arda Güler için bir yeni mücadele daha olacak gibi gözüküyor. Belki yeni sezonda ayrılması bile daha iyi olabilir Arda'nın. Çünkü belli bir seviyeye geldi. Bu sezonun için bir kırılma sezonuydu. Geçmiş sezonda yedek oyuncu profilindeyken bu sezon formayı savaşa savaşa aldı. İlk 11'in değişmezi olmayı başardı. Tekrar bir rol değişikliği, tekrar yedek kulübesine dönme ihtimalinin onun tarafından kabul edilmemesi lazım. Bu sezonki Arda artık ilk 11 oynayabileceğini kanıtladı.
1: Semih Turası çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Evet, finale dair bugün basın toplantıları da vardı. Şampiyonlar Ligi finali öncesi Marquinhos konuştu. Marquinhos diyor ki, hemen o açıklamayı paylaşacağım şimdi sizlerle. Bu motivasyona sahip olmak gerçekten çok önemli. Geçen yıl bunu söyledik, birbirimizi hatırlattık ve sahada gösterdik. Bu yılda yapmamız gereken, bu finalde yapacağımız sahada her şeyimizi vermek olacak. Çünkü biz bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandığınızda, bu anı bir kez tattığınızda benzer anları tekrar tekrar yaşamayı çok istiyorsunuz. Bugün bile finalden sonraki o soyunma odasındaki hisleri ve duyguları çok iyi hatırlıyorum. Bizler rekabetçi insanlarız ve her zaman bu duyguyu yaşamak istiyoruz. Aç olmalıyız, motivasyonumuz olmalı. Bu kupayı kazanma motivasyonu, açlığı ve hırsı geçen yıldan beri hiç değişmedi. Hatta belki daha da arttı. Çünkü bunun tadını aldık ve şimdi artık bunu tekrar yaşamak istiyoruz demiş Marquinhos. Dembele final hakkında şöyle diyor. Arsenal çok iyi bir takım. Bunu Premier Lig'deki zaferleriyle gördük. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamladılar. Çok iyi bir grafik çizdiler. Premier Lig'i kazanmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde bu noktaya gelmeyi hak ettiler. Futbolu çok iyi oynayan bir takım, her alanda iyiler. İyi hücum edip iyi savunma yapıyorlar. Duran toplarda çok tehlikeliler. Bence çok daha iyi bir teknik direktörleri var. Muazzam bir iş çıkardı. Başlarda onun için kolay olmadı ama günün sonunda istediği noktaya ulaştı Arteta. Biz de tüm bunların bilinciyle yarın finale çıkacağız diyor Dembele. Luis Enrique ne demiş finale dair? Bence özellikle bu yıl Premier Ligi kazanmayı hak etti Arsenal. En iyi, en istikrarlı takım onlardı. Manchester City ile zorlu bir süreç oldu ama onların ligi kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Sanırım Arteta'nın Arsenal'daki 6. yılı orada net bir takım kurduğunu bize ispatladı, gösterdi. İşte yine istikrara geliyoruz. Arteta, o da milyonlarca euro, yüz milyonlarca euro para harcadı ama 6 yılın sonunda takımı Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştırdı. Son 3 yıldır da hep ikinci oluyorlardı. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı finalde elenmişlerdi. Bu yıl finale kaldılar. Ya belli bir yoldan geç.

0: etmeniz lazım başarı için. Takım oyununda, özellikle spor branşlarındaki takım oyunlarında. Bunun da en güzel örneklerinden biri Mikel Arteta ve Arsenal. Peki Mikel Arteta ne demiş bakalım finale dair? Onu da sizinle hemen paylaşmak isterim. Buraya tesadüfen gelmediğimizi göstermek istiyoruz. Uzun bir yoldan geldik. Çok fazla mücadele ettik. Çok fazla antrenman yaptık. Çok fazla tekrar yaptık. Paris Saint-Germain'e karşı daha önce oynadık. Geçen sezon da oynadık. Artılarını, eksilerini, her şeyi hesapladık ve yarın akşam da Arsenal tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyoruz. Tabii ki saha içinde, maç içerisinde planlarda sapma olabilir. Hani her şeyi de uygulamayabiliriz. Rakip de bizim dengemizi bozabilir diyor Mikel Arteta. Ama işte birkaç plan üzerine yoğunlaştıklarını, oyunun gidişatına göre her şeyi de deneyeceklerini ekliyor İspanyol teknik adam. Yarın akşam saat 19'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki French Puskás Arena'da oynanacak. Final maçı saat 19'da başlayacak.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.36 yaptık. Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Şimdi İzmir'e uzanacağız. Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri. Altay 1914'te kuruldu. Yüzyılı aşkındır. Süper Lig'de de en çok mücadele eden 7 takımdan biri hala Altay. Ve maalesef şu an kötü bir dönemden geçiyor. Altay 3. Lig'de mücadele ediyor. Kulübün son dönemde biraz mali açıdan sıkıntılar yaşadığını biliyoruz ve geride bıraktığımız günlerde de Altay hakkında bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Altay'ı satın alacağı yönünde. Peki son durum ne? Konuyu da Altay Başkanı Sayın Sinan Kanlı ile konuşacağız. Sinan Bey merhaba.
1: Merhaba, hayırlı yayınlar diliyorum Ayhan Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım. Sizin sanırım geçtiğimiz günlerde Ahmet Nur Çebi Bey ile bir görüşmeniz oldu. Bu görüşme ne aşamaya geldi? Ahmet Bey sıcak bakıyor mu Altay'ı almaya? Onunla başlayalım lütfen.
1: Evet, iki farklı zamanda görüşme gerçekleştirdik basına da yansıdığı gibi. Tabii bunların hepsinin amacı Altay'ı, büyük Altay'ı layık olduğu yerlere getirebilmek. Ahmet Nur Başkan da bu konuda Altay'a bir sempatisi var. Yıllardır süre gelen.
0: O da siyah Altay'ı beyaz. Seven... Beşiktaş da siyah beyaz tabii.
1: Evet. Hem renklerinden dolayı hem Anadolu kulübü olması, Anadolu kültürü olmasından dolayı Altay'ı sever. Bununla ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Tabii bu da şimdi kolay işleyen bir süreç değil. Sonuç itibariyle 112 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. Asıllı Çınar'dan bahsediyoruz. Güzel bir aşamaya getirdik. Ama tabii olumlu veya olumsuz bir durum yok şu an için. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde bir tekrar görüşeceğiz. Olduğu takdirde zaten şirketleşme kararımız mevcut. Hali hazırda. Bu minvalde bir yatırım odaklı bir işbirliği yapılması mümkün görünüyor.
0: Peki Ahmet Nur Bey eğer kulübü satın alırsa tamamını mı satın alacak yoksa belli bir hisse mi alacak?
1: O detayları daha konuşmadık ama büyük ölçekli hisseyi alacaktır. Zaten bu aşamada hani kim alırsa alsın gibi bir derdimiz yok. Hem futbol kültürüne uygun kişi olmalı, Altay'a uygun kişi olmalı, Altay'ın tarihine uygun bir kişi olmalı. Ahmet Nur Başkan bununla ilgili çok uygun bir aday bizim için de. Büyük ölçekli hisse olabilir veyahut da tam hisse olabilir bir satın alma gerçekleşebilir.
0: Şu ana kadar bir rakam telaffuzu yapıldı mı?
1: Yok, herhangi bir rakam telaffuzu yapılmadı. Tabii konuştuğumuz şeyler var ama ilerleyen günlerde netleşirse muhakkak onları da basına açıklayacağız.
0: Haziran'ın kaçında olacak görüşme?
1: Nasipse Haziran'ın ilk haftası düşünüyoruz görüşmeyi. Yani Ahmet Başkan da bu aşamada hani İzmir'e hem planlaması vardı. İzmir'e geldiğinde de bu görüşmeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
0: Yani biraz daha böyle sizi zorlayacağım ama yani sizin görüşmeden izleniminiz ne yönde oldu? Yani Ahmet Bey gerçekten Ahmet Nur Bey sıcak bakıyor mu yoksa sadece bir düşüneyim tarafında mıydı?
1: Yani şöyle, bu bizim 3. görüşmemiz olacak Ahmet Nur Başkan'la. Öncelikle Ahmet Nur Başkan tabiri caizse şeker gibi bir adam. Futbol bilgisi de oldukça yüksek bir adam. Kaliteli bir iş adamı. Benim gördüğüm tabii ki de neden olmasın. Yani muhakkak o da bizi sevmiştir ama birbirimizi görmek için de görüşmeyiz diye düşünüyorum. Ama benim de görüşüm tabii ki olumlu yönde. Bu hassas bir nokta. Burada bir şehir takımından bahsediyoruz. Bir ilçe köy takımı değil. Altay dediğimiz zaman bir camia takımı.
0: Ve arkasında haliyle ciddi bir taraftar grubu var.
1: Tabii ki de. Burada ağır ilerleyen bir süreç var. Bu süreçlerde olumlu bir sonuç çıktığında biz de burada bir camiayı temsil ediyoruz. Dolayısıyla hassas davranmamız gerekiyor. Kalkacağız, ondan sonra camiamızla da paylaşacağız bunu. Camia büyüklerimizle de paylaşacağız. Bakın süreç şu an için bu aşamada istediğimiz bu. Görüşmemiz de bu.
0: Altay camiası, Altay taraftarı nasıl bakıyor bu satışa? Şu ana kadar tepkiler nasıl oldu?
1: Yani tepkiler olumlu yönde, oldukça olumlu, pozitif yönde. Çünkü dediğim gibi yani biz aslında işe satış olarak değil de yatırımcı gözüyle bakmak istiyoruz ki öyle de bakıyoruz. Sonuç itibariyle burada finansal ciddi bir yük var. Ve bu bizim maalesef yönetimimizle veya tek başıma benim kaldırabildiğim bir yük değil. Takip ediyorsunuz. Bu sene geçtiğimiz sezon 25-26 sezonda bu yükü bir şekilde kaldırdık ama maddi ve manevi olarak çok yıprandık. Süper Lig sezonundan kalma FIFA dosyaları, güncel kulübün dönebilmesi için yapılan harcamalar, futbolcu maliyetleri, bunlar biraz ağır geçti bizim için açıkçası. Ahmet Nurçebi gibi yüksek networklü ve mali gücü daha yüksek olan birisiyle bu çok daha rahat çözülebilecektir diye düşünüyoruz. Yani istendi. Bu kulüp daha önce yabancı yatırımcılardan da istendi. Benim dönemde sadece 3 kere talip çıktı 25-26 sezonda. Altay'a da uygun olmadığı için biz buna onay vermedik. Şu an için yetki bizde olduğu için biz dedik buna onay veremeyiz. Ama Ahmet Nurçebi'nin de gelmesinde aksi şekilde çok çok isteriz.
0: Tabii İzmir'de güzel bir Göztepe örneği de var ezeli rakibiniz ama onların da işte sahipli bir şekilde geldiği nokta çok değerli. Belki Altay'ı da oralarda göreceğiz. Umarım da öyle olur. Şu an i̇nşallah, Altay'ın inşallah. FIFA'da ne kadar dosyası var, ne kadar toplam borcu var, onları da paylaşır mısınız bizimle?
1: Yani 20 civarı dosyadan toplam 600 milyon civarında Türk lirası ile bir borç mevcut. Totalde de zaten 950-970 milyon civarında bir borcumuz mevcut. Son yaptığımız kongrede 970 küsur çıkmıştı sanırım. 970 milyon civarında bir borcumuz mevcut. Şu anki dönemde zaten şu anki futbol endüstrisinde mücadele edebilmek için zaten şirketleşme şart. Yani sizin de deyiminizle bir satış gerçekleşmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu kulüplerin dönmesi mümkün değil. Federasyon destekleri ortada. Özellikle 3. lig, 2. lig kulüplerine. Bizim yerimiz burası değil. Ya da bizim gibi camia kulüplerinin yerleri, Eskişehir'in yerleri buralar değil. Ama maalesef bu liglerdeyiz ve aylık gelir gider dengesine baktığımızda yarın bunu biz devlete desek ki al bizi yönet diye ertesi ay kapamayı verir.
0: Maalesef birçok kulüp aynı durumda Sinan Bey. Yani Altay'ın bu yılki geliri ne kadardı onu merak ettim. Yani borç 950 milyondan bahsettiniz. Örnek veriyorum 25-26 sezonunda gelir ne kadardı kulübün toplam?
1: Yani ortalama bir şey söyleyelim. Yani yanlışa da düşmeyelim ama tahmini olarak söylüyorum 2 milyonla 3 milyon arası maksimum bir gelir oldu tüm sezonda.
0: Dolar mı TL mi?
1: TL.
0: Çok ilginç ya. Yani şu an şaşırdım gerçekten.
1: Yani onlar da işte federasyon yaptı, yol destekleri diye aldığımız rakamlar bizim. O aldığımız rakamlar bizim bir aylık giderimiz dahi değil.
0: Ya bunu döndürmek gerçekten mümkün değil. Hani şu an bahsettiğiniz rakamlar 2-3 milyondan. Tribün geliri, sponsorluk geliri anlamında pek bir şey yok mu?
1: Üçüncülükte maalesef sponsorluk gelirleri biliyorsunuz zayıf oluyor yayın haklarından dolayı. Yayıncı kuruluş dayanamıyor. Yayıncı kuruluş son 6-7 haftayı yayınlamadı.
0: Mustafa Denizli döneminden hala Altay'ın FIFA'da dosyası olduğuna dair, transfer dosyası olduğuna dair iddialar var. Bu doğru mu?
1: Bizim bütün transfer dosyalarımız 2020-21 sezonundan. Yani Mustafa Denizli hocamızın hocalık yaptığı dönemden. O dönemin başkanı Özgür Ekmekçioğlu döneminden kalma borçlar. Zaten o dönemden sonra da bizim transfer yasağımızın başlangıç süreci 4 senedir, 5 senedir transfer yasağımız var. Üstüne bir transfer koyma şansımız da yoktu ki borcu olsun. Tüm borçlar zaten borçların hem FIFA hem futbol hem piyasa borçları %97'lik kısmı 2020-21 sezonuna ait şu an.
0: Sinan Bey peki Özgür Bey'le hiç görüşmediniz mi ya bu dosyalar nedir, bu paraları nasıl harcadınız, nasıl verdiniz diye? Hani Altay camiası bunun hesabını sormuyor mu hiç eski yönetimlere başkan?
1: Ya, tabii ki de soruyor. Altay camiası bir de İzmir biraz da küçük bir yer. Herkes burada birbirini tanır, hesabını sorar. Hiçbir şey yapmasa yolda yürürken bakışıyla rahatsız eder. Altay böyle güzel bir camia. Fakat bununla ilgili bizim aslında birçok konuşmamız da vardı. Bununla ilgili canlı yayınlarda da bahsettik. Yani biz Özgür'le ilgili bu konuda hiçbir zaman şey yapamadık. Aksi takdirde kulüpten Özgür'ün de alacağı var. Tebliği var mesela. Aylık belli bir miktar paramız da o alıyor. İletişim kurmak mümkün değil. Yani bu o dönem yaşanan sorunların üstüne kalemi çekmişler. Sonraki yönetimler zaten Altay'ın da düşüş sürecinin başlangıcı. Biliyorsunuz 2021 sezonunda Altay Süper Lig'deydi.
0: Evet.
1: Ne zaman ki bu borç yükleri üst üste gelmeye başladı, eksi puan silme cezaları vesaireler hızla düşüyor. Biz bu sene düşme, geçen sene de ikincilikteydik. Bu sene de düşme potasının biz 4-5 puan üstünde kaldık. Yani ya. Biz bu sene tutabildik. Gelen dosya sayısı da bu sene normalde gelen eksi puan da eksi 60 puan riskimiz vardı bizim bu sene Ayhan Bey. Yani bu sene biz eksi 60 puanı engelledik. Bir altısına engel olamadık. 54 puan engelleyerek bu kulübü ligde tuttuk. Yani yatırımcı bu saatten sonra bizim için şart bir durum oldu artık.
0: Yani Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Çok detaylı anlattınız her şeyi. Bazen böyle başkanlar işte kaçamak cevaplar veriyor ama gördüğüm kadarıyla tablo gerçekten ürkütücü. Hatta şu an Süper Lig'de yani 2025-26 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden 18 takımdan 7'si son 3 ay oyuncularına maaş ödeyememiş. Maalesef bu sadece alt liglerde değil en üst lige kadar sirayet etmiş durumda. Bu da hani ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu da gösteriyor aslında bir anlamda.
1: Maalesef bu şekilde Süper Lig kulüplerinin ödeyemediği yerde bizim alt liglerde bunları ödememiz mümkün değil. Onun için yani o aslında bambaşka bir seviye. Yani işte federasyonun destekleri vesairesi büyük camia kulüplerine yapılan ekstra sponsorluklar bunlar aslında bambaşka bir konu. Ama yatırımcı tarafına yine dönecek olursak Ahmet Nurçevi Başkan inşallah olumlu sonuç bulursa görüşmelerimiz. Çok güzel bir projemiz var bununla ilgili. Bu proje dahilinde de Altay'ı yine hak ettiği yerlere Süper Lig'e çok hızlı şekilde taşımayı planlıyoruz.
0: Ahmet Bey alırsa başkan olacak mı yoksa o en tepedeki kişi mi oluyor? Siz devam edecek misiniz? Nasıl yani, olacak?
1: Şimdi tabii biz bunları da görüştük ama hani Ahmet Bey alırsa ben başkan olmak olacağını düşünmüyorum. Şu an için en azından, şu seviyede en azından. Kendisi en tepedeki kişi olacaktır. Kendisi patron olacak. Ha, bu aşamada kimi düşünür? Biz tabii ki de görevi yapmak isteriz. Camia seviyor bizi ama o zaman geldiğinde Ahmet Başkan'la bizle de çalışmak isterse seve seve çalışırız.
0: Sinan Bey siz de Trabzon doğumlusunuz. Daha önceden bir tanışmışlığınız var mıydı Ahmet Bey'le? Malum Ahmet Nurçevi de Trabzonludur kendisi.
1: Ahmet Nurçevi ile biz aslında yan köydeniz. Yani tanışmışlığımız yok. Onun yeğenlerini tanırım ben. Jenerasyon farkı var aramızda. Ama tabii ki de hemşerimiz, sevdiğimiz, saydığımız bir büyüğümüz.
0: Altay Başkanı Sayın Sinan Kanlı konuğumuzdu. Altay'ın satış sürecini, mevcut durumunu konuştuk. Sinan Bey çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan

0: Radyo Spor'da saatleri 19.51 yaptık. Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Bu arada böyle fotoğraf atan dinleyicilerimiz olmuş sosyal medyadan, WhatsApp hattından. Havaalanları, terminaller böyle acayip dolup taşmış. Yollarda şu an trafik nasıl acaba? Çok merak ettim. Özellikle şehirler arası trafik kısmında bir hareketlilik başladı mı? Daha dönüş tarihi muhtemelen cumartesi, pazar olacaktır birçok tatilciler için ama erken dönenler de var. O da aklıma şunu getirdi. İşte geçmişte hep böyle işi son güne bırakıp 2 saatlik yolu 10 saatte gelen çok fazla vatandaşımız vardı. Sanki böyle geçmişten bir ders alıp biraz daha o tarihi öne çekmişler gibi hissettim. Yollarda da acayip bir hareketlilik başlamış. Az önce havalarından arkadaşım bir fotoğraf gönderdi Sabiha Gökçen'den. İnanılmaz kalabalık. Yani hakikaten çok şaşırdım. Gördüğüm kadarıyla bu önümüzdeki 2-3 günde böyle geçecek. Herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Şimdi birkaç haberle devam edeceğim. Beşiktaş'ın transfer gündemine dair, hoca kısmını konuştuk ama transfer gündeminde öne çıkan bazı isimler var. 4 oyuncuyu Beşiktaş'ın gündemine aldığı yönünde. Hatta Önder Özen, sportif direktör olduktan sonra başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede bu isimlerin adını verdiğine dair bir haber vardı. Salih Özcan ve Yusuf Sarı ile prensipte anlaşıldığı yönünde haber. Oğuz Aydın için ise Fenerbahçe ile bir görüşme talep edecekmiş ama büyük ihtimal bu görüşme 7 Haziran sonrasında yeni yönetime yapılacak gibi. Diğer oyuncu ise Ali Habeşoğlu. Dün de bahsettim, Süper Lig'den Göztepe, Alanya ve Başakşehir'in takibinde olan Bodrum Spor'un 21 yaşındaki forveti. Beşiktaş'ta Ali Habeşoğlu'nu takibe, gündeme almış ve siyah beyazların gündemindeki 4 yerli oyuncu kim onlar, bir daha sayayım. Salih Özcan bonservisi elinde, Yusuf Sarı da bonservisi elinde. Oğuz Aydın Fenerbahçe'de kariyerine devam ediyor. Ali Habeşoğlu ise Bodrum Futbol Kulübü'nde. Bayram sonrası Beşiktaş'ta futbol komitesi bu 4 oyuncu için temaslarını hızlandıracak. Program içinde Altay ile alakalı sorular vardı. Az önce tüm yanıtları da vermiş olduk gibi Altay Başkanı Sinan Kanlı canlı yayında açıkladı değerli dinleyenler. Şimdi Beşiktaş ile alakalı bir başka isim de kaleci Agustin Rossi, Flamengo'ya resmi teklifini yapmış. Ertan Süzgün'ün haberi, Beşiktaş yönetimi 29 yaşındaki file bekçisi için Brezilya ekibi Flamengo ile temaslara başladı. Siyah beyazların tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak adına resmi teklifi aktardı. Rakamın ise 6 milyon euro seviyesinde olduğuna dair bir bilgi var. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, Kartal Yiğit'le konuşmuş. Şenol Hoca sanki bu dönem Beşiktaş'tan bir teklif bekliyor gibiydi. Ama Serdal Adalı, Sergen Yalçın'ın görevi bıraktığı gün hemen Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına üçüncü kez gelme ihtimalini ortadan kaldırdı yaptığı açıklamayla. Şenol Hoca'ya bunu sormuş Kartal Yiğit. Şenol Güneş diyor ki, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklaması var. Ben Şenol Hoca'yı çok severim ama Sergen Hoca'dan sonra Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazılıyor, çiziliyor. Şenol Güneş'e ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım demiş burada. Şenol Güneş de yani Beşiktaş'ın aldığı karara hayırlısı olsun. Yani Beşiktaş için hayırlısı olsun. Ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmam hiç önemli değil. Beşiktaş iyi olsun yeter. Başkana da, Önder Hoca'ya da başarılar diliyorum. En iyi teknik direktörü bulur getirirler diye de açıklamasını tamamlamış. Ama yani bir burukluk da var gibi hissettim Şenol Hoca'da. O da Beşiktaş'la, Beşiktaş'la ilişkisi çok iyi olan bir hoca. İkinci dönemi de aslında çok kötü geçmiyordu ama özellikle takımın başına geldikten sonra Valerian İsmail sonrası bir oyun kimliği kazandırmıştı. Orada Beşiktaş sabredip Şenol Hoca ile devam edemedi. Yani biraz işler yolunda gitmediğinde hemen çabuk vazgeçtiler. Belki de Beşiktaş için o dönem Şenol Hoca ile devam edilmesi çok daha mantıklı, makul bir karar olacak gibiydi. Sonrasında zaten sürekli hoca değişiklikleri. Santos hoca geldi, Giovanni Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer, Sergen Yalçın, şu an hoca yok. Bazen de işte alınan bir karar sonrasında bir sürü hatayı birlikte getiriyor. Hoca kısmında Jürgen Klopp'la alakalı bir haberle devam edeceğim. Suudi Arabistan kulüplerinden El Ittihad menajeri Mark Kosicke Alman teknik direktörün gündemlerinde olmadığını paylaşmış. El Ittihad'ın kendisine teklif yapması üzerine bir haber vardı. Bugün hatta birçok yerde haber vardı. Burada Jürgen Klopp'un menajeri Kosicke diyor ki Klopp'un bu yıl El Ittihad'ı çalıştırma ihtimali kesinlikle yok. Dolayısıyla Red Bull'daki görevine odaklandı. Şu an için hayatının gidişatından memnun şeklinde bir ifade var. Jürgen Klopp da zaten geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya paylaşımında buna vurgu yapmıştı. Şu an ailesiyle geçirdiği vaktin kıymetini anlatan, zamanın değerini anlatan, işte yağmur altında haftanın 3 günü antrenman yapma zorunluluğunun olmamasına vurgu yapmıştı. Jürgen Klopp şu an pek düşünmüyor. Zaten düşünse Real Madrid'in teklifini kabul ederdi diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen yıllarda bu yıl pek mümkün görünmüyor. Fikrini değiştirecek mi? Belki çok cezbedici bir teklif gelebilir, bir proje gelebilir. Hocalar da yani işte insan belli bir yaştan sonra şey de olabiliyor ya böyle hani çevremde de böyle var. Bir anda böyle her şeyden elini ayağını çekip sonra da işte birkaç yıl geçtikten sonra sıkılan insanlar olabiliyor. Jürgen Klopp bakalım bu hayatına alışacak mı yoksa sıkılıp geri dönecek mi, ama sanki pek sıkılıp geri dönecek tarafında değil gibi. Yani memnun gibi de bir görüntüsü var hocanın. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye soruşturma haberi bugün yine dikkat çekiciydi. Hull City'nin sahasında Chelsea'ye 4-0 mağlup olduğu Federasyon Kupası karşılaşması skorun önüne geçen tribün olaylarıyla dikkat çekmişti. Karşılaşmanın ilk yarısında tribünlerden yükselen ayrımcı tezahüratlar üzerine stat hoparlörlerinden taraftara uyarı anonsları yapılmıştı. Yaşanan olayların ardından güvenlik güçleri ve kulüp yetkilileri inceleme başlatırken ayrımcı söylemlere bulunduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan iddianamede Hull City'nin taraftarlarının davranışlarını önlemede yetersiz kaldığı öne sürüldü. Federasyon kulübün cinsel yönelime hedef alan saldırgan ve hakaret içerikli tezahüratlardan dolayı ve bunu engelleyemediği için gerekli tedbirleri alamadığı için ceza almasını savunuyor. Hull City'den bir savunma istenmiş. Hull City yönetimi de şu an federasyona sunacağı savunmayı hazırlıyor ve ondan sonra da bir karar verilecek. Bakalım riskli bir durum olacak mı? Sanki bir para cezasıyla geçiştirilebilir gibi hissediyorum. Hani çok da böyle büyüyeceğini zannetmiyorum bu işin. Tabi bilemiyoruz. İngiltere Futbol Federasyonu da bu konuda çok keskin derdin yerler.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Basketboldan önemli bir gelişme var. Şimdi onu paylaşacağım sizlerle. Fransa ekibi Bourg şampiyon oldu. Avrupa Kupası'nda gelecek sezon mücadele edecekmiş. Euroleague'e katılmama kararı almış. Kulübün açıklamasına göre Avrupa Ligi'nde yer almanın getireceği mali ve organizasyonel zorluklar göz önüne alındığında Borg'un gelecek sezonları itibaren 3 artı 2 yıl boyunca Avrupa Kupası'na katılmaması kararlaştırıldı diyor. Tabii burada yani Euroleague'e katılmayacağını ve Euro Cup'la mücadele edeceğini açıklamış. Beşiktaş'ı da finalde iki maçta da mağlup etmeyi başarıp Euro Cup şampiyonluğuna ulaşmışlardı. Euroleague kulübün yapısını riske atabilir şeklinde bir savunmaları var. Mali açıdan kendilerini sıkıntıya sokabileceğine vurgu yapılmış. Tabii bu durumda da acaba hani Beşiktaş'a bir fırsat doğar mı Euroleague'e katılım konusunda diye bir düşünce de hakimdi. Şimdi Beşiktaş'ın böyle bir şansının olmayacağını söylüyor basketbol konusunda işleyişi bilen uzmanlar. Bakalım o hakkı kime verecek Euroleague yönetimi? Eurocup şampiyonu Bourg önümüzdeki sezon Euroleague'e katılmayacak ama. Atletico Madrid'in Barcelona'ya Julian Alvarez transferi üzerinden bir göndermesi var. İspanya La Liga'da iç saha rekabetinin yanı sıra sosyal medya atışmaları da hız kesmiyor. Atletico Madrid resmi X hesabı üzerinden paylaşımda dünya futbol piyasasını hareketlendirdi. Transfer haberlerinin vazgeçilmezi olan meşhur formatı kullanarak parodi bir paylaşım yapmışlar. Yani fake diyelim. Ezeli rakibi Barcelona'ya adeta internet trollemesi gerçekleştirmiş. Paylaşımın arkasında son dönemde çıkan Julian Alvarez transfer dedikodularının yattığı belirtiliyor. Arjantinli golcünün Barcelona'ya transfer olmaya sıcak baktığı yönündeki haberler iki kulüp arasındaki gerilimi arttırmıştı. Atletico Madrid yönetimi bu durumu Cholo Simeone'nin tarzına uygun olarak alaycı ve yaratıcı bir dille karşıladı. Söz konusu tweet kısa süre içinde yüz binlerce görüntüleme ve binlerce etkileşim alarak taraftarlar arasında büyük bir tartışma başlattı. Atletico Madrid'in bu alaycı tutumu ünlü şarkıcı Bad Bunny'nin İspanya turnesiyle de kusursuz bir zamanlamaya oturdu. Bunny'nin 22-23 Mayıs'ta Barcelona'da konser vermesi ve ardından Mayıs sonu ile Haziran ayında Atletico Madrid'in evi olan Riyad Metropolitana Stadyumunda sahne alacak olması Madrid ekibinin şakasını daha da güçlendiren bir unsur oldu. Atletico Madrid Yamal teklifini Lamine Yamal için transfer teklifimizi içeren faksı Barcelona'ya gönderdik. Yarınki Bunny konseri için 4 bilet, yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket çekirdek transfer duyurusunu hazırlamak için yanıtlarını sabırsızlıkla bekliyoruz diye açıkladı. Yani buradan da şu ortaya çıkıyor. Sanki 100 değil de 120 milyon euro da Barcelona teklif etse Julian Alvarez'i satmayacaklar gibi. Barcelona'da mecburen başka bir forvete yönelmek durumunda kalabilir. Dün İspanyol basını da El Mundo Deportivo'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Barcelona'nın gündemindeki oyunculardan birinin de João Pedro, Chelsea'nin forveti olduğunu yazmıştı. Eğer Barcelona olumsuz bir durumla karşılaşırsa, gerçekleştiremezse Julian Alvarez transferini, Chelsea'den João Pedro'yu alacağına dair bir haber vardı. Bakalım ilerleyen günlerde gerçekleşecek mi? Teniste Zeynep Sönmez için Fransa Açık çok da iyi geçmedi. Erken veda etmişti. Çiftlerde ise ikinci turda ciddi bir sakatlık geçirdi milli sporcu. Zeynep Sönmez 2-0 geride oldukları ilk sette topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak yere düşüyor. Sağlık ekibinin müdahale ettiği milli tenisçi yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı. Zeynep Sönmez teklerde ise ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti. Milli tenisçimiz için maalesef şanssız, üzüntülü bir turnuva oldu ve çekilmek zorunda kaldı. Bu turnuvada da çok böyle işte sakatlık, erken vedalar dikkat çekici, sürprizli geçiyor diyebiliriz. Avustralya açık genel hatlarıyla tabii bizim Zeynep için söylemiyorum bunu ama şu ana kadar Jannik Sinner turnuvanın favorilerinden de erkeklerde o erken veda etti. Zaten Carlos Alcaraz sakatlığından dolayı katılamamıştı turnuvaya. Erkeklerde bakalım iki önemli oyuncunun yokluğunda, iki bir ve iki numaranın yokluğunda kim turnuvayı kazanacak? Diğer tenisçiler için de tabii bu bir fırsat. Hani geçmişte nasıl Nadal, Djokovic, Federer hegemonyası varsa şimdi de Jannik Sinner'la Carlos Alcaraz'ın yani kontrolünde geçiyor neredeyse turnuvalar. Onların yokluğu bakalım diğer erkek tenisçilere nasıl yansıyacak? Kim daha öne çıkıp bu turnuvada kupayı, şampiyonluğu kazanacak? Beraber takip edip göreceğiz. Birazdan Rafael Nadal'ın hayatıyla alakalı dış basında bugün The Guardian'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok dikkat çekici bilgiler var. Onu paylaşacağım reklamın ardından. Yine Dünya Kupası yaklaşırken böyle tuhaf hikayeler, dikkat çekici hikayeler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Onunla ilgili bugün Ajans Spor'da paylaştığım bir haber vardı. O haberi sizlere aktaracağım.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.11 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Rafael Nadal'la ilgili haberi paylaşmak istiyorum. Çok uzun, detaylı bir röportaj, analiz var. Diyor, aşırı pozitif, aşırı kararlı kalmam her zaman rekabetçi olabilmek için ve tekrar sahaya çıkabilmek için bir çözüm bulmaya hazır olmam gerekiyordu. Kariyerimde birkaç kez uzun süren sakatlık süreçlerinden geçtim ama sanırım o anı kabullenmeyi, hayal kırıklığına katlanmayı ve umutla, tutkuyla çalışmaya devam etmeye hazırdım. Önemli olan çektiğim acının yaptığım işe duyduğum tutku ve mutluluktan daha az olmasıydı diyor. İspanyol tenisçinin ayağını tedavi eden uzman doktor Ernesto Maqueira onun yaşadığı sıkıntıyı şu şekilde özetlemiş. Olgunlaşmamış bir kemik üzerinde etkili olan anormal kuvvetlerden kaynaklandığını, yani Nadal çocukken yaptığı yoğun antrenmanlara bağlamış. Bu çok dikkat çekici. 3 yaşından itibaren tenise başlıyor Nadal ve orada da işte aslında bunun normal olmadığını savunuyor uzman doktor. Yani bu yaşta bu kadar antrenman yapmaması lazımdı diyor. 3 yaşında başladıktan sonra tenise o yaşta nasıl oldu tam kestiremiyorum. Hatta amcası çalıştırıyormuş, Tony çalıştırıyormuş. Kemikler tam gelişmediği için fazla yükleme olduğundan ileride sakatlık riskini doğuruyormuş. Bu arada bu önemli bir temel bilgi. Ama Rafael Nadal bununla mücadele edip bunu aşmayı başarıyor. Diyor ki hep şöyle düşünürdüm. Belki de bu son. Artık devam edemeyeceğim diye ama her defasında geri dönmeyi başardım o sakatlıklardan diyor Rafael Nadal. Ayakkabı tabanlığıyla oynamak zorunda kaldım. O da diyor başka sorunlara yol açtı. 2012'de Nadal sol dizindeki tendinit nedeniyle Londra Olimpiyatları ve Amerika Açık'tan çekilmek zorunda kalmıştı. Diyor ki dizi mahvolmuştu. Tendonda adeta bir delik oluşmuştu. Tüm kariyerim boyunca tabanlıkla oynamak zorunda kalmak vücudumun geri kalanının dengesini bozdu diyor. İşte bu çok kritik. Hani bir şeyi düzeltiyorsunuz vücutta, bu sefer başka bir sorunu tetikliyor. Ancak sol dizindeki ağrıyı dinlendirmek için o kadar çok iltihap önleyici ilaç kullanmış ki bu ağrı kesicilerde bağırsaklarında iki küçük delik var açtı diyor. Yani bunlar çok fazla ağrı kesici kullanmaktan kaynaklanabilen küçük delikler diyor. Doktor da bunu normal karşılamış. Yani bu kadar ağrı kesici kullanırsam bağırsaklara bu zarar verebilir diye. Yani hep vücudunda bir şeyi düzeltirken başka bir şeyi bozmuş Rafael Nadal. 2022 Fransa Açık'ta Nadal'ın ayağındaki ağrı o kadar şiddetliydi ki Doktor Angel Ruiz Cotoro'dan duygusal siniri hedefli anestezi enjeksiyonla uyuşturmasını istedi. Yani bu biraz tıbbi bir terim, bunu tam açıklayamayacağım size. Ayağında hiçbir his yoktu diyor doktor. Buna rağmen kariyerinin son turnuvası olan 14. Roland Garros şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı diyor. Yani ayağını hissetmediği halde, yani neredeyse şampiyonluğa ulaştı Fransa Açık'ta diyor doktor. Şimdi burada asıl benim dikkatimi çeken kısım şurası. Nadal 3 yaşından itibaren amcası Tony tarafından sert ama sevgi dolu bir yaklaşımla eğitilmiş. Amcası Tony çocukken antrenmanların ilk saatinde Nadal'a su vermemiş. Biraz acı çekmeyi öğrenmesi için. Yani 3 yaşındayken bir çocuğa su vermiyor ilk bir saat boyunca. Acı çekmeyi öğrenmesi için. Ve yeğeninin parmağı kırıldıktan sonra bir turnuva sırasında oynamaya devam etmesi için onu cesaretlendirmiş. Nadal diyor ki turnuvayı kazandım ama bir ay boyunca alçı takmak zorunda kaldım diyor. Fizyoterapist Rafael Maimo ise yarışmacının zihniyetini şöyle tanımlıyor. Bence acı çekmeyi seviyor, amacı ise bu acının üstesinden gelmek. Yani öyle bir hayattan geliyor ki 3 yaşında amcasıyla başlıyor tenise. Amcası daha böyle çocuk yaştayken, 5-6 yaşındayken antrenmanlarda ilk bir saat su vermiyor acı çekmeye alışması için. Tabi sonrasında erken yaşlarda, küçük yaşlarda böyle vücuda aşırı yüklenmeden dolayı kemik gelişiminde sorun yaşadığı için ilerleyen yaşlarda artık genç ve yetişkin olduğunda o sık sık sakatlanmasına sebebiyet veriyor. Ama işte bu yaşadıkları da onu ona pes etmemeyi, yani devam etmeyi, şartlar ne olursa olsun devam etmemeyi öğretiyor. Rafael Nadal'ın kendi açısından bir tespiti var. Diyor ki üzerimde o kadar kompulsif davranışlara yönelik bir baskı vardı ki ve profesyonel psikolojik yardım almaya karar verdim. Çünkü artık belli bir sürede yönetemiyordum diyor. Eğer elimde bir şişe su olmasaydı yutkunamazdım ve kendi tükürüğümde boğulurdum diyor. Yani yanında su olmadığında psikolojik açıdan sorun yaşadığı bir süreçten geçmiş gençliğinde. Bir psikiyatriste gitmek zorunda kaldım. O da bunun bana muhtemelen bunca yıldır süregelen yüksek talep ve yüksek sürekli stres altında yaşamaktan kaynaklandığını söyledi demiş doktor. 2016 yılında ise eski İspanyol dünya bir numarası Carlos Moya'yı teknik ekibe kattı. Amcası Tony ile yollarını ayırıyor. Tony ile profesyonel düzeydeki ilişkimiz kötü değildi ama belki de kafamın farklı bir mesaj duyması gerekiyordu psikolojik açıdan. Hani amcasıyla küçük yaştan itibaren çalıştığı için artık psikolojik olarak onu her gördüğünde bir baskı hissetmeye başladığından bu durumun da kendisini rahatsız ettiğini söylüyor Rafael Nadal. 2016'da sırf bu yüzden hocayı değiştirmiş. İşte Carlos Moya ile çalışmaya başlamış. Ve geldiğimiz noktada kariyerimin son yıllarını biraz daha özgürlük duygusuyla yaşadım diyor bu değişim sonrası. Çok dikkat çekici. Yine burada tabii genç sporculara da dersler çıkarması gereken bir durum var. İşte o bir uzmanla yani yapılması gerekiyor muhtemelen o antrenmanlar. İşte 5 yaşında bir antrenman nasıl olmalı, 8 yaşında nasıl olmalı, 12 yaşında nasıl olmalı, onun çok iyi bilen insanlarla çalışmakta fayda var. Rafael Nadal kariyerini sonlandırdıktan sonra özellikle kariyeri boyunca 22 Grand Slam kazandığı, tüm kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıkları da bu şekilde özetlemiş. Uzmanların görüşüyle güzel bir analiz olmuş. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim değerli dinleyenler. Şimdi Portekiz futbolundan bir başarı hikayesini paylaşacağım size. Torreense pazar günü Portekiz Kupası finalinde Sporting 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı. Portekiz'de Portekiz Kupası'nı kazanan takım direkt Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkını elde edebiliyor. Böyle bir hakları var. UEFA sıralamasında iyi durumdalar çünkü. Kulüp 109 yıllık tarihinde ilk büyük kupasını kazanmış. Portekiz 2. liginde sezonu 3. sırada bitirip Portekiz Süper Ligi'ne çıkmak için playoff şansı yakalamıştı ama Portekiz 1. Ligi'ni 16. sırada bitiren Casapia ile iki playoff maçına çıktılar. İlk maç golsüz sona ermişti. Rövanşı 2-0 mağlup ettiler ve tekrar ikincilikte kaldılar. Bu da şu anlama geliyor. Yani önümüzdeki sezon Portekiz 2. Ligi'nden bir takım UEFA Avrupa Ligi'nde direkt mücadele edecek. Lizbon'un böyle 30-40 kilometre uzağında bir kasaba takımı Torres Vedras kasabasında 2500 seyirci kapasiteli bir stadyumda maçlarını oynuyorlar ve bu stadyumda UEFA normlarına uygun değilmiş. Dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki o 4 maçlık periyotta 4 içeride 4 dışarıda biliyorsunuz yeni formatta o 4 iç saha maçını Sporting Lisbon'un stadı olan Jose Alvalade stadyumunda oynayacaklarmış. Sporting Lisbon kulübü de bu konuda kolaylık sağlamış onlara. Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı garantileyen diğer takımlar arasında Bournemouth, Sunderland, Crystal Palace, Juventus, Milan ve Bayer Leverkusen de yer alıyor. Önümüzdeki sezon Torrens'e belki de bizim bir Türk kulübüyle eşleşecek. Farklı bir hikaye. Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden bir takım UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak. Tabii geçmişte de böyle birçok takım var. İşte Millwall'lar, Alanya Aachen'lar ilk değil ama Portekiz için birlik olacağının altını çizelim değerli dinleyenler. Bugün yine dış basında dikkatimi çekip not aldığım haberlerden biri de Yeni Zelanda'nın milli takımında oynayan 32 yaşındaki stoper Tim Payne. Bu haber niye dikkatimi çekti? Onu şimdi aktaracağım. Arjantinli sosyal medya fenomeni Valen Scarcini olarak bilinen El Scarso diye bir kullanıcı, sosyal medya kullanıcısı. Dünya Kupası'na katılan 48 ülkenin kadrolarını tek tek incelemiş. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takımın aday kadrolarında en az sosyal medyada takipçisi olan oyuncu da Yeni Zelandalı Tim Payne'miş. Nihayetinde bu Arjantinli sosyal medya fenomeni El Scarso tüm futbol severleri 32 yaşındaki Yeni Zelandalı savunma oyuncusunu takip etmeye davet ediyor. Çok garip bir şey oluyor. Tim Payne kısa sürede 5.000'den 1 milyon takipçiye ulaşıyor. 4 günde büyük bir popülarite kazanan Payne'in hayran kitlesi Yeni Zelanda'nın kaptanı ve en tanınmış oyuncusu olan Nottingham Forest'in forveti Chris Wood'un takipçi sayısını 6'ya katlamış. Yani şu an ülkede çok konuşulan isimlerden biri haline gelmiş. Kariyerini Avustralya Ligi takımlarından Wellington Phoenix'te sürdüren 32 yaşındaki savunma oyuncusunu şaşkınlığını gizleyememiş diyor. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar bana mesaj atıyor, destek veriyor. Bunun öncüsü olan Valens Scarcini'ye teşekkür ederim. Dünya Kupası'nı sabırsızlıkla bekliyorum diye de devam etmiş. Yeni Zelanda'da tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda oynayacak. 1982 ve 2010 Dünya Kupası'nın ardından bu yılda turnuvaya katılmaya hak kazandılar. Şu ana kadar katıldıkları 2 Dünya Kupası'nda galibiyet alamamışlar. 2026 Dünya Kupası'nda G grubunda İran, Mısır ve Belçika karşısında turnuva tarihindeki ilk galibiyetini almaya çalışacaklar. Dünya Kupası yaklaşırken ve Dünya Kupası boyunca böyle çok ilginç haberlerle de karşılaşacağız gibi değerli dinleyenler. Evet, şöyle bakıyorum bugüne dair öne çıkan gelişmeleri hemen hemen hepsini sizlerle paylaştık. 2 saat boyunca sporun gündemini değerlendirdik, yorumladık. Şimdi yine Saint-Maximin ve Wilfried Zaha bağlamında bir haber dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri Major League takımlarından Charlotte Wilfried Zaha ile yolları ayırmak kararı almış ve Wilfried Zaha'nın yerine düşündüğü oyuncu ise eski Fenerbahçeli Saint-Maximin. Galatasaray'dan 1,5 yılında kiralık olarak transfer ettiği Wilfried Zaha ile sözleşmesinin son ereceği 30 Haziran itibariyle yolları ayıracak Amerikan kulübü ve fil dişili yıldızla devam etmek istemiyor. Yerini ise yine tanıdık bir oyuncuyla, eski Fenerbahçeli Sen Maksimen'le doldurmak istiyor. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Lens ile 6 aylık mukavele imzalayan Fransız sol kanat oyuncusu Charlotte'ın teklifine sıcak bakıyor demiş L'Équipe'in haberine göre. Amerika Birleşik Devletleri takımı Sen Maksimi kadrosuna katmak için de görüşmelerini yoğunlaştırmış. Geçen sezon 13 maça çıkmış Fransız takımı Lens ile 4 gol 3 asistlik katkı sunmuş Sen Maksimen. Türkiye'ye gelirken böyle çok heyecan vermişti transferi ama o da Fenerbahçe'nin o işte kaotik süreci mi diyeyim artık çok verimli olamadan çok erken bir şekilde ayrıldı. Kariyerinde başlangıcıyla gidişatı iyi örtüşmeyen oyunculardan biri. Aslında çok iyi bir seviye çıkıp Premier Ligi görmüştü ama sonra işte Suudi Arabistan tercihi ardından Fenerbahçe, Fransa her geçen gün biraz daha geriye giden, her geçen gün biraz daha düşüş yaşayan bir oyuncu Sen Maksimen. Artık son durakları da daha 29-30 yaşında genç sayılabilecek bir yaşta ama Amerika Ligi'ne gidecek gibi duruyor. Bakalım kararında bir değişiklik olacak mı? Eğer farklı bir teklif gelirse onu değerlendirme gereği hissedecek mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Radyo Spor'da bize ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Bayramın yarın da devam ettiğini hatırlatalım ama artık yavaş yavaş da tatil sona eriyor. Bizim için tatil başlıyor. Biz hafta boyunca, 5 gün boyunca buradaydık her akşam. 18.30-20.30 arası sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Yolculuklar, geri dönüşler başlıyor. Yolda mümkün olduğunca dikkat edelim. Hız sınırına, çevre kontrolüne, sağlıklı saatli bir yolculuk geçirmenizi temenni ediyorum. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı saat 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hep iyi sigorta. Ayhan Şensoy'la Derin Pas'ı sundu. Hep iyi sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu programda da her zaman olduğu gibi Ercan Taner bizimle birlikte. Ercan abi hoş geldin.
1: Hoş gördük. Merhabalar. Herkese iyi günler ve tekrar iyi bayramlar.
0: Evet, geçtiğimiz günlerde birlikte olamadığımız dinleyicilerimizin de bayramını kutlayalım yeniden bu vesileyle. Bayramın artık 3. günü yavaş yavaş İstanbul'a dönüş trafiği de başlayacak zannediyorum ki. Ama bugün şunu düşündüm. Ya İstanbul gerçekten çok aslında yaşanabilir bir şehirmiş. Hani şöyle derler ya, deprem öldürmez ama bina öldürür diye. Biz de İstanbul'u yaşanamaz bir şehir olarak hep tanımıyorduk. Meğerse kalabalıktan dolayı yaşanamıyormuş.
1: Doğru.
0: İstanbul. Yani o yüzden
1: neden yaşanmasın değil mi?
0: Değil mi? Aslında yaşanabilir bir şehirmiş ama kalabalıktan yaşanmaz bir hale gelmiş İstanbul. Bunu da bu bayram vesilesiyle görmüş, anlamış olduk. Dinleyicilerimiz bize tabii ki her zaman olduğu gibi WhatsApp üzerinden soru, görüş ve öneri bildirebilirler. Son günlerde bayram vesilesiyle tabii ki doğal bu da mesajlar da azaldı. Bunu da hoş görüyoruz. Ama bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimiz de var. Onlar da her zaman olduğu gibi hoş gelmişler, sefalar getirmişler diyelim. Gündemde genellikle son günlerde bir durulma da var. Hem bayram durulması Ercan abi.
1: Doğru.
0: İşte, futbolcuların büyük bir bölümü tatile çıktı. Dinleniyorlar. Transfer dönemi resmi olarak henüz başlamadı. Bunun da bir durgunluğu var. Dolayısıyla çok fazla açıkçası doğrulatamadığımız haber de var gündemde. Evet, çok haber var. Gazetelerde yine birçok isim özellikle transfer için yazılıyor. Ama doğrulatma fırsatını da genelde bulamadığımız haberler oluyor bunlar. Niye doğrulatamıyoruz? Çünkü yöneticiler de tatilde, futbolcular da tatilde. Bu yüzden yine bu haberler üzerinden tabii ki devam edeceğiz. Gündemi değerlendireceğiz. Önümüzde bir de Şampiyonlar Ligi finali var. Ercan abi onu da konuşabiliriz. Neden olmasın? Şampiyonlar Ligi finalinde de Arsenal ve Paris Saint-Germain iki farklı futbol kültürü diyebilir miyiz? Karşı karşıya gelecek.
1: Oyun olarak öyle, evet. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyun sistemleri çok farklı. Defansif anlamda sağlam olmaya çalışan Arsenal'le çok çabuk rakip kaleye inen, tek toplarda bunda büyük başarılara imza atan bir Paris Saint-Germain'in mücadelesi acaba ne olacak diye. Ben de bayağı merak ediyorum.
0: Yarın bu final.
1: Evet.
0: Değil mi? Yarın.
1: Budapeşte'de.
0: Budapeşte'de Paris Saint-Germain ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Şimdi iki farklı futbol kültürü dedik ya. Şimdi geçen sene de iki farklı futbol kültürü vardı. Kazanan hücumu benimsemiş Paris Saint-Germain oldu. Tarihi skorla kazandı.
1: 5-0.
0: 5-0'la kazandı Inter karşısında. Yani burada da savunma ağırlıklı, alan daraltma kültürlü, fiziksel oyunu öne çıkaran Arsenal mi? Yoksa yine hücum futbolunu hepimize belki de yeniden sevdiren Paris Saint-Germain mi?
1: Sanki... Tabii bu senenin en unutulmaz maçı Paris'te oynanan, bence tabii, Paris Saint-Germain Bayern Münih maçıydı.
0: Bence birçok futbol sever de seninle aynı fikirde.
1: Ya futbolun bazen tadı damağında kaldığı denilen maçlarından birini bu sezon içinde yaşadık. Fakat rövanşta da Paris Saint-Germain iyi oynadı yine. Ve finale yükselmeyi başardı. Arsenal için son haftalar bayağı stresli geçti. Premier Lig'de.
0: Hı hı.
1: Ve bu yüzden de bu Premier Lig'in şampiyonluğunu almasından sonra da Arsenal'in şimdi ikinci kupa için bence çok büyük bir moralle sahaya çıkacağını düşünenlerdenim. Evet.
0: Evet, bakalım yani güzel bir, tabii Şampiyonlar Ligi finali, kötü bir final beklememiz söz konusu bile değil. İyi bir final mutlaka olacaktır. Bir tarafta son dönemde oynadığı futbolla gerçekten taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış Paris Saint-Germain. Diğer tarafta da özellikle duran top ve korner organizasyonlarıyla dikkat çeken, az gol yiyen, 1-0'lık skorlarla çok fazla bu sezon maç kazanmış olan bir Arsenal var.
1: Doğru.
0: Şimdi Arsenal'in öne geçmesi yine 1-0 oyunu bağlama düşüncesi olur mu olmaz mı? Bunu tabii ki göreceğiz. Paris Saint-Germain öne geçerse Arsenal'in reaksiyonu ne olacak? Bunu yine bakacağız, göreceğiz.
1: Her şeye rağmen burada şu fikrimi senden de tabii yanıtını merak ederek soracağım. Bence diyelim ki iki farklı öne geçti Paris Saint-Germain. Arsenal ya da bir farklı öne geçti. Arsenal oyun tarzını sence bozar mı? Ben çok zor görüyorum onu.
0: Şimdi yerleşmiş bir oyun tarzı evet. var. O yüzden bana zor geliyor Ercan abi.
1: Ya aynı sistemiyle devam edip ona göre arayışlarını sürdürecektir. Ya öyle riske giren bir takım ben son haftalarda hiç görmedim. Sen gördün mü? Hayır.
0: Şimdi City maçını da hatırlıyorum. City maçında da geriye düştükten sonra o oyunu değiştirebildi mi Arsenal? Değiştiremedi. Hayır.
1: Değiştirmedi bir de. Öyle diyeyim. Değiştirmedi.
0: Yani, aynı şekilde devam etti.
1: Devam etti.
0: Ben finalde de bunun yine devam edeceğini şahsen düşünüyorum.
1: Aynı kanaatte.
0: Yanlış olabilir düşüncemiz. Bu tabii ki bizim yorumumuz ama örnekleri var ve bu örneklerde bu oyun tarzını ya değiştirmediğini ya da bir B planının çok da oyun anlayışında ön planda olmadığını görüyoruz Arsenal'de.
1: Evet.
0: Şimdi Arsenal kazanırsa ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olacak bu da. Arsenal için de önemli, değerli. Değil mi?
1: Bir de şöyle bir gerçek de var. Şimdi Crystal Palace, Aston Villa Avrupa kupalarında bu sene şampiyon oldular. Kupa 2 ve Kupa 3'te. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni de
0: ve Aston Villa.
1: Şampiyonlar Ligi'ni de Arsenal alırsa 3'te 3 ve Premier Lig'in bayağı zor olduğunu görebileceğiz.
0: Kulüp tarihi ve ülke tarihi açısından da çok değerli olur bu.
1: Evet,
0: yani 3'te 3 yapmak Avrupa'da. Zaten Premier Lig'in dünyanın en iyi ligi olduğunu söylüyoruz hep. Birçok futbol otoritesi de bununla aynı fikirde. Evet, Premier Lig gerçekten hem oyuncu kalitesi hem oyun kalitesi açısından hem işte yayıncılık açısından hem stadyum atmosferi açısından dünyada bir numara olarak gösteriliyor. Bakacağız, göreceğiz tabii. Paris Saint-Germain geçen sene hiç zorlanmadan bir final kazandı. Yani o final daha önce hatırlıyor musun? Bu denli tek yönlü bir final Ercan abi, ben
1: pek hatırlamıyorum ya. Bu kadar farklı zaten ilk oldu.
0: Milan'ın 4-0 vardı değil mi?
1: Barcelona'ya
0: karşı değil mi?
1: Evet.
0: O vardı.
1: Yunanistan'da oynanmıştı o final. Fakat o maçta bile yine Barcelona'nın iyi oynadığı bayağı bölümler var.
0: Bölümler vardı tabii.
1: Yani. Orada biraz defansif ve kaleci hatalarından dolayı bir anda olay dörde doğru gitmiş.
0: Geç

0: deniyor zaten kısaca değil mi?
1: Evet tabii canım.
0: Ya Serie A'dayken hadi Osimhen'le beraber hatta şampiyonluğa giderken Napoli herkes Kvara Osimhen işbirliği diyordu.
1: Tabii ki.
0: Tam ismini söylemiyorlardı. Kvaratskhelia demiyorlardı. Mesela Kvara diyorlardı kısaca. Şimdi bu haber de bana enteresan geldi. Yani PR açısından, pazarlama açısından Kvara çok değerli bir oyuncu. Dünyanın belki de en iyi kanat oyuncusu şu anda. Kendi pozisyonunda. Demişler işte bir ismini mi değiştirsek ne yapsak. Tabii o nereye gider bilmiyorum ama bana enteresan geldi dinleyicilerimizle.
1: Ya en azından belki böyle kullan demişlerdir. Haber ismini değiştir diye ya Kvara diye kullanalım.
0: Ya da formada Kvara yazsın. Evet. O da olabilir. Ha, formada Kvara yazarsa insanların da aklında Kvara yerleşebilir. Tabii işte kendi dilinde işte bir anlamı var mı Kvara'nın yok mu onu bilmiyoruz.
1: %100 vardır tabii canım.
0: İşte tam isminin vardır da Kvara'nın var mı? Vardır. Yarıdan kesilme. Öyle bakacağız. Bu da enteresan bir konuydu dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Şimdi Arsenal'de Arteta diyor ki üzerimizden çok büyük bir yük kalktı. Çünkü bizim bir numaralı hedefimiz iki decade diyor yani 20 yıl aşkın süredir şampiyon olamıyorduk 2004'ten bu yana 22 yıldır. Bir şampiyonluk hasreti vardı onu dindirmemiz gerekiyordu. Bu yük üstümüzden kalktı. Şimdi çok daha rahatız ve iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum diyor finalde.
1: Katılmak mümkün değil. Çünkü 20 yılın üstü 22. Ve o şampiyonluğu kazanamamak ki bazen şunlar da yaşandı. Son haftalarda da kaybettiler. Çok komik puanlar kaybedildi, maçlar kaybedildi yıllar içinde. Bunların hepsini yaşadı. Ve bunalımlı girdiler zaten son haftalara.
0: Hı hı.
1: Ya Wolves karşısında istediği sonucu alamıyor ki Wolves küme düşmüştü. Düşün. O kadar stres ve bunalım vardı. Bu şampiyonluk birçok şey anlamında Arsenal takımını rahatlattı.
0: Kesinlikle.
1: Ve bu yüzden iddialı çıkacaklar.
0: Ya sonuçta bir final. Sen hep şunu dersin finallerde şanslar %50-%50'dir.
1: Final.
0: Final. Hiç belli olmaz. Yani maç başladı dakika 2 10 kişi kaldı PSG.
1: Her şey olabilir. 30'dan bir çaktı Arsenal. 90'a. Havertz.
0: Hmm.
1: 90'a doğru gitti.
0: 1-0 başladı maç.
1: Ya her şey değişebilir. Ya da eksik kaldın istemeyerek aşırı sert bir hareket ya da kırmızı kart gerektiren bir faul yaptın. 10 kişi kaldın. Yani 10 kişi her şey kaldın. Olabilir. Tabii bunun tam tersi Paris Saint-Germain için de olabilir. Onlar da avantajlı başlayabilir. Golü atıp.
0: O zaman daha farklı bir maç olur.
1: En azından kontrol Paris Saint-Germain'de olur.
0: Paris Saint-Germain'de olur. Şimdi Arsenal öne geçse de kontrolün PSG'de olacağını ben öngörüyorum. Tam tersi senaryoda da yine kontrol sanki bir şekilde PSG'de olur gibi geliyor bana.
1: Olabilir.
0: Yani oyunun kontrolünü genelde elinden bırakmayan bir takım. Paris Saint-Germain. Mesela Bayern deplasmanında zaman zaman oyunu biraz rakibe bıraktıklarını görmüştük. Liverpool deplasmanında da yine bıraktıklarını görmüştük.
1: Bazen bırakmak zorunda kalabilirsin de. Rakip her seni
0: alamayabilirsin. Tabii.
1: Oyunu alamayabilirsin. Oyunu derken saha içi hakimiyetten tabii bahsediyorum. O zaman baskı yersin. Yani evet. Bırakmanın dışında biraz baskı yediğini de görmüş olduk diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi Opta'nın bir analizi var. Opta diyor ki benim analizime göre diyor iki takım arasında çok büyük bir fark görmüyorum diyor. %56 PSG görüyorum diyor. %44 de diyor Arsenal kazanır diyor. Opta'nın analizi süper. Opta'nın süper bilgisayarı.
1: Evet.
0: Bütün istatistikleri bir araya getirmiş. Demiş ki çok büyük bir fark yok. Yani %70-30 gibi bir fark yok demiş iki takım arasında.
1: %56 dedim.
0: 56.
1: 56 44. Fena bir şey değil. Hı-hı. Rakam değil yine.
0: %50'nin üstü sonuçta.
1: %50'nin üstü. O da mutlaka bilgisayar hesaplamaları içinde geçen senenin de önemli bir yer aldığına eminim.
0: Hı-hı.
1: Ya 5 tane atmış Inter'e. Verilerin içinde o da var. Vardır. Finalde.
0: Vardır. Mutlaka. Şimdi PSG kazanırsa Ercan abi Real Madrid'den sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanını koruyan ilk takım olacak. Tarihte sadece Real Madrid bunu başarmış.

0: çok önemli bir yere doğru geldik. En azından iki takıma çıkıyor bu.
1: Evet.
0: Yani Los Galacticos tek başına yıllardır devam ettiriyor bu üstünlüğü. Ve onu tabi sayı olarak yaklaşması zor.
1: Tabi 15 var.
0: 15 şampiyonluğa yaklaşmak kolay değil. Ama en azından
1: unvan korumak da önemli.
0: Unvan korumak önemli, bir de tarihe böyle geçmek. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni bundan sonra konuştuğumuzda iki takım var diyeceğiz unvanını koruyan. Real Madrid ve Paris Saint Germain.
1: Yani bu da çok değerli bence. Çünkü tek bir takım sadece unvan koruyabilmiş. Yani o kadar zor bu.
0: Evet.
1: Kupayı kazanmak, bu şampiyonluğu elde etmek. Bunu başaran tarihteki tek takım Real Madrid. PSG yarın kazanırsa onlar da diyecek ki ben de ikinci takımım. Üst üste iki şampiyonluk. Arsenal kazanırsa da İngiltere'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan dördüncü takım olacak. City kazandı, United
0: Liverpool
1: kazandı, Liverpool kazandı. Dört olacak Arsenal'de.
0: Evet. Nottingham'ın da var sanki.
1: Şampiyonlar Ligi olarak,
0: evet.
1: Şampiyonlar Ligi tarihi olarak baktığımızda o da 93'ten sonraki tarih.
0: Onun öncesi.
1: Evet, onun öncesinde var tabii.
0: Onun adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası.
1: Şampiyon Kulüpler Kupası. Lig formatında oynanan
0: dördüncü takım oluyor. Evet.
1: Bu organizasyonda dördüncü takım olacak Arsenal. Onlar için de ya muazzam bir sezon finali olabilir. Arsenal kazandı diyelim. Müthiş bir sezon finali.
0: Bence de.
1: Az önce konuştuk. Bu sezon en fazla gol katkısı eleme turlarında en fazla gol katkısı veren oyuncu Kvara. 10 gol. Yani Ercan abi, lig aşamasından sonra.
0: Sezonun en etkili oyuncularından biri. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Hı hı. Kesinlikle.
0: Sürati, oyun zekası, rakip eksiltme, tempoyu yükseltme, arkadaşlarıyla saha içinde taktiksel çok iyi uyum, ki uyumlardan biri de Dembele.
1: Evet.
0: Bu yüzden de Kavara'nın yeri ayrı.
1: Kesinlikle. Şimdi tabii o 8 maçlık lig etabını bir kenara bıraktığımızda bunu söyleyebiliriz. Toplam 10 gol katkısı ve üst üste 7 maçta gol katkısı Ercan abi. Bunu da başaran ilk oyuncu olmuş. Üst üste 7 maçta gol
0: katkısı. Hiç de az değil bu arada. Onu da belirtelim.
1: Evet. Dinleyicimiz demiş Chelsea'de kazandı. Chelsea'yi saydık zaten. Chelsea, tabii. City, United, Liverpool.
0: Değil o mi? Da Şampiyonlar Ligi olarak oynanması itibariyle saydık. Ondan öncesinde de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. Tabii ki Nottingham'ı unutmamak lazım.
1: Evet, Nottingham Forest'ı da unutmamak lazım. Şimdi şöyle bir baktığımızda İngiliz kulüplerini ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezonda kazanan takımlar Liverpool, onlar tabii Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmışlar. 76-77 sezonu, 83-84 sezonu.
0: Evet.
1: Hem lig hem Şampiyon Kulüpler Kupası. United 98-99, 2007-2008 sezonu iki kez başarmışlar bunu. City de 2022-2023'te başarmış.
0: İyi bir sonuç değil mi?
1: Çok iyi sonuçlar bunlar. Bu özel listeye de adını yazdırmak isteyen bir Arsenal var. Dediğimiz gibi Paris Saint Germain açısından baktığımızda da onlar da Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanını korumak isteyen bir ekip ve bunu tarihte sadece kim başardı? Real Madrid.
0: Real Madrid.
1: 15 kez az önce söylediğimiz olan gibi. Real Madrid başardı. Bir de Arsenal kazanırsa 25. farklı şampiyon olacak Ercan abi. Avrupa'nın bir numaralı kupasında. Türkiye'den de bir takım olur mu ya?
0: Önümüzdeki yıllar.
1: Önümüzdeki
0: ama yakın gelecekte olur mu?
1: 10 yıl.
0: Evet. Yani
1: zor,
0: biraz
1: çok zor ya. Şampiyonlar Ligi.
0: Şampiyonlar Ligi gibi dev turnuvalarda Şampiyonlar Ligi'nden sonra bence en önemli turnuva Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Arada kalıyor Avrupa Futbol Şampiyonası. Hı-hı. Onu söyleyebilirim.

0: Oyuncu kalitesi açısından baktığımızda değil mi?
1: Bu yüzden de biraz yıllar gerekiyor.
0: Kolay değil bir Doğu Avrupa ülkesinin diyelim Şampiyonlar Ligi'ni kazanması. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta 6 gol yemiş Arsenal. Maç başına 0-43 gol. Çok iyi değil mi?
1: Defansının, takım savunmasının ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Değil mi? Kusursuz. Çünkü uluslararası anlamda bayağı zor maçlar var.
0: Şimdi 13'ten fazla maç yapan takımlara baktığımızda Şampiyonlar Ligi tarihinde Arsenal yine 2005-2006 sezonunda 0.31 gol yeme ortalamasıyla finale kadar yükselmiş. Barcelona'ya kaybetmiş. 2020-2021 sezonunda da yine Chelsea 0.31 gol yeme ortalamasıyla şampiyon olmuş. Bunlar da öne çıkan istatistikler final öncesinde diyelim bir araya gidelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlik dediğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Biraz Kvara istatistiği vermek istiyorum final öncesinde Ercan abi. Çünkü sıra dışı istatistikleri var Kvara'nın. Paris Saint Germain'e Napoli'den transfer olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar. Paris Saint Germain'in en fazla gol atan oyuncusu 13 gol. Paris Saint Germain'in en fazla asist yapan oyuncusu 8 asist. Paris Saint Germain'in en fazla şut atan oyuncusu 79 şut. Paris Saint Germain'in en fazla başarılı dribling yapan oyuncusu 46. En fazla kendisine faul yapılan oyuncusu 45 faul.
1: Evet.
0: Ve rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncusu 145 kez de yine Kvara.
1: Şimdi şöyle bakacağız. Değerli dinleyicilerimiz de tahmin ediyorum buna katılacak. Kvara'ya durduramazsan maçı kazanamıyorsun. Paris Saint Germain'in anahtarı Kvara.
0: En fazla top taşıyan oyuncu 2.6 kilometre.
1: Bu oyuncuyu mutlaka, yani senin bizimle anlattığın bu paylaşım haftalar öncesinde Arteta'nın elinde var.
0: Var.
1: Finallerin. Ve buna göre de önlem alacak Arteta'ydı. Yani önlem almak istersin. Bunu uygularsın antrenmanlarda. Testini yaparsın. Fakat başarılı olmazsan kupayı alamazsın.
0: Şimdi testini nasıl yapacaksın? Onun öyle bir oyuncusu yok Arsenal'in mesela yani.
1: Kvara yok gibi gözüküyor.
0: Oyuncu hani savunmayı zorlayabilecek antrenmanda bir oyuncusu yok.
1: Şu var.
0: Nasıl bir taktiksel
1: anında olacak? Tempoyu yükseltip o süratini kullanıp savunmayı dengesiz yakalamayı çok iyi bilen bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Topu aldığında direkt kaleye inen.
1: Evet. Böyle imkanları en azından indirmek isteyecek Arsenal. Bana göre.
0: Başına muhtemelen birini dikecekler Ercan abi.
1: Başına birini dikmeleri şöyle. Ona o alanı vermek istemeyecekler. Ya alan kapatmada burada başarılı olabilirsin.
0: Biri muhtemelen
1: çünkü o çabuk sıyrılması ve gitmesi başına birini dikse çözüm olmayabilir. Sarı kart yer.
0: Kademe planlaması.
1: Tabii. Ya bölge savunması. Adama yakın olacaksın ama bölge savunması. O bölgeyi unutmamak gerekiyor.
0: Bölge savunmasını.
1: Ya onda başarılı olman lazım.
0: Yani PSG'nin bir numaralı oyuncusu görüntüsünde şu anda Şampiyonlar Ligi'nde.
1: O zaman o hızı biraz düşürebilirsin tempoyu. Bu çok bayağı çalışılmıştır buna.
0: Ben muhtemelen sana söyleyeyim. Kvara'ya değil mi?
1: Kvara'ya, Dembele'ye.
0: Özel önlem. Dembele'ye.
1: Ya bir de orta alan her futbolda zaten omurga. Zinedine Zidane'ın unutulmaz bir tanımlamasından bahsettim. O omurgada ne yapıp ne edip rakibin iyi hareket etmesini engellemek isteyecek Arsenal. Orta sahayı çalıştırmamak. Ya da en az işlevini en aza getirmek. Bunu başarmak. Paris Saint Germain'de orta alan çok önemli. Bütün o hücumları
0: çok dinamik bir orta saha.
1: O hücumları sağlayan, çabuk ata organizasyonlarla başaran bir ekipten bahsediyoruz. Bunlara tahmin ediyorum bayağı çalışmışlardır. Tabii ki Paris Saint Germain de şuna çalışmıştır. Kornerler bu sene Arsenal'in şampiyonluğunda büyük etken.
0: Büyük.
1: Duran toplar ve kornerler. Ya dünyada korneri bu kadar etkili kullanan başka bir takım yok şu an itibariyle.
0: Şu an evet.
1: Ve milli takımlar da dahildir buna.
0: Kesinlikle.
1: Bu yüzden top kornere çıktığında ya da taçlarda oyuna çok çabuk başlayan bir takımdan bahsediyoruz. Hı hı. Ne kadar büyük avantaj olduğunu bizlere hep beraber gösteriyor.
0: Biraz da Luis Enrique'den bahsetmek istiyorum. Luis Enrique daha önce iki final oynadı, ikisini de kazandı. Birini Barcelona'yla 2015'te.
1: Evet.
0: Diğerini de geçen sene Paris Saint Germain'le. Yani finallerde %100'lük bir başarısı var. Bu da onun üçüncü finali olacak. Bir de şöyle bir sıra dışı istatistiği var. Luis Enrique'nin Şampiyonlar Ligi'nde Ercan abi en az 50 maça çıkmış teknik direktörler arasında. En fazla galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör Luis Enrique %64 galibiyet.
1: Luis Enrique oyuncularını oynattığı taktiğe inandıran ve diyaloğu çok iyi olan bir teknik direktör. Oynattığı taktikte takımın içinde herkesin rolünü eşit şekilde paylaştıran ve hücumda takım oyununun yine başarılı uygulanabileceğini, genelde bunu işte defansif ağırlıklı takımlarda görebiliriz, o yardım ve yardımlaşmayı. Fakat Paris Saint-Germain'de her bölgede o yardımlaşma var.
0: Evet.
1: Ve o çabuk atağa çıkışlar, o geçişler mükemmel bir seviyede. Ya iki final diyorsun, bu üçüncü final olacak. Ondan bahsediyorsun. Bu sebepten Arsenal geçişleri engelleyecek. O yardımlaşmanın organizasyonunu bozacak. Ve onun dışında da oyunun içinde de gol pozisyonuna girmeye çalışacak. Şimdi Paris Saint-Germain öyle kapanmıyor. Arsenal gibi. Bu hücumda iki yönlü bakabiliriz. Avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Kapanmıyor Arsenal, Paris Saint-Germain öyle. Arsenal pozisyon bulabilir.
0: Olabilir tabii ki.
1: Fakat Arsenal'in oyun yapısında o pozisyonu bulma, rakibi bunaltma, bunların fazla olmadığını da görüyoruz Mehmet.
0: Yine ani şok pres, yoğun presi var Arsenal'in
1: Var.
0: de. Ama o presten çıktığı anda da Paris Saint-Germain pozisyon bulur.
1: Ve pozisyon bulduğu zaman da gol oluyor
0: Gol
1: zaten.
0: oluyor zaten.
1: Ya öyle kaçırma, kaleciden dönme çok o ihtimalleri düşürüyor Paris Saint-Germain.
0: O yüzden o baskıyı da dengeli yapmak zorunda Arsenal.
1: Kesin.
0: Bir de Luis Enrique'nin tabii en büyük avantajlarından biri, devam ederiz buna, yıldız oyuncularla yaşadığı bu güzel diyaloglar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini konuşuyorduk. Luis Enrique'den bahsederken yarış aramız geldi. Yarışa gittik. Şimdi Luis Enrique'nin yaklaşımı bir de şöyle. Ercan abi isteyen gidebilir diyor. Yani ben işte şu oyuncum benim için çok değerli. Yıldız bu oyuncu kalsın. Öyle bir derdi de yok Luis Enrique'nin.
1: Evet. Takım oyununda bir video izlemiştik. Zaten meraklı olan futbol severler de takip etmişlerdir. Mbappe ile olan diyaloğu var takım toplantısında.
0: Evet.
1: Onun da biraz maçın içinde çabalaması gerektiği bölgeler

0: anlatıyor. Çünkü herkesin bir görevi var Luis Enrique'nin oyununda.
1: Sistemde.
0: Ve o sistemde oyuncularıyla diyalogları da çok iyi bence.
1: Evet.
0: O diyaloglara inanan oyuncular da rahat rahat Luis Enrique'nin dediklerini dinlediklerinde gayet şunu söyleyebilirim, başarılı oluyorlar.
1: Yani senin Mbappe olman benim için bir şey ifade etmiyor diyor Luis Enrique.
0: Savunmaya geleceksin diyor. Anahtar oyuncu Mbappe, doğru, kabul. Evet. Ama o savunma yardımı, en azından o çabayı takımın içinde hissettirmen lazım diyor.
1: Tabii.
0: Çünkü herkesin bir çabası var. Hı-hı. Herkese bir görev verilmiş saha içinde. Ve bunu uygulayacaksın diyor. Hı-hı. Ve hayır, itiraz yok şu ana kadar.
1: Ve de mesela Dembele biliyorsun Barcelona'ya olağanüstü bir bonservisle gitmişti Dortmund'dan. 148 milyon euro vermişti.
0: İnanılmaz bir rakam.
1: Barcelona.
0: Evet.
1: Ama sonra dediler ki Dembele'den futbolcu olmaz. O Dembele yerden gitti. Çıkardılar 50 milyona PSG'ye gitti. Ballon d'Or aldı.
0: Bu arada Barcelona enteresandır. 30 milyon euro, 25 hatta Rashford'a vermedi. 70 milyon euroluk
1: Gordon'a verdi.
0: Gordon'a verdi.
1: O da enteresan.
0: Newcastle'dan.
1: Evet.
0: Değil mi? Ya bence şaşkın. Avrupa'da konuşulan transferlerden, ilk transferlerden biri bu.
1: Evet. Rashford da kalmak istiyordu. Ama 30 milyonumuz yok dendi. Rashford'a. Evet. Gordon'a 70.
0: Ona var.
1: Ona var.
0: Bildikleri bir şey var.
1: Evet. Ama Dembele'den de yani verim alacağını bilip transfer etmesi. Barcelona'da olmadı. Çünkü Dembele malum. Hatta dediler ki ya işte bu 100 yılın kazığı, Kaskal, niye biz bunu aldık? Bayağı olay oldu İspanya'da. Dembele oynayamadı çünkü, hiç oynayamadı. Ya da verim alınamadı diyelim.
0: Ya şöyle, ben başka bir isme daha şaşırmıştım Barcelona'da, olmadı. Tekrar geriye döndü, o isim de Griezmann.
1: Griezmann, evet.
0: İki tane önemli isim.
1: Ki Griezmann'ın da zaten kalitesi belli.
0: Fransa milli takımının, Avrupa'nın oynadığı mevkide en önemli oyuncularından biri.
1: Bir kişi daha sayabilir miyiz? İbrahimovic diyebilir miyiz bir de?
0: O oyun sistemine uymadığı için olmadı.
1: Evet. O da olmadı çünkü. İbrahimovic de olmadı.
0: Yani bu zaten konuşuldu. Şöyle dendi. Takımın bütün her şeyi Messi üzerine kuruldu. Bu bütün yüzden sistem... de bütün sistem onun üzerine kurulu olduğu için. Ki Messi de bunu hak ediyor zaten. Neler yaptığını o yıllarda hatırlıyoruz. İbrahimovic de gitmek zorunda kaldı.
1: Evet, ayrılmak zorunda kaldı. Oranın bir tane yıldızı vardı. O da Messi'ydi. Sisteme de uymadı İbrahimovic. Evet. Ama Griezmann'ın mesela, Griezmann tam Barcelona oyuncusu gibi geliyordu bana. O da olmadı.
0: Bana da ya, ideal bir transfer.
1: İdeal bir transfer gibi geliyordu Griezmann.
0: Sonra tekrar Atletico Madrid'e dönerek esas Atletico Madrid'in oyuncusu olduğunu gösterdi.
1: Mesela Dembele yine Barcelona oyuncusu gibi görünüyordu. Piyasa değeri 60 iken, pardon 33 diyor piyasa değeri, 148'i aldılar Dembele'yi.
0: Buna rağmen olmadı.
1: Buna rağmen olmadı.
0: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Luis Enrique ile Ballon d'Or kazandı. Yani işte oyuncuyu kullanmak da bir meziyet Ercan abi.
0: Sonra ligde fazla yıpranmasın diye az forma verdi.
1: Az forma tabii, Şampiyonlar
0: Ligi. Şampiyonlar Ligi'nin özel oyuncusu yaptı. Aynen. Ya bunlar teknik direktör olarak kendi hanesine çok olumlu yazdı.
1: İşte öyle bir ekonomik gücü var, öyle bir kadro gücü var. Bazı oyuncularını ligde hiç kullanmadı.
0: Ya şöyle bir gerçek var. Paris Saint Germain ve öteki takımlar haline geldi.
1: Fransa Ligi. Fransa Ligi öyle.
0: Ya bir Bayern Münih gibi oldu.
1: Ama Bayern Münih bunu yapamıyor mesela. Sen sadece Şampiyonlar Ligi oyuncususun diyebildiği bir oyuncusu yok.
0: Yok. Ya Bayern Münih gibi, onlar da Fransa'da ben ve diğer takımlar diyor. Hı. Nasıl Almanya'da Bayern bunu diyorsa, ama dediğin doğru. Avrupa kupalarında Bayern bile bunu yapamıyor değil mi? Sadece Şampiyonlar Ligi'nde kullandığı oyuncu sayısı yok.
1: Yok. Yani bu sezon mesela Dembele dediğimiz oyuncu 11 maçta 10 maçta ilk 11, hepsi Şampiyonlar Ligi. Oyuna sonradan girdiği maç 2, bunlar da yine Şampiyonlar Ligi maçlar. Evet. Ligde hiç yok. Dembele. Sıfır maç. Sıfır dakika.
0: Öyle kullanıldı. Ya sakatlık riski vardı ya da ben böyle kullanacağım dedi.
1: Evet. Şampiyonlar Ligi'nde de sezon başındaki iki maçı kaçırdı sakatlığı dolayısıyla. Uyluk sakatlığı iki maç. Atalanta ve Barcelona maçlarında oynayamadı. O maçları da yine kazandı PSG bu arada. Atletik Bilbao maçında da hastaydı. Maç 0-0 bitmişti. Yani böyle de bir lüksü var.
0: E tabi.
1: Paris Saint Germain'in. Yani...
0: Paris Saint Germain şöyle kağıt üzerine baktığın zaman işte Los Galacticos denilen Real Madrid tarzı yıldızlarla dolu değil. Zaten o olayda hiç başarılı olamadılar. Hı hı. Messi, Neymar, Mbappe hatırlıyorsun bir sürü Ramos. Hı hı. O tarz yıldızlarla Avrupa'da başarısız bir Paris Saint Germain ortaya çıkmıştı.
1: Evet.
0: Luis Enrique'nin gelişiyle kartlar yeniden dağıtıldı. Ve Paris Saint Germain'in nasıl bir takım olduğunu, takım oluşumunun en önemli faktör olduğunu bu oyunda bir kez daha gördük.
1: Şimdi maaşına bakıyorum. 18 milyon euro Dembele'nin maaşı. İşte bonuslarla 27'ye kadar çıkma ihtimali var. Ve bu oyuncuyu sadece Şampiyonlar Ligi'nde kullanıyorsunuz. Yani neredeyse maç başına 1 milyon euro alıyor.
0: Evet. Yapacak bir şey yok.
1: Dembele. Böyle bir durum var evet.
0: Ama elinde bu imkan olduğu için kullanıyor.
1: Bu imkan var tabii ki. Ligde riske etmiyor Dembele. Dembele benim Şampiyonlar Ligi oyuncum diyor. Ballon d'Or da kazandı diyor Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak.
0: Ya şimdi en ufak da olsa bir sakatlık riskini kesinlikle kabul etmiyor Enrique. Ya buna hiç girmemiş. Ya demiş olabilirler. Ya ufak da olsa bir sakatlık riski var.
1: Bu da muhtemelen var. Çünkü bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamasına rağmen 4 maç kaçırmış. Biri hastalık, üçü sakatlık mesela. Muhtemelen dediler ki ya bu oyuncunun sakatlık riski fazla. Ligde hiç oynatmayalım bunu. Şampiyonlar evet, Ligi'nde oynatalım.
0: Yani. Bayağı uzak kalabilir sahalardan.
1: Evet.
0: Böyle bir düşünceye de karar vermiş olabilirler.
1: Bu sezon 738 dakika oynamış. Dembele. Hepsi Şampiyonlar Ligi. 12 maç. Toplamda.
0: Böyle bir riskin oldu ama kesin. Evet.
1: Evet böyle bir risk var Dembele'de. Ya buna rağmen dediğim gibi sezon başında 2 maç ve de Şubat ayı sonunda da baldır sakatlığı nedeniyle yine 1 maç oynayamıyor. Ousmane Dembele. Tarihsel açıdan baktığımızda da bir denge var bu iki takımın maçlarında. Daha önce 7 kez karşı karşıya gelmişler Ercan'a Arsenal ve PSG. İkişer galibiyet almışlar. 3 maç berabere bitmiş ama son 2 maçı PSG kazanmış.
0: Yine de bu rakamlar bize şunu gösteriyor. %50-%50'dir yarınki maç.
1: Doğru.
0: Yani tarihsel geçmişte oynanan maçların tabii ki önemi ya o geçmişte kaldı denebilir. Öyle düşünenler de olabilir. Ama o dengeleri de böylece ortaya koymuş durumda. İki takımın oynadığı maçlarda ortaya çıkan tablo.
1: Şimdi son eşleşme 2024-2025 sezonu. Geçtiğimiz sezon yarı final. Orada da her iki maçı da PSG kazanıyor. Deplasmanda 1-0, kendi evinde 2-1. Kendi evinde kazandığı mücadelede de Arsenal'in gol beklentisi 2.91. Bir gol bulabiliyor Arsenal. Paris Saint-Germain'in gol beklentisi 1.70. Onlar 2 gol buluyor.
0: Yakaladıklarını ve bitireceklerini böylece atıyorlar yakaladıklarını, bitireceklerini gösteriyor. 2.91 de bayağı pozisyona girip sonuç alamamak.
1: 19 şut atmış Arsenal ama 1 gol.
0: Burada da başarısız kalmış.
1: Evet, başarısız kalmış.
0: Ya gol yollarında 2.91 çok yüksek bir rakam. Bir golde kalmak demek ki oyuncuların hücum yönündeki becerisi o maçta iyi değildi. Hı hı.
1: Şimdi Opta'nın süper bilgisayarı hani dedik ya yayınımızın başında %56 şans verdi PSG'ye. %44'te evet. Arsenal'e şans verdi. Bunu nasıl yapmışlar? Opta bunu da açıklıyor. 10.000 maç simülasyonunda 90 dakika maçları oynatmışlar. Hmm. Bu 10.000 maç simülasyonu neticesinde böyle bir oran ortaya çıkmış. 10 bin de fena bir sayı değil Ercan abi.
0: 10 bine kadar bunu hesaplamak, ihtimalleri sıralamak ve sonucunda da böyle bir %56 bulmak. Şimdi bakalım %56 kupaya nasıl yansıyacak diye benim aklıma bir soru geliyor. O %6'lık rakam.
1: Maçın uzatmaya gitme ihtimalini de %27 olarak hesaplamış.
0: Düşük mü sence?
1: %27, 1/4. Hani 25 desek 1/4. Düşük değil bir final için bence. 4/5.
0: Bence de.
1: Düşük değil.
0: Normal.
1: Normal. Böyle bir başlangıç yaptık. Biz de programımıza yarınki Şampiyonlar Ligi mücadelesini enine boyuna birçok analizle konuşmuş olduk. Ercan abi bence faydalı da oldu diye düşünüyorum.
0: Bence de.
1: Yani biz de maç öncesinde kendimizi bir yeniledik. İşte Kvara'nın istatistiklerini verdik. Luis Enrique'yi verdik. Dembele'yi verdik. Opta'nın süper bilgisayarının analizini verdik. 10 bin maç simülasyonu neticesinde PSG'yi biraz olsun önde gördüğünü, %27 ile maçın uzama ihtimalini hesapladığını hepsini anlattık. Bakalım sorular var mı dinleyicilerimizden? Evet, Chelsea'yle beraber 4 takım, Arsenal olursa 5. takım oluyor diyor dinleyicimiz. Liverpool, Chelsea, United, City. Evet, doğru. İstanbul Anadolu girişinde yoğunluk var demiş. Yer yer kazalar oluyor demiş. Allah korusun.
0: Dönüş başladı diyebiliriz ya aşağı.
1: Evet, dönüş başladı. Dikkatli olsun dinleyicilerimiz. İstanbul dönüşü trafiği anladığım kadarıyla dinleyicimizden gelen not mesajdan, evet, anladığımız kadarıyla bayağı bir yoğunluk var.
0: Başlamış.
1: Herkes dikkatli olsun. Bayağı da İstanbul'un keyfini çıkardı. İstanbul'da kalanlar bu birkaç günde, onu da
0: çok doğru
1: söyleyelim. Dün Büyükada'ya bayağı bir yoğun bir akın olmuş galiba Ercan abi. Orada bir yoğunluk dikkatimi çekti benim. Haberlere,
0: evet,
1: de yansıdı.
0: Evet, haberler de verdiler. Her seneki esasında aynı görüntü oluyor. Ya bayramlarda
1: kalanların
0: toplu taşım...
1: yarısı Büyükada'ya gitmek istemiş galiba.
0: Tabii tabii. Yani genelde toplu taşım ücretsiz oluyor ya bayramlarda.
1: Evet.
0: Bu yüzden
1: Adalar
0: de...
1: vapuru da ücretsiz mi acaba?
0: Herhalde öyle.
1: Bilmiyorum. Onu da soralım, bilen varsa dinleyicilerimiz
0: ben
1: yazsın.
0: Ben ücretsiz diye biliyorum.
1: Bilmiyorum, ben emin değilim. Vedat ücretsiz mi? Adalar da ücretsizmiş, evet. Vedat
0: o yüzden...
1: bu yoğunluğun nedeni.
0: Evet, adalara geziyor insanlar. Bayram,
1: doğru,
0: tatil.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Üsküdar'da da bayağı bir yoğunluk olmuş. Onlar da herhalde vapur yoğunluğu diye tahmin ediyorum, Üsküdar'daki yoğunluk. Onlar da, çünkü ben sosyal medyada gördüm. Ama Büyükada'da bayağı bir...
0: Yoğunluk vardı.
1: Yoğunluk vardı. Evet. Demek ki insanlar gezmek için Büyükada'yı tercih etti. Özellikle dün 48'e kadar da geldik. Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili de soru varsa yanıtlamaya çalışalım. Benim notlarım bu kadar Ercan abi, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili. Güzel bir maç olsun. Güzel gollü. Keyifli. Şöyle bir 5-4'lük.
0: Keşke öyle olsa.
1: Değil mi?
0: Ama Arsenal'in oyun yapısı, takım savunması öyle bir maç vaat ediyor mu? Bana etmiyor. Olsun, ben de olsun diyorum. Fakat bana öyle bir maç vaat etmiyor sanki.
1: Erken bir gol bazı şeyleri değiştirir.
0: Arsenal'in yapısı değişmez.
1: Final olduğu için bakalım ya, ben de merakla bekliyorum yarın Budapeşte'deki final mücadelesini. Çok keyifli geçsin, gollü olsun, gol izleyelim. Yani o PSG Bayern maçındaki o heyecanı yaşayalım. İnsanlar hani sandalyesinden, koltuğundan kalkamadı Ercan abi. Öyle bir tempo.
0: Ya muazzam bir maçtı.
1: Bundan birkaç yıl sonra da konuşulacak o maç.
0: Bayağı birkaç yıl değil, hep konuşulur, örnek verilir. Nerede o futbol? Hatırlıyor musunuz o maçı? Muhabbetler böyle açılır.
1: Döner değil mi o muhabbetler?
0: Tabii tabii.
1: Kahvede çayımızı yudumlarken yaparız bu muhabbeti. Ama gerçekten de öyle, tadından yenmeyecek
0: bir
1: karşılaşmaydı diyebiliriz. Yavaş yavaş ligimize de dönmek istiyorum. Vedat'a da sorayım şimdi, reklamla bölünecek mi? Şimdi mi gideyim reklama, ne yapayım? Evet, reklama gidelim, ondan sonra başlayalım diyor lige.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir ara daha verelim bence. Milli takımımız çünkü gündemde. Kulüpler için ara verelim. Çünkü bugün Aspor'a konuk oldu Vincenzo Montella ve açıklamalarda bulundu. Özellikle Dünya Kupası mesajları çok yerindeydi, değerliydi. Diyor ki adım adım ilerlemek istiyoruz. Gruptan başarılı bir şekilde çıkmak istiyoruz. Çok zorlu bir turnuva olduğunu da biliyoruz. Gruptan sonra maçlar teke düşüyor. Orada da adım adım ilerleyeceğiz. Ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz.
1: Buna şöyle bakalım. Çok zaten bütün teknik direktörlerin kafasındaki strateji bu.
0: Adım adım değil mi? Yani maç maç.
1: Önemli olan
0: 3 maç sonrasını
1: grup mücadelesinden
0: düşünmemek.
1: Çıkmak. Hı hı. Takımlarla ilgili çünkü benim çok beğendiğim bilgileri var Montella'nın. Açıklamaları var.
0: Evet.
1: Ya Avustralya'nın kompakt fizik gücü olarak iyi olduğunu.
0: İyi analiz edilmiş bir takım.
1: Amerika'nın ev sahibi olduğunu ve onların da Avrupa'daki oyuncularıyla beraber esasında deneyimli bir takım olduğunu. Paraguay'ın da işte Arjantin, Brezilya gibi ekipleri kendi sahasında biliyorsun yeniyorlar. Ya yani maç Paraguay'da oynanınca Arjantin gidip 5 atmıyor.
0: 5 atmıyor yok tabii.
1: Yeniliyor.
0: Evet.
1: Ya da Brezilya. Paraguay'da oynanan maçlarda.
0: Paraguay ya, iyi takım Ercan abi.
1: Paraguay'ın her zaman bu tarz maçlarda bir adı var.
0: Var. Ve hep tarihe baktığımızda da hep çok iyi oyuncular çıkıyor.
1: Zorlamışlardır.
0: İyi oyuncuları da olmuştur evet. Hep de zorlarlar.
1: Ya şimdi her grubun zorluğu var. Ha şu var mesela Curaçao, Haiti. Ya onlardan biri keşke bizim grupta olsa mıydı diye düşünmeden edemiyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Ama 3 takım da çıkacaklar. Biz de iyiyiz. Toplarla oynayacaklar.
0: Özellikle Paraguay. Evet yani üzerinde durulması gereken takımlardan biri diye düşünüyorum. Onlar da son olarak 2010 yılında Dünya Kupası'na katılmışlardı. Çeyrek final oynamışlardı Ercan abi.
1: Ya.
0: Grup aşamasında 2006'da elenmişlerdi. 98-2002, 2002'de son 16, 86 son 16. Paraguay dikkat edilmesi gereken takımlardan biri. Her zaman sürpriz yapabilecek ekiplerden biri.
1: Ya şimdi Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay ve Şili. Bu 5 takım. Şimdi bunların arasına Kolombiya da diyebiliriz. 6 takım. Tehlikelidir.
0: Kolombiya da tehlikelidir evet. Ya şöyle diyelim. Çantada keklik görmemek lazım. Dünya Kupası'ndaki hiçbir takıma. Çantada keklik.
1: Hele bu tarz takımları.
0: Hele de bu tarz evet. Bir de 3 rakibimiz de bizim futbol anlayışımızdan farklı takımlar. Yani biz Avrupa futboluna daha aşinayız. Hiçbir Avrupa takımı değil.
1: Hem öyle. Mesela Avustralya hep Dünya Kupası'na katılır.
0: Kıtanın avantajını kullanır.
1: Kullanır. Bu da onlarda oyunlarına zaten genetik olarak işlemiş durumda. Ne olursa olsun o kompakt yapıyı saha içinde bozmayan bir Avustralya izleyeceğiz.
0: Şimdi
1: yani rakiplerimiz evet. Karşısında biz Avustralya kim ya çıkar yeneriz diye düşünmeyelim. Bu bir turnuva ya da Amerika ev sahibi.
0: Onlar da hep katılır.
1: Katılır. Paraguay'dan bahsettik zaten. Öyle süper kolay bir grupta değiliz. Onu demek istiyorum özetle.
0: Ha yeteneğimize inanıyoruz, gücümüze inanıyoruz. O ayrı bir konu. Ama çok da rakipleri küçümsememek lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi Montella'ya şu da soruldu ya işte baskı hissediyor musunuz üzerinizde diye. Klasik bir cevap verdi. Diyor ki tabii ki hissediyorum. Çünkü bir milli takım teknik direktörüyseniz o baskı normal. Çünkü bütün ülke sizden başarı bekliyor. Bütün ülkenin sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu nedenle bu baskıyı ben normal buluyorum. Bu baskıyı hissetmekten dolayı da mutluyum diyor. Futbolcularla beraber en iyi performansı vermek için her şeyimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız diyor. Şu ayrımı yapması da benim hoşuma gitti. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda evet biz bir yere kadar geldik. Başarılı da olduk bence. Diyor ki farklı diyor Avrupa Futbol Şampiyonası ile Dünya Kupası farklı diyor. Oynanan futbolun da farklılığına dikkat çekti. Az önce bizim dediğimiz konu aslında Avrupa futboluna aşinayız ama mesela Avustralya o kadar takip ettiğimiz bir ülke değil. Paraguay değil, değil. Amerika Birleşik Devletleri değil. Buna da dikkat çekti. Farklı kültürlerin futbol ikliminden gelen takımlarla oynayacağımız için birbiriyle karıştırılmaması gerekir diyor.
1: Ya şu mesela Amerika ev sahibi bir de. Hı. O ev sahibinin kendine getirdiği seyirci olsun, şehir olsun, o avantajları kullanmak isteyecek Amerika. Hakemleri etkileme olsun.
0: E tabi.
1: Ev sahibi çünkü. Hı hı. Ya ne başarısı da var derler Amerika'nın. Benim kağıt üzerinde Dünya Kupası tarihine geçmiş bir başarısı var. 1950'de İngiltere'yi eledi.
0: Doğru.
1: Ya Dünya Kupası'ndan her türlü sonuç çıkabiliyor.
0: Doğru. Doğru.
1: Bu yüzden Halit abiyi de saygı ve sevgiyle anladım, Halit Kıvanç'ı. Onun dediği gibi kupaların kupasıdır Dünya Kupası.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi Avrupa'yla, Avrupa Şampiyonası ile kıyasladığımızda diyor Vincenzo Montella, bu da farklı bir konu. Tabii Avrupa Şampiyonası daha kompakt bir alanda yapılıyor. Mesafeler daha kısa. Diyor ki şimdi biz diyor Vancouver'da oynayacağız diyor. Sonra diyor Arizona'ya gideceğiz diyor. Kamp yapacağımız yerler ayrı. Antrenman sahamız bazı bölgelerde 40 dakika 50 dakika mesafede. Bunlar da yorucu diyor. İklim farklı. İşte Avrupa Şampiyonası'nda hemen hemen aynı iklimde oynuyoruz.
1: Bütün aynı iklimde, yakın coğrafyada oynuyoruz.
0: Yakın coğrafya.
1: Şimdi Arizona çöl.
0: Çöl. Vancouver başka.
1: Vancouver apayrı.
0: Apayrı bir yer.
1: Vancouver güzel bir yer. Hı hı. Ama Arizona öyle bir yer değil.
0: Arizona öyle bir yer değil. Çölün ortası. Daha evet. Sert bir iklim evet. Var. Ya bunlara da kısa sürede alışmamız lazım diyor.
1: Bence de.
0: Ama bunları şu da hoşuma gittiğini açıklamalarında bahane olarak da kullanmıyor. Her takım bunu yaşayacak. Bunlar kesinlikle bahane tabii, değil. Tabii. Ama zor olacak bizim için diyor. Yani biz Avrupa Şampiyonası'ndaki kadar rahat olmayacağız. En azından fiziksel anlamda rahat olmayacağız diyor. Çok seyahat edeceğiz. Mesafeler uzun. Bunların da planlamasını doğru yaptığımızı düşünüyorum diyor. Planlamasını aynı yaptık diyor. Aynı Vincenzo kanatı. Montella. Rakipleri anlattı. Sen de aslında biraz girdin bu konuya. Diyor ki Avustralya 7. kez Dünya Kupası'nda alışkınlar diyor. Her zaman Dünya Kupası oynuyorlar.
1: Genetik alışkanlık.
0: Kompakt bir takım, disiplinli koşan bir takım diyor. Paraguay öyle bir takım ki diyor, büyük milli takımlara karşı oynamaya alışkınlar. Brezilya ve Arjantin'le sürekli oynuyorlar diyor.
1: Evet.
0: Ya, bu da onlar için bir avantaj diyor. Büyük takımlara karşı, güçlü takımlara karşı nasıl oynanması gerektiğini en iyi bilen takımlardan biri Paraguay dedi mesela.
1: Katılıyorum sana.
0: Bu tarz takımlara karşı oynamak zor. Amerika ise çok iyi bir takım dedi. Küçümsenmemesi gereken bir takım dedi. Avrupa'da oynayan birçok oyuncusu var ve ev sahibi. Hayal kuruyoruz ama hayalden önce ayaklarımız yere bassın, gerçekçi olmalıyız dedi. Bu da özel bir yani açıklama.
1: Bu da Dünya Kupası'na has bir açıklama. Evet. Hı-hı. Hayal kurmayalım. Gerçekçi olalım. Önce bir gruptan çıkalım.
0: Aslında biraz da öngörülemez bir grup gibi. Her yerden takım var. Tüm dünya coğrafyalarından. Evet. Çok farklı futbol kültürüne sahip ülkelerden takımlar
1: bir
0: arada.
1: Şimdi o eleme maçları oluyor ya. Gruplar bitti. Hı-hı. Yeniler eleniyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Milli takımla ilgili sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Ama bir dinleyicimiz, zannediyorum Seattle'dan bize yazan arkadaşımız demiş ki Arizona'ya gitmedim ama kurak bir yer demiş. Akrep, örümcek vardır, yılan var, dikkatli olmak lazım demiş.
1: Tabi otel öyle değildir de.
0: Otel değildir tabi. O Arizona'nın kırsal bölgeleridir.
1: Tabi.
0: Filmlerden biz de aşinayız o bölgelere.
1: Biz de gitmedik tabi.
0: Biz de ben de gitmedim.
1: Ama coğrafi olarak biliyoruz nasıl bir yer olduğunu.
0: Evet. Ben Amerika'ya hiç gitmedim Ercan abi. Hiç nasip olmadı Amerika.
1: Ben gittim. Bayağı enteresandı. Hatta o meşhur 11 Eylül öncesine gitmiştim ben.
0: 11 Eylül.
1: Ya bayağı öncesinde gitmiştim.
0: Bir de tur yolu varmış galiba. Route 44. O öyle onu izlemek gerekiyormuş Amerika'yı anlamak açısından da hiç nasip olmadı. Bakalım belki ilerleyen yıllarda nasip olur. Şimdi senin bir sözünü kestik, kusura bakma, yarış aramız için. Orada öngörülemez bir gruba sahiptik, orayı anlatıyordun bize.
1: Ya şimdi gruptan çıktıktan sonra eleme maçları denilen karşılaşmalarda bence daha başarılı oluyoruz.
0: Gruptan ziyade diyorsun, elemeler
1: daha başarılı oluyor.
0: Daha yani tek maç konsantrasyonu mu?
1: Evet, bizim
0: orada
1: o bayağı iyi.
0: Evet, iyiyiz. Montella ile bunu da gördük. Romanya maçı, hani elemeler, tek maçlar, onu da gördük değil mi?
1: Evet. Bu yüzden çıkarsak gruptan, ki çıkacağımıza inanıyorum tabii. Normalde çıkmamız lazım.
0: Ben de inanıyorum, evet. Hatta lider olmamız gerekiyor bence bu grupta, ama belli olmaz, futbol bu.
1: Bunu tabii Dünya Kupası'nda neler yaşanabildiğini reklam öncesi değerlendirmelerde konuşmuştuk.
0: Şimdi Avustralya maçı, ilk maç full konsantre izliyor bu maça. Yani kazanarak evet, başlamak bizim işimizi çok kolaylaştıracak diyor Montella.
1: Her takım için kupalarda açılış maçı çok önemli. Hı hı. Her takım için. Yani ilk maçtan alacağın galibiyet ve 3 puanla tabii ki çok rahatlamış oluyorsun. Hı hı. 3 puan, 2 de beraber kalsan 5 puan da
0: çıkarsın. 5 puan da çıkarsın tabii.
1: Mesela. Elinde yani
0: galibiyet çok büyük artı sağlar.
1: Elinde büyük bir kredi olmuş oluyor.
0: Şimdi Ronaldo'lu Portekiz'in Avrupa şampiyonu olduğu yılı hatırlıyorum. İnanılmaz eleştiriler. Maç kazanamıyordu Portekiz. 3 beraberlikle çıkmışlardı.
1: Finalde
0: şampiyon
1: de,
0: oldular sonra.
1: Finalde de uzatmalar, öyle geldi şampiyonluk. Evet. Fransa maçı. Hatırlarsın.
0: Aynen.
1: Santos'un oyun tarzı. Ama kupayı getirdi.
0: Kupayı getirdi. İşte
1: ben ona bakarım. Tabii Avrupa herkes, şampiyonu oldu.
0: Avrupa şampiyonu oldu. Otto Rehager'in Yunanistan'ı.
1: Avrupa şampiyonu oldu.
0: Avrupa şampiyonu oldu Yunanistan ya.
1: 1-0, 1-0, 1-0. Sonuç Avrupa şampiyonu. Ev sahibi tarih de Portekiz'de yazıyor, biliyorsun.
0: Tarih
1: hem
0: yazıyor,
1: açılışta hem finalde yendi.
0: Evet. Otto Rehager dedi ki ben savunma yaparım. Giderim bir tane golümü atarım.
1: Benim oyun tarzım bu dedi.
0: Bir de takımının gücünü biliyor yani. Ben kafa kafaya Fransa ile, Almanya ile, İspanya ile, sahibi Portekiz ile kafa kafaya niye oynayayım ki dedi yani.
1: Oynayamam zaten.
0: Oynayamam zaten yani. O yüzden ona göre bir strateji belirledi. Gitti, şampiyon oldu. Tarihin belki de en sürpriz şampiyonluklarından biri. Belki de en sürprizi Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu.
1: Evet. Bence sürprizi diyebiliriz. Bir Danimarka'dır.
0: Evet.
1: İşte Yugoslavya katılamadı diye kadroya, turnuvaya dahil edilen oyuncular biz gitmiyoruz diye düşünürlerken katılan.
0: Onlar da benzer bir oyun tarzıyla ama şampiyon oldu.
1: Tabii, aynı. Bir de Yunanistan'dır. Danimarka ve Yunanistan.
0: Evet. Hatta Danimarka'nın kalecisi Schmeichel'di. O kalecilerin geri pasını elle tutmama kuralı o şampiyonadan sonra geldi.
1: O bayağı zamanı çok iyi kullandı o zamanki kurallara göre.
0: Evet, o her geri pasını eline aldı. Hiç oynatmadı rakibi öne geçtikten sonra Danimarka. Sonra kural değişti. Dediler böyle futbol mu olur? Kuralı değiştirdiler.
1: Keşke daha önceki yıllarda değişseydi.
0: Mesela değil mi? Bir de duygusal anlamda bana çok şey kattı diyor Türkiye milli takımında çalıştırmak. Çünkü tarihi bu kadar büyük, kültürel olarak çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Avrupa Şampiyonası ilk hedefimizdi. Burada bir noktaya kadar başarılı olduk. Şimdi ise Dünya Kupası var. Sözleşmemi yeniledim. Hiçbir şeye de bakmadım diyor. Çünkü ben burayı seviyorum. Bu kültüre aşığım diyor. Bu bilinçle hareket ettiğinizde ve ülkeyi temsil ettiğinizde en iyisini yapmak istiyorsunuz. Bunun gururunu yaşıyorsunuz. Çok da güzel bir açıklama yaptı.
1: Bence de.
0: Burada.
1: Ya Montella 24 yıllık hasretimize son verdi bir kere.
0: Hı hı.
1: Yani o yüzden de büyük bir kredisi var, onu söyleyeyim.
0: Var, kredisi var, kesinlikle var. Zaman zaman herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik bazı konularda.
1: Ama kredisi var.
0: Ama yani o eleştiriler maç bazlı eleştiriler. Yani bazen bu televizyon izleyicisi tarafından da, radyo dinleyicisi tarafından da yanlış anlaşılabiliyor. İşte eleştiriyordunuz, ne oldu? İşte yok savunuyordunuz, ne oldu? Bizim
1: maçlarla ilgili
0: veya savunmalarımız genelde maçlarla ilgili, maç performansıyla ilgili genel olmuyor. Mesela benim de eleştirdiğim maçlar oldu Montella'nın.
1: O klasik yapıda tarif edilen zaten santraforumuz yok mesela.
0: Ama işte ona göre de bir oyunu var.
1: Ona göre de bir oyunu var. Biz yine santraforla oynuyoruz. Ya gol yollarında çok büyük eksiklik hissetmedik.
0: Paris Saint-Germain'in de yok.
1: Yok. O klasik santrafor.
0: Klasik santrafor. Evet. Yok. Mesela yani. Böyle de oynayabilirsin. Santrafor o klasik 9 numara olmadan da oynayabilirsin. Bunun örnekleri var dünyada.
1: Evet.
0: Montella da bunu sahaya yansıttı.
1: Ya bunu ilk defa dünyada Montella bulmadı. Yoksa böyle oynayacağım dedi.
0: Tabii her şeyin bir çözümünü bulabiliyorsunuz futbolun içinde. Diyor ki Montella çok konuşuluyordu bu konu. O da soruldu kulüp takımı çalıştırmayı düşünüyor mu diye. Birçok takımla adı geçti malum Montella'nın. Dedi ki Montella sözleşme yenilediğimde federasyon başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türk milli takımı o süreçteydi. Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu olduk.
1: Evet.
0: Bir teknik adam olarak diyor sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk milli takımı ve başarısı. Sahayı özlüyoruz ama Türk milli takımında olmak da gurur verici dedi. Biraz ortaya karışık bir açıklama, yuvarlak bir açıklama yaptı.
1: Evet. Kolektif diyelim değil mi?
0: Evet, yani politik diyebiliriz. Kesinlikle çalıştırmam da demedi, çalıştırırım da demedi. Çünkü diyemez zaten. Hayatın ne getireceği belli değil Ercan abi.
1: Her an her şeyin olabileceği bir meslek teknik direktörlük.
0: Teknik direktörlük öyle bir meslek.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Montella'nın açıklamalarını konuşuyorduk. Güzel bir röportaj oldu gerçekten. Birçok konuya çıktık, getirdik. Kadroya dahil edilmeyen oyuncular hakkında da konuştu. Çok uzun bir açıklama yaptı bu konu hakkında. Çünkü birçok işte Adil Demirbağ'ın işte mesela adı geçen isimlerden biri oydu. Başka isimler de geçti. Onlar neden alınmadı şeklinde sorular da vardı. Şimdi diyor ki kadroya tabii ki hak eden birkaç kişiyi daha ekleyebilirdik diyor aday kadroya. Ama diyor bazı oyuncular 28'inde bazı oyuncular 22'sinde geldi. Bugün tam kadro olacağız. Antrenmanları da ona göre planladık. Sonuna geldiğimizde kadro 23 kişiye inecek. Ona 10 çalıştığımızda bile bazı futbolcular zaten dışarıda kalıyor. Bu tarz turnuvalarda o yüzden rakamı birçok takım küçük tutar dedi. Hatta dedi ki bazı milli takımlara baktığınızda kadro dışında 80 milyon euroluk, 100 milyon euroluk oyuncuların da olduğunu görürsünüz dedi. Burada bizim amacımız hem saha içinde hem de saha dışında bizi çok fazla yormayacak ve bize faydalı olacak oyuncuları kadroda bulundurmak ve birkaç mevkide birden oynayabilecek oyuncularla yürümek istediğimiz için bu oyuncuları tercih ettik dedi.
1: Şimdi 24 kişiyle gideceğiz.
0: Evet.
1: Öyle gözüküyor. Bazı teknik direktörler şöyle yaptı. İşte bunu İngiltere'de yaptı. En son İspanya'da yaptı. Antrenman oyuncusu da aldılar gençlerden. Ya yani kadroda değil ama götürüyorlar.
0: Antrenman oyuncusu. Portekiz'de yaptı galiba,
1: Evet,
0: gördüğüm
1: ya
0: kadarıyla.
1: böyle bir girişimde de bulundular. Biz ama onu tercih etmiyoruz gördüğüm kadarıyla. Ya onlar tercih ediyorlar. Bu da bu antrenman oyuncusu genelde sezon başında o geniş kapsamlı kamplarda yapılır, düşünülür.
0: Evet.
1: Fakat bu milli takımda da milli takımlarda da bu modeli gördük. İşte Arjantin, İspanya, Portekiz böyle bir sistemi benimsediler. Onlar orada antrenmanlarda yardımcı olacaklar. Ya yani atletizmde neydi? Tavşan atlet var değil mi?
0: Tavşan atlı tabii.
1: Onlar da saha içinde takıma yardımcı olacaklar. Futbolun tavşan sporcuları olacak.
0: Sporcuları olacak. Güzel
1: Evet.
0: benzetme. Evet hani Ercan abi. Şu soru yine geldi. Dedi ki en çok zorlandığınız mevki hangisi? Bu soruya cevap vermek istemedi. Yorum yapmak istemedi Montella. Çok iyi bir milli takım tesisine sahibiz Riva'da diyor.
1: Doğru.
0: Bu da bizim için çok büyük bir şans dedi. En iyi şekilde antrenman yapabiliyoruz. Bu konuda çok şanslıyız. Dünyada sayılı takımda var dedi bu tesisler. Bu da tesis anlamında elimizin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olduğu. Genel hatlarıyla açıklamaları Montella'nın bu şekilde diyebiliriz.
1: Ya
0: Dikkat çeken
1: şimdi
0: açıklamalar böyle.
1: açıklamalar böyle alınmayan ya da gidemeyen oyuncular da bence moralini bozmamalı. Herkes gidemez. Herkes gitmek ister de gidemez. Bazı oyuncular benim hakkımdı diye de düşünebilirler. Bu da olacaktır. Buna da saygı duyarım ben. Teknik direktör de duyacaktır. Çünkü her oyuncu kariyeri için çok önemli. Yani ileride torunlarını anlatacağı anılardan bir demet, öyle değil mi? Ben de Dünya Kupası'nda milli takım forması giymiştim.
0: Giymiştim.
1: Ya da
0: Aynen.
1: kadrodaydım. Ama alınamayanlar için de yapacak bir şey yok. Futbolun gerçekleri.
0: Fabio Capello için de bir açıklama yaptı. Futbolculuk döneminde Capello İtalya milli takımı teknik direktörüydü ve zaman zaman yedek kalırdı Montella. Diyor ki ben diyor niye yedek kaldığımı anlayamazdım diyor. Haksızlığa uğradığımı düşünürdüm diyor. Teknik adam olduktan sonra da hala düşünüyorum beni niye yedek bırakırdı diye. Çünkü çok fazla gol atıyordum. Bugün teknik direktör olduysam diyor Capello sayesinde bana çok şey kattı. Güzel de bir ilişkimiz var. Teknik direktör olduktan sonra çok fazla bu ilişkinin de faydasını gördüm diyor. Yani ben de zamanında çok gol atmama rağmen yedek bırakılmıştım. Bugün de işte kadroya alınmayanlar, belki ilk 11'de oynayamayan oyuncular da hani beni anlasınlar demeye getiriyor.
1: Ya hocayla, Capello'yla, hocasıyla demek ki çok saygı ve seviyeye dayanan bir ilişkisi var ki hala sormamış beni niye oynatmadın o zaman diye. Düşünebiliyor musun?
0: Evet.
1: Yoksa sorsa herhalde söylerdi Capello.
0: Evet. Ya da sordu, cevap onu tatmin etmedi, bilemiyorum.
1: Ya da cevap
0: anlamadım
1: alamadı
0: diyor, anlayamadım diyor, evet.
1: Ya da cevap alamadı.
0: Ya da cevap alamadı.
1: Ben teknik direktörüm öyle karar verdim, öyle uygun gördüm dediyse, o yüzden de işte bu cevabı da nasıl söylesin şimdi?
0: Hı hı.
1: Ben öyle karar verdim, ben öyle uygun gördüm dedi mi, bunun başka bir açıklaması olmaz.
0: Doğru, doğru.
1: Ya da ben öyle düşünüyorum, bu maçta oynatmamayı düşünüyorum.
0: Olabilir. Mesela Dembele soruyor mudur niye ligde oynamıyorum diye?
1: Hiç sanmıyorum.
0: Ben de zannetmiyorum.
1: Neden? Çünkü o sezon başında yaşadığı problem, o problemin tekrar edileceği tahmin ediyorum, ona da söylendi. Tahmin ediyorum.
0: Ben de öyle tahmin ediyorum.
1: Yoksa ben oynamıyorum, nasıl iş bu diyebilirdi. Değil mi?
0: Diyebilirdi, aynen. Bir de Dembele'yi izleyen insanlar zaten ligde değil, Şampiyonlar Ligi'nde izliyor.
1: Evet.
0: Genel anlamıyla. Yani ligde oynamamak çok bir şey
1: ifade etmez
0: Dembele adına. Şimdi bir dinleyicimiz Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığını sormuş. Hatta bizden önceki programda Serhat Bey sormuş.
1: Evet.
0: Ali ve Genco yayındaydı. Biz de bir cevap verelim. Onlar da cevap vermiştir zaten. Montella da cevap verdi. Diyor ki Montella, Kerem bizim için çok önemli bir oyuncu. Hem baskı yapıyor hem gol atıyor. Bu açıdan ben Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek asla istemiyorum. O sakatlandığı pozisyonda çok büyük korku yaşadık hepimiz. O da korktu, biz de korktuk. Çok şükür ki diyor, ciddi bir durumu yok. Koşmaya başladı bile. Dünya Kupası'nda bizimle birlikte olacak. Risk alma, acele etme demiş Montella Kerem'e.
1: Doğru.
0: Dünya Kupası'nda olacak. Geri dönüşünü adım adım yapıyoruz, planlıyoruz. Acele etmiyoruz, risk almıyoruz. İlerleyen günlerde ben %100'üyle takımda olacağını düşünüyorum dedi.
1: Kerem'in kendi açıklaması da var. Hı-hı. Yani 10 gün içinde hiçbir problem kalmayacak diye.
0: Daha Dünya Kupası'na da 13 gün var.
1: 13 gün var. Bu açıklamayı da işte geçen hafta yaptı. Yani Kerem hazır çıkar.
0: Kerem tabii hazır çıkar. Var. Ama hepimiz korktuk Ercan abi.
1: Aynen öyle. Şöyle bir gerçek var. Bir sezonun fizik olarak inanılmaz yorgunluğu var. Bütün takımlarda.
0: Var.
1: Ve o bütün takımların oyuncularında. İngiltere'deki oyuncularda da var bu. Arjantin'deki oyuncularda da. Hı-hı. Bizde de. Böyle ufak müdahalelerde beklenmedik sakatlıklar olabilir. Çünkü artık sona doğru gelindi. Az önce reklam arasında konuştuk. Bu kadar çok

0: oyuncuları tercih etmek istiyoruz dedi. Çünkü sezon boyunca 50 maçtan daha fazla oynayan oyuncumuz var dedi.
1: Ya şöyle bir gerçek de var. Bu hazırlık maçları bizim oyun göstergemizi ortaya koyacak ama rakiplere de fazla done vermememiz gerekiyor.
0: Doğru. Doğru.
1: Yani onlar bizim en güçlü kadromuzu analiz edecekler. Tamam Türkiye bak böyle oynuyor deyip Kuzey Makedonya maçında sahada öyle bir görüntü taşımayız tahmin ediyorum.
0: Ben de
1: Bu
0: seninle
1: yüzden
0: aynı
1: de
0: görüşteyim.
1: bu seçim normal.
0: Şimdi iki hazırlık maçı yapacağız. Biri Türkiye'de. Bu hazırlık maçlarını da nasıl seçtiklerini anlattı. Yani bir planlama var.
1: Evet.
0: Belli ki her şey planlanmış milli takımda. Diyor ki ilk maçı Türkiye'de oynamak istedik. Moral kazanmak için Dünya Kupası öncesinde. Kuzey Makedonya'da Avustralya'ya benzer futbol oynuyor. Bu nedenle Kuzey Makedonya'yı seçtik diyor.
1: Evet.
0: Futbolları benziyor diyor. Oyun stili birbirine benzeyen iki takım.
1: Bir tık daha yukarı Kuzey Makedonya'nın top tekniği daha iyidir. Onu
0: O da
1: söyleyeyim.
0: bizim için iyi
1: Evet,
0: olur.
1: evet.
0: Güney Amerika'dan da bir takımla oynamamıştık. Onun için de Venezuela'yı seçtik. Hedefimiz ilk maçı burada oynayıp gitmekti. Taraftarın sevgisini hissedebilmekti. Kazanıp moral bulmaktı diyor
1: Evet.
0: Montella. Yani hazırlık maçları neye göre seçildi? Bunu da açıkladı.
1: Ya Venezuela'da Güney Amerika takımı.
0: Güney Amerika takımı. Yani Paraguay ile oynayacağız ya hani.
1: Evet.
0: O ekole yakın bir takım olarak da Venezuela'yı seçtik diyor Vincenzo Montella. Bütün sorulara içtenlikle cevap verdi. Şimdi 35 kişilik bir aday kadromuz var. 1 Haziran'da 26 kişiye inecek bu kadro. En geç 1 Haziran'da daha erken de açıklanabilirmiş tabii. Ercan abi.
1: Yani en geç 1 Haziran. Belki pazar günü, değil mi?
0: Evet.
1: Bir açıklama olabilir.
0: Olabilir. 9 futbolcu dışarıda kalacak. Bu oyuncular
1: Ya şimdi
0: kim
1: 3 kaleci
0: olacak?
1: götüreceğine göre kalecilerden
0: Kalecilerden biri.
1: ikisi gitti.
0: Hı.
1: 5 kaleci var
0: Beş
1: çünkü.
0: kaleci var. Biri ikisi gitti evet.
1: Ondan sonra da değerlendirmeleri yapacaklar.
0: Şimdi Uğurcan'ın yeri garanti. Tecrübeli Mert Günok da yine kafilede olması beklenen isimlerden biri. Muhammed Şengezer'in de milli takım tecrübesi daha fazla. Dolayısıyla Altay'ın ve Ersin'in dışarıda kalması bekleniyor.
1: Ya Altay da mükemmel bir İspanya maçı oynadı hatırlıyorsun değil mi?
0: Değil mi?
1: Rövanşı.
0: İspanya'daki maç. 2-2'lik
1: İspanya
0: maç.
1: neler çıkardı?
0: Evet. Çok güzel oynadı o maçta. Ama tecrübe açısından ve daha fazla forma giymiş olma açısından galiba Mert, Uğurcan ve Muhammed'le gidecek gibi görünüyor. Görüntü bu. Başka karar verebilir.
1: Verebilir.
0: Şimdi stoper konusuna bakalım. Sakatlık veya cezalı durumu olmaması halinde ben Merih ve Abdülkerim'i bekliyorum
1: Evet.
0: maçlarda.
1: Evet.
0: Bilmem katılır mısın?
1: Katılıyorum.
0: Bu sezon iyi bir performansı var Ozan'ın. Samet Akaydın'ın da Ozan'la beraber yine yerinin garanti olduğunu düşünüyorum stoperde. Beşinci stoper için de tecrübe farkıyla Çağlar olabilir mi? Diğer isimler Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan. Tecrübe farkıyla Çağlar mı?
1: Onu çok zor bir karar biliyorsunuz. Çağlar da bu sezon
0: Çağlar da kötüydü
1: performans olarak
0: ya.
1: kötüydü.
0: Evet.
1: Ya o
0: Zor karar.
1: işte ya buna teknik direktör karar verecek. Artılarını, eksilerini yardımcılarıyla oturacak, değerlendirecek ve karar verecek.
0: Hı. Hani Yusuf çok genç. Ahmetcan
1: O da
0: bilemedim
1: öyle.
0: ya. Zor zor bir karar
1: Zor,
0: yani.
1: zor.
0: Ahmetcan da genç bir çocuk. Zor bir karar. Beşinci stoper kararı. Şimdi sağ ve sol beklere bakalım Ercan abi. Yine biz değerlendirelim. Yarış arası öncesinde. Ferdi Kadıoğlu
1: Garanti.
0: garanti. Zeki Çelik.
1: Garanti.
0: Mert Müldür.
1: Kalır.
0: Garanti. Bence
1: Kalır.
0: garanti. Bu üçü
1: Bence de.
0: garanti. Eren Elmalı, Mustafa Eski Hellaç arasında bir tercih yapar mı?
1: Mustafa daha formda bir sezon geçirdi, değil mi?
0: Ben de öyle düşünüyorum. Eren'in bir de hani cezası da vardı. Uzun sürede
1: Evet.
0: oynayamadı.
1: Ayrı kaldı.
0: Ayrı kaldı. Mustafa bir adım önde olabilir. Ya yani burada da
1: Olabilir.
0: %51 Mustafa diyorum.
1: Ben de.
0: %51 Mustafa dedim. Sen de öyle dedin. merkez orta sahaya bakalım.

0: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü garanti zaten.
1: Tabii.
0: O üçü garanti. Atakan Karazor'un şansı olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Düşük.
0: Ben maçlarını da izledim, anlattım da yani ben düşünmüyorum.
1: İyi bir sezon geçirmedi.
0: İyi bir sezon geç. Bana göre değil yani, bu milli takımın seviyesinin altında.
1: Evet.
0: En azından öyle bir yorum yapayım. Stuttgart'ta 44 maç oynadı bu sezon. Atakan 36'sı ilk 11'de, kaptanlık da yaptı ama milli takımımızın seviyesinin bana göre altında. Bilmiyorum, teknik direktör kararı yine. Kaan Ayhan tecrübesiyle kadroda olur mu? Kaan da bir abidir, bir liderdir aslında.
1: Olmayabilir. O da bu sezon çok yedek kulübesinde kaldı.
0: Çok yedek kaldı. O da bir risk. Kaan, Atakan soru işaretleri bizde. Siz de yazabilirsiniz yorumlara sevgili dinleyiciler. Salih Özcan?
1: Çünkü o da oynayamadı.
0: Oynamadı ki bu sezon, o da oynayamadı. Kadroda ama oynayamadı. Geniş kadroda var. Yani 90 dakikası yok bu sene Dortmund'da. Öyle söyleyeyim.
1: Teknik direktörün tabii milli takımda faydalanmak isteyeceği bir isim olarak değerlendirebiliriz ama bir soru işareti koyarım ben. Yani oynamadı.
0: Oynamadı. Demir Ege?
1: Zor. Daha çok genç.
0: O da zor. O zaman Atakan'ı almazsak, Salih'i almazsak, Demir Ege'yi almazsak, Kaan'a ben bir şans doğabileceğini düşündüm şimdi bu yorumlardan. Kendi yorumumuzun üstüne.
1: Ya Kaan ama daha çok oynayan Atakan var.
0: Daha çok oynayan Atakan var, o da doğru.
1: Onu da öyle bir değerlendirelim.
0: Evet. O zaman bu iki oyuncu arasında bir tercih sanki. Atakan ve Kaan.
1: Tabii, o da Bundesliga'da oynuyor.
0: Hı-hı. O da Bundesliga'da oynuyor, doğru. Kanat ve on numara pozisyonlarına baktığımızda Arda, Kenan, Barış, Yunus garanti gibi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Milli takımda son kadroda, nihai kadroda kimler olur? Kimler aday kadrodan dışarıda kalır? Bunu konuşuyorduk. En son kanat ve 10 numara rotasyonuna gelmiştik ki yarış aramız araya girdi doğal olarak. Biz de sözü yarışa bırakmıştık. Şimdi bakalım Ercan abi, Arda, Kenan, Barış, Yunus garanti dedik. 10 numara ve kanat rotasyonunda.
1: Evet.
0: Şimdi buraya baktığımızda İrfan'ın girme ihtimali var mı sence, İrfan Can Kahveci? Montella'nın tuttuğu bir isim.
1: Bazı oyuncuları kolay kolay vazgeçmedi ya. İrfan'a da şans verdi. Hı hı. İrfan bence %55-%60. Bence. Hı hı.
0: Kalır diyorsun.
1: Kalabilir. Hı hı.
0: Can Uzun?
1: Can Uzun
0: sakatlık dışında fena bir sezon geçirmedi.
1: Evet ve yeteneklerini biliyoruz.
0: Aral 12 gol 21 asist Midland'da. 52 maçta iyi bir performans.
1: Fena değil de
0: tecrübesi az.
1: Evet.
0: Milli takım tecrübesi.
1: Yani Aral'dan kullanır mı? Kullanmayabilir.
0: Oğuz Aydın, Yusuf Sarı şansları az gibi geldi bana.
1: Yusuf da çok adeli sakatlığı yaşadı bu sezon.
0: Evet.
1: Oğuz da performans anlamında söylüyorum. Oğuz iyi bir oyuncu. Bence kaliteli bir oyuncu. Ama bu sene iyi oynayamadı. Ligin ikinci yarısında.
0: Yani Oğuz'un, Yusuf'un dışarıda kalabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Aral'a bir şans verebilir sanki. Tabii bir de antrenman performansını biz bilmiyoruz.
1: Ya ne diyor bugünkü basın toplantısında? Sen en başta vurgulamıştın yarış aramızdan önce. İçeride ve dışarıda problem yaratmayacak oyunculardan kuruyoruz diyor.
0: Evet. Takımız.
1: Ya hem içeride hem de dışarıda kamp dönemini kastediyor tabii. Hı hı. Ona göre bir karar vermek hiç de kolay değil. Ama bence büyük ihtimalle zaten kafasında olayı belirledi.
0: Büyük.
1: Belki bir iki oyuncu hakkında düşünüyordur.
0: Evet, büyük olasılık.
1: Bence belirledi.
0: Ben de öyle.

0: diye düşünüyorum. Forvet konusunda da Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti zaten. Zaman zaman Barış orada oynayabilir. Ama Deniz Gül'ün de ben yine kadroda olacağını düşünüyorum. Elini güçlendirir Montella'nın Deniz Gül.
1: Deniz Gül de alternatif olarak düşünelim. Bazı maçlarda olabilir. 62. dakika. Örnek olarak söylüyorum bunu. Ya biz oyun sistemini biraz klasik santrafora doğru döndürelim dersen elinde bir Deniz Gül var. Öyle değil mi?
0: O da var. Bir de Ercan abi şunu da unutmamak lazım. Bazı oyuncular görev oyuncusudur. Mesela işte Kerem'i biz forvete koyduk. Kerem gol atar zaten de. Hani diyelim gol atmadı ama bizim oyun sistemimizde çok değerli bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu. Montella bunun altını ısrarla çizdi.
1: Kerem temaslı oyunu seven, pres yapan, elinden geldiğince sahada gücünü son ana kadar kullanan bir oyuncu. O yüzden oyun sistemimizde sana tabii ki katılıyorum. İyi bir yeri var bence.
0: Şimdi bizde, Türkiye'de genelde herkes tabelaya baktığı için futbol biraz da yanlış yorumlanıyor diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: İşte golcü gol atmazsa iyi golcü değildir. Yaftası çok yapıştırılır.
1: Ya şimdi Kerem kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı Fenerbahçe'de.
0: Evet yaşadı.
1: Gol ve asist olarak.
0: Yok Kerem için değil. Şuraya
1: örnek
0: geleceğim.
1: Olarak verdim.
0: Örnek
1: ben.
0: Olarak. Diyelim ki işte bir forvet aldı bir takım. Gol atamadı. Efendim niye golcü dediğin gol atar. İşte asist yapması önemli değil bizim için. Ya da orada rakibi rahatsız etmesi önemli değil. Gol atmayan golcü mü olur? Çok konuşulur.
1: Tabi. Ama o tabi biraz da Mehmet şöyle bir gelişme göstereyim sohbet için. Haaland için geçerli değil. 18 maçta Haaland 1 gol 0 asistle oynarsa derler ki büyük problem var.
0: Büyük problem. Ama Giroud'la Dünya Kupası'nı kazanabiliyorsun gol atmadan.
1: Tabi. Şimdi oyuncuları da ayırmak gerekiyor
0: evet.
1: Bu konuda.
0: Yani Giroud hiç gol atmadı. Fransa milli takımının forveti ama Fransa dünya şampiyonu oldu.
1: Mesela. Ama o takımın içinde oyuna verdiği katkı da apayrı.
0: En önemli oyunculardan biri. Hatta karikatürlerde şimdi kafede oturuyor Fransız milli takım oyuncuları. Servisi yapan Giroud. Evet. Böyle karikatürize edilmişti.
1: Çok güzel bir karikatür örneği var.
0: Evet yani o takımda herkes keyifle kahvesini yudumluyor ama servisi kim yapıyor? Giroud yapıyor.
1: Giroud yapıyor.
0: Yani o takımın da en önemli isimlerinden biriydi. Hiç şüphe yok ki. Biraz da oyuna böyle de bakabiliriz zaman zaman.
1: Katılıyorum sana.
0: Bunu da bir dipnot olarak hatırlatmak istedim. Kerem'in durumunu soranlar var. Bahsettik. Kerem'in Dünya Kupası'nda olacağını söyleyelim. Yavaş yavaş iyileşiyor. 10 gün içinde tam randımanlı hale gelecek. İlk maçımız da ayın 13'ünde zaten. İlk 11'de ben başlayacağını düşünüyorum Kerem'in.
1: Ya daha var turnuvaya.
0: Evet. Milli takımın planlamasına da bir şekilde Ercan abi konuşmuş olduk. Kaleciler, defans oyuncuları, orta saha, kanat ve forvet rotasyonu. Montella için birkaç isim sanki zor olacak gibi, birkaç pozisyon zor olacak gibi görünüyor. Bunun da kararını birkaç gün içinde
1: verecek.
0: Vincenzo Montella. Diyelim kulüplerimizle ilgili yine gündemimiz var. Oraya da geçelim yavaş yavaş. Fenerbahçe'de seçim hazırlıkları devam ediyor. Bayram tatili olmasına rağmen Ercan abi
1: devam
0: en
1: ediyor,
0: hareketli
1: kulüp
0: şu anda Fenerbahçe.
1: Normal seçim var.
0: Seçim tabii. Var çünkü diğer kulüplerde transfer çalışmaları da biraz ötelenmiş gibi görünüyor. Genelde yöneticiler de teknik direktörler de tatilde. Oyuncuların belli bir kısmı tatilde, bazıları milli takım kamplarında vesaire. İbre artık dikkatler Dünya Kupası'na doğru da çevrildi. Ama transfer haberleri devam ediyor. Şimdi Bologna'dan bir haber geldi. Bologna'da Domenico Tedesco imzayı atıyor deniyor.
1: Sabah saatlerinden itibaren gelişen bir haber bu. İtalya medyasında da yazıyor. Bologna teknik direktör olarak Tedesco'yu tercih etmiş. İmza atıldıktan sonra resmi açıklama yapılsın. Bakalım o zaman da Tedesco'yu Serie A'da izleyeceğiz.
0: Bugün bile imzanın atılabileceği söyleniyor. 2+1 yıllık bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor.

0: İtalyan basınında Bologna'nın yeni teknik direktörü olmak üzere Domenico Tedesco, yakından takip edeceğiz o zaman biz de Bologna'yı bu imzalar.
1: Bakalım nasıl bir performans sergileyecek.
0: Evet evet, kesinlikle. Bu arada Fenerbahçe'de hani en hareketli takım dedik ya, Aziz Yıldırım transfer için de tarih verdi. Diyor ki seçilir seçilmez ilk yapacağımız iş santrafor getirmek. İki santraforla görüşmemiz devam ediyor. Ekibimiz de devreye girdi. Ben de bizzat devreye girdim. Görüşüyorum. İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz. Acelemiz yok. Takım yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İyi bir takımımız var. İyi bir kadro kurup hep birlikte mücadele edeceğiz diyor Aziz Yıldırım.
1: Herkesin kabul edeceği santraforlar.
0: İki tane dedi. İsim vermedi.
1: Ben birinin Vedat Muriç olduğunu tahmin ediyorum.
0: Evet, bu yönde çok büyük bir...
1: Tahmin ediyorum tabii.
0: Haber yoğunluğu var diyeyim ben de. Vedat Muriç'i özellikle Aziz Yıldırım'ın bizzat bitirdiği transferi sonlandırdığı
1: Vedat
0: Muriç haberleri.
1: Vedat Muriç açısından bir problem yok.
0: Yok.
1: Tabii 2029'a kadar sözleşmesi devam ediyor Mallorca ile. Mallorca küme düştü. Bonservis konusunda anlaşacaklardır tahmin ediyorum.
0: Çok büyük bir bonservis beklemeyecektir diye düşünüyorum ben de Mallorca. Çünkü yaş da 32 oldu artık Vedat Muriç'te. Yani son transferi para kazanacaksa burada kazanabilir. Mallorca daha kazanamaz.
1: Mallorca'nın öyle 20 milyon euro falan hayali. 32 yaşında küme düşmüşsün. Vedat Muriç için bu kadar bonservis istiyorsun. O bana göre biraz hayal Mallorca'nın isteği, konuşulanlar.
0: 10 alabilirse Mallorca gayet iyi bir
1: alışveriş
0: ticaret
1: yapmış olur. Evet.
0: Onlar adına. 32 yaşındaki bir oyuncu küme düştükten sonra dediğin gibi elden çıkarabiliyorsan 10 milyona fena bir ticaret olmaz bu. Tabii diğer isim kim? Tabii Vedat Muriç ismi büyük oranda bitti diyebiliriz ama diğer isim konusunda birçok isim var gündemde. Evet. Sörloth var, Nkunku var, işte Girassi var.
1: O da konuşuluyor. Yani Sörloth konusunda Simeone'nin sezon sonu bize çok lazım açıklaması var. Tabii bu bir transfer stratejisi de olabilir. Atletico Madrid'in teknik direktörünün Sörloth konusunda yaptığı açıklama. Ama Sörloth da gelirse Sörloth ve Muriç bayağı iş yapacak bir ikili ortaya çıkar. Oyun sistemine göre.
0: Kesinlikle. Kesinlikle öyle.
1: Gurasi de kötü bir oyuncu değil. Değil mi?
0: Girassi tam bizim ligin oyuncusu. Fizikli, güçlü.
1: Etkileyici bir oyuncu Girassi.
0: Sırtı evet. Dönük, top alır. Orta sahayı besler. Yani iyi bir isim. Bence bizim ligimizde iş yapar.
1: Tabii gidecek oyuncular da var. Onları da hesaplıyoruz. Değil mi?
0: Tabii gidecek oyuncular var. 10+4
1: kuralı var.
0: Kesin mi? Ya kesin diyor federasyon ama Türkiye'de hiçbir şey kesin değil. Yani sürekli kararlar değişebiliyor. Geçen sene de transferin son günlerinde o 12+2'nin +2 yaş kuralı değişmişti mesela.
1: Evet. Ya bir anda 12+3 olabilir değil mi mesela?
0: Ya da işte 2023 sonrası ya, belki derler ki 10+4'ün +4'ü 2023 değil de 2000 sonrası.
1: Evet.
0: Mesela.
1: Öyle bir değişim olabilir.
0: Öyle bir değişim olabilir. Olmak
1: ya da biraz daha farklı yaparlar. Yaşları biraz daha yükseltebilirler.
0: İşte evet. Öyle bir şey olabilir. 23 yaş altı değil de 25 yaş altı diyebilir belki mesela.
1: Ya, evet.
0: Onu diyebilir. Ya da der ki hadi bu senede 12+2 devam etsin. O da olabilir.
1: İkisi 25 yaş altı. İkisi de diyelim 26 yaş altı yapabilirler.
0: Örnek. Ya bu herhangi bir duyum ya da bilgi değil. Şu anda bizim verdiğimiz
1: olabilir
0: bir örnek.
1: Olabilir. Öyle evet. De bir değerlendirmeye girebilirler. Bunlar tabii bizim tahminlerimiz. Değişim olacaksa.
0: Kesinlikle bunlar tamamen tahmin. Şimdi Hakan Safi de tabii transfer çalışmalarını sürdürüyor. En azından koz olarak tabii seçimde adaylar bunları kullanacaklar. Marcus Thuram haberleri çıktı. Hakan Safi'nin listesinde olduğu haberleri çıktı. Şimdi Thuram da Ercan abi yani bayağı iyi bir isim olur.
1: Turam'ın bütçesine bakalım mı? Evet.
0: Ben ona bakayım ya.
1: Değil mi?
0: Doğru
1: Ya
0: yani,
1: bu
0: Turan bayağı iddialı geldi bana.
1: bana da çok iddialı geldi. O yüzden dedim ki Turam'ın bir bütçesine bakıp bir değerlendirme yapalım. Değerli dinleyicilerimizi de iyice bir bilgilendirelim. Turam'ın bütçesi nedir? Çünkü
0: Şimdi
1: isim önemli bir isim.
0: çok önemli bir isim, iddialı da bir isim. 28 yaşında 44 maçta görev aldı bu sezon Inter'de. 18 gol, 9 asist, yani 27 gol katkısı.
1: Çok iyi.
0: Çok iyi bir kesinlikle. Gol katkısı şu anda piyasa değeri 50 milyon euro. Ercan abi,
1: Evet.
0: bir de maaşına bakayım. Turam'ın maaşı ne kadar? Bu yönde de bir bilgilendirme yapalım sevgili dinleyicilerimize. Bu isimler yazılıyor, ediliyor ama maaşlara bakılmadan.
1: E tabi. Şimdi ki piyasa değerini bir yere yazdık, not aldık.
0: 8,3 milyon euro yıllık.
1: Yıllık. Türkiye fiyatı 16 milyon euro yılda. Ben sana söyleyeyim. Ya bizim ülkenin öyle oluyor. İki katını istiyorlar, değil mi? Ve vergiyle ilgilenmiyorlar. Çünkü İtalya'da vergi yine Turam ödüyor. Onun
0: Neti
1: dışında
0: 6'ya düşüyormuş.
1: evet.
0: Netine baktım. Neti 6'ya. 6
1: Evet.
0: milyon euro.
1: Şimdi o zaman 12.
0: Evet, bonuslarla 7. 12. 7.
1: Boni 14'e bonuslarla beraber öyle bir rakam.
0: Evet.
1: 50 milyon eurodan Inter indirim yapar mı? Tam olgunluk çağı, faydalanabilecek bir oyuncu. Yani bu
0: Düzenli
1: görüşmelere
0: oynuyor.
1: bağlı. Düzenli oynuyor. Bu görüşmelere bağlı. Olgunluk çağında çok başarılı bir sezon geçirmiş.
0: Şampiyonlar Ligi'ne
1: Şampiyon
0: gidecek.
1: Inter'in oyuncusu. Evet. Bonserviste bir indirim ya da kolaylık sağlanır mı? Şu an itibariyle zor. Ya 30 yaşında olsa sağlanabilirdi sanki.
0: 2 yıllık da kontratı var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, Thuram'ın transferi böyle olmayacak bir şey değil gibi. Şimdi Osimhen'i gördükten
1: Doğru.
0: sonra Thuram için de bu paralar verilebilir mi? Neden verilmesin? Olabilir ama kolay değil Ercan abi. Onu söyledik. Kolay değil. Can Uzun için Galatasaray'ın ısrarı var. Can Uzun konusu
1: Çok faydalı
0: Galatasaray.
1: olur Türkiye'de ligde. O doğru. Ama
0: Evet.
1: önceden o konuyu açalım.
0: Evet, bence de faydalı olur.
1: Can Uzun'un bilgisini esasında bir değerlendirelim. Onun mali olarak yüksek bir bonservisi var Can Uzun'un da.
0: Şimdi ama uzun yıllar faydalanırsın.
1: Kesin.
0: Can Uzun'dan bonservisini söylüyorum sana. Piyasa değeri 45.
1: Evet ya, bu zaten böyle oyuncuların Turam'dan da bahsettik ama Can çok daha genç.
0: 20 yaşında işte 23 yaş altında gelecek vadeden bir oyuncuysan buralardan başlıyor fiyatlar.
1: O örneği de vermiş olduk.
0: Örneği de vermiş olduk. Yani 23 yaş altı bazen hani dinleyicilerimiz de sordu neden karşısınız? 4 tane 23 yaş altı oyuncu almanız gelecek vadeden oyuncu almanız mümkün değil.
1: Alırsanız işte 4 çarpı 40 diyelim.
0: Yani
1: Ona mal oluyor. 160.
0: 160.
1: Evet.
0: 160'lık oluyorsunuz. Bayram günü.
1: Bayram günü.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Şimdi Can evet bu paralar verilir mi? Tabii Türk oyuncu değerli bir oyuncu. Türk olduğu için ekstra değerli. Türkiye şartlarında. Galatasaray ara transfer döneminde para harcamadı. Sadece Niaga'ya bonservis ödedi. Dolayısıyla bir bonservis ödeme limiti var Galatasaray'ın. Buraları
1: Evet.
0: ödeyebilir mi? Genç oyuncu için ödeyebilir. Ama
1: Gidecek oyuncular olabilir mi? Olabilir.
0: Galatasaray olabilir. Sara ihtimali günden
1: Yüksek
0: güne
1: deniyor.
0: artıyormuş evet.
1: Sallai'ye Premier Lig'den Nottingham Forest'ın ilgisinin olduğu yazılıyor. Fakat bu ilgi nedir? Gerçekçi
0: Ben
1: midir?
0: satmam inşallah iyi bilmiyorum Galatasaray yönetimi ne der.
1: Çok faydalı olduğu kanaatindeyim.
0: Ben de. Ya 15 deniyordu. 15'e inşallah iyi satsan kaçı alırsın yerine oyuncuyu?
1: Onun gibi hiç sesini çıkarmayan,
0: Asker.
1: sahanın her bölgesinde elinden geldiğince görev verildiğinde oynayan ve yedek kaldığında bile hiçbir problem meydana getirmeyen çok yüksek değerli bir profesyonel yapısı var.
0: Bir de 10 üstünden 7 oynar her maç.
1: Evet, Şalay'ı bugün çok kötüydü diyemezsin.
0: Hiçbir maçta diyemezsin Şalay'ı. Sol bekte sol bek oynadı. Sağ dedin sağ bek oynadı. Kötü oynadığı maç ben hatırlamıyorum. Belli bir standardın altına düşmez Şalay'ı.
1: Bence de.
0: Ve bu oyuncular çok değerlidir bir takım sporunda. Ve muhabir arkadaşlarımız teklif gelirse 10-15'e gider diyorlar ama ben ya benim futbol görüşüm Şalay'ın daha değerli bir oyuncu olduğu yönünde. Bu benim görüşüm. Katılan katılmayan
1: Evet.
0: olabilir tabii ki. Çünkü onun yerine şimdi Singo mu sağ bekte Şalay mı?
1: Şu andaki form durumu ve gösterdikleri performansla Şalay'ı tabii ki ön plana almamız gayet doğal. Öyle değil mi?
0: Singo'ya 30 verdin ama Şalay daha önde.
1: Tabii.
0: Öyle düşün.
1: Ya Singo, şöyle teknik tartışmalar da var. Üçlü oynarsan Singo bayağı iş yapar. Ama o hep öyle düşünülüyor. Üçlü başlarız diyor. Sonra dörtlüye dönüyorsun. O zaman da üçlüde çok başarılı gözükebilecek bir Singo'nun 30 da vermişsin. Ya yedek kulübesinde oynuyor. Ya da işte bazen savunma kanadı oynatıyorsun, bazen stoper oynatıyorsun. Oyuncu da dengesini bulmuş değil.
0: Evet, oyuncu da ne oynadığını bilmeli.
1: O dengeyi bulamadığı için bazı maçlarda da kendini iyice göstermesi anlamında riske çok giriyor. Bakın ben böyle bir oyuncuyum görüntüsünü belirtiyor. Ama orada da hata yapıyor.
0: O işte risk aldığı zaman da risk almaması gereken bir bölgenin oyuncusu olduğu için göze batıyor o hatalar.
1: Tabii.
0: O yüzden hani örneği de Galatasaray'ın kendi içinde var zaten. Şalai'yi kesemeyen bir Singo 30'sa Şalai nasıl 15 olabilir? Bunun cevabını da Galatasaray yönetimi
1: Evet,
0: verir.
1: ya boy hiç konuşulmuyor mesela. Ona da tahmin ediyorum. O bonservisi vermeyecekler.
0: 15'i vermeyecekler mesela. Çünkü o da Şalai'nin gerisinde kaldı bence.
1: Evet, eskisi gibi değil.
0: Eskisi gibi değil.
1: Onu kabul edelim.
0: Bakalım Şalay konusu da böyle bizim yorumlarımız en azından bu şekilde. Tabii Can'ın 20 yaşında olduğunu, evet piyasa değeri yüksek ama genç bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Galatasaray orta sahada birçok problemi de çözebilir.
1: Uzun yıllarda Galatasaray takımında önemli işler yapabilir.
0: Evet.
1: Yani öngörülerimiz böyle Can Uzun için.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani 10 numara pozisyonunda. Asıl mevkisi 10 numara zaten. Galatasaray bir Can Uzun hamlesi, bir tane de sağlam bir 6-8 oynayabilen oyuncu. Bunun içinde birçok isim var. İşte en son gündeme gelen isimler. PUBG yeniden gündeme geldi deniyor Galatasaray için. Bilemiyoruz.
1: Acaba Lemina kalacak mı?
0: Lemina'nın da stoper alternatifi olarak kalması gündemdeydi ama giderek azalıyor diyorlar bu ihtimal. 16-4 devam ederse.
1: Bence azalır. Onun için dedim acaba kalacak mı?
0: 16-4 devam ederse o da azalır diyorlar muhabirler. Ama işte iki tarafı da yedekleyebilen bir oyuncu. Bu da bir soru işareti Galatasaray için. Pavlović ismi yeniden gündemde stoperde. Pavlović çok beğendiğim bir oyuncu benim.
1: Benim de.
0: Olursa iyi iş olur. Milan Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığı için bu kozu kullanmak isteyebilir Galatasaray.
1: Tabii Milan'ın yalnız yönetiminin bir karar vermesi lazım. Yeniden Milan taraftarı bunu kabul etmez. O yüzden o gitti, oyuncu alamıyorlar. Milan'ın hiç öyle bir yapısı yok. Hı hı. Ya yönetim bayağı zora girer Milan'da, onu söyleyeyim.
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle.
1: Ya uzak doğudan gelen yatırım Milan'ın hiç işine yaramadı.
0: Olmadı değil mi? Tutmadı o yatırımlar.
1: Tutmadı.
0: Pavlović bir de Milan'da şöyle de kullanıldı. Sıkışan maçlarda Galatasaray Fatih Terim döneminde Donk'u kullanırdı. Forvet'e de gönderdiğinde çok faydalı oldu.
1: Evet.
0: Mesela Pavlović. Öyle de bir oyuncu. Joker gibi de kullanabiliyorsun. Ön alanda bırakabiliyorsun Pavlović'i. Gol ya da asist katkısı alabiliyorsun ama kolay bir transfer değil.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Nohalan konusunda da bir indirim Napoli'den gelmiyor Ercan abi.
1: Ama Napoli bir
0: Normal.
1: tarzını biliyoruz zaten o
0: Napoli.
1: simenden. Değil
0: İndirim
1: mi?
0: yapmayacağız diyor. 30 milyon.
1: Evet.
0: 30 milyonu bastıran diyor alır diyor Noah Lang'ı. Biraz indirim gelse Galatasaray'ın sıcak bakabileceği bir oyuncu gibi görünüyor Noah Lang, ama planlamalar tabii hala netleşmemiş gibi kulüplerde. Benim anladığım kadarıyla bir kulüpler birliği toplantısı olacak. Sonrasında kulüpler birliği olarak federasyona yeniden gidilecek 10 artı 4 için. Belki bir değişiklik ümidi
1: Az
0: olur
1: önce
0: mu?
1: de evet bunu konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Bir istek olacağı kesin ama bence.
0: Evet, bir istek olacak gibi. Çünkü piyasaya indiler yöneticiler, fiyatları gördüler, genç oyuncu fiyatını. Diyecekler muhtemelen bu olmaz. Değiştirelim, ama federasyonun reaksiyonu ne olur? Bunu da zaman gösterecek, ama bir netlik yani olsun, bir an önce olsun ki insanlar da önüne baksın. Yani geçen sene olduğu gibi transferin son bir haftasında kural değişmesin.
1: Evet.
0: Julian Alvarez bu sezon adından çok söz ettirdi. Barcelona bir nabız yoklamış. Şimdi Gordon'a 70. Alvarez de 100 teklif edilmiş Ercan abi. Atletico demiş ki 120'den aşağı teklifle gelmeyin. Biz Barcelona'yı problemli biliyorduk maddi anlamda, ama paralar havada uçuşuyor.
1: O var. Stadın yapımı. Belki yeni sponsorluk anlaşmaları Barcelona'nın elini rahatlatmış gözüküyor.
0: Değil mi? Yani çünkü Barcelona için evet maddi sıkıntılar var. Çok büyük transfer yapamaz
1: Deniyordu.
0: deniyordu. Hatta Rashford'a 30 veremiyor noktasındaydı.
1: Bence
0: Haberler
1: Rashford'a
0: bu
1: 30
0: yöndeydi.
1: vermediler.
0: Tabii vermediler. Gordon'a 70'i verdiler.
1: Ama Rashford'a 30 vermediler. Şu anlama geliyor. İşte daha düşük bir teklif yaptılar bence.
0: Alvarez'e de 100 teklif edilmiş İspanyol basınındaki haberlere göre, ama
1: Alvarez'in Dünya Kupası'ndaki performansını çok merak ediyorum. Fakat potansiyeli mükemmel bir oyuncu.
0: 26 yaşında müthiş bir potansiyel gerçekten. 120-130 deniyor. Atletico Madrid'in istediği fiyatlar. Ama girişimler devam edecekmiş. Bu sezon 49 maç, 20 gol, 9 asist Alvarez.
1: Savunmaları çok zor durumlara düşüren oyun yapısı var. Barcelona'da iş yapar.
0: Bence yapar. Bence
1: Gordon
0: yapar.
1: enteresan değil mi? O da
0: Gordon
1: tamam çok çabuk bir
0: enteresan.
1: oyuncu. Barcelona zaten çabuk oynayan bir takım olduğu için tempo ve dinamizm hep yüksek. Gordon'u o anlamda düşündüler.
0: Ve Bernardo Silva için de Barcelona önde deniyor. Galatasaray'la da adı anılıyordu biliyorsun.
1: Juventus'ta transfer teklifinde bulunmuş. Hatta yüksek bir teklifte bulunmuş Silva'ya.
0: Evet.
1: Ama buna rağmen Barcelona önde.
0: Barcelona orada da önde. Yani bu sene Barcelona bayağı aktif görünüyor transferde. Ki beklenenin aksine. Beklenmiyordu böyle bir aktiflik
1: Evet,
0: Barcelona'da.
1: acaba transfer finansal fair play'ler konuşuluyordu. Demek ki o problemleri hallettiler Mehmet.
0: Peki Rashford'ın bir sonraki durağı neresi olabilir?
1: Yine Premier Lig'de kalacak gibi gözüküyor.
0: Değil mi?
1: Evet. Ama Manchester'da kalır mı? Ya da Manchester ondan faydalanmak ister mi? Bunu bilmiyorum.
0: Ben Kerik ona bir şans verir diye düşünüyorum. Benim düşüncem.
1: Barcelona'da bayağı iyi bir performans gösterdi. Erik ten Hag döneme ayrıldı. Rashford. Şimdi Carrick var. Belki de Manchester United'da Barcelona'da gösterdiği performansa yakın bir performans sergileyebilir ki bence çok kaliteli bir oyuncu.
0: Ben beğeniyorum Rashford. Gerçekten kaliteli bir oyuncu. Şimdi Bernardo Silva ile ilgili çıkan haberlerde de Galatasaray'ın 43 yıl için toplam hani imza parası artı maaşı birleştiriyorlar ya,
1: Evet.
0: işte Sané'de yaptıkları gibi, işte bir 40 milyonluk bir bütçe ayırmış Galatasaray, ama 50 istemiş. Bernardo Silva geçen haber doğruysa Marmaris'te tatildeymiş diye duydum ama.
1: Doğru, Göcek'te.
0: Göcek'te değil mi?
1: Evet,
0: Ha,
1: Göcek'te
0: Göcek'te.
1: tatildeymiş. Fakat tabii transfer ayrı, tatil ayrı.
0: Tatil ayrı. O ayrı bir konu. Alvarez dediğim gibi çok flash bir transfer olur Barcelona gerçekleştirebilirse. Şimdi takımlarımızın savunma oyuncusu, stoper arayışı malum Ercan abi, hem Beşiktaş arıyor, hem Galatasaray, hem Fenerbahçe. Konate ile Liverpool anlaşamadı.
1: Konate'nin performansı neydi sence?
0: Ben Konate sadece sertlikle savunma yapan bir oyuncu olarak yorumlarım.
1: Konate, ben yani Liverpool anlaşamaması normal. Çok maçta yaktı Liverpool'u. Yakmadı evet. mı?
0: Bireysel hataları da.
1: İnanılmaz. Pas hataları da çok fazla.
0: Çıkışta pas hataları var.
1: Birebir de geçiliyor. Faul yapıyor.
0: Çok faul yapıyor. Evet, çok sert oynuyor gerçekten. Sert bir oyuncu. Yani dediğim gibi savunmayı sertlikle yapmaya çalışan bir isim. Ve görüşmeler sonuçsuz kaldı. Dolayısıyla bedelsiz ayrılacak Konate Liverpool'dan. Ve henüz 27 yaşında.
1: Ama ben tekrar söylüyorum. Van Dijk'ın yanına olmayan bir oyuncuydu.
0: Bayağı iki
1: bunu gördüler demek
0: kalite
1: ki.
0: Kalite farkı var tabii.
1: Bunu gördüler demek ki.
0: Ya görülmeyecek gibi de değil. Biz de gördüğümüze göre. Aynen, Slot da görmüştür bunu.
1: Kulüp de görmüştür.
0: Kulüp de görmüştür.
1: Ay tabii lig farkı. Yani diyelim ki Türkiye'ye geldi. İş yapar mı?
0: Türkiye'de yapar.
1: Türkiye'de yap. Neden yapmasın?
0: Bence yapar. Ama bu tarz üst düzey A plus dediğimiz takımlarda.
1: Oraların oyuncusu değil.
0: Yapamaz. Yapamıyor zaten.
1: Ya onu kabul edelim. Oraların oyuncusu değil.
0: Ve bunu da görmüş olduk. Arda Güler için de bir haberler dolanmaya başladı İngiltere basınında. Diyorlar ki Xabi Alonso, Chelsea'nin yeni teknik direktörü, Arda'yı görmek istiyor ama imkansız bir transfer gibi geliyor bana.
1: Bayağı Real Madrid faydalanmak istiyor. Bir de şimdi en önemli hususlardan biri Dünya Kupası. Arda mükemmel bir performans gösterip Dünya Kupası'nda o jeneriklere giren unutulmaz anlar vardır. Öyle iki pozisyon meydana getirse.
0: Neuer'e attığı gibi serbest vuruştan bir gol attı diyelim.
1: Mesela şu anda hayal kuruyorum. Türkiye Brezilya ile oynuyor. Ve muhteşem bir frikikten gol atmış.
0: Mesela.
1: Dünya Kupası bonservisler için çok önemlidir. Unutulmazlar arasına giriyorsun. Öyle değil mi?
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Bir de Chelsea isteyebilir de kadrolu 52 tane oyuncusu var. Onlar ne olacak? Daha Chelsea'nin büyük problemleri var bence.
0: Ve de 51 maç oynadı. 20 gole katkı sağladı. Yani
1: ben bu sezonunda çok başarılı buldum Arda'yı.
0: Evet, yatırım
1: Real
0: da yaptı.
1: Real Madrid de öyle buldu ve yatırım da yaptı.
0: Yatırım yaptı, yani bırakmaz.
1: Sanmıyorum.
0: Real Madrid Arda Güler'i. Ben evet istiyor olabilir ama ben pek ihtimal dahilinde görmüyorum onu. En azından söyleyeyim.
1: Gene rekor bonservis vermeleri lazım.
0: Evet. Juventus hani Mateta şampiyonluğu getiren golü de attı. Crystal Palace'da.
1: Sözleşme uzatılmayacak haberleri var.
0: Juventus devrede diyorlar İtalyan basını.
1: Evet, çünkü onun da sözleşmesinin uzatılmama kararı var.
0: Hı hı.
1: Mateta için. Juventus esasında böyle transferleri çok kovalar. Mateta tabii ki İtalya'da da iş yapabilecek bir oyuncu. Değil mi?
0: Mateta yapar tabii, İtalya'da da yapar. Yani gelecek yıl sona eriyor sözleşmesi. 35 milyona bu iş bitebilir deniyor. Hani bir yıl kaldığı için.
1: Evet.
0: 35 milyon Mateta için de fena bir para değil bence.
1: Bence de.
0: Yani verilebilir bu para. 35
1: milyon. Ya biraz daha pazarlıkta yapılabilir.
0: Pazarlıkta yapılabilir.
1: Bir yıl kalmış çünkü.
0: Evet.
1: Ya bir yılın dışında şimdiden belli Palace'ın sözleşme uzatmayacağı.
0: Hı hı. Şimdi ülkemizde Fenerbahçe gibi İspanya'da Real Madrid'de de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Perez adaylık kampanyası için düzenlenen etkinliklere katılıyor. Açıklamalarda da
1: evet.
0: Bulunuyor. Hatta en son katıldığı organizasyona Ronaldo ve Roberto Carlos da eşlik etti Ercan abi. Kulübün
1: efsaneleri. Efsane Ronaldo'dan bahsediyoruz.
0: Evet. Fenomen.
1: Fenomen Ronaldo'dan. Evet.
0: Fenomen Ronaldo. Roberto Carlos yine 79 yaşındaki Perez'in yanındaydı. Şimdi şöyle diyor. Dünyanın en iyileri olacak yine Real Madrid'de. Son 10 yılda diyor 6

0: kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandık. Ve ben başkan olduğum sürece dünyanın en iyi oyuncuları Real Madrid'de oynamaya devam edecek diyor.
1: Evet. Ki bunu gerçekleştirebilecek bir başkan.
0: Ve de gerçekleştirdi. Yani yaptıkları
1: Son 10 yıl
0: yapacaklarının
1: 6 kupa gerçekleştirdi. Bazen
0: teminatı.
1: istemediği sonuçlar olabilir. Bu seneyi kupasız kapattı. Ama bu transferde bayağı hem hareketli olacağını gösteriyor. Hem de Real Madrid bence güçlü bir oluşuma doğru, daha güçlü, daha sonuç alıcı bir kadro oluşturacaktır. Özellikle Şampiyonlar Ligi tabii.
0: Tabii. 10 yılda 6 Şampiyonlar Ligi de biraz fazla değil mi ya?
1: Büyük başarı değil mi?
0: Çok. 10 yılda 6 Şampiyonlar Ligi baya baya büyük bir başarı. Şimdi Perez'in bir rakibi var bu seçimde. İş insanı Enrique Riquelme, Ercan
1: Evet.
0: abi. Enrique Riquelme tabii biraz zayıf kalıyor Perez'in karşısında. Bana öyle geliyor. Onun projelerine baktım. Diyor ki kulübün antrenman tesislerini yenileyeceğiz. Üyeler için yeni sosyal alanlar oluşturacağız. Takım için?
1: Bir açıklama yapmış mı o konuda?
0: Yok. Takımla ilgili bir açıklaması son dönemde yok. Tabii güçlü yapacağız Real Madrid'i, işte yine şampiyonluğa taşıyacağız diyor da
1: Zaten Real Madrid hep şampiyonluğa oynuyor da önemli olan şu bekleniyor. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde final ve şampiyonluk.
0: o da şu an için yok gibi yani. Biraz zayıf kalan bir aday gibi geldi bana
1: Yani
0: yani Perez için.
1: taraftarı antrenman tesislerinin yenilenmesi taraftarı pek ilgilendirmez. Antrenman tesisleri.
0: İşte üyelere imkanlar, ne gibi imkanlar olabilir?
1: Bu imkanları zaten Perez veriyordur bence. Yüksektir üyelere. Üyelere çok önem veriyor kendisi çünkü.
0: Bakacağız. Yani açık ara kazanacak gibi Perez orada. Belli. Massimiliano Allegri o da Napoli ile anlaştı.
1: Milan'da beklediğini elde edemedi. Başarısız oldu.
0: Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak da büyük hayal
1: Evet, şimdi
0: kırıklığı.
1: Napoli ile beraber Allegri'nin hiç vazgeçmediği bir oyun sistemi var. Oyun sistemi bazen defansif ağırlıklı oluyor. Genelde ama üçlüden vazgeçmiyor Allegri. Napoli'de Milan'dan daha iyi bir kadro var. Daha
0: Doğru.
1: iyi sonuçlar alabilir.
0: Şimdi Milan'ın başında 42 maça çıktı Allegri. Ne yaptı? 22 galibiyet, 10 mağlubiyet, 10 beraberlik. Yani Milan standardının altında neredeyse 2 maçta bir galibiyet gibi.
1: Bayağı bir de son haftalarda arka arkaya çok
0: Kritik kayıplar.
1: kritik kayıplar meydana geldi.
0: Bu da tabii ki yolların ayrılmasına neden oldu. Napoli ile bakalım ne yapacak? Antonio Conte de İtalya milli takımı, değil mi?
1: Öyle konuşuluyor.
0: Öyle bir konu var. Conte'nin de çok istediğini biliyoruz İtalya milli
1: İtalya mı?
0: takımı
1: Evet.
0: teknik direktörlüğünü. Bakalım. İlerleyen günler tabii ki hareketli geçecek. Dünya futbolunda bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şenol Güneş'in açıklamaları var. Şenol Güneş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası gündeme gelmişti.
1: Doğru.
0: Sayın Serdal Adalı da çok net bir şekilde bizim düşüncemiz yok demişti.
1: Yabancı düşünüyoruz demiş.
0: Yabancı
1: Evet.
0: düşünüyoruz demişti. Şenol Güneş'e bu soruldu. A Spor yaptı röportajı. Diyor ki hayırlı olsun Beşiktaş'a. Ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Her zaman Beşiktaş'ın iyi olmasını isterim. Başkana da Önder Hoca'ya da yani Önder Özen'e de başarılar diliyorum. En iyi teknik direktörü umuyorum ki bulup getirirler diyor. İki
1: Evet.
0: şampiyonluk yaşamıştı Beşiktaş'la.
1: Tabii canım yani geçmişteki o başarılar unutulmaz. Gayet de bence güzel bir açıklama yapmış.
0: Evet, güzel bir açıklama yaptı. El Nassr Jorge Jesus'a veda etti Ercan abi.
1: Zaten El Nasır'ın veda etmesine şöyle gerek yok. Maç biter bitmez ben bıraktım dedi biliyorsun. Jesus.
0: Türkiye'den teklifler geldiğinde açıklamıştı.
1: Onu da açıklamıştı ve tamam ben şampiyon yaptım ve bıraktım demişti. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: En nasıl sadece teşekkür etti.
0: El Nassr şöyle bir açıklama yaptı. Diyor ki zorlu bir mücadeleye geldi ve kahraman olarak ayrılıyor. El Nassr için yaptığın her şey için teşekkürler. El Nassr taraftarları için her zaman sevgi dolu ve sevilen biri olarak kalacaksın.
1: Evet.
0: Şimdi herhalde

0: Yolu Türkiye'ye düşecek gibi görünüyor Ercan abi. Ne diyorsun?
1: Olabilir mi?
0: İhtimal dahilinde.
1: Neden olmasın değil
0: İhtimal
1: mi?
0: dahilinde. Öyle bir görüntü var. Bu arada Filipe Luis Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi yönünde haberler var.
1: Var. Monaco teknik direktörü olacak diyorlar. Ben baktım. Monaco'nun sitesine sen de bakmışsındır mutlaka. Daha resmileşen bir şey var mı? Bilmiyorum.
0: Resmi bir şey yok. Ama o haberler önce İtalya basınında çıktı. Sonra Fransa basınında da çıktı Ercan abi.
1: Tabii İtalya basını, Fransa tamam da önemli olan resmi değil mi
0: Evet,
1: açıklama?
0: resmi açıklama henüz yok. Ama böyle bir durum
1: Mevcut.
0: var. Evet, böyle bir durum var. Yani Filipe Luis sanki Monaco'ya gidiyor gibi. Gitme ihtimali çok yüksek. Galatasaray ile ilgili flash bir gelişme vardı bu sabah. Az önce milli takımda kadroda yer alır mı alamaz mı konusunda da gündeme gelmişti Kaan Ayhan, Ercan abi.
1: Evet.
0: Çok az süre aldı bu sezon ve Okan Buruk'la konuştuğu ve Schalke'ye geri dönmek için izin istediği söyleniyor. Yani başladığım yere geri döneyim
1: Schalke de
0: demiş.
1: Bundesliga'ya yükseldi.
0: Evet.
1: Ve Kaan için herhalde bir teklifte bulundular. O da çok az süre aldığı için böyle bir istekte bulunmuş olabilir.
0: Ve bu sezon ligdeki son golünü attı 4-2'lik Antalyaspor galibiyetinde. Dördüncü golü atan
1: Evet.
0: isimdi Kaan Ayhan. Galatasaray'da da 4 senede 4 şampiyonluk, bir Türkiye Kupası, bir Süper Kupa
1: Gayet başarılı.
0: sevinci yaşadı. 2 yıl daha sözleşmesi var yalnız.
1: Bir bonservis olur mu? Bilemem.
0: Yani bu noktada biraz zor görünüyor
1: Bir
0: sanki.
1: sıkıntı olabilir mi, değil mi?
0: Yani bu, yani kolaylık istemiş, haber doğruysa Kaan Ayhan herhalde bedelsiz ayrılabilir. Bilemiyorum yani
1: Bakalım hep beraber
0: o
1: göreceğiz.
0: önümüzdeki günlerin haberi. Dünya Kupası'nda da yine görebileceğimiz isimlerden biri Kaan Ayhan. Henüz Dünya Kupası kadromuz açıklanmadı ama bu da olabilir. Sakaryaspor'da pazar günü olağan seçimli genel kongre var.
1: Evet.
0: Tuncay Şanlı da başkan olmak için çalışma yürütüyor orada.
1: Öyle haberler de var, evet.
0: Evet.
1: Başka bir yönetimin içinde de olabilir. Başkan adaylığı da. Hep beraber göreceğiz onu da.
0: Bunu da hep beraber göreceğiz. Çok teşekkürler Ercan abi.
1: Ben
0: Ağzına
1: çok teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. İyi akşamlar, iyi bayramlar tekrar.
0: Herkese iyi hafta sonları. Hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
0: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa ve...
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizle ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına.

0: iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor! Radyo Spor!
0: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Taraftarın Sesi'ne hoş geldiniz. Yine Hakan Taşeran, ben Mert Şişköy'le birlikte yine değerlendirmeler yapacağız. Ama tabii konuğumuz da var. Suavi Yardımoğlu bizim yine Taraftarın Sesi'ni yıllar öncesinde birlikte başladığımız daimi konuğumuzdu. Onu yayına alacağız birazdan. Öncelikle ben bir Mert Şişköy'e hoş geldin. Sevgili Mert Şişköy, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan Taşeran. Sen de hoş geldin. Hem Radyo Trafik İzmir dinleyenlerine hem de Radyo Spor dinleyenlerine de bir kez daha Taraftarın Sesi'ne hoş geldiniz diyelim.
1: Evet, önümüz bayram. Şimdiden bir de iyi bayramlar dilek de iletelim. Taraftarın Sesi dinleyicilerine, Radyo Spor'da da cumartesi sabahında tekrar yayınlanıyor programımızın. Yoğunluklar var bazı noktalarda, onları da değinmeye çalışacağız ama öncelikle tabii ki Taraftarın Sesi programında Simay tarafının katkılarıyla yaptığımız programımızda İzmir takımlarının bir konuşmaya başlayalım ve yine Suavi Yardımoğlu duayen gazetecilerden, İzmir'in duayen gazetecilerinden bir tanesi zaten kendisi. Eskilerden yine birlikte başlamıştık programımız. Taraftarın Sesi'nin zaten tanınan yüzlerinden, seslerinden bir tanesi diyebiliriz. Suavi Yardımoğlu, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Hakan'cığım. İyi yayınlar. Yeniden sizinle buluşmak güzel. Mert'e de buradan selamlarımı yolluyorum.
2: Teşekkürler, sağ olun.
3: Bayramlar diliyoruz yayınımıza başlamadan önce. Hareketli bir bayrama giriyoruz.
2: Evet.
3: Bundan da biraz beklentiler pek karşılanmasa da yine de hareketli bir trafik, spor trafiği de bizi bekliyor.
1: Spor trafiği de bizi bekliyor. Önümüzde Dünya Kupası var. Yine yıllar sonrasında Amile futbol takımımızda Dünya Kupası'na katılıyor. Evet. Heyecan yine bitmeyecek. Neler yapıyorsunuz? Arada görüşüyoruz sizlerle maçlarla ama iyisiniz değil mi? Bir yaramazlık yok.
3: İyiyiz. Bir yaramazlık yok. Devam ediyoruz. Biraz daha rölantide gidiyoruz ama yine gündemi takip ediyoruz. Tabii sporun içerisinden kopmamız olanaksız. İzmir Spor Kulüpleri Birliği var konuda, yönetim kurulunda çalışmalarımız var. İzmir kulüpleri için

0: sadece yazıp çizerek, söyleyerek değil, aynı zamanda onların sorunlarına, beklentilerine destek olmak üzere de Ali Ertem Başkanlığındaki yönetimle çalışmalarımıza devam ediyoruz Hakan'cığım.
1: Ali Başkan'la da zaman zaman yine tabii ki bizim bağlantılarımız oluyor. Programımıza katılıyor. Ona da buradan selamlar, teşekkürlerimizi iletelim. İzmir Spor'unda onlarla da, takımlarla onunla da konuşmaya devam ediyoruz efendim. Peki şimdi Suave Yardımoğlu, İzmir takımları adına sezon bitti. Nasıl geçti sizin adınıza? Beklentilerinizi karşıladın bazı takımlarımız. Gerçi ben hani beklentimizi karşılayan bir takım olduğunu düşünmüyorum. İşte küme düştü, düşecek denen Karşıyaka, 5. olacak derken 6. sırada yer alan Göztepe, yine playofflarda elenen bir Karşıyaka, son anlarda ligde tutunan, 3. ligde tutunan Altay var. Ondan sonra yine 2. ligde zorla tutunan Yusuf Hoca ile birlikte bir altın ordu söz konusu. Yani değişik bir sezon geçti. Sizin adınıza nasıl geçti diyelim. Özeti de bu şekilde çok kısa bir 30 saniyede yapmış olduk. Siz de bir dinleyelim.
0: Evet, doğru söyledin. Sezon gerçekten de kabus gibi geçti. Yani Göztepe'yi biraz ayrı tutarız ama tabii Göztepe'nin de taraftarın beklentisi böylesine güzel sistemli bir kurumsal bir yapı oluşturulmuşken ve dış sermaye ile bir güzel bir güçlü bir yapı oluşturulmuşken bir Avrupa beklentisi vardı. O da maalesef bir sıra farkla ıskalanmış oldu. Diğer taraflara zaten hiç söylemeye dilimiz varmıyor. Yani 9 profesyonel kulüp olma bünyemizde, İzvan bünyesinde 9 profesyonel kulübümüz vardı diyorduk. Maalesef kayıplarımız oldu. Senin de belirttiğin gibi Altın Ordu zar zor ligde kaldı. Bir zamanlar Süper Lig için konuştuğumuz Altın Ordu. Buca Spor'un durumu ne olacak belli değil. Ondan sonra tabii ki Çorolu Bergama'yı almıştı. Şimdi onlar da yeni şeyler peşinde sahibi. Bornova gitti. Yani Bornova köklü bir kulüptür aslında. Yani oradaki üniversite ve sanayi potansiyelinin değerlendirilmesiyle çok daha iyi yerlerde olabilirdi ama maalesef orada da bir şey yok, yani bir umut veren bir gelişme yok. İşte İzmir Spor'da kongre vardı. Ali Koyuncuoğlu geldi.
1: Doğru.
0: Başkanlara. Tabii sevgili Ali'nin gelmesi biraz daha şey yaptı, İzmir Spor'u umutlandırdı ama orada da tabii zor bir ortam var. İşte bizim de yıllardır uğraştığımız, seninle de geçmiş dönemlerde programlarda dile getirdiğimiz maalesef bu saçma sistem şey yapıyor, kulüplerin önünde özellikle amatörden profesyonele çıkma yolundaki köklü kulüplerin önünde engel. İşte şimdi yine Manisa'da bir final var. Torbalı çıkarsa 3.
1: Evet, 3. lige çıkacak.
0: Evet, İzmir Spor'da baraj maçı oynayacak dendi. Öyle bir şey var. İşte tabii İzmir Spor'da durum böyle ama 6 ay belirsiz. Yani şimdi Ahmet Taşpınar'ın geçenlerde önemli açıklamaları vardı eski divan başkanlarından. Yani ortada bir sahip yok. Yani 10 milyon euro transferin önüne açılması için gerekli bir para dedi Ahmet Taşpınar. Durumu incelemiş. 2 milyon da yeni bir takım oluşturmak için gerekli.
1: 1 milyar da borç var 6 ayda.
0: Evet. Tabii borcu zaten borç yiğidin kamçısı. Hiç sorma. 1 milyar borç dedi. Yani karşıya kadar öyle borçlardan artık 2 milyon da ona. En aşağı bir 12 milyon gemiyi ayağa kaldırabilmek, batırmamak için şart. Tabii borçlar ne olacak orası da belli değil. Ama tabii olumlu yönü şu, Mehmetcan Karagöz denen fedakar Altay'ın çocuğu bir teknik adam var. Adamcağız sağ olsun yine de geçenlerde açıklama yaptı. İşte biz yine de görevimizin başındayız. Yeni dönemde bir takım şeyle görev verilirse alırız. Takım üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Şimdi Karşıyaka'ya gelirsek işte programın adı da Taraftarın Sesi. Karşıyaka'da taraftarın artık yönlendirilmesiyle ne yazık ki gidiyor. Çünkü bu yeni yasa uyarınca işte hesapta federasyonumuz bunu borçsuz kulüpleri yaratma adına böyle bir karar aldı ama bu sefer herkes müteselsiz sorumlu olduğu için yönetime girmeye yanaşmıyor. Yani bu sene de Karşıyaka direkt dışarıdan katkılarla gitti. İşte en son bunların basketbola Folkart katkısından söz edebiliriz. Daha önce işte Azat Yeşil olsun, Cenk Karaca olsun, işte Mustafa Taşova olsun, yani diğerleri kulübü böyle peyderpey günlük faaliyetif çözümlerle, katkılarla yürütmeye çalıştılar. Şimdi yani divan kurulu seçimlerine herkes katılmak istiyor ama yönetime hiç kimse girmek istemiyor. Evet, işte tüm...
2: Radyo Trafik, İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Yani geçenlerde bir çağrı yapıldı Karşıyaka Çarşı grubundan. Malum Aygün Cicibaş'ın durumu var. O da işte 60-22'den ceza aldı. Yani bırak şeye girmesi, başkanlık yapması, kulübün yakınlarında bile dolaşması neredeyse yasak. Tabii çarşı grubu da madem böyle bir durum var, Aygün Cicibaş durumu açıklasın, bu aday olmadığını belirsin dedi. Bugün de işte o çağrıya yanıt geldi. Zaten biz aday değildik.
1: Değildik, evet.
0: Bu zor durumda kayyuma kalmasın diye kulüp bu duruma göreve talip olmuştuk. Şimdi de gelsin alsınlar dendi ama ortada bir umut ışığı yok. Orada da tabii 1 milyar borç var. Yani tabii basketbolda işte Folkart'ın son destekleriyle ligde kalındı. Mucizevi bir şekilde talihsedi. Tabii şimdi orada güvencemiz Karşıyaka'nın kendi çocukları. İşte Çağlar Karabulut menajerliğe getirildi. Son dönemde akıllı bir kararla. Ve şimdi Çağlar da çalışıyormuş sağ olsun. Ben eskiden beri tanırım Çağlar'ı, basketbolculuğundan, şeyinden. Son derece dürüst, Karşıyaka'yı seven, orada çok fedakarca hizmet veren biri. İşte şimdi bazı oyuncuların kalması için o da çaba harcıyormuş. Tabii bu ne ölçüde başarılı olabilecek. Ama Ahmet Kandemir'den de bir yürek diyelim ferahlatan bir açıklama geldi. Geçenlerde Bein Sports'un bir oturumuna katıldı. Orada eğer biz tabii çok büyük beklentilerimiz yok ama yine de ligde mücadele edebilecek kapasitede mütevazi bir kadro oluşturursa ben yarım bıraktığım işi, ben başlattığım işi yarım bırakmak
1: geçen
0: istemem.
1: Hafta da bize konuk oldu. Geçen hafta da bize konuk oldu Kandemir Hoca. Yine aynı şey söyledi. Ben devam etmekten yanayım ama yine yeni yönetimin seçilmesi ama onların da işte seçimin çok geç 23 Haziran'daydı. Sonra tepkilerden sonra 11 Haziran'a çekildi. Yani bir belirsizlik var. Burhanettin Hoca önce bir ben ayrılıyorum dedi çünkü belirsizlik var.
0: Evet.
1: Sonrasında taraftar karşı çıktı ve sonrasında kalma sıcak baktığı söylendi. Yani ortada bir yönetim yok ki Karşıyaka'da bir belirli bir şey olsun, hocalar belirlensin, Kandemir Hoca kalsın, Burhanettin Hoca kalsın vesaire.
0: Yani ortada şu an tam bir belirsizlik var. Tabii divan kurulunun da hiçbir yetkisi yok. Yani şimdi bu yeni çocuklarla, yeni şeylerle. Yani divan kurulu olaylara müdahil olamıyor. Yani olsa ne yapacak? Yani elinde bir yetki tabii yok, bir şey yok. O yüzden artık Karşıyaka'nın önündeki tek çözüm bir şirketleşme modeli getirip bunun da imece usulüyle ve taraftarların da katkısıyla yapılması lazım. Ben hep yıllardır şunu savundum. Yani Karşıyaka bir Barcelona modeli, bir Napoli mucizesi gerçekleştirebilir. Yani şu konuda biliyor musunuz? Napoli 3. lige kadar düşmüştü. Sonra 40 bin, 50 bin kombine aldılar onlar. İdmanları bile takip ettiler kombine alarak. Sonra kulüpte bir yükselme başlandı. Yani direkt taraftarın şeyinde. Sonra Maradona'yı getirdiler. Yani Maradona Arjantin'i bile Napolilerin desteklemesini istedi. Öylesine bir şeye geldi. Tabii bizim ülke koşulları için böyle bir şey tabii söz konusu olamaz ama yine de bu taraftarın sahip çıkması lazım. Yani artık taraftar dediğim sadece sokaktaki insan değil. Yani iş dünyasının sponsor olabilecek dinamiklerin kazandırılması ve bir şirketleşme modelinin kurulması şart. Yani yıllardır işte herkes bir şeyler söyledi etti ama o şirketleşme bir türlü kurulamıyor. Yani bir kere iş çekişmelerin karşıya kadar sona ermesi lazım. Yani her gelene bir takım bazı eleştiriler geliyor. Bu eleştirilerden insanlar etkileniyor, küsüyorlar. Yani bunların artık devir öyle bir devir değil. Yani artık bu şey bu sene de bu fırsat kaçarsa bir daha zor.

0: Çünkü bu sene baktık biraz daha en azından şans olarak playoff'tan çıkamıyoruz bir türlü karşılık olarak, ama tabii ki bu sene 3 bölgeli bir lig olacak, 3 gruplu bir lig. Playoff'tan da 3 takım çıkacak 2 takım yerine. Yani her gruptan da bir playoff takımı çıkacak.
1: 64'ten 54'e düştü takım sayısı. Evet. 4'ten 3 gruba düşürüldü. 18'er takımlı mücadele yapılacak. Yine liderler çıkacak ama her gruptan da bir yine takım daha çıkacak. Bu Karşıyak adına belki de son yıllarda playofflarda elenen Karşıyak adına belki avantaj olabilir, bilmiyoruz. Size bir soru sorduk. Her şey zaten cevapladınız. Çok teşekkürler. Sohbetinizi gerçekten çok özlemişiz. Sevgili Su abi yardım oldu. Bir gün mutlaka buraya da bekliyoruz sizleri. Yani bu stüdyomuzda ağırlayalım tekrardan sizleri. Zaten yabancı değilsiniz siz buraya. Müsait olursanız. Şunu da sormak istiyorum sizlere. Şimdi Ahmet Çoruhlu zaten hani bir İzmir Çoruhlu'yu bıraktı mı bilmiyorum ama Uşak'ı devraldı galiba. Galiba değil mi?
0: Uşağı istiyor ama şimdi onu da satmak istiyormuş şehir bölgesel amatöre düşen ekibi, ama ekibin borçları çokmuş bildiğimiz kadarıyla. Hmm. Duyduğumuz kadarıyla daha doğrusu. Ne olacak orası belli değil tabii. Yani İzmir'deki bir şeyi bırakıp Uşağı almak ne derece mantıklı. Özellikle Uşak şu aşamada biraz siyasi çalkantıların da gündeminde, ortasında. Tabii ki ne olacak onu da zaman gösterecek bize, ama İzmir adına. Şimdi Altınordu'da satın alma derken Altınordu'da bir pilot takım lafı dolaşıyor. Dün ben bu konuda biraz tabii yayına da katılacak olmanın verdiği asabiyetle bir araştırma yaptım. Kimse bir şey bilmiyor ama şimdi 1461 Trabzon'la sürpriz bir görüşme var. Yani o görüşmenin bu pilot takımla ilgisi var mı, pilot takım modeliyle? Tabii şimdi beklenen şey derneğin Altınordu'da futbol şubesini devralması. Tabii Seyit Mehmet Özkan bu konuda herhangi bir ek bir maliyet getirmiyor derneğe, ama fatura çok ağır. Çünkü ligde takımı yürütmek en aşağı 100-150 milyonluk bir bütçe gerektiriyor. Bu bütçeyi de derneğin sağlayacak gücü yok. Yani oraya da eskisi gibi sponsorlar gelmiyor tabii. Çünkü ne oldu? Ligden düşünce sponsorlar da hepsi kaçtı. Petrol Ofisi vardı, Alta Sigorta vardı, ne bileyim daha başka şeyler vardı. İşte Türkiye'nin takımı olarak geliyordu.
1: Doğru.
0: Altınordu yabancı futbolcu oynatmaması ve gençlere yer vermesiyle bir sempati uyandırmıştı. Ama tüm o gelinen sihirli çember Altınordu'nun etrafında kalmadı. İşte doğru. Yusuf Hoca hasbelkader adamcağız uğraştı ve ligde bıraktı mucizevi bir şekilde. Yani Altınordu da bu durumda. Yani Altınordu'ya da birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Yani derneğin bunu alacak gücü yok özetle.
1: Evet.
0: O yüzden Altınordu için de yeni bir formül gerekiyor. Buca'ya hiç sorma.
1: Buca'nın zaten olacak. Değil mi? Onu söyleyecektim ben de. Yani sahip çıkılması gereken takımlarımızdan biri de Buca Spor'du. Yani onlar da 3. lige düştüler.
0: Onlara depo yapmışlar. Tesislerin hali berbat. Yani bilmiyorlar.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
3: Saha öyle. Ben en son bir kupa maçı izlemiştim. Buca Göztepe maçı. Saha da çok kötüydü. Basın tribünün olduğu bölümde.
0: Yani Buca Spor o genç olaylarla bu gençliğin gücüyle oraya gelmişti ve bir anda işte o Seyit Mehmet Özkan'ın oluşturduğu yapıyla işte Hasan Kabzeler işte Salih Çoşanlar falan, ondan sonra onlar gibi oyuncular çıkmıştı oradan ve o olayı Süper Lig'e kadar taşımıştı, ama işte orada bir yanlış hamle, Bülent Uygun'un başa getirilmesi bütün her şeyi yerle bir etti ve o günden bugüne tabii ki o borçları toparlamak mümkün olmadı ve geline buraya kadar geldi. Zaten asıl Buca Spor'un akıbeti de meçhul, ne olduğunu ben de bilemiyorum. Çünkü öbürkü yarışma haklarını aldılar. İşte şimdi gene satacakmışlar herhalde. En son adı da Buca Spor Geliştirme mi olmuştur? Daha takip etmişsinizdir.
1: Evet öyle bir şeyler var.
0: Yani Buca'da da durum böyle.

0: yardım olun. Menemen'in tireye satılması ya daha doğrusu yarışmacı haklarının verilmesi gibi bir durum var. Onunla ilgili bir bilginiz var mı?
1: Kimin?
0: Menemen. Menemen'in tireye devredilmesi gibi bir durum söz konusu.
1: Var o konuda ama bilmiyorum. Onlar da başkan da çok yalnız kaldı. Öyle bir şey gündemde var ama işte bilmiyoruz. Daha henüz şeyler sonuçlanmadı. İşte taraftarlar isyanda, yani birinci lig takımı neden bu hale geldi? Neden kimse sahip çıkmadı? İşte bir anlamda da siyasetin ortasında kaldı Menemen Spor. Bilmiyoruz yani orada da hep bir belirsizlik hakim. Onlar da herhalde bilmiyoruz artık gelecek günlerde. Şey yaparız, görürüz.
0: Evet, olacak? Göreceğiz. Çok teşekkürler ama son olarak da şunu sormak istiyorum. Karşıyaka'ya yakınsınız. Yani takıma değil de Karşıyaka'da şu anda habercilik anlamında görev üstleniyorsunuz. Karşıyaka stadında gelinen son durum hakkında da çok kısa bir bilgi alalım sizden.
1: Valla Karşıyaka stadı artık sponsorunu bekliyor. Her şey, bütün engeller kaldırıldı, projeler yapıldı. İşte en son bir belge olayları vardı, onlar da bitti. Yani önemli olan Karşıyaka'da şu an Büyükşehir Belediyesi'ne destek olacak bir sponsorun ortaya çıkması. Yani bunun Büyükşehir tarafından tek başına karşılanması biraz zor. Yani zor değil, belki de imkansız yani. Yani 2 milyarlık bir bütçeden söz ediyoruz. Yani bunun koltuk başı 2000 dolardan hesap ederken, yani 2,5-3 milyarlık bir bütçeden ve zaman geçtikçe de bu maliyet artıyor. Yani sponsor hallolursa o konuda neler yapılabilir? Onu da göreceğiz. Peki. Yani bu konuda artık tek şey sponsor.
2: Peki. Ya Göztepe'de de o zaman mesela bir firma sponsor olmuştu, sonrasında o stat yapılmıştı. Evet, evet. O zamanlarda. Ben de son bir gitmeden tamam. Suav abiye ben de soru sorayım. Geçen sene ve bu sene ben büyük ölçüde Göztepe maçlarını hep takip ettim. Yani kaçırdığım bir iki maç olabilir. Geçen sene 8. bitirdi. Bu sene 5. bitirdi. Geçen seneki Göztepe mi daha iyiydi? Bu seneki Göztepe mi daha iyiydi size göre?
1: Valla tabii futbol açısından bakarsan bu seneki Göztepe daha iyiydi ama tabii sen de malum izlediğin maçları bir türlü bir hedef santifor, bir pivot santifor bulamadı.
2: Evet.
1: Ve yani o sıçramayı yapacak bir şey gösteremedi. Çok kötü maçlar verdiler. Yani bunda tabii hakem olaylarının da biraz
2: gazetine
1: uğradılar. Yani çok puanı da gitti Göztepe'nin. Bu hengame içerisinde şey yaptı. Ama şimdi bakıyoruz ki bu senede yine birçok oyuncu vitrinde, yani işte Yohan olsun, Dönesi olsun. Bunlar da benim beğendiğim oyuncular gerçekten. Özellikle Dönesi takip ediyorum önceden beri. Miroşi, yani Lis tabii mükemmel bir kaleci. Altay'da da kendini kanıtlamıştı. Onun da Lecce Varşova'ya veya Lech Poznan'a dönme olasılığı var.
0: Evet, ayrılma sorusu.
1: Evet, tabii şimdi transferin gözdesi Yuan. Devre arasında biliyorsun Lille 15 milyon önermişti. Onlar da yönetim şimdi Romulo gibi 20 milyona falan çıkacak bir bedel istiyor ama bilmiyoruz. Göztepe'nin bu seninki oyununda en büyük eksik bana göre bitirici bir oyuncunun olmamasıydı. İşte Arda Okan gibi kanatları şey yapan, zorlayan güzel bir oyuncu vardı. Defans sağlamdı. Tabii şimdi Heliton'un boşluğu nasıl dolduracak? Zambiyalıyla, yeni gelen Zambiyalıyla, işte Sandberg Sivas'ta da oynamıştı. Yunanistan'ın Aris takımından geliyor. Sağlam bir savunma vardı Göztepe'de. Yani
2: Janderson işte, beklentileri hiç karşılayamadı.
1: Aynen, onlar işte Jefferson olsun, diğer şeyler olsun. Yani Janderson çok büyük hayal kırıklığı yarattı bende de. Yani bilmiyorum, hoca da hep onda ısrar etti. Yani bence de o kadar ısrar edilmesine gerek yok, var mıydı, yok muydu. Ama şu an gelinen noktada bence pisi pisine kaçtı Göztepe'ye. Bu Göztepe'ye bir Avrupa yakışırdı.
2: Kesinlikle.
1: Özellikle ligin şu konumunda bakıyoruz, ligde ne oldu? İşte Beşiktaş'tan sıkıntılar geçirdi. Trabzon işte şimdi kupada final oynayacak. oynayacak ama lige hep uzak aradan geldi. Yani bu ortam içerisinde Göztepe'de zaten Trabzon'da başa baş maçlar çıkardı hem kendi evinde. Yani bu ortam içerisinde Göztepe'nin rahatlıkla bir Avrupa yapması lazımdı ama ne yazık ki olmadı. İnşallah gelecek seneye diyelim Mertçik.
2: Peki Stoylov konusunda, peki çok kısa da bir Stoylov konusunda yorum alalım.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Valla Stoylov tabii istikrarlı bir hoca ama Stoylov'un da biraz daha cesur olması lazım bana kalırsa ve hedeflere yönelik, yani sadece stabil Göztepe işte ilk 5'lerde 4'lerde değil, yani daha yukarılara taşıyabilecek bir atılımlar içerisine girmesi lazımdı. Onu gördük. Yani Göztepe çoğu maçlarda hep o edilgen kimliğini yeterince gösteremedi. Yani Stolyov'un da eksikliği oydu ama en azından oyunu sahadan iyi okudu kenardan. Bir takım krizleri kolaylıkla atlatmasını bildi. Göztepe'de zor günler de yaşadı. Yani sakatlıklar olsun, cezalar olsun. Tabii bu aleyhte verilen haksız kararlar. Yani onları iyi yönetti ama bence biraz daha atak olması lazım Stolyo.
0: Suav abi çok teşekkürler. Gerçekten az önce de bahsettiğim gibi yine özlemişiz gerçekten de sohbetinizi. Bir gün buraya da bekleriz inşallah sizleri de. Gerçekten de İzmir Spor'un hafızası olarak da yine değerli katkılar sağladınız bizlere. Çok teşekkürler.
1: İyi yayınlar.
0: O zaman görüşmek üzere. İyi çalışmalar size de.
1: Tüm taraftarlara da buradan iyi bayramlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Size de iyi bayramlar. Suav Yardımoğlu gerçekten de duayen gazetecilerden çok keyifli söyleşiyle birlikte bizlere önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi sorularla devam edelim. Az bir süremiz de kaldı reklama gitmek için de. Arif Bey bu arada yine o da Suavi Bey İzmir basının eskilerinden, İzmir Spor taraftarları olarak bir zamanlar çok bilgiler alıyorduk kendisinden. Gerçekten de öyle. Evet. Benim de eskilerden tanıdığım, ta Ankara'dan tanıdığım İzmir'deki gazetecilerden biriydi zaten. Karşıyaka'yı konuşurken de Serhat Bey şunu söylüyor ki hani Burhanettin Hoca'ya sormuş kulüpten ayrılması nasıl değerlendiriyorsunuz ama o ayrılma açıklamasından sonra, aylık açıklamasından sonra, tepkilerden sonra ben yine kalabileceğine dair zaten mesajlarda verdi. Onu söyleyeyim Serhat Bey'in mesajının ardından. Her sene teknik direktör değiştirip şampiyonluk hedefiyle yola çıkıp playoff'a zor giren bir Karşıyaka var. Karşıyaka'yı güçlendirmek için Süper Lig'de bir kulübün pilot takımı olması nasıl olur diye sormuş Serhat Bey. Karşıyaka için.
2: Yani Karşıyaka Süper Lig'de bir kulübün pilot takımı olarak anlaşma sağlanabilir mi? Bilmiyorum. Ya bu Karşıyaka için çok bana göre olağan bir durum değil. Yapılabilecek bir şey değil. Mesela hani bunu Göztepe'den de beklemeyiz. Çünkü bunlar yıllık, asırlık
4: proje çınarlar. Takımları değil,
2: proje
4: çünkü
2: takımları
4: bunlar.
2: Değil. Kesinlikle proje takımları değil. Ciddi bir taraftar kitlesine sahip olan takımlar. Evet. Hani başka takımlardan örnek verilseydi belki
4: Altın
2: tamam
4: Ordu
2: derdi.
4: Mesela olurdu.
2: Olabilir mesela. Aynı şekilde Altın Ordu, evet. Yani çok da iyi olurdu aslında. Evet. Güzel de olurdu ama işte Karşıyaka gibi, Göztepe gibi takımlar, bunlar proje takımları olmadığı için biraz o anlamda ben çok sıcak bakmıyorum.
0: Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yine bir araya gitme vaktimiz geldi. Bu arada Final Four heyecanı başlıyor demişler Arif Beyler de. Evet, bugün başlıyor. Fenerbahçe Olympiakos'ta karşılaşacak yarı finalde. Bir sene önce Abu Dhabi'de şampiyonluk kutladım. Zaman çabuk geçiyor. Gerçekten ben de dün gibi hatırlıyorum. Arif Bey Abu Dhabi'ye gitmişti ve Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Fenerbahçe yine İstanbul'da düzenlenen Final Four'da başarılar dileklerimizi iletiyoruz bizler de. Çok teşekkürler sevgili Arif Bey. Araya gidelim. Aranın ardından tekrardan Taraftan Sesi olmaya devam edeceğiz.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
0: Taraftarın Sesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mert Şişko ile birlikte bayram öncesinde son yine iş günü efendim. Yoğunluklar var. Bir kısa süreli ondan bahsedeyim. Cuma 14.42 itibarıyla Yine Gazemir'den çeviri ona girdikten sonra bir yoluna dair olacaksınız. Otokent kavşağından sonra arızalı bir tır var. Sabahtan beri orada sağ şeritte bekliyor. Daha doğrusu emniyet şeridinde ama sağ şeridi etkiliyor. Osman Kibar çıkışında bir arızalı araç vardı. O kaldırıldı liman yöne doğru. Halkapınar Köprüsü'ne kaza vardı. O kaldırıldı. Onun dışında kaynaklar yolundaki çalışma devam ediyor. Ve trafiği aksatıyor ve çalışma asfalt atılıyor bölgede. Neyse ki dün de konuştuğumuz meseleydi. Asfalt atılmaya başlandı. Onun dışında da Karabağlar Belediyesi önünde bir kaza vardı. Onun da kaldırıldığını öğrendik.

0: Onun dışında fazla bir problem görmüyoruz. İzmir yollarında 14.43 itibarıyla Cuma günü. Evet sevgili Maşişko, sezonu değerlendiriyoruz. Yine Suavi Yardımoğlu ile birlikte genel bir değerlendirmede bulunduk. 6. sırada bitirmesine ben çok üzüldüm. Göztepe'nin.
1: Kesinlikle.
0: Yani Samsun Spor'a mağlup oldu. Eğer kazansaydı 5. sırada olacaktı. Ve biz yani Trabzonspor'un bugün heyecanla kupayı kazanmasını bekleyeceğiz. Samsun'la, o heyecanı da yok ettiler.
1: Evet, o da yok oldu. Bu akşamki mücadeleyi biraz böyle zevkli izleyecektik. Ben belki izlemem bile yani onun için. Göztepe'nin ama işte bu Suavi abi de az önce söyledi. Hakemlerden yana bu sene gerçekten haklarının çok yenildiği maç oldu. Samsun maçı en son örnek. Yani orada Arda Okan önce topa değiyor. Sonrasında top yön değiştiriyor. Böyle bir VAR'a gidiliyor. VAR'daki hakem orta hakemi ikna ediyor. Sonrasında gol iptal ediliyor ki Göztepe birbiri yakaladığı zaman baskı daha da artacaktı. Ki artmaya da başlamıştı. Zaten sonrasında gol
0: iptal edilen gol.
1: Sonra iptal oldu. İşte kırmızı kart vesaire derken 2-0. Zaten o saatten sonra 10 kişiyle maçın dönmesi de biraz zor gibiydi. Ne oldu? Samsun'a da yaramadı. Samsun da gidemedi Avrupa Ligi'ne. İşte Başakşehir bakalım. O da Trabzon'un Konya'yı mağlup etmesi gerekiyor. Ben de bugün kupayı Konya'nın almasını istiyorum mesela. En azından bir
0: içimiz sor değil mi?
1: En azından bir taraftarı olan bir takım gitsin Avrupa'ya. Yani bence.
0: Tarafta Başakşehir gitmesin diyorsun, anladım.
1: Yani.
0: Peki Süper Lig'de sezonun 11'i diye bir haber geldi şu anda bana. Yani bir şey düştü. Bunu nereden almışlar? CS'de bir uygulama herhalde bu. Oradan alınmış. Şu anda geldi mesela o bir işte futbol uygulamasından geldi. Liz ilk sırada sezonun en iyi 11'inde.
1: En iyi 11'inde?
0: Öyle görünüyor. Liz o ilk 11'de. Salay var. Sanchez var. Skriniar var. Mustafa Eskelilaç var. Sol bekte.
1: Sol bekte.
0: Torreira var. Olay var. Asensio var, Sané var, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen var. Liz mi, Uğurcan mı sence?
1: Yani Uğurcan derim ben tabii.
0: Değil mi?
1: Yani Liz'in bu sezon yine çok anlamsız yediği golleri oldu. Yani bazen hani ne yapacağı gerçekten belli olmayan bir kaleci. Tamam, iyi bir kaleci. Ama
0: yani belki belirli bir kriter vardır. Hani oynama süresi olsun ya da işte ne bileyim bir kriter vardır ama
1: sağ bek kim?
0: Salay.
1: Yani ben mesela Arda Okan'ı da tercih edebilirdim orada.
0: Hmm.
1: Çünkü çok tamam, bu sene üstüne Sanchez'de koyarak Şikrin oynadı. Yer,
0: tamam hani Mustafa Eskelilaç da tamam. Torreira olay da tamam ama bilmiyorum yani Liz mi? Bilemedim ben şimdi Liz mi acaba? Liz de bu arada ayrılıyor gibi.
1: Yani evet, o da Polonya'ya dönme durumu var. Heliton gitti. Yine takımın ya en iyilerinden. Ya Göztepe yönetimini bazen gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani Romulo tamam, para kazandırdı gitti. Aldığın oyuncular, forvet oyuncuları işte Jeff olsun, Janderson olsun, bunların hiçbiri beklentileri karşılayamadı. Diğer oyuncular da yine, Brezilyalılar da yine aynı şekilde. Bir işte Krasev biraz
0: Krastev
1: katkı yapmaya başlamıştı. O da sonlara doğru. Zaten bir alınan futbolcu önce sakattı. Sonrasında geldikten sonra sakatlandı. Uzun bir süre Antunes, o da sahalardan uzak kaldı. Yani fena oyuncu değil aslında. Hani kaliteli bir kumaşı var derler. Ama Göztepe'ye istediği katkıyı sağlayamadı. Göztepe'nin istediği katkıyı sağlayamadı. Heliton gibi hem savunmada hem hücumda çok güçlü bir oyuncum var. Neden hani biraz paraya kıyıp da sözleşme yenilemiyorsun Heliton'la? Ve bedavaya gidiyor yani.
0: Sözleşmesi bitti gitti. Yani başarısız da bir...
1: Değil.
0: Yani herhalde kalmak istemedi. Yaş 30. 95 doğumlu galiba.
1: Olsun ya, 30 olsun. Yine oynar
0: hatta,
1: yani.
0: Yaş 31'e geldi. Oynar da hatta gerçekten de hani çok istikrarlı bir futbolcu.
1: Kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. Yani bir de öyle hani her verilen mevkide görevini yapan... Kırmızı kart bilmiyorum görmüştür de hani çok agresif de bir futbolcu değil. İyi bir futbolcuydu, görevini yapan bir futbolcuydu. Ya bazen yönetimi evet
0: şeyde de
1: anlamakta güçlük çekiyorum yani.
0: Bokaleli de baya uyumluydu.
1: Tabii tabii, Bokele ile de yine aynı şekilde. Yani hem dediğim gibi hücumda hem savunmada o fizik gücünü çok iyi kullanıyordu ki zaten özellikle bu tarz takımlarda Göztepe gibi işte Konya gibi atıyorum Başakşehir gibi savunmalarında güçlü oyunculara ihtiyaç var yani fizik olarak mücadele

0: Gece oyunculara ihtiyaç var. Forvetleri de ciddi anlamda yıpratıyordu yani Heliton. Ama böyle bir karar vermişler. Karar alınmış. İşte yerine gelecek olan isim bilmiyorum o olur mu. Bir zamanlar Sivas Spor'da da forma giyen
1: evet.
0: Bir isim.
1: Birkaç isim var.
0: Noah Sonko var mesela işte. Sivas Spor'da forma giymişti. Görüşmeler devam ediyor. Olumlu sonuçlarınsa da kısa süre içinde İzmir'e gelmesi bekleniyor. Efkan'ın sözleşmesi uzatılmış. Ben buna sevindim. Öyle ya da böyle Efkan Göztepe'ye faydalı olan isimlerden bir tanesiydi. 2026-27 sezon sonuna kadar uzatmışlar. Ve Arda'yla devam edilecek. İşte en kritik bölge forvet hattı. Forvet hattına Janderson'un sözleşmesi devam ediyor. Gönderemiyorlar.
1: Talip de olmaz herhalde.
0: Cefine aynı şekilde. Talip de olmaz büyük ihtimalle. Yani iyi bir forvet lazım bu takıma. Gerçekten iyi bir forvet lazım.
1: İyi bir forvet lazım. Bakalım nasıl olacak? Bunları önümüzdeki haftalarda da konuşuruz. Tabii ki bayram haftasında olmayacağız ama biz yine yaz ayları boyunca da resmi tatiller dışında da taraftar sesi olmaya devam edeceğiz. Simay Trafo'nun katkılarıyla bunu da hatırlatalım. Önümüzdeki haftadan sonra da bir Dünya Kupası özel programı yaparız belki. Çünkü Dünya Kupası da başlamak üzere olacak o tarihlerde. Dünya Kupası öncesinde de.
0: Mesela Montella'ya da şunu sormak lazım. Neden Arda Okan yok? Neden Arda Okan Dünya Kupası kadrosunda yer almadı?
1: Ben de olsam ben de sorardım. Gerçekten de yani sorulması gereken durumlardan biri. En azından bir geniş kadroda olmalıydı.
0: Tabii kesinlikle, kesinlikle. Yani yedek başlayabilirdi. İyi bir performans ortaya koyamazdı sağ bekteki oyuncu. Ya da farklı problem olur, sakatlanabilir. Yani bana kalırsa Arda Okan'ın da net bir şekilde Dünya Kupası kadrosunda olması gerekiyordu.
1: Göztepe'nin bir liderlik durumu var. Hangi konuda sence?
0: Göztepe'nin liderlik durumu.
1: Süper Lig'de bir konuda lider.
0: Hangi konuda? Borcu yok. İstediği gibi transfer yapabilir. Transfer yasağı yok.
1: Tribün doluluk oranında lider olmuş.
0: Tabii yani
1: 78.55'lik oranla. Hani seyirci bakımından değil ama doluluk bakımından 18.363 seyirciyle oynamış ortalama. Maç başına ve bu %78.55 yapıyor. Bu Galatasaray'ın da önünde. Fenerbahçe'nin de önünde ve dediğin gibi seyircisi olan bir takım diyorsun ya. Başakşehir'in söyleyeyim mi sana ortalamasını? %24. %74'lerden yani Göztepe'ninki %74 hatta %75 diyelim.
0: Evet.
1: Düzeltiyorum %79 diyelim. %80 neredeyse Başakşehir'in %24.
0: Yani.
1: Doluluk oranı.
0: Deplasmanda da öyle Başakşehir.
1: Seyirci oranından bahsetmiyoruz bakın yani doluluk
0: oranı. Doluluk oranı. Deplasmanda da öyle. Deplasmanda da Başakşehir taraftarı çok göremezsiniz yani. Ama bu sene gerçekten Göztepe taraftarı Avrupa'yı hak etti.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Ama olmadı. Onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Yani birinci dakikadan 90. dakikaya kadar susmayanlar vardı. İşte Beşiktaş maçından sonra bazı olaylar maalesef meydana geldi. Onlarla ilgili zaten halen daha davalar devam ediyor. %78-80'lik bir oran gerçekten iyi bir oran. Zaten 25 bin kişilik Gürsel Aksel evet. Stadyumu. Kombineler zaten kapış kapış hemen sezon başında bitiyor, yeniliyorlar. Kalırsa işte biraz biletler satışa çıkıyor yani.
1: Kapalı gişe oynanıyor gerçekten.
0: Tabii kapalı gişe.
1: Bilet bulmakta zorluk yaşanıyor.
0: İşte bunun en büyük nedeni stadın güzel yanının göbeğinde olması. Gerçi Doğanlar'da da yine Göztepe dolu tribünlere oynuyordu. O zamanlar.
1: Evet, kapasite mesela.
0: Ama kapasite tabii orası biraz daha hani yarı yarıyaydı.
1: Bu aynı stat orada olsaydı bu kadar olmazdı.
0: Tabii olmazdı. Bu kadar dolu olmaz. Atatürk stadı bile olsa Alsancak olabilir belki de. Ama yani evinden çıkıyorsun karşıda stat var. Yani semtinde stat var. En büyük bana göre avantajlarından bir tanesi. Bir de ulaşım olarak da çok kolay. İzmir'in her yerinden çok net bir şekilde ulaşabiliyorsun oraya.
1: Bazı zamanlarda biz hani çok kilit olur diyoruz trafik ama kimse şikayet etmiyor. Farkındasın değil mi?
0: Evet.
1: O trafikten de. Hani olmuyordu o kadar da. Yani bir sahilatta tabii ki bir sıkıntı oluyor ama kimse de şikayet etmiyor.
0: Ya zaten orada İnönü Caddesi kapanmıyor ki. Stadın
1: Mithatpaşa
0: Caddesi'ne doğru giden işte o ara sokaklar kapatılıyor. Bir de Mithatpaşa Caddesi'nde orada da kısmi kapatma var. Yani çok uzun bir kapatma olmuyor. Ya İSTÜ çalışması, şu anki İSTÜ çalışmasındaki
1: daha çok
0: bölüm daha fazla Mithatpaşa Caddesi'ndeki.
1: Çift pasaport durumu var Arda Okun diye hatırlatma yapmış. Doğru söylüyor Serhat Bey de. Arnavut milli takımdan davet almıştı ama hani milli takımdan Türkiye'den davet alsaydı oraya da giderdi diye
0: tabii,
1: düşünüyoruz. Tabii. Şimdi Serhat Bey'in de bir mesajı var. Onu da bir dinleyelim istersen. Sonrasında devam ederiz.
3: Hakan Bey ve Mert Bey, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Ben koyu bir Göztepe taraftarıyım ama bununla beraber aynı zamanda çok iyi bir futbol severim. Her kulübü takip etmeye çalışırım imkanlar dahilinde. Size özel bir soru soracağım ikinize de ayrı ayrı. Küçükken işte okul zamanlarında herkesin örnek aldığı bir futbolcu vardı, idolü vardı. Sizlerin idol olarak kendinize idol aldığınız futbolcu kimdi? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi idol olarak hani futbolcu olmayı düşünmedik ama belki sen düşünmüş olabilirsin baba mesleği olarak. Belki baban mıydı o zaman idolün senin?
0: Yani olabilir.
1: Onu bilmeyenler, Serhat Bey bilmiyordu evet. Mesela. Senin babanın da profesyonel futbolcu
0: tabii,
1: olduğunu.
0: Profesyonel futbolcuydu o zamanlar. Hani ben onunla maçlara giderdim. Çok küçüktüm o zamanlar tabii, kamplara, maçlara vesaire falan. Değişik gelirdi bir de o ortam. Bir de hani böyle işte bir hafta 3 gün 5 gün öncesinden kampa girerlerdi. İşte hafta sonları maçlar oynanırdı. İşte yemekler yenirdi yemekhanede vesaire falan. Şey gelirdi bana yani, bir enteresan gelirdi. Ben de işte büyüyünce futbolcu olacağım falan dediğim anlar olmuştur tabii çocukken ama sonrasında öyle bir şey olmadı çok fazla.
1: Peki sevdiğin futbolcu diyelim. Yani ben ilk aklıma geldiğinde gerçi Serhat Bey benim Fernando Torres demiş ama o herhalde yaşı çok küçük. Biz hani
0: evet, biz bayağı gerilere gittik. Metin Ali Feyyazlara, Tanju'lara,
1: Rıdvan. Bizim o zamanlar işte Prekazileri falan ben hatırlıyorum yani. Hani Simović kaleci, Simović, Schumacher kaleci, Schumacher vardı Fenerbahçe'de. Biz onları hatırlıyoruz. İşte Roberto Baggio'lar. Maradona'yı bile biz izledik yani. Hani
0: tabii.
1: O zamanlarda Maradona'yı izledik. Yani her yaşa göre de tabii ki kuşak farkı da olabiliyor. Torres'ler daha yeni bıraktı Torres futbolu zaten. Hani küçükken Serhat Bey onu örnek alıyorsa demek ki daha yaşı çok küçük.
0: Olabilir.
1: Zamanımızda işte Türk futbolculardan işte dediğimiz gibi onlar vardı yani.
0: Yani Sergen'in ilk zamanları olabilir mesela.
1: Tabii Sergen'in ilk zamanları. Okan Buruk mesela. Işte.
0: Aynı şekilde.
1: O zamanlarda zaten hani Okan'ın çıktığı zamanlar ben 14-15 yaşındaydım neredeyse. Yani hani örnek alacak durumda değil. Ben 7-8 tabii. Yaşlarıma baktığımda işte Prekaziler, Tanju Çolaklar, Hasan Vezirler, Maradonalar vesaire onlar geliyor.
0: Yani bizim zamanımızda foto muhabirleri sahaya girip röportaj yapıyorlardı. Yani.
1: Ben yaptım mesela.
0: Mikrofon uzatıyorlardı yani.
1: Ben son yapanlardan biri olabilirim.
0: O zamanlarda.
1: Ankara Spor Malatya Spor maçı, Ankara Spor'un ilk sezonu. Ben de yeni başlamışım muhabirliğe. Aktepe Stadyumunda yapay çim saha.
0: Evet, suni çim.
1: Ömer Erdoğan la röportaj yaptım hatırlıyorum.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Son yapanlardan biri ben olabilirim. Yani şey dışında, yayıncı kuruluş dışında son yapanlardan biri ben olabilirim gerçekten de.
0: Yaş
1: sene
0: 31'miş.
1: Sene 2004. evet, yaş 31'miş. Bizden tabii 14-15 yaş daha küçük olunca sevgili Serhat Bey olabiliyor. Şimdi Fernando Torres demişlerdi. İşte bizimkilerde daha yaşlı futbolcular olabiliyor. Bir de şimdi az önce de zaten paylaşımız bir durum vardı. Onun da resmi açıklaması da geldi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimde genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.
0: Zaten aday olsa ve başkanlığı kazansa cezası var. Az önce Suayi abinin de söylediği gibi hani değil Karşıyaka stadına girmek, kulübün çevresinde bile hani dolaşması sıkıntılı bir durum yaratabilir demişti. Onun için böyle bir karar alması Karşıyaka camiasına da hayırlı uğurlu olsun. Çok başkan değişiyor Karşıyaka'da. Çok ya, hoca değişiyor.
1: Evet. İzmir takımlarında çok başkan evet. Değişiyor. Altay, bakınız, Sinan Kanlı bıraktı. Yerine başkan bulunamıyor vesaire. Takım ne olacak? Hoca ne olacak? Enteresan durumlar.
0: Ve her geride kalan yönetim, yeni gelen yönetim işte o borçlarla uğraşmak durumunda kalıyor maalesef.
1: Maalesef böyle bir durum söz konusu. Bu arada programın da sonuna geliyoruz. 6 ayda yine Mehmet Can Karagöz, bunu da ilk bir dönemde konuştuk, ilk bölümde konuştuk ama 30 Haziran'da sona erecek yine onun da sözleşmesi, ama yeni sezon planlamasına ilişkin yönetimle temas halinde oldu.

0: Bundan da bilgi verdi. Onun da bilgisini verelim. 40 yaşındaki teknik adam. Futbolda gelişim odaklı sürdürülebilir yapılar içerisinde bulunmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte kariyerim adına en doğru kararı vermeye çalışacağım şeklinde konuştu.
1: Evet.
0: Sevgili Marşişko, buna
1: Ben
0: dair bir yorum.
1: o sırada WhatsApp'tan Nilgül Hanım'a bir şey yazdım. Seni dinleyemedim de kahve var mı diye sormuş da ona buradan
0: Evet
1: cevap
0: evet
1: verirken.
0: ya şu an için Mehmetcan Karagöz'ün takımda kalma isteği takımdaki belirsizlik ile birlikte bununla ilgili bir yorum rica edeceğim senden.
1: Mehmetcan Karagöz'le ilgili yani o konuda ne desem şu an
0: Yani
1: için bilemedim ama.
0: Altay'ın bu sezon son anlarda, son haftalarda ligde kalmasıyla birlikte de Mehmetcan Karagöz Hoca'nın da zaten hani nasıl etki ettiyse Yusuf Hoca Altınordu'ya, Mehmetcan Karagöz Hoca'nın da bence etkisi oldu ve takımda
1: E
0: kalmalı.
1: tabii yani
0: Burantin Hoca
1: evet.
0: veda
1: Ben
0: etti
1: ona
0: takıma.
1: bağlayacaktım aslında.
0: Evet.
1: Hani Burhanettin Hoca kötü bir sezon geçirmedi. Bana göre başarısız olmadı. Yani en azından hani işte yine bir playoff oynandı. İşte playoff biraz şans işi. Biraz şansın yanınızda olması gerekiyor. Geçen sene yine aynı şekilde buradaki maçta elendi Karşıyaka. Yine bu sene. Ama hoca ile çok ben bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Mehmetcan Karagöz de bana göre Altay'ı ligde tutan önemli isimlerden bir tanesiydi. Hatta tekti yani şu ana kadar. Mesela Yusuf Hoca da yine aynı şekilde. O da Altınordu'ya şey yaptıktan sonra geldikten sonra o da orada bir başarılı sezon en azından geçirdi.
0: O zaman herkese iyi bayramlar dileyerek veda edelim. Haftaya yine bayram tatilinde olacağız. Sonraki hafta taraftar lisesine devam edeceğiz. Herkese iyi bayramlar. Hem Radyo Trafik İzmir dinleyenlerine hem de Radyo Spor dinleyenlerine iyi bayramlar, selamlar dileklerimizle.
1: Evet, haftaya bayram dolayısıyla program olmayacak. Ondan sonraki haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Dediğin gibi bir Dünya Kupası özel programı da muhtemelen yine yapacağız. Haftaya değil, ondan sonraki hafta tekrar birlikte olmak
0: Görüşmek
1: dileğiyle
0: üzere.
1: diyelim.
0: Taraftan sesi olarak herkese iyi bayramlar tekrardan. Hoşça kalın.
2: Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300

0: özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her cumartesi olduğu gibi hafta sonunun ilk gününü Radyo Spor'da birlikte açıyoruz. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Şu anda zannediyorum bayram tatilinden sonra yollarda İstanbul'a geri dönen bir sürü dinleyicimiz bizleri dinliyor. Öncelikle hepinizin bayramını kutlarım. Ümit ediyorum hepiniz için güzel bir bayramda geçmiştir. Ailenizle, sevdiklerinizle, birçoğunuzun da şehir dışında olduğunu tahmin edebiliyorum. İstanbul'un durumunu görüyoruz çünkü gerçekten müthiş trafiksiz birkaç gün geçirdik İstanbul'da. Yalan yok, hani bayram tatili bir hafta daha olsun istedim. Ama dediğim gibi zannediyorum birçoğunuz şu an dönüş yolundasınız. Bizleri dönüş yolunda dinliyorsunuz. Herkese tekrardan iyi bayramlar dileyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 057 1487 no. 052 1487 no. Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajlar bizler için önemli. Burada süremiz yettiğince de hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. Diyelim ve başlayalım. Bugün Basketbol Süper Ligi playofflarında ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Onunla başlayalım. Sonrasında ilginç, aktüel olarak nitelendirebileceğimiz fazla sayıda haberimiz var. Dün son şampiyon Fenerbahçe Beko, Esenler Erokspor'u deplasmanda, daha doğrusu mevcut adıyla Safiport Erokspor'u deplasmanda 96-73 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Hakeza Anadolu Efes'te kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda Türk Telekom'u 77-72 skorla mağlup ederek bir diğer yarı finalist oldu. Yarı finalde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e eşleşmesi izleyeceğiz. Dün Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu 5-3'lükle birlikte sezonun kendi adına maçını oynadı. 21 sayı ile Taylor Norton Tucker 17, Mikael Antunen 14 sayı ile çift haneye ulaşan direkt isimler oldu. Wade Baldwin 10 sayı kaydetti. Safiport Erokspor tarafında Fenerbahçe Dik aslında uzun probleminden iyi faydalanan Peter Corneli 20 sayıyla mücadele etti. Jermaine Love'ın 16, Jeremy Simmons ve Egehan Arna'nın 10'ar sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Safiport Erokspor üzerinde de sezon genelinde sezonu playoff noktasında tamamladıkları için bir FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi katılım hakkı elde ettiler. Onlar için de bu kıymetli ikinci sezonlarında Basketbol Süper Ligi'ne aynı zamanda Avrupa'da mücadele edecekler. Diğer maça bakalım. Anadolu Efes'te biliyorsunuz ilk maçta Shane Larkin 13 sayı 11 asistle bir double double yapmıştı. Sezonun kendi adına önemli performanslarından birini sergilemişti. Yılın büyük bölümünü sakat geçirdiği için onun açısından dediğim gibi sezonun önemli performanslarından biriydi. Dün Ankara deplasmanında 20 sayıyla takımın en skoreri oldu. Yine ilk maçta da etkili oynayan Vincent Poirier 14 sayı 8 asistle yıldızlaşırken onlara PJ Dozier 9, Jordan Lloyd 7 sayıyla eşlik etti ve Anadolu Efes adını yarı finale yazdırdı. Yarı final eşleşmesinde ilk maç pazar günü oynanacak. Yarın yani planlanıyor. Bugün Basketbol Süper Ligi'nde bir karşılaşmamız yok. Son yarı finalistin belli olması için bir eşleşme kaldı geriye. Bugün oynanacak karşılaşmada düzeltiyorum. Beşiktaş Gain Galatasaray MCT tekniği Akatlar'da konuk edecek, saatler 8.30'u gösterirken. Kazanan taraf yarı finalde Trabzonspor'u eleyen Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. Bununla birlikte bu akşam itibariyle de bütün yarı final eşleşmeleri belli olmuş olacak. Eğer olası bir Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji yarı finali görürsek, bunu Eurocup, BKT Eurocup yarı finalinde de görmüştük, bir rövanş niteliği taşıyor olabilir. Galatasaray çıkarsa da bana sorarsanız sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Beşiktaş Gain'i elemiş olacak. Eurocup'ta final yapmış, normal sezonu 2 Averaj Park'la ikinci sırada bitirmiş Beşiktaş Gain'i eleyerek büyük bir işe imza atmış olacak Galatasaray kazanması durumunda. Bakalım, bu akşam mücadele saatler 8.30'u gösterirken başlayacak. Son oynanan maçta Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Galatasaray 78-75 skorla Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş gün özelinde çok kötü bir performans göstermişti, onu da söylemek lazım. Yani Galatasaray seriyi 1-1'e getirdi. Bugün bakalım nasıl olacak. Serinin son maçı. Akatlar'da ciddi bir seyirci desteği bekliyoruz Beşiktaş'a. Galatasaray tarafı da bu sezon Pozeko'yla birlikte Beşiktaş karşısında çıktı. 4 maçın 3'ünü kazanmayı başardı. Ama bu bir maçta da biliyorsunuz serinin bir önceki maçında Beşiktaş 25 sayı farkla mağlup etmeyi başarmıştı Galatasaray'ı Akatlar'da.
Bugün göreceğiz. Bakalım, dediğim gibi kazanan taraf Bahçeşehir Koleji'nin yarı finalde rakibi olacak. Ümit ediyorum yine güzel bir yarı final serisi de izleriz. Basketbol Süper Ligi'nde rekabet düzeyi her geçen gün yükseliyor ligimizde. Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom gibi takımlar orada rekabete üst düzeyden dahil olan takımlar. Beşiktaş son 3 yılda yaptığı atılımlarla oraya yükseldi. Galatasaray yine bu sezon bence beklentinin çok gerisinde ama geçen seneki Yakup Hocalı dönemde mesela iyi bir karnesi vardı. Bu sene de Pozekko ile birlikte şu an yarı finalin orta konumundalar. Yani 1-1 devam eden bir seri var. Galatasaray'ın seneye biraz vites arttırmasını bekliyoruz. Trabzonspor, Erokspor gibi takımlar önemli yatırımlarla geliyor. Bakalım seneye daha da rekabetçi bir lig görmemiz muhtemel. Mesajlarımız var, onlara bir bakalım. Almanya Duisburg'dan selamlar. Ben Uğur Budak. Size ve Onur Bey'e iyi hafta sonları diliyorum. Bugün sevgili Onur Kıran bir seyahatte olduğu için bizlere katılamadı. Bizi dinliyorsa şayet kendisine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok iyi bir dost, aynı zamanda yayına da çok ciddi renk katan bir kişilik. Cumartesi günlerine yaklaşık 2 yıldır çok önemli katkıda bulunan çok kıymetli bir dostumuz. Sevgili Onur Kıran, buradan dediğim gibi bizleri dinliyorsa kendisine sevgilerimi iletiyorum. Güzel bir yarı final serisi izleyeceğimizi düşünüyorum. Yarı finalde kaç maç üzerinden oynanacak seri demiş Uğur Bey. Bildiğim kadarıyla yarı final yine 3 maç üzerinden, ikisini kazanan taraf. Düzeltiyorum. Yarı final 3 maç üzerinden, 5 maç üzerinden 3 maçı kazanan taraf adını finale yazdırıyor. Evet, yarı finalde best of 5, yani 3 maç kazanan adını finale yazdırıyor. Final tarafında da 4 maç kazanan. Burada çeyrek final 2, yarı final 3, final 4 galibiyetle birlikte noktalanıyor. Onu bir paylaşmış olalım. İlginç bir sistem var. Senelerdir böyle ama. Bakalım, yani yarı finalde Fenerbahçe-Anadolu Efes serisi için güzel bir seri olacak demişsiniz. Burada Fenerbahçe'yi önde görüyorum ama Anadolu Efes'te Larkin ve Poirier sakat, sağlıklıyken onlar da rekabetçi kalmaya çalışacaklardır. Buna da bir şüphem yok. Çeşme Altın Yunus'tan günaydın. İyi bayramlar sevgili Alaca. TBL'de şampiyonluk adayın hangi takım? Türkiye Basketbol gibi birincilik değil herhalde. Orada Çayırova ve Bordo Bandırma'nın lige çıktı zaten, kesinleşti. Basketbol Süper Ligi'nde de Fenerbahçe. Yani zannediyorum bu, yani şahsıma özel bir tahmin olmaz. Birçok kişi aynı düşünce içerisindedir ama Basketbol Süper Ligi'nde de adayım Fenerbahçe. Beko öteki taraftan

0: Da finale Beşiktaş'ın gelmesini bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Hani bugün kazanıp sonrasında Bahçeşehir Koleji'ni de eleyebileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bakalım WhatsApp hattımızı paylaşalım. Günaydınlar herkese. Özlettiniz kendinizi. Bayramda çok fazla mesaj alamadık. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur. Aduspor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
3: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Unutulmaz. Unutulmaz.
7: Çitile çitile çitile. Bitti artık bu çile.
8: Şanzımanlı arçelikle.
7: Hayat bu işe.
9: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
10: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
11: Aradığın tatil Setur.
12: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bolu Mengen'den sevgiler Burak kardeşim. Minik kedim Arsenal 4 haftalık oldu ve oynamaya başladı demiş sevgili Uğur Mengen. Düzeltiyorum, Uğur Pekşen. Bolu Mengen köyüyle karıştırdım, çok fonetik olarak da soy isminiz ve köy ismi karışıyor. Evet, Arsenal demişken bugün de bir UEFA Şampiyonlar Ligi finali var. Akşam saat 7'de Budapeşte'de oynanacak. Son Premier Lig şampiyonu Arsenal, son Şampiyonlar Ligi. Ve

Fransa Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek. Arsenal demişken de bugün tarafımızı belli edelim. Ben Arsenal'dan yanayım. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Günaydın Burak kardeşim. Dünyanın en güzel şehri Antalya'dan Selim. Buradan Galatasaray yönetimini istifaya davet ediyorum. Tam 13 gündür şampiyon olamıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. İyi yayınlar dilerim demiş. Katılıyorum. Yani daha 2 hafta ara koymaya gerek yok. Bir, araya bir tane daha şampiyonluk sıkıştırılabilirdi. SF'le kınıyorum buradan Galatasaray yönetimini. Biraz daha sık şampiyon olmaya özen gösterirlerse görüldüğü üzere taraftar henüz tatmin olmuş noktada değil. Devam edelim. İlginç bir şey oldu dün. Sırbistan Ligi'nde tam 25 yıl sonra Kızıl Yıldız Partizan ikilisinden biri finalde değil. İkisi de elendi dün. Enteresan da bir final olacak. Yani burada orada mücadele eden Dubai Basket, Buduşnost gibi takımlardan biri de bu arada finale çıkmadı. FMP Belgrad dün Partizan'ı 92-79 yenerek deplasmanda adını finale yazdırdı. Subotica'da Adriyatik Ligi'nde Kızıl Yıldız'ı bir sayıyla 90-89 mağlup ederek adını finale yazdıran bir diğer takım oldu. Yani enteresan. İki Sırp takımı da Euroleague'de, düzeltiyorum, Adriyatik Ligi'nde final oynamayacak. Yine büyük bütçeli takımlardan Dubai Basket orada olmayacak. Hakikaten bu çok sık göreceğimiz cinsten bir şey değil. Öncelikle onu söyleyelim. Çok ilginç. Hakikaten çok ilginç. Yani orada zaten biliyorsunuz çok fazla eleştiri oluyordu. Koç değiştirdiler. Sasha Obradovic'le yolları ayırdı Kızıl Yıldız. Bence anlamsız bir biçimde bu arada. Sasha Obradovic'in iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Partizan'da sezon başı skandallar vardı. Obradovic ayrıldı. Joan Peñarroya göreve geldi. Fena da gözükmüyordu ama yolun sonunda sezonu kupasız tamamlayacaklar. Euroleague'de playoff yapamadılar. Liglerinde şampiyonluğa uzanamadılar. Hakikaten onlar için kötü bir sezon olsa gerek diye düşünüyorum. Dün İspanya kanadında yine çok ilginç gelişmeler vardı. Onlara değineceğiz. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatmak isterim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0538-052-1487. Dün Manresa, Baxi Manresa tam 28 yıl aralarından Real Madrid'i mağlup etti. Bitmedi bu arada. Bu üvertür bir giriş. Yani asıl orkestra çıkmadan sonra duyacaklarınız bence daha trajik. Milli yıldızımız Ömer Faruk Yurtseven takımının 94-87 kaybettiği maçta hakemle tartışarak diskalifiye edildi. Oyundan atıldı. Maçı da 8 sayı 2 reboundla tamamlamıştı. Manresa tarafında Agustin Ubal 16 sayıyla oynadı. Orada çift haneye çıkan çok fazla isim vardır. Real Madrid'e de Mario Ezonia'nın 32 sayısı yetmedi. Real Madrid Euroleague'den sonra, finalden sonra İyice dağılmış gibi gözüküyor, onu da söylemek lazım. Yani Koç Scariolo'nun dün bench'te bir açıklaması vardı. İşte oyunculara nerede olduğunuzun farkında varım. Minvalinde. İşte Ömer Faruk Gürtseven dün hakeme küfür ettiği için 3. çeyrekte mesela oyundan atıldı. Orada gerilim düzeyi çok yüksek. Çıkarken Manresa taraftarlarıyla da tartıştı Ömer Faruk. Sergio Scariolo Moğol'daki ifadelerini de şöyle aktarayım. Uyanın, liderlik edin. Burada konu Real Madrid. İyi oynamıyormuşsun, umurumda değil. Defol git, bunlarla gelmeyin bana. Takım için oynamaya devam edin diye oyuncularını burada ikaz etmiş Scariolo ama fayda etmemiş. Dün bambaşka bir şey oldu. Zaragoza Breogan'la karşı karşıya gelmişti maç. 92-90 Breogan lehine giderken son saniye Trebel Hines bir serbest atış kaçırıp reboundunu aldı. Dışarı çıkarttığı, kick yaptığı topta bulduğu üçlükle birlikte Zaragoza 93-92 maçtan galip ayrıldı ve ligde kalmayı garantiledi Zaragoza. Dün 105-81'lik skorla Valencia'ya mağlup olan Gran Canaria küme düştü. Bu bahsettiğimiz Gran Canaria son 5 yıl içerisinde biliyorsunuz bir Euro Cup şampiyonu olup bir kere de final yaptı Paris Basket'e. Finalde kaybetmişlerdi. Onun haricinde de bildiğiniz gibi, düzeltiyorum, geçen sene Hapoel'e finalde kaybetmişlerdi. Onun haricinde de bildiğiniz gibi Türk Telekom mağlup edip şampiyon olmuşlardı. Euro Cup'ta son 5 yılda bir şampiyonluk, bir final yapan Gran Canaria küme düştü İspanya Ligi'nde. Yani Avrupa basketbolunda finansal sürdürülebilirliğin dengelerin ne kadar zor kurulduğunun çok ciddi bir örneği bu.
Daha önce iki defa basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa uzanan San Pablo Burgos küme düşmüştü. Bunu gördük. Şimdi de Gran Canaria'nın küme düştüğünü gördük. Hakikaten çok enteresan. Yani. Dediğim gibi Avrupa basketbolunda finansal olarak farklı açılardan dengeleri korumak, sürdürmek çok kolay değil. Bunu görüyoruz ama ya açıkçası hani playoff'a kalamamak kabul edilebilir. Avrupa'da başarılı olamayabilirsin. Bunları anlıyorum ama küme düşmek biraz ekstrem bir sonuç oldu. Yani şaşkınım Gran Canaria için. Burada yine önemli oyuncular vardı Gran Canaria kadrosunda. Bundan sonra da Avrupa'nın iyi takımlarında süre bulabilecek, izleyebileceğimiz oyuncular. Yani belki takımlarımız da bunların bir bölümüyle ilgilenecektir. Onu da söyleyelim. Çimezi Metu. Geçen sezon Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Geçen yaz ama Aralık ayına kadar oynayamayacağı ortaya çıkmıştı sakatlığı nedeniyle. Monaco ile görüştü. Orası da olmadı. Gran Canaria'da bu sezon transfer olduktan sonra 12 maça çıktı. 15 sayıya yakın bir ortalaması vardı. O Euroleague'e dönebilir. Isaiah Wong NBA'den gelmişti. Jalgiris'i orada çok tutturamadı. Sonrasında Gran Canaria'da iyi bir sezon geçirdi. Yükseliş sergileyebilir. Mike Toby Sloven milli takımında da oynuyor biliyorsunuz. Eski bir Barcelonalı, Valensiyalı. Mike Toby fayda sağlayabilir büyük takımlara. Yani kalabilir Avrupa'da. Üst düzeyde. Cassius Robertson daha önce Badalona'da da izlediğimiz bir oyuncuydu. O da üst düzeyde kalabilir. Andrew Albasi bir şekilde bir yerde kalacaktır ama hakikaten ilginç bir hikaye. Euro Cup'ın gediklisi dediğimiz bu sene gidince FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de aslında gidişiyle yankı uyandıran Gran Canaria İspanya'da küme düştü. Euro Ligi haricinde Avrupa'da düzeyinin ne kadar aslında düşük olduğunu görüyoruz. Yani ilginç bir haber. Ligimizde böyle şeyleri neyse ki çok fazla görmüyoruz. Yani bu sene Karşıyaka ile Bursaspor ucuz kurtuldu. Bunlar Avrupa'da da geçmiş olan takımlar ama neyse ki dediğim gibi bunları çok görmüyoruz. Ama bizde de mesela Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü küme düştü. Geçen sene Darüşşafaka'yı küme düşüren koç takımın başına gelmişti. Adını tekrardan bir hatırlamaya çalışıyorum. İspanyol daha önce 7 yılda Juventud Badalona'yı İspanya'da, Carles Turan 7 yılda Juventud Badalona'yı İspanya'da çalıştırmıştı. Oradan da çok başarısız olup ayrıldı. Carles Turan takımın başına geldi. İkinci takımını düşürdü ardarda. Gerçekten enteresan Avrupa basketbolunda bu sene bunları çok fazla görüyoruz. Öncelikle Burak Bey size hafif serin bir New Jersey gecesinden günaydın diyorum. Türkiye Basketbol Süper Ligi playoff maçlarını heyecan ile takip etmek bir tarafa. Oklahoma San Antonio serisi mest ediyor. Bugün son maç demiş Zafer Bey. Buradan New Jersey'ye selamlar sevgiler. Amerika'dan bizi takip ediyormuş Zafer Bey. Profil fotoğrafınızdaki Ryan Gosling zannettim küçükken bu arada. Bir kurtla koşan bir kürklü adam var. Ryan Gosling zannettim uzaktan. Yani doğu tarafında işler çok çabuk bitti. New York Knicks 4-0'la aslında benim umutlu olduğum bir Cavaliers takımını süpürdü. Yani umutlu olduğum dediğim daha fazla dayanabileceklerini düşünüyordum en azından. 4-0 bitti orada. Jaylen Brunson inanılmaz bir performans sergiledi. Serinin bazı bölümlerinde OG Anunoby'nin çok iyi oynadığını gördük. Knicks Mike Brown'la birlikte iyi bir takım. Yani ben Tom Thibodeau'nun ayrılmasına şaşırmıştım. Takımı tabii bir üst seviyeye çıkaramamıştı iyi bir takım haline getirmesine rağmen. O üst seviyeye de çıkaran isim Mike Brown oldu. Finale çıkacaklar 90'lardan sonra ilk kez. 90'larda iki defa final oynamışlardı 94-96 arası bildiğim kadarıyla. İkisinde de rakip Hakeem Olajuwon'lu Houston Rockets olduğu için orada şampiyonluğa uzanamamışlardı. Patrick Ewing'li John Starks'lı takım. 70'lerde Phil Jackson'ın falan olduğu bir New York takımının şampiyonluğu var. O zaman galiba Westchester Knicks miydi? Yo, New York Knicks. Bernard King'in falan olduğu bir New York Knicks takımı galiba şampiyon olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Geri döndüler finallere bakalım. OKC karşısında da Spurs karşısında da favori olmayacaklar. Onu açıkça söylemek lazım. Yani Spurs çok genç bir takım. Daha bakıyoruz işte. Stephon Kessel, Victor Wembanyama, Devin Vassell, Dylan Harper. Çok fazla genç oyuncuları var ya. Yani 25 yaş altı oyuncuları var ama OKC'ye ciddi anlamda diş geçirdiler. Orada gerçekten iyi bir görüntüleri var. Yani erkenden pişen, erkenden serpilen bir takım oldu onlar. Yine bakıyorum OKC tarafında Jalen Williams'ın sakatlığı belki onları biraz etkiledi ama onlar da herhalde beklediğinden daha çok zorlandı bu seride. Bu akşam evleri evlerinde oynayacak mücadeleyi Oklahoma City Thunder.
Bakalım Thunder'ı bir adım önde görüyorum ev sahibi avantajıyla. Şu son şampiyon olmanın verdiği psikolojiyle. Paycom Center'da bir adım önde olacaktır Oklahoma City Thunder ama San Antonio

0: Victor Wembanyama gibi bir anomaliyle son seri genelinde yaptıklarını, ki önceki turlarda da hiç fire vermeden neredeyse rakiplerini alt etmişlerdi. Yani bakıyorum playoff karnelerine. Minnesota karşısında sadece iki maç verdiler ve Minnesota yakın geçmişte bir konferans finali oynamış bir takımdı. İyi bir takım. Onun o haricinde Portland'a sadece bir maç verdiler. Ya çok özel bir takım. Stephon Castle çok özel bir genç. Wembanyama zaten hani NBA'de sağlıklı kalırsa tarihin en iyi oyuncularından biri olmaya aday. 2-24 şut atabilen, topu yere vurabilen bir isim. Devin Vassell özel performanslar sergiliyor. Dylan Harper. Mesela birçoğunuz şeyden tanırsınız kendisini. Chicago'da meşhur Jordan'ın takımda Cleveland Cavaliers'dan gelen The Flyer diye bir lakabı vardı. Yani broşür bildiğim kadarıyla, ya da bilmiyorum neye çevriliyor. Broşür benim bildiğim kadarıyla ama Ron Harper'ın oğlu. Dylan Harper orada forma giyiyor. Ron Harper Jr. da vardı mesela. Çok başarılı olamadı NBA'de ama Dylan Harper çok iyi gözüküyor. Son maçta da 18 sayı atmıştı. Julian Champagne gibi bir görev adamları var. Yılın 6. adamı onlar da. Keldon Johnson hakikaten genç ve doğru yapılanmış bir takım. Bilmiyorum yani, şampiyon dahi olabilirler, onu söylemek lazım. OKC tarafında da Jalen Williams'ın sakatlığı çok etkiledi onları. Son maçta döndü ama çok kötü gözüktü. Burada Shai Gilgeous-Alexander son maçta çok kötü oynadı. O belki biraz daha efektif olabilseydi farklı olabilirdi ama göreceğiz. Şimdi seri 3-3 bu akşam Paycom Center'da oynanacak. Oklahoma City Thunder'ın evinde oynanacak. Maçı kazanan taraf finalde New York Knicks'in rakibi olacak. İki takım çıkarsa da sevinirim. İkisi de genç, yeni yapılanan takımlar. Bakalım, göreceğiz. Yarın burada konuşuruz zaten üzerine. İyi bayramlar Burak. Kurban bayramınız mübarek olsun. Çalıştığımız için sizi yalnız bırakmayalım. Beşiktaş Euroleague'e katılırsa bir şekilde, kadro yeterli olmadığı için iyi kurulamazsa başarılı olamaz. Düşüncem bu, demiş Aykut Bey Bursa'dan. Evet, Euroleague'in akıbeti belli oldu. Dün Brook Brest katılmayacağını açıkladı. Son Eurocup şampiyonu. Euroleague'e Monaco'nun orada ligde kalacağı netleşti. Yani Beşiktaş'ın bir Euroleague kapısı kalmadı. Euroleague kapısı kapandı Beşiktaş için, onu söyleyebiliriz. Monaco gelecek sezon devam edecek. Azbel zaten 10 yıllık yeni bir lisans anlaşması yapmıştı. Yani çok fazla yer kalmadı. Çok fazla yer kalmadı değil, hiç yer kalmadı. Beşiktaş'ın Euroleague ihtimali ortadan kalkmış oldu bu gelişmeler beraberinde. Seneye Beşiktaş yine BKT Euro Cup'ta olacak. Yeni de bir format var, ona da değiniriz birazdan. WhatsApp hattımızı hatırlatıp kısa bir araya gidelim. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.

0: veren yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
1: Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
3: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Beşiktaş'ın EuroLeague ihtimaliyle ilgili konuşmuştuk bir soru üzerine. Şu an için o kapı kapandı gibi. Seneye EuroCup formatı değişecek. 32 takım 4 grup. Beşiktaş'ın zaten bir ilgi mektubu gönderdiği haberleri çıkmıştı EuroCup için. 3+2 yıllık garanti katılım talebi gönderdi Beşiktaş. Bu şu demek değil tabii. EuroLeague'de bir boşluk oluşursa Beşiktaş şansını denemeyecek anlamına gelmiyor. İlerleyen dönemde de bunu yapabilir. Bu sezon başlamadan Monaco tarafında bir terslik olursa da yapabilir. Bu sadece Euro Cup'ı garantiye almak üzerine yapılmış bir şey, onu söyleyelim. Ama şu an için Euro Lig ihtimali pek mümkün gözükmüyor. O yüzden Beşiktaş Euro Cup'dan devam edecek gibi yorumlayabiliriz. Galatasaray'ı tutan var mı ki şampiyon olsun basketbolda? Burada basketbol üzerinden bir eleştirim. Mesajın seviyesine bakın. Sportmenlik genlerle alakalı herhalde. Saygılı olmakta fayda var demiş Selim Bey Antalya'dan. Antalya'dan bir diğer Selim Bey'in attığı mesaja binen. Basketbol için söylemedi herhalde Selim Bey onu. Diğer Selim Bey. Futbol üzerinde bir espri yaptı. Yani Galatasaray'ın basketbolda taraftarın biraz daha takıma sahip çıkması, biraz daha yönetimin üzerine baskı kurması yatırım anlamında gerektiğini ben de düşünüyorum bu arada. Ona bir sözüm yok. Yani Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Futbolda şampiyon olduktan sonra bütün sıkıntılar göz ardı edilebiliyor. Kimse sallamıyor. Basketbol, amatör şubeler ne yapmış, ne olmuş, ne bitmiş. Galatasaray yönetiminde de bunun rahatlığı var. O yüzden muhtemelen taraftar yine çok ciddi bir baskı göstermeyecektir. Seneye de çok doğru yatırımlar, doğru atılımlar beklemiyorum Galatasaray basketbolundan üzülerek. Ya daha iyi olsun isterim bu arada. Yani Galatasaray basketbolunda yenilmez armadadan, Yalçın Granitli dönemden bu yana çok büyük bir markadır. Daha iyi olmasını isterim ama o yönde çok bir yatırım olacağına yönelik bir sinyal almıyorum açıkçası bir süredir. Günaydın Ankara'dan Kaya. Burk Basket EuroLeague katılmayacakmış, açıklama yaptı. Beşiktaş için bir şans olabilir mi? Evet, Burk Basket katılmayacağını açıkladı ama orada Monaco. Tekrardan bir lisans yenileme için avantajlı pozisyonda EuroLeague'de kalmak istiyorlar. O seneye 20 takım arasında yer alma planları var. Kadrolarını toparlayıp seneye Monaco yine EuroLeague'de olacak. Orada finansal krizi çözmeye çalışıyorlar. Önlerinde uzun bir zaman var. Takıma eski NBA oyuncusu Jamal Mashburn'un bir hissedar olma durumu var. Oradan bir finansal giriş olabilir. Bakalım. Yani Monaco kalacakmış gibi. Şu an Beşiktaş'ın işi zor. Çayırova'dan Cihan, Beşiktaş bugün tur atlarsa Bahçeşehir'le sezon boyu 9 maç yapma ihtimali var. Hakikaten Euro Cup'ta gördük. Zannediyorum Türkiye Kupası'nda görmedik. Euro Cup'ta kaç? 2 maç gördük. Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç gördük. Yarı finalde 5 maç olma ihtimali var. 9 maç yapma ihtimali var. Hakikaten Bahçeşehir'le Beşiktaş derbi oldu neredeyse. Ya Bahçeşehir tarafından Beşiktaş'a karşı genel tavır ve tarzı ben çok sevmediğim için bu eşleşmeyi isterim ama bana sorarsanız Bahçeşehir bir Euro Cup rövanşı niteliğinde bakacak. Beşiktaş da şu an bana sorarsanız formsuz gözüküyor. Yine orada ben İbre'yi %51 Bahçeşehir'den yana görürüm, onu söyleyeyim yani. Galatasaray ikinci maçında iyi görmedim Beşiktaş'ı. Euro Cup finalinden sonra bir mental sarsıntı var anladığım kadarıyla. Duşan'ın ayrılık iddiaları var. EuroLeague ihtimali ortadan yavaş yavaş kalkıyor. Yani moraller çok iyi değil. Dediğim gibi Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ı böyle bir anda yakalarsa problem yaratabilirmiş gibi gözüküyor bana sorarsanız. Selamlar 6. Adam. Kurban Bayramı'nın son gününde sevgiler saygılar. Erkek Basketbol Ligi'nde erken olacak lakin yine Fenerbahçe Beşiktaş finali gözüküyor diye düşünüyorum demiş sevgili Yunus Delfin. Daha ne? Burada bir hastalığa bilinç maksadıyla Yunus abi bir mesaj paylaşmış. 30 Mayıs dünya genelinde milyonlarca insana umut olmak amacıyla Dünya MS günü olarak anılmaktadır. Multiple Scleros, MS yani bağışıklık sisteminin beyin ve omurilikteki sinir tellerini koruyan miyelin kılıfına saldırması sonucu oluşan kronik bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Bu hasar sinir iletimini kesintiye uğratarak halsizlik, yürüme bozukluğu, uyuşma ve görme kaybı gibi çeşitli nörolojik belirtilere yol açar diye bir hastalığın tanımını da paylaşmış bizlerle sevgili Yunus abi. Buradan bütün MS'le mücadele eden dinleyicilerimize, MS'le mücadele eden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim, güçlü kalmaya devam etsinler. Yani hayat genelde pes edenlere çok nazik davranmaz. Tabii benim için buradan konuşması kolay ya da herhangi biri için, sizleri orada da anlamak lazım ama dediğim gibi yani her koşulda, bu sadece sağlık değil, hayatın herhangi bir alanında da hayat pes eden bireylerin gözünün yaşına bakmaz. O yüzden güçlü olmak zorundayız. Devam edelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajlara süremiz yettiğince buradan yanıtlandırmaya gayret gösteriyoruz. Mesajlar bir yandan gele dursun, biz de ilginç bir konuya daha değinelim. Final Four sonrası Sergio Scariolo'nun hakem eleştirileri vardı biliyorsunuz, finali kaybettikten sonra. Hem de ciddi hakem eleştirileri vardı. Dün Olympiakos koçu Yorgos Bartzokas bununla alakalı bir açıklama yayınladı. Real Madrid harika oynadı ve maça çok iyi hazırlanmıştı. Ancak son 4 sezonun 3'ünde ligi lider bitiren, sürekli Final Four oynayan ve Real Madrid'e karşı final kazanan bir takım için hala Campazzo'nun faulü gibi bir ya da iki pozisyonun konuşulması bana ilginç geliyor. Real Madrid çok büyük bir kulüp. Olympiakos da çok büyük bir kulüp. Biz kaybettiğimizde el sıkışır gideriz. Kazanmamak bizi üzer ama biz bahane üretmeyiz diye. Orada Sergio Scariolo'ya karşı bir takım sert ifadeleri vardı. Bartzokas'ın Panathinaikos yönetiminde durur mu? Yapıştırmış cevabı. Panathinaikos Yorgos Bartzokas hakkında bir açıklama yayınladı. Yani aslında Real Madrid'le alakalı bir eleştirisinde Bartzokas'ın yine durmadı Panathinaikos ve burada aralarındaki rekabet harareti tekrardan gözler önüne serecek bir uzun açıklama yayınladı. Biz sadece hafızanı tazeleyeceğiz ve dün yaptığın şu temelsiz açıklamalara cevap vereceğiz. Biz kazanamayınca bahane üretmeyiz. Tırnak içerisinde. Gerçekten 2012'de Olympiakos sahiplerinin birinin SEF'te oynanan bir maçta önceki karşılaşmadaki serbest atış sayılarını gösteren bir tişörtle çıktığını unuttun mu? Kaybettiğinde sözde el sıkışıp giden senin 2014'te 4. final maçından sonra SEF koridorunda hakemleri kovalamaya çalışırken koşun lan koşun diye bağırdığını unuttun mu? Aralık 2013'teki Panathinaikos Olympiakos maçından sonra şöyle demiştin. Biz potaya gidiyorduk ama bize faul verilmiyordu. Sonunda sadece 4 serbest atış alabildik. 9 Haziran 2013'teki Panathinaikos Olympiakos maçından sonra da şöyle demiştin. Cevap gerektirmeyen birkaç soru sormak istiyorum. Hakemler neden devre arasında 5 dakika gecikti? Biz ne olduğunu biliyoruz. Neden düdük çalma şekilleri değişti? 1 Haziran 2014'teki Olympiakos Panathinaikos maçından sonra şöyle demiştin. Bir kez daha neler yaşandığına şahit olduk. 3 hakemden ikisi Karakutunis ve Panagitau Panathinaikos'un SEF'te aldığı break maçında da görev yapmıştı. 10 Haziran 2024'te Panathinaikos Olympiakos maçından sonra şöyle demiştin. Panathinaikos böyle bir maçta bizden 10 fazla serbest atış kullandı. Ama ben diğerleri gibi hakemlerden şikayet eden klasik biri olmayacağım. 20 Ocak 2025'te Panathinaikos Olympiakos maçından sonra da şöyle demiştin. Panathinaikos'un bizden kaç tane daha serbest atış vardı bilmiyorum. Bana göre kriterler farklıydı. Böyle bir arşiv yayınladı. Panathinaikos Olympiakos'u ters ayakta, Bartzokas'ın açıklamalarını ters ayakta bırakmak için hakikaten inanılmaz bu arada. Yani doğrudan kendilerini ilgilendirmeyen bir konuda bile bu kadar uzun bir arşiv yayınlamaları hakikaten ilginç. Yani bakalım. İlginç bir arşiv olmuş burada ama baya bir haksız çıkartmışlar Bartzokas'ı, onu da söylemek lazım. Selamlar, dün Anadolu Ateşi programda her şeyi karıştırdığın Almanya'dan şehir içi otobüs şoförü Yavuz Baysal'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Dün Vedat abi söylemişti, biraz beyin sisi yaşıyordum dün, affınıza sığınıyorum. Buradan Yavuz Bey'e de selamlarımı yollayayım. Ben şehirler arası otobüs zannetmiştim. Orada hani bir muavinlik işi yapabilir miyim, bir iltica edebilir miyim diye bir ufaktan düşünmüştüm ama şehirler arası otobüs değil, şehir içi otobüsmüş. Buradan Yavuz Bey'e selamlar, affınıza sığınıyorum. Dün biraz da espri yapmıştık üzerine. Selamlar, sevgiler. Ya dediğim gibi bazen çok kafam karışabiliyor. Birden fazla şeyi düşündüğüm için fazla bilgi kirliliği, veri kirliliğinden kafamız bir dünya oluyor. Yani hakikaten her şey birbirine giriyor. Telefon numaraları, numaralar...

konular, isimler, her şey karışabiliyor. Affınıza sığınıyorum. Şu sıralar biraz fazla çalıştım yani. Yorgunluğun da getirdiği bir dikkat dağınıklığı var. Dediğim gibi özür diliyorum sizlerden. Yavuz Bey, Almanya'ya da selamlar, sevgiler. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. 0538 052 14 87. 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Dönelim NBA'ye. Orada bahis skandalı vardı biliyorsunuz. Bir FBI'nin yaptığı soruşturma sonunda o dönemki Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups ve Miami Heat yıldızı Terry Rozier tutuklanmıştı. Rozier hakkında skandal bir iddia daha ortaya atıldı. ABD savcılığı Rozier'ın 2023 yılında oynanan bir maçta performansını bilerek düşürmek ve sakatlık bahanesiyle oyundan çıkmak için rüşvet aldığını öne sürdü. Eyvahlar olsun. İddiaya göre bahisçiler Rozier'ın istatistiklerinin altına 258 bin dolar üzerinde bir bahis oynamıştı. Rozier ise tüm suçlamaları reddediyor demiş. Ya bu arada mesela Terry Rozier'ın Miami Heat'te kontrat hala devam ediyor. Kazanç sağlamaya devam ediyor böyle bir madde olmadığı için. Ama çok yüksek ihtimalle basketbol kariyeri bitti. Bilmiyorum hani ileride Tayvan'da falan oynar mı ama şu anki görüntü itibariyle çok yüksek ihtimalle basketbol kariyeri bitti. Terry Rozier'ın. Yani enteresan, bu da Chauncey Billups da hala paçayı sıyıramadı. O da fena bir koçluk karnesi yoktu. Thiago Splitter sonra eski Paris koçu, Brezilyalı bir oyuncuydu o da. İşte bir zamanda Tau Ceramica takımlarından hatırlarız kendisini. Spurs'te de oynamıştı. İyi bir iş çıkarttı Portland'ta ama o da ayrılacakmış gibi gözüküyor. NBA'in yeni tanking karşıtı draft sistemi kabul edilmiş 29'a 1 oyla. Biliyorsunuz ya, beklentisi olmayan takımlar normal sezonu maç kaybederek sürekli olarak alt sıralarda bitiriyordu draftı. Üst sıralardan bir yer kapabilmek için o konuda bir reform gerçekleştirdi NBA ki olması gerekiyordu bana sorarsanız. Yani tanking işi hakikaten ligin tadını kaçırıyor. Yani çok iyi gördüğümüz takımlar bir sene sonra bir yıldızlarını takaslayıp tanking'e yatacağım diye galibiyet, işte ne bileyim 20 galibiyet aşamadan sezon falan bitiriyor. Bunu çok fazla görüyoruz. Bir de iyi niyetli bir şey değil bu. Hani tanking şöyle, draftta kötü sezon geçiren takımların yeni yıldızlarını bulup yeni bir süreç içine girmesini kolaylaştırıyor. Ne bileyim, Spurs mesela kötü bir sezonlardan Wembanyama'yı buldu. Stephen Castle'ı buldu kötü bir sürecin ardından ama burada kasıt olması yukarıdaki dengeleri de bozuyor ligde. Yani tanking yapan takımlarla fikstürde kritik dönemlerde maç yapacak takımlar çok büyük avantaj devşiriyor vesaire vesaire. Yani etik de değil aynı zamanda. Tıpkı bu load management NBA'de çok fazla konuşuluyordu. Yani fazla oyuncu dinlendirme, yıldız oyuncuları bazı maçlarda kullanmama işi ne kadar hakkaniyetsizse tanking de bence o kadar hakkaniyetsiz. Yeni karar 30 takımın 29'u tarafından onaylanmış. Sadece Memphis Grizzlies burada karşı çıkmış. Öne sürülen tavsiyeye. Yeni kurala göre artık bir takım 3 yıl üst üste ilk 5 sıradan draft seçimi yapamayacak. Ayrıca hiçbir takım 2 yıl üst üste 1 numaralı seçiminde sahibi olamayacak. Karşı çıkan tek ekip Grizzlies oldu. Grizzlies önümüzdeki yıllarda sahip olduğu draft haklarının değerinin kurallardan etkilenebileceğini düşünüyor. Yani olabilir ama Memphis Grizzlies de bu sene mesela büyük tankinge yattı. Bu sezon Jamorant'i kaybettiler. Çok fazla maçta forma giyemedi. Bir trajedi de yaşadılar. Brandon Clark hayatını kaybetti. Oradaki aslında bu Jamorant'li tanking döneminde bayrak oyunculardan biri olması beklenen bir isimdi. Kariyeri sakatlıklardan hep bir adım geride kalmıştı. O hayatını kaybetti. Buradan rahmet dileyelim. İşte çıktıkları isimler vardı orada. Bir takas yaptılar sezon içinde Utah'a. Jaren Jackson Jr.'ı gönderdiler. Bu kadar aksilik olmuşken işte Cedric Covert gibi bir çaylak buldular. Onun etrafında çok fazla Jamorant'in de maça çıkamadı. Bu sene sadece 20 maça çıktı. Bir denklemde bir kadro kurmaya çalıştılar ama keza Jalen Vance da önemli çaylaklardan biri ama çok işler istedikleri gibi gitmeyecek. Yani toparlamak için çok fazla vakitleri yok. Kötü bir yapılanma Memphis Grizzlies yani. 2011'de playoff'a 8. sıradan girip o dönem lider olan San Antonio Spurs'ı elemişlerdi. Tarihte bir iki imza atmışlardı. Oradan iyi anımsıyorum ama onun haricinde hiç tarihi boyunca Memphis Grizzlies'in Mark Gasol'lü, Mike Conley'li, Zach Randolph'lu kadrolara rağmen çok fazla rekabetçi olabildiğini görememiştik. İlginç bir takım. Yani dediğim gibi Vancouver Grizzlies'di 90'larda. Daha önce işte aslında önemli oyuncular da çıkarmış bir takım.
Daha önce bakıyorum işte NBA'de dediğim gibi geçmişte Mike Conley gibi bir oyuncu

0: NBA'de de dengeler değişiyor. Bu arada NBA Avrupa için ilginç bir gelişme oldu. Luka Doncic NBA için kurulması beklenen Roma'da, ki daha önce Roma'nın basketbol takımı EuroLeague falan da kazanmış bir takım 80'lerde, onu söylemek lazım. Roma'da kurulması beklenen NBA Avrupa takımının hissedarı oldu Luka Doncic. Bir klip de paylaştı. Yakın tarihte herhalde detaylı açıklamaların gelmesi bekleniyor. Eskiden Virtus Roma vardı. Sonra Virtus Bologna oldu biliyorsunuz. Yani NBA Avrupa projesi 2027-2028 itibariyle start verecek gibi gözüküyor. En azından söylentiler böyle ama bence ölü doğabilecek bir organizasyon. Yani o yüzden bu önümüzdeki bir sene içinde süreç patlayıp organizasyon başlamazsa bile mesela hiç şaşırmam. Bakalım ama NBA Avrupa projesinde Luka Doncic de en azından şeyi söyleyebiliriz. Hissedar olarak bir takımda yer alacakmış gibi gözüküyor. Bakıyorum başka neler var. Yani NBA tarafındaki gelişmelerden bugün bahsettik. Orada Wembanyama'nın son Oklahoma City Thunder maçı öncesi giydiği yeşil uzun bir kıyafet vardı. Orada şey dediler, dini inançları olmadığını açıklayan bir oyuncuydu daha önce. Bu keşiş kıyafeti mi? Monk, yani keşiş kıyafeti mi diye sordular. Orada Wembanyama'nın şey açıklaması vardı. Bu Kurban Bayramı olduğu için İslam alemine bir saygı duruşu olması açısından. Burada böyle bir kıyafet tercih ettim diye bir açıklaması var. Yani genel itibariyle çok saha dışı tavırlarıyla ön plana çıkan bir oyuncu değil. Burada da bir saygı duruşu yapmış. Hakikaten genel olarak dediğim gibi, sağlık durumu el verdiği sürece çok takdir edilirse çok özel oyunculardan biri olacak NBA'de. Yani dediğim gibi 2.24, diz sakatlığı burada çok önemli. Çok da ince yapılı bir oyuncu. Yani kilosuna bakmak isterim Wembanyama'nın. Herhalde 110 kilonun altındadır. Öyle tahmin ediyorum. Hemen bir kontrol edelim. Yani böyle ince yapılı oyuncuların Chet Holmgren'de de bir sakatlık riski var. 107 kilo. Wembanyama benden neredeyse 10 kilo daha hafif. Ama 30 santim daha uzun. Yani dediğim gibi daha kıvrak olması, topu yere vurabilmesi açısından böyle ince kütleli olması avantaj olabilir ama sağlığını korumak açısından çok sağlıklı bir pozisyon değil. Böyle oyuncuların genel itibariyle maalesef çok sakatlandığını görüyoruz. İnşallah Wembanyama'nın kariyeri çok sakatlıksız geçer. Öyle olursa zaten tüm zamanların en iyisi adayları arasına girer Victor Wembanyama. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani henüz çok genç, 2.24 boyunda şut atabilen, dribling yapabilen, çember etrafında uzun kulaçlarını kullanabilen her özelliğe sahip bir oyuncu. Savunma tarafında da öyle. Yani hakikaten çok tek tek anlatmaya gerek yok. Bütün bir oyuncunun sahip olması gerektiren birden 5'e kadar pozisyonlarda, bu arada şey de değil, tek pozisyonda da değil, bütün birden 5'e oyuncuların sahip olması gereken özelliklerin hepsine sahip. Hakikaten bambaşka bir isim. O yüzden Wembanyama'yı bakalım, uzun ve sağlıklı bir kariyer beklemesini umuyorum. Yine bulunduğu saygı duruşu orada, dediğim gibi yaptığı harekette bence çok ince bir hareket. O anlamda da Wembanyama ismini takdir ediyorum. Bir sempatimi kazandı. Yavuz Baysal estağfurullah demiş dün yaşadığım kafa karışıklığına istinaden özür dilemiştim. Estağfurullah değil yani, burada biraz tabii dediğim gibi. Aslında Vedat abi çok basit anlaşılabilir anlatmıştı ama ben çok o an İdrak yollarım açık olmadığı için yeteri kadar iyi olayı okuyamamışım. Affınıza sanıyorum. Yani hiç sıkıntı yok burada. Özür dilemekten kimse bir şey kaybetmez. İlla bir erdemdir diye de yorumlamamak lazım. Yani kimsenin kalbini kırmamak lazım. Yani bu kadar basit iki kelimelik bir cümleyi de söylemekten erinmeye gerek yok. Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar. Süremizin sonuna gelmişiz. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşelim. Herkesin bayramının son gününü kutluyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Kalacayla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun.
1: Vakıf Katılım.

0: ve e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.

0: 30 Mayıs Cumartesi günlerden cumartesi ve Ankara ve İzmir yarışlarını konuşacağımız programımızdayız. Radyo Spor'dayız. Son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını bugün sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ama başta dünden bahsedelim. Dün güzel bir programım vardı. Bursa, özellikle Bursa programında bayağı ciddi sürprizler oldu ve bu sürprizleri de hem bu yayında Aykut Balcı bizlere aktardı. Gayet başarılı tahminlerle takip edenlere güzel ikramiyeler kazandırdı ki birinci altılı Ganyan çok basit 160 liraya 4603 lira verdi. Sonra ikinci altılı Ganyan yaklaşık 400 liralık bir kupondu. 62.289 lira ikramiye verdi. Bu arada 7'li Ganyan da tabii ki 7'li Ganyan da vardı ufak bir kuponla. Yine Aykut Balcı'nın tahminlerini değerlendiren dostlar 570.332 lira ikramiye kazanma şansı elde etmişlerdi ama bilmiyorum bulan oldu mu olmadı mı, ama dün biz yayında bütün hepsini verdik. Aykut'u da buradan tekrar tebrik ediyoruz ki Aykut da birazdan Ankara için yine bizlerle birlikte yayında olacak. Evet, Aykut da hazırmış. Aykut, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ufuk abicim, nasılsın?
0: İyi,
1: geçiş bayramda barik olsun bu arada.
0: Sağ ol, teşekkür ediyorum. Bu arada dün için tebrik ediyorum seni de. Hem Bursa'da birinci altı Ganyan, ikinci altı Ganyan, yedili Ganyan hepsi yayında da sitede de hepsini vermiş olduk. Son düzlükte de paylaşmış olduk. Çok başarılıydı dün. Ufak kuponlar güzel ikramiyeler kazandırdı sayende yarış severlere.
1: Evet abi, dün gerçekten güzel bir performans oldu. Her zaman şans bizden yana olsun diyelim ama gerçekten dün şans bizimle beraberdi. Tuttuğumuz isimler, takipte olan isimler, cazip isimler, bir de ufak bütçeyle gerçekten yakalamak beni daha çok mutlu ediyor.
0: Evet.
1: Yarısı verdi, buradan faydalandıysa ne mutlu. Çok güzel bir ikramiye kazandırdık. Herkese, yakalayan herkese hayırlı olsun diyorum.
0: Evet, tebrik ediyoruz tekrar ve Ankara'ya geçiyoruz ki Ankara'da da 10 koşulu bir yarış günü var bizleri bekleyen. Zorlu programı nasıl gördün programı karışsa? Esas
1: evet,
0: hedef
1: abi,
0: yeri
1: evet.
0: Orası senin.
1: Evet abicim. Şimdi gerçekten zorlu bir program aslında baktığımız zaman. Yani Ankara'da maiden yarışlar, özellikle çim yarışları baktığımız zaman her türlü sonucu açık olabiliyor. Bugün de ben maidenların ikramiyenin belirlenmesinde büyük bir pay olacağını düşünüyorum.
0: Evet, maidenlar ikramiyenin belirlenmesinde pay sahibi olacak dedin. Çimde koşacak diye düşünüyorum ki havada böyle bir yağmur gibi bir şey göremedim ben baktığımda. Bir tahminlerde evet, de yoktu. Normal çim pistte koşacak evet, yarışlar diye bekliyoruz biz bugün.
1: Aynen abi. Hava... İki gün bir yağmur yağdı ama dediğim gibi bugün hava biraz normal, herhangi bir şey yok, güneşli. Evet. Bugün çimde yarış da olur. Önemli bir koşu da var. Evet. Bakalım hayırlısı.
0: Evet, maidenla başlayacağız. İşte o senin yarışların ikramiyeyi belirleyecek dediğin maidenlerden biri. Birinci koşu dişlere ait bir maiden. 3 yaş şaraplar 1200 çime çıkacaklar. Ne diyorsun bu 10 safkan içinde kimleri tutuyorsun?
1: Ya geçen İstanbul yarışında direkt tutuyordum. İdmanlarında da falan takimine girmişti abi. Biraz da startta kaldı. Sonlarda geldi. 5. ayrılan bir Cabire kızım var. Benim net favorim. İlk defa çim piste çıkıp sonlarda kuvvetli gelmesini beklediğim, benden tam not olan bir 8 numara Hoş Bakan var. Sonra hoş 9 bakış. Numaralı Hoş Bakış, pardon abi, evet, özür dilerim. 9 numara Vargaska'ya, onun durumu da çok çok iyi. 7 numara Haydi Bir Tanem, seri bir isim, bugün durmayabilir. Son olarak da 6 numaralı Çengel diyeceğim. Benim sıralamam abi 5-8. Ufak bütçeler için yeterli, geniş oynayanlar 9-7-6 değerlendirebilir abiciğim.
0: Evet, 5 numaralı Cabire kızım Vedat Abiş'le ilk yarışındaki 5.likten sonra bugün daha iyi koşacak dedi Aykut Balcı.

0: Yalçıncı başa yazdı. Sonra 8 numaralı Hoş Bakış. Daha sonra da 3 isim daha. 976 Vargaskaya, Haydi Bir Tanem ve Cenker'le bu koşuyu böylece geçmiş olduk. Maiden'ın ilk Maiden'da 5 safkanı değerlendirdik. Satış 2 koşusuna geldik. Günün ikinci koşusu 2000 metrede kumda koşulacak bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler start alacaklar. 8 safkan içinde birden 5'e kadar olan isimler biraz AGF sıralamasında daha ön plandalar ama Aykut Balcı burada kimleri tutuyor?
1: Abi şimdi kondisyon açını kapattı. Ankara'da iç pistte hazırlanıyor. Mükemmel işlerle geliyor. Ben satış koşullarından aslında böyle her zaman biraz uzak duruyorum ki fazla at yazmaya önem istiyorum. Ama bu Skripmen'in iç kulvarda yaptığı galoplar bende tatminkar oldu. Bugün bu grubu geçeceğini de düşünüyorum. Ufak bütçeliler. Tek yazabilir bir numara Skripmen'e. Cazip de bir tek olur. Bütçesi doğrusunda hani bütçesi olanlar bir numarayı tek yazabilir. Geniş oynayanlar 5 numara Rüzgar Uğur. 6 numara Female Eagle. 3 numara After You. Son olarak da 2 numara King Maskos diyeceğim ama ben de 1 numara Skripmen.
0: Ankara içmişsinde güzel çalışmalar yapan bir safkan, bir numaralı Secret Man. Kondisyon açını kapat dedi Aykut Balcı, bayağı bir ön plana çıkardı. Rakip de 5-6-3-2. 5 numaralı Züdyar Oğur, 6 numaralı Female Eagle, 3 numaralı After You ve 2 numaralı King Malkoç olarak sıraladık ama Secret Man bayağı bir ön planda, onu söylemiş olalım. Ve de tabii işte artık kazanacak duruma geldi diyor Aykut Balcı. Geldik üçüncü koşuya. Bir Maiden daha var karşımızda. 1200 çimde. Burada da Soykan Güzeli. 8 numaralı safkan artık 5-3-2 yaptı. Yine çime çıkıyor. Çimde 2-2 yarışını 5. ve 3. bitirmişti Gümbür Gümbür temsilcisi. Bugün de AGF'de %40'la favori çıkmış. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Ben de katılıyorum Soykan Güzeli'ne. Düzlükte yapacağı ataklarla çim yani bugün kazanabilir 8 numara Soykan Güzeli ama yine sonlarda etkili gelecek bir Güneş Mile var 1 numara. İyi durumda olduğunu öğrendiğim Akburçak ve Rahime abla ilk defa koşacak olsa da hazırlık durumu çok çok iyi olan bir Lady Sevgi. Sürprize de katanım diyeceğim. Ben kalabalık tuttum abi bu yarışı. Yani 8-1-2-6-4-3 abi.
0: 8-1-2-6-4-3 dedin. Soykan Güzeli ile başladın. Sonra 1 numaralı Güneş Mila. 2. sıraya yazdığın isim oldu. 2 numaralı Akburçak. 6 numaralı Rahime abla. Diğer şanslı isimler geniş kuponlar. 4 numaralı Lady Sevgi ve 3 numaralı Katı Hanım ilavesiyle bu koşuda sürprizi arayabilirler diye düşünüyorsun ki dediğin gibi Maidenlar sürprize açık bugün, öyle gözüküyor.
1: Burası öyle abi, Ankara öyle abi. Hiç beklediğimiz gibi sonuçlar gelmiyor. O yüzden sağlam almak istiyorum.
0: Evet, iyi yapıyorsun. Dördüncü koşu Yedli Ganyan. Yedli Plase'nin başlangıç ayağı, bir safkan çok ön planda. Bu safkanda 3 numaralı Selanik Aslanı. Yamak bir yarışı. Berat Keleşoğlu biniyor. İlk defa biniyor. Buradaki safkanların 6 safkanın 5'ine binen apranti kardeşlerimiz ilk defa binecekler. Bir tek Tamer Bali Çağan'ıma daha önce binmiş 6 kere kazanamamışlar ama bir üçüncülük 2 kere de dördüncülük yapmışlar. Ne diyorsun bu 6 safkan içinde kimler ön planda?
1: Evet, yamak yarışı olsa da abi idmanlarını bizzat binen arkadaşımız yaptırıyor. Çok çok da iyi durumda. Çok uygun grupta koşuyor. Ben Selanik Aslan'ı hata yapacağını düşünmüyorum. Bence idmanlarını da tanıyor zaten safkanı. Ben banko yazacağım. Sığınacak limanım abi. Net bank olarak 3 numara Selanik Aslan'ını vereceğim abi.
0: Evet, 3 numaralı Selanik Aslan'ı. Berat Keleşoğlu'nun hazırlayıp bindiği bir safkan ki son işini 42-27 iç pistte Ankara'da yapmış. Yine Berat'la beraber yapmışlar. Bugün birinciliğe uzanır dedik ki Berat'ın da 8 koşusu var bugüne kadar. Onun da bir dördüncülüğü var. İşte bugün artık hem Berat Keleşoğlu da Maiden'dan çıkacakmış gibi, ilk birinciliğini alacakmış gibi görünüyor. Günün güvenilir ismi Selanik Aslan'ı ilk altılı için banko adayımız oldu. İkinci altılının başlangıç ayağındayız ve handikap 15 koştayız. 1900 metre çimde 11 safkan vardı. Huayra 9 numaralı safkan yarıştan çıktı. Çıkınca da 10 safkan kaldı. İkinci altılıya nasıl başlayacağız?
1: Bence zorlu bir yarış aslında abi. Ben hani belki 4-5 isimde geçeceğim ama çünkü Maiden'dan yeni çıkan isimler var. Daha Maiden olanlar var. Uzundan kısaya dönenler var. Ben burada Maiden'dan yeni kısa da güzel bir yarış sergileyen bir içeriden gelip yaptığı ataklarla 3 numaralı Yedi Begüm benim favorim. Kondisyon açını kapatan bir Angel Rising var 2 numara. takibimde olan çok sürprizde bir isim var. 11 numara Golden Bee. Yine son yarışını kazanarak meydana veda eden For Freedom diyeceğim. Bence yeterlidir 7 numara. Yani 3-2-11-7 bütçesi olan kendi isimleri yazarsa sevinirim abi.
0: 3-2-11-7 senin 4 ismin. 4 Stafka'nın 3 numaralı Lady Begüm, 2 numaralı Angel Rising, 11 numaralı Golden Bee ve 7 numaralı For Freedom. 4 Safkan'la geçeceğimiz bir yarış olacak ki günün 5. koşusu 2. Atılgan yanında. Başlangıç ayağı 4 Safkan'la geçelim. Ve kısa bir ara verelim Aykut, sonra devam edelim. Hemen
1: tamam abi. Buradayız.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yemin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyüğü belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 7'deki Paris Saint-Germain Arsenal maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ankara yarışlarını konuşuyoruz. Ankara yarışlarında Aykut Balcı ile beraber değerlendiriyoruz ve 5. koşuya kadar geldik. 5. koşu 2. Altıgaya'nın başlangıç ayağıydı. Burası da 3 numaralı Lady Begüm, 2 numaralı Angel Rising, 1 numaralı Golden Bee ve 7 numaralı For Freedom. 4 safkanla geçtik 2. altılıya. 4 safkanla başladık ve geldik kısa vade 6 koşuya. 1600 çimde Aykut Balcı kısa vade 6 koşuda 4 yukarı taraflar start alacak. 10 safkan var. 10 safkan içinde kimleri tutuyoruz?
1: Yarış 1900 metreydi. Atabey'de Azimli'ye geçmişti. Ama bugün Azimli tam mesafesinde koşuyor. Bugün çok çok şanslı. Kazanmaması için hiçbir eden yok. Tam mesafesinde koşan formda Azimli. Benim alternatif bankom ama dediğim gibi abi bu isimler 10 günde bir haftada bir koşturulan isimler. 4 numara Atabey'li muhakkak yazacağım. Son yarışını kazanması itibariyle 2 numara Demir Adalım bugün çok çok iyi koşacak.

0: Son olarak da 10 numara kayıp inci diyeceğim. 1 numara ufak bütçeler için tek olabilir. Rakip yazmak isteyenler, geniş oynayanlar 4-2-10 değerlendirebilir abi.
1: Evet, 1 numaralı azimli öncelikli şans verdiğimiz isim. Son 2 yarış önce Mehmet Taha Coşkun'la kazanmış. Son yarışında İsmail Yıldırım'la start almış. Orada da Atabeyli'ye geçilmişti. Atabeyli de o gün devede tabiş vardı bugünkü gibi. Yarım boyla kaybetmişti. O gün 3 kilo avantajı vardı Atabeyli'nin. Bugün de 1600'e dönen mesafede yine beraberler koşuyorlar ama kilo 2 kilo avantaja düştü ve Azim'in üzerine Hişman Çizik çıktı. Hişman Çizik çıkınca Hişman da bu safkanla çok iyi anlaşan bir jokey. 15 bir yarışları beraber 4 kere birincilikleri var ve yine 4 kere ikincilik, 3 kere üçüncülük almışlar. Devamlı tabaya da olmuşlar beraber. Hişman'la Azimli bir adım önde bizde. Azimli kazanabilir, tek yazılabilir. Rakip 4-2-10 dedik. Atabeyli 4 numara, 2 numaralı Demir Atalım ve 10 numaralı Kayıp İnci sürprizde yazılabilecek isimler, daha sonra değerlendirebilecek isimler. Ve geldik 7. koşu Meydana 3 yaş şarapların 1200 şimde koşacakları yarışa. Burada da 11 safkan var. Burada da kendini daha tam olarak gösterememiş isimler start alıyor. Dediğin gibi bugün Ankara'daki meydanlar ikramiyeye direkt etki edecek isimler, yarışlar olacak. Ne diyorsun, burada kimi tutuyorsun?
0: Abi ilk yarışında takibime girmişti. Hatta o zaman sahanın birindeydi. 9 numara Tan Kızı. Yani ben bu atın hata yapmasa bugün kazanacağını düşünüyorum. Ön sıradan vereceğim. Çok çok önde hatta. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Tabii ilk yarışları iyi olan bir 3 numara Can Sefire ve 6 numara Hardal Çiçek'in rakipleri olacaktır. 9 çok çok önde. 3 ve 6 sağlamlaştırıp konuları abi.
1: 9 numaralı Tan Kızı dedin. Tan Kızı'nın bir madrabaz yavrusu ki madrabazın yavruları bu daha çok bekleyen bir madrabaz yavrusu. Mehmet Salih Çelik de 2 yarışını kumda çimde koştu. İkisinden 2. 4. ayrıldı. Son yarışı Ankara'da Maiden'da. Orada da Ercan Çanka ile 4. oldu 1000 metrede. Bugün mesafe 200 metre uzadı. Birazcık daha sonlarda etkili gelip kazanabilir. Tan Kızı alternatif bankosu Aykut Balcı'nın. Daha sonra 3 numaralı Can Sefire ve 6 numaralı Hardal Çiçeğim dedik. Ahmet Çelik ve Gökhan Kocakaya iki usta jokeyi de sağlamlaştırmak için kupona ekledik ve geldik günün en önemli koşusuna. Grup 1 Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu, geçen sene Göğübeli kazanmıştı. 37 lira ganyanına gelmişti. Çok sürpriz yapmıştı. Ondan önce Akatağan Ahmet Çelik'le, ondan önce de Fuat Dağ Görkem Özçelik'le kazanırken 52 lira ganyanına gelmişti. Bu yarış sürprizlere açık bir koşu. Tarım ve Köy İşleri, Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu. Ne diyorsun? Bugün de sürpriz olur mu?
0: Ya abi ya olabilir. Neden olabilir? Şimdi mesafe uzun. Tamam, şimdi biz sevgili Vedat Abiş'in menajeriyle beraberdik, şimdi konuşuyorduk. Bu yarışı hedef yaptıklarını, işte son yarışında startta falan biraz oyalandı, kapandı, bilmem ne oldu, cart oldu, cürt oldu falan.
1: Bahaneler bitmez. Evet.
0: Yani bahaneler bitmez, zaten çok çok iyi durumda olduğunu, yani hedeflenmiş durumdalar. Bugün 9 numara Gökırmak, yani duyduğum bizzat yanındaydı bütün gün. Konuştuk. Ben 9 numara Gökırmak benim net favorim. Ama tabii ki mesafe uzun. Gene trafik sorunu olabilir. Gene bir şeyler olabilir. Son 400'lerde, 600'lerde artık kim gelecek dışarıdan bir şey diyemem. Son talihsiz bir Deniz Efe şeyi olmuştu. O zaman sakatlanmıştı. Özmen Bey yarışı kazanmıştı. 13 numara Özmen Bey. Bu mesafeyi bence koşar. Rakibi gözüküyor. İyi duruma gelen Metin'cim çok sürprizde çıkacaktır ama idmanların da çok çok iyi durumda. Ben yazacağım abi bu atı. Bu mesafede etkili koşacak olan isimler var. 10 numara Gürgök Bey, 4 numara Kahramanoğlu, 7 numara Atilla Bey. Yani ben biraz kalabalık tuttum abi. 9-13-12-14-7.
1: 9 Gökırmak'la başladık ki geçen sefer yaşadığı şanssızları bu sefer yaşamazsa şansı çok 9 numaralı Gökırmak. Başta, daha sonra son yarışını kazanan Selim Kaya'nın da o gün çok beğendiği 13 numaralı Özmen Bey ikinci sıraya yazdık. Sonra iyi duruma gelmiş bir isim 12 numaralı Metin'cim. Bugün sürpriz yapabilecek isimlerden biri. 1 puanı var. O AGF'de tek %1'lerde dolaşıyor. 1 bile olmamış. İşte hani o 50 lira 30 lira ganyanına gelen isimler gibi Metin'cim de bu yarışta sürprizi yapabilir. Yine bu mesafede etkili koşacak isimler 10 numaralı Gürgök Bey, 4 numaralı Kahramanoğlu ve 7 numaralı Atilla Bey dedik. Burayı

0: 6 safkan yazdık. 9, 13, 12, 10, 4 ve 7 şeklinde bir sıralamamız var günün 8. koşusunda. 9. koşu şartlı 5'e geldik. 4 yaş şaraplar 2200 kumda koşacaklar. 4 numaralı Beşir Çavuş ve 5 numaralı Karaayan ekil olarak koşacaklar. 7 safkan vardı. Kapamak için 6'sı yeterli. Sen kimleri yazıyorsun?
1: Evet abi, ben burada bir alternatif banka adayım var. Hatta kazanmasını da bekliyorum. Bütçesi olanlar 7 numara Süper Sony'ye tek yazabilirler. Hemen önleri hamlesini yapacaktır. Ankara'da idmanlarında ayakları yere değmiyor. Ben kazanmasını bekliyorum. Rakipleri 1 numara Serdavi'den çok formda, 2 numara Sert Kareli olur ama 7 numara bugün bir aksilik olmazsa kazanır görüşündeyim abi.
0: Süper Sonic, 7 numara Süper Sonic. Uzun mesafede kum pistte gayet başarılı yarışları olan bir isim ki Handicap 17'de 2 yarış önce 2200 kumda koşmuştu. Vedat Abiş'le ikinci kalmıştı. Sonra son yarışı Çim'de. Çim'de o kadar erişmiş, arkası 5. olurken dikkat çekmese de bugün Süper Sonic kumda sevdi pistte kazanmaya çok yakın dedi Aykut Balcı. Başa yazdı. Daha sonra iki isim arayan, rakip arayanlar 1 numaralı Serdavi'dan ve 2 numaralı Sert Kaleli ile iki tane ağır isim de burayı geçebilir diye düşünüyor. Ama Süpersonik alternatif tek ve öncelikli yazdığı isim. Ankara'da 10. koşuya, sonuncu koşuya geldik. Handikap 15 yarışa, 1500 kumda koşulacak yarışa geldik. Ve burada da 9 numaralı Ömer Eyüp AGF'de ilk sırada. Sen kimleri tutuyorsun bu koşuda?
1: Şimdi Ömer Eyüp'ün hikayesi bende çok farklı. Abi hayatında hep Çim'de başlamıştı. O zaman hep konuşmalarımda ben diyordum kumda koşarsa bu ismi çok farklı göreceksiniz. Kuma çıktı, ondan sonra uzak kazandığı bir yarış vardı ki ben o zaman tek vermiştim. Yine gelmişti, beni yanıltmamıştı. Şimdi yaklaşık bir 4 ay aradan sonra ilk yarış gördü. Çim'de gördü. Performans olarak da çok çok iyi. Evet. Şimdi idmanlarına baktım abi. Birini 1.9'larda falan yapıyor. Bugün en sağlam banko abi Ömer Ayıp. Bir aksilik olmazsa ben net kazanır diyorum. Buradan yarışseveri etkilemeyim ama ben Ömer Ayıp benim zaten aydından beri başından beri takibimde olan bir isim. Kumda farklı koşacaktır. Bugün ben net kazanır gözüyle bakıyorum abi.
0: 9 numaralı Ömer Eyüp bankosu geldi. Aykut Balcı'dan Ahmet Çelik'le koşuyor. Ahmet Çelik'le ki bugüne kadar 4 yarışı var. İkisi birincilik. Beraber koştuğu yarışlarda gayet etkili performanslar sergilediler. Safkan zaten 2 tane yarış kazandı hayatı boyunca. Onların ikisini de kumda kazandı. Aynı senin dediğin gibi. Çim'de 7 kere denendi. 3 kere ikinci oldu. Kumda 5 kere denendi, 2 kere birinci oldu. 4 aylık bir arası vardı. 4 aylık aradan Hişman Çizik'le 2 yarışla geri döndü. Çim'de 1002. ve 3. oldu. Bugün yine sevdiği kum piste çıkıyor ve Aykut Balcı'nın bankosu kapanışta 10. koşta 9 numaralı Ömer Eyüp oldu. Bu şekilde 2. altılıyı kurgulamış olduk Aykut. Teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim abi. Herkese bol şanslar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın abi. Radyo Spor'da kalın.
0: Evet. Radyo Spor'dayız. Burada kalıyoruz. Son düzün sunduğu. Foto finişteyiz. Günün yarışlarını değerlendiriyoruz ve Aykut Balcı ile Adana'yı konuştuk. Aykut Balcı ile Adana'yı değerlendirdik. Hemen şöyle üstten bir hızlıca geçelim. Takip edemeyen yarışseverler için, sonradan yayını açan yarışseverler için kısa kısa geçeyim 10 koşuyu ki ikinci bölümde Metin Abacı ile İzmir'i konuşacağız. Hemen İstanbul'da, Ankara'da birinci koşta, İstanbul'da startta kalan bir isim 5 numaralı Cabire Kızımı. Başa yazdı, sonra 8 numaralı Hoş Bakış dedi. 5 Cabire Kızım, 8 Hoş Bakış. Öncelikle 2 ismi Aykut'un, sonra 9, 7, 6 Vargaskaya, Haydi Bir Tanem ve Çenker'le bu koşuyu geçti. Birinci koşuyu. İkinci koşta Secret Man çok hazır gördüğünü söylüyor Secret Man'i ki 2 tane 5.liği var. Son yarışı 5.likti. Satış 3 koşmuştu. Bugün Satış 2'ye koştu. Bunu bir Handikap 16 yarışa daha yazmışlar. Secret Man'i oradan sildiler. Burayı hedeflediler. Secret Man kazanmaya yakın isim Aykut için. Ama kötü koşarsa, eksik koşarsa 5-6-3-2 yanına rakip olarak önerdi Aykut Balcı ikinci koşuda. Üçüncü koşta ön plana çıkardığı isim yok ki burada, her ne kadar Soykan Güzeli AGF'de bayağı bir ön planda olsa da Maidenler'de bugün sürpriz bekliyor. 8 numaralı Soykan Güzeli'nin yanına 1 numaralı Güneş Mila, 2 numaralı Akburçak, 6 numaralı Rahim Abla, 4 numaralı Lady Sevgi ve 3 numaralı Katı Hanım önerdi. Burayı mümkün olduğunca kalabalık tutmaya çalıştı Aykut Balcı. Dördüncü koşu Yamak koşusunda, Yamak bir koşusunda ilk birinciliğini almasını beklediği isim Berat Keleşoğlu. Berat Keleşoğlu bugüne kadar 8 koşu, 82 koşuda at bindi. Daha birincilik alamadı. Bu sene 8 koşuda at bindi, birincilik alamadı. Bugün ilk defa ilk birinciliğini almasını bekliyoruz Berat Keleşoğlu'nun. Ve kimle? Selanik Aslanı'yla. 3 numaralı Selanik Aslanı Banko önerdik. İlk altılı için bankomuz oldu Selanik Aslanı. Dördüncü koşuda yine bir zorlu yarış bizleri bekliyor. Beşinci koşuda ikinci altının ilk ayağında yine bir zorluk yarış bizleri bekliyor gibi görünüyor dedi. Ve burada da 3 numaralı Lady Begüm, 2 numaralı Angel Rising, 11 numaralı Golden Bee, 7 numaralı Fall Freedom. Fall Freedom ilave sıralaması yaptı ama ilave olarak yine tuttuğunuz at varsa ekleyebilirsiniz diye düşünüyor Aykut Balcı. Altıncı koşu bir numaralı Azimli için çok büyük avantaj. Şişmanla iyi anlaşan Safkan bugün rakibinden rövanşı alabilir. Atabeli'den rövanşı alabilir diye düşünüyor. Mesafe Azimli için daha avantajlı diye düşünüyor, anlattı. Ve rakipte 4 numaralı Atabeli, 2 numaralı Demir Azalım ve 10 numaralı Kayıp İnci olarak tutuyor. Burayı da 4 safkan, maksimum 4 safkanla geçti ki Azimli ama ufak bütçeliler için banko adayı. Takibimde olan bir isim 7. koşuda 9 numaralı Tan Kızı. Kate Kürsün safkanı Vedat Abiş'le bugün kazanmaya yine yakın, mesafe 200 metre uzadı. Tan Kızı sonlarda etkili gelip kazanabilir dedi. Rakip 3 numaralı Can Sefir'e ve 6 numaralı Hardal Çiçeğim tutuyor. 9 öncelik, sonra 3 ve 6 Aykut Balcı'nın 7. koşudaki sıralaması. 8. koşu günün en önemli koşusu. En önemli koşu ama zor koşulardan biri. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu. Grup 1 koşu, 2400 metrede koşulacak. Çimde koşulacak. Burada da çok isme şans tanıdı. 9 numaralı Gök Kırmak'la başladı. Daha sonra 13 numaralı Özmen Bey, 12 numaralı Metincim. Bu koşuda genelde sürpriz oluyor ve Metincim de işte bugün de bu senenin sürprizini yapabilecek isim olarak ön planda gözüken isimlerden biri. Yine 10 numaralı Gürgök Bey, 4 numaralı Kahramanoğlu ve 7 numaralı Atilla Bey ile bu koşuyu sağlama alalım diye düşünüyor. 9, 13, 12 öncelik, sonra 10, 4 ve 7 sıralaması var Aykut Balcı'nın. 9. koşunda idmanlarında çok iyi duruma gelen ve hemen önemli yapacak bir isim 7 numaralı Süpersonik. Artık fit durumda, Gökhan Kocakay ile kazanmasını bekliyor. Yine ufak kuponlarda banko adayı, rakip yazmak isteyenler 1-2 ilavesi 1 numaralı Serdar'dan ve 2 numaralı Sert Kaleli ilavesi yapabilir dedi. Ve sonunda da 9 numaralı Ömer Eyüp banko olarak önerdi. Kaçıranlar için Aykut Balcı'nın Ankaralık 10 koşulu tahminini sizlere yine tekrarlamış oldum. Bugün Ankara'yı bitirdikten sonra İzmir'i ikinci bölümde Metin Abacı ile konuşacağız. Onu yeniden hatırlatayım. Ama sondüzük.com'un kampanyaları var. Onlardan da bahsedeyim. 5'te kalırsanız, altınız yatarsa 500 liraya kadar %25 iade sondüzük.com'dan alabilirsiniz ki altını ganyan kuponunuz 5'te kaldığında %25'e varan sondüzük puan bir sonraki gün 500 lira üst limitle sizleri bekliyor. Sondüzük.com'da kuponunuzu yaptınız, altınızı yaptınız, 5'te kaldınız. Kampanya ya da katılım sağladıysanız 500 liraya kadar üst limitle bir sonraki gün hesabınızda bonusları, son düzük puanları görebilirsiniz. Yine 50 bin liraya sabit ihtimalli bahislerde oynadıkça kazan kampanyamız var. Sabit ihtimalli bahis sevenlerde son düzükten harika bir hediye var. Yalnızca sabit ihtimalli oyunlarda geçerli ve yarın akşam 23.59'a kadar, yani akşam gece yarısına kadar oynadığınız sabit ihtimalli bahislerde iade kampanyası var. Tabloya göre 50 bin liraya kadar son düzük puan kazanma ihtimaliniz var. Ve 31 Mayıs 2026, yani yarın akşam bitecek olan bu kampanyada katılmayı unutmayın diyoruz. Yine yeni üyelere özel bir kampanyamız var ki her gün 500, toplamda 2500 liraya kadar hediye imkanı yeni üyelere. hiç bahis yapmamış. İlk kez sonucuk.com'da kupon yapacak üyelere özel bir kampanya. Her gün 500 lira, toplamda da 2500 liraya varan hediye Sonucuk'ta sizleri bekliyor. 5 gün boyunca günlük 500 liradan toplamda 2500 lira kazanabilirsiniz diyelim. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonra İzmir için Metin Abacı ile konuşalım.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Radyo Spor. Reklam.
3: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
4: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya devam edeceğiz. İzmir yarışlarını değerlendireceğiz. Ben Ufuk Çakır. Bugün de yine güzel programlar bizleri bekliyor ki Ankara'da 10 koşu vardı. 10 koşu Aykut Balcı ile değerlendirdik. İzmir'de 8 koşulu bir yarış günü bizleri bekliyor ve arkasından da Diyarbakır gece 21'de Diyarbakır yarışları başlayacak. Orada da 6 koşulu bir yarış günü zorlu. Özellikle Diyarbakır çok zorlu bir yarış günü. Yarış severleri bekliyor ama her zaman dediğimiz gibi sorumlu bahis oynayın. Her yarışı oynamayın. Seçip oynayın. Hedef yapıp oynayın. Çünkü bunun yanında bir de yabancı yurt dışı yarışları var. Greyville var, Laurel Park var, Gulfstream Park var, Santa Anita var. Yani şu anda koşan bir Avustralya yarışı var. Onun haricinde de 4 tane yurt dışı yarışı var. Ya bir de karma altılı var. Yani Ankara, İzmir, Diyarbakır karma yerli yarışlar. Bu şu saatten sonra oynayabileceğiniz Greyville, Laurel Park, Gulfstream Park, Santa Anita yurt dışı yarışlar. 8 tane yarış programı var. Oynayabileceğiniz, seçerek oynayın, hedef yaparak oynayın. Sorumlu bahis yapmaya çalışın. Bütçeyi fazla aşmayın. Metin abi hattımızdaymış. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilerimi de bayramını kutluyorum.
4: Sağ olasın abi. Teşekkür ediyoruz. Bayramın son günündeyiz ve Radyo Spor'dayız. Son Düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ne diyorsun abi, İzmir yarışlarını nasıl gördün?
5: İzmir yarışları güzel. Kafamız yaptı. İnşallah bugün faydalı olacağız, yakalayacağız diye düşünüyorum.
4: Evet, inşallah abi. Birinci koşu bir şartlı üç koşu abi. 1600 kumda koşulacak. İzmir'de de hava durumu gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yani pist zaten doğru, artık aynen. Kum bütün yarışlar ama hani yine de hava durumunda bir...
5: Yağmur yağdığı zaman ıslak sağ bir fark edebiliyor. Şu anda pist normal. Hava açık, güneşli. Dünden itibaren gayet güzel. Bir gün öncesinde yağmur yağmıştı. Dün açıktı, bugün de açık. Pistler normal.
4: Tamam, problem yok. Birinci koşu abi şartlı 3 bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1600 kumda koşacaklar. Red Storm 1 numaralı ve 2 numaralı La Bombonero ekür olarak koşacaklar. 8 safkan içinde kimleri tutuyorsun abi?
5: Evet, kısa vade yarış rahmetli Berat Gökçe koşusunda hukuk sıkı kazanırken Red Storm 2. Febres 4. olmuştu.

0: Restorumda Muhammed'in bir bilgim vardı. Bugün apranti binecek ve 3 kilo ağırlaştı Febris'ten. Kiloköy'e koşmuşlardı. Geçmişti ama şimdi şartlar baktığımızda Febris yönünden daha avantajlı. Hem jockey değişimi, apranti değişimi, hem kilo, hem de aradan gelmişti Febris. Çok uzun bir aradan sonra ilk yarışıydı. Tabii kondisyon da arttığı için ben bu kez geçeceğini düşünüyorum. Diğer rakiplerin içinde en ciddi rakibi zaten öyle. Onu da geçerse rahat kazanır diyorum. Alternatif Banko diyorum. 5 numaralı Febris benim ilk ayakta Banko'ya vereceğim isim olacaktır. Tabii ki en ciddi rakip Restorm'dur. En ufak hatasını affetmez Febris'in. Bu ikinin dışında çok sürpriz aramak isteyenler 3 numaralı Leroy Dans ve 6 numaralı Furbite'ı da düşünebilirler.
1: Evet, 5 numaralı Febris ama senin öncelik verdiğin isim, şans verdiğin isim, kazanmasını beklediğin isim. Sonra Red Storm 1 numara ve 3 numaralı Leroy Dans ve 6 numaralı Poor White dedin ki o da çok geniş kuponlara. Ama Febris tek yazıp başlarsak büyük, büyük bir avantaj olacak bizim için de. İkinci koşu Maiden 7'li plase, 7'li ganyan başlangıç ayağı, 2 yaş İngilizler 1200 kumda koşacaklar. Bugüne kadar az yarış koşmuş, tam istedikleri başarıyı elde edememiş, birinciliğe uzanamamış isimler buradalar. Ve koşu içinde nasıl bir gidişat, nasıl bir sonuç bekliyorsun abi?
0: Evet, yarışın gidişatına baktığımızda daha 1-2 defa yarış koşmuşlar ama genelde o... bir veri olarak kabul edersek burada öne çıkan bir Otea Alya var. Diğer rakipleri hep bekleme yapmışlar. Bir Otea öne çıkmış koştuğu yarışta. Bugün son yarışı gayet iyiydi. 1-0-3'te ikinciliği bence çok iyiydi. Bu Safkan Muhammed Mirbilgin gibi usta bir jokeyle de start alacak. Son yarışı apprentice'inden akşamındaydı. Ben bir alternatif banko daha ayrılacağım. O da bir Ütüali olacaktır. Son ikinciliğinden sonra buradaki vasat grubu geçer diye düşünüyorum. İki bankolu kupon yapanlar iki tane tekle girebilirler. Demer Yaryo en tecrübeli, en fazla start almış. İki tane dördüncülük son koşu. Daha sonra da üç numara Arrow Storm diyorum. Eğer ki Ütüali beklenen yarışını yapamazsa bu ikili devreye girebilir. Ama Ütüali'ye ben de yine bir tık önde.
1: Evet, 4 numaralı Büyütalya artık kazanacak durumda, Maiden'dan çıkacak durumda, 2 yarış koştu. Muhammed Birbilgin bugün üzerinde 4. oldu, 2. oldu, bugün kazanabilir dedi Metin abi. Metin abacı öncelik verdiği isim, sonra 1 numaralı Temerario ve 3 numaralı Arrow Storm dedik ve 4-1-3 burada da yazdığımız 3 safkan oldu. Geldik 3. koşuya. 3. koşuda da bizim Ramazan'ın safkanı devamlı 2. olan Angel on the Right var abi. Ne diyorsun bu sefer Muhammed Mirbilgin binmiş?
0: Evet, ben dünkü yorumumda, dün yazdım daha doğrusu bugünkü yorumumu sondezik.com'a. Orada da aynı bu ifadeyi kullandım. 3 yarışın ikincilikleri seriye bağlayan Angel on the Right'ın artık kazanma vakti geldi diye düşünüyorum. Ve en şanslı isim, hatta misliler için tek bile yazılabilir. Muhammed Mirbilgin var yine bu safkanda. Ben kazanmaya yakın görüyorum. Rakipler 11 numaralı F4-5 öncelikli. Çünkü aşama kaydetti bu safkanda. Kilosu da müsait. Bekir Mert Murat, Bombacı Bekir üzerinde. Evet. Daha sonra burada Paresker diyeceğim. 13 numaralı Paresker. Henüz pek bir şey görülmüyor baktığında tabelasında. Bir tane beşinciliğin dışında hepsi tabela dışı yarışlar ama şimdi derecelerine baktığında o beşinciliği İstanbul Sentetiği'nde 1.30 yapmış ki çok çok iyi derece. Daha sonra Onboy Start'ta kalmış 1600'ünde 1.37 yapmış. Yani Onboy Start'ta kalmasa neredeyse 30-36'nın altına inecek falan. Aslında safkanda bir potansiyel var. Daha sonra 10. olmuş ama 2.06 koşmuş sentetikte. 2000 sentetikte. Bu safkan şimdi sentetik geçimden sonra kuma geliyor. Bir iki yarış görmüştü hazır olmadan ama Kaneko ve Miss Franklin orijin Arkansas Ford'dan geliyor. Anne kanatlı da tam böyle kumcu. Sintekman'ın ana baba bir kardeşi. Ben bu safkandan bugün çok iyi bir yarış bekliyorum. 52 kilo sikletiyle günün sürprizini ikinci altı gelene bir sürprizle başlatabilir diye düşünüyorum. Bir de bu safkanın yanına son yarışını kazanan Asilikom'u da ekledim. Dolayısıyla burayı 6, 11, 13 ve 4 şeklinde geçiyorum.
1: 6, 11, 13 ve 4 dedik. Angel on the Right başa yazdık. Artık kazanma vakti geldi dedik. Dileyen tek yazabilir ama rakipler F35 ki aynı yarışın dördüncüsüydü Angel on the Right ikinci kalırken. Paresker çok sürpriz beklediğim bir isim, 13 numarası Afgan. 3. sıraya koyduk ki 52 kilo kilo avantajı çok ve Asilikom son koşusunu kazanmıştı. O gün Mustafa Çiçek iyi bir yol bulmuş. Hemen rakibini içe almış ve oradan onu atlatıp kazanmayı başarmıştı. Bir tık önce yürümüştü. Onu da avantajı olmuştu. Burayı 4 Safkan'la maksimum geçtik. 6, 11, 13 ve 4 şeklinde. Geldik 4. koşuya. Beşlik ayağının başlangıç ayağında Cömert Day 6 ve 13 Oyma Ağaç ekülü koşacaklar. 13 Safkan var 2000 metrede kumda. 4 yaş şaraplar sahnedeler abi. Bu handikap 14 koşuda nasıl bir sıralama yaptın?
0: Evet, handikap 14 gördük mü zaten hep böyle sürprize açık olduğunu görüyoruz. Zor yani, kilolar böyle biraz 3-4 kiloluk fark bile bir şans değişimi yaratabiliyor. 2 numaralı sancak taşıyan 1 numaralı Ulu Yaşar, 3 numaralı Fireblood, 4 numaralı Tamer Kız, 5 numaralı Günün Çağası ve 9 numaralı Güneş'ten. Bana göre aralarında yarım saniye bile bir fark yok. Kiloları ve jockey değişimleri dikkate aldığında birbirine çok yakın çıkıyor. Bu sıralama dahilinde bu 5 safkan bütçe dahilinde değerlendirilebilir.
1: 2 numaralı Sancak Taşıyan, 1 numaralı Ulu Yaşar, 3 numaralı Freeblood, 4 numaralı Tamer Kız, 5 numaralı Külün Çağası ve 9 numaralı Günüş'ten dedik. Burayı 6 safkanla geçtik. Günün 4. koşusunda zor bir yarış, handikap 14'te zor bir yarış bizleri bekliyor. Zaten AGF sıralaması da AGF puanlaması da hep birbirine yakın olmuş. Her an hepsi kazanabilir gibi. 2, 1, 3, 4, 5, 9 bizim buradaki sıralamamız oldu. 5. koşu şartlı 3 koşu ve 3 yaş şaraplar 1200 metre kumda koşacaklar. Burada da 9 safkan var Metin abi. Ne diyorsun, burada nasıl bir sıralamamız var?
0: Benim bankom burada. AGF'de de arkada çıkmış. O da benim için ne güzel. Sevindirici evet. Oldu. Ben AGF çıktım.
1: Değişir bankom abi. Sen şimdi söyledin ya. Onu birinciliğe atarsın. Yukarı çıkartırsın.
0: Atar mıyız? Atarız. Şu anda bilemiyorum.
1: Biz geçen gün arkada. Abi neydi? 70'e 7'ydi. Evet. AGF'de biz %7'lik atı verdiğimizde, yani birinci at %70, sonra bitti 54'e 38 mi ne bitirdik, yani oralara falan çıkardık AGF. 7'den 20,
0: AGF'si 1.65'e düştü.
1: Evet, sabit yani. Kanyanı da düşürdük 1.65'e.
0: Evet, sabit kanyanı pardon, AGF dedim de yani birkaç defa bunu yaşadık. Güzel tabii ki, etkilenmesi bizim yönlendirmemiz, bizim takip ediliyor olduğumuz anlamına da geliyor. Bu da bizim için tabii ki zevk verici bir şey. Ben burada 5 numaralı Gümbür Baba'yla başlayacağım. Baktığımda Kintero %45'lere kadar gelmiş. Gümbür Baba 14'lerde, çok güzel. Tam da benim istediğim gibi bir AGF oranı var burada. Şimdi Gümbür Baba'nın ilk yarışına baktığımızda 2 boş startta kalmasına rağmen, ki yarışı izlediğimizde ben açtım izledim defalarca. Bir içeri bir dışarı, bir içeri bir dışarı, özellikle apransı Halim Yiğit Ömer biraz daha bir deneyimsiz, tecrübesiz. Safkan'ı tam zapt edemiyor. İçeri dışarılara rağmen, bir de 2 boş startta kalmasına rağmen sonunda öyle bir diri geldi ki düzlükte rahat bir birincilik ve 1.09'da kazandı. Gayet de iyi bir derecede kazandı bu olumsuzluklara rağmen. Sonra Bursa'ya gitti. Bursa'da 4. oldu. Şimdi geçildiği gibi bakıyorsun ama 1.23.94'te 4. olurken yine aynı şekilde içeri dışarılar ve virajda dışa saptı. Yaklaşık bir, onu da açtım baktım akuretten, 1224 metre, 24 metre fazla koşmuş. Normal koşsa o yarışı da kazanacak. Bugün şimdi Muhammed Bir Bilgin gibi bir tecrübe var üzerinde. Bu safkan bu yarışı kazanır diyorum ve banko diyorum.
1: Evet, Gümbür Baba bankosu geldi bir ilk yarışında ve ikinci yarışında. Aprantis Halim Yiğit Ünver'le start almıştı. Bu sefer Halim Yiğit Ünver de zaten iki yarış kazandı. Birini bu safkanla kazandı. Muhammed Mir Bilgin gibi usta bir jokey var üstünde. Ve yarış içinde aynı aksilikleri yaşamaz bu harem yavrusu. Gümbür Baba yarışın kazananı olur dedik ki bizim de avantajımıza şu anda Kintbero %43, Gümbür Baba %14. Bakalım kapanışta neler olacak. 6. koş.
0: AGF oranı var. Bakalım kapanışta nasıl olacak.
1: Evet. Bakalım göreceğiz. Kısa vadede 6 yarışa günün 6. koşusuna geldik ki 4 yukarı Araplar 1400 metrede kumda koşacaklar. 8 safkanın katılacağı yarışta Tabip Karizmatik ve Kaya Fatih ön plan çıkan 3 isim. Göreme Bey'i de hemen arkalarında. Yani bu dörtlü ayırmış grubu, önünde bir grup oluşturmuş. Diğerleri de daha düşük AGF ile geride kalmış durumdalar. Yarışsever bu 4 safkan üzerine yoğunlaşmış abi. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
0: Evet, bu yarışta da Göreme Bey ve Baskın Kosova gibi çok süratli iki safkan var. Yarışı bayağı süratlendirecekler. Karizmatik de zaman zaman önde giden bir isim veya önde giden hemen arkasına takip eden bir isim. Bu gidişat tabii tabibe çok yarıyor. Ama buradaki bu dört safkanın birbirini zaman zaman geçebilen aynı güçle, denk güçle safkanlar olduğunu da düşündüğüm için ben burada dört safkanı ayırt etmeden yazılsın diyorum ama

0: Önce 22 numaralı Kaya Fatih. Daha sonra Göreme Bey'i 6 numara, 4 numara Tabip ve 1 numaralı Karizmatik. Kilo biraz fazla. Eğer kilo kilo olmuş olsaydı Karizmatik ben de kazanan olurdum. Ama 62,5 kilo apranti indirimine rağmen. Dolayısıyla ben burada 2-6-4-1 şeklinde bir sıralama oluşturdum.
1: 2 Kaya Fatih, 6 Göreme Bey'i, 4 Tabip ve 1 Karizmatik dedik. 4 safkan yazdık ki bu safkanlar zaman zaman birbirlerini geçiyorlar. Gününde olan kazandığı bir yarış olabilir. Gününde olanın kazandığı bir yarış olabilir. Bugün günün 6. koşusu İzmir'de. 7. koşuya geldiğimizde yine birbirine eşit şanslı isimleri bir şartlı 5 yarışta 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışında görüyoruz ki 1600 metrede koşulacak yarışta 7 safkan var. 7 safkan içinde Dance of Wind 1 numaralı safkan ve 3 numaralı Erin Özalp 6 numaralı Pastizio ile beraber %20'nin üzerinde AGF almış isimler. Kimleri yazalım abi burada?
0: Evet, burası da az sayıda safkan koşsa da şanslar denk diye düşünüyorum. Birbirine yakın güçlü isimler. Doğu'dan gelen, Doğu'da 4 yarışın, son 4 yarışın 3'ünü kazanan bir numaralı Dance of Wind. Ki Doğu pistleri buraya göre daha zordur. Doğu'dan gelen atlar batıya geldiği zaman daha iyi koşuyor, daha avantajlı oluyor onlar için bu pistler. Bir numaralı Dance of Wind 2 sıradan yazılmalı diyorum. Daha sonra 6 numaralı Patrick diyor. 3 numaralı Aaron Azar. Biraz daha geniş oynar. 4 numaralı Waltz with Dreams ve 2 numaralı Black Shark'ı da ekleyerek bu ayakta sürpriz arayabilirler.
1: 1 Dance of Wind başta. Daha sonra 6 numaralı Pastizio. 3 numaralı Aaron Özalp, 4 numaralı Wild Sweet Dreams ve 2 numaralı Black Shark. 1, 6, 3, 4, 2 buradaki sıralamamız oldu. 5 safkanı yazdık ve geldik kapanışa. İzmir'de 13 safkanın katılacağı handikap 16 koşu 2200 metre mesafede koşulacak. 9 numaralı Sancarlı Bey ve 13 numaralı Balmelda ekül olarak koşacaklar. Kaptan Paşalı şu anda %51 abi. Sende kimler ön planda?
0: Evet, ben de Kaptan Paşalı'yı alternatif banka olarak önerdim. Bu safkan son 5 yarışında ikilden düşmedi. İyi gruplarda iyi dereceler yaptı. Aprantilerle, daha doğrusu son 2 yarışı aprantiydi. Ondan önce Onur Atmaca'yla start almıştı. Bugün yine Muhammed Mirvilgin karşımızda. Muhammed Mirvilgin'den bugün ben şovu bekliyorum. Bir aksilik olmazsa kazandıkça, keyfi yerine geldikçe daha da iyi performans göstererek bugün kendi içinde bir performansının en iyi gününü yaşayabilir diye düşünüyorum. Kaptan Paşalı kazanmasını beklediğim benim de alternatif bankom. Rakip yazmak isteyenler için 7 numaralı Can Yaman, 9 numaralı Sancarlı Bey ve 1 numaralı Samet Batur diyorum.
1: Evet, 9 numaralı 8 numaralı Kaptan Paşalı Muhammed Birbilgin'le alternatif tekimiz oldu kapanışta ve 7 numaralı Can Yaman, 9 numaralı Sancarlı Bey ve 1 numaralı Sement Batur'da geniş kuponlara ilave edebilecek isimler dedi Metin Abacı. Abi ağzına sağlık, teşekkür ediyorum, bol şanslar diliyorum sana.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Herkese benden de bol şans olsun.
1: Sağ olasın. Evet, günün yarışlarını başta Ankara'yı Aykut Balcı ile, sonra Metin Abacı ile İzmir'i konuştuk ki İzmir'de de Metin abinin özel atları, değişik atları, güzel atları var. Yine cazip bir banko verdi bize. Günün 5. koşusunda 5 numaralı Gümbür Baba bankosu oldu. Sondaki 8 numaralı Kaptan Paşalı da yine alternatif teklerden biri. Yine Metin Abacı'nın tahminlerini kaçırdıysanız hazır kuponlarını ve detaylı yorumlarını sondüzük.com'daki uzman yorumlarında veya hazır kuponlarda görebilirsiniz diyelim. Ve günün son koşusu, yerli son koşusu Diyarbakır. Diyarbakır için de Serkan Çömez'in tahminlerini sizlerle paylaşmaya çalışalım. Programın sonunda onları da vermiş olalım. Diyarbakır'da saat 21'de, gece 21'de başlayacak bir handikap 13 koşu var. Altılı Gayan'ın ilk ayağı, zaten 6 koşu var. Tek altılı var ve 1800 metre kumda 3 yaşlı İngilizler piste çıkacaklar. Burada da 13 safkan start alacak. Burada Royal Guard Serkan Çömez'in ilk atı olmuş ki potansiyelli bir isim diyor. Uzun da çok farklı koşmasını beklediği bir isimmiş. 2 numaralı Royal Guard. Bugün Serkan Çömez ön plana çıkarmış safkanı. Sonra 5 numaralı Victory Code diyor. 9 numaralı Ünlü Sima ve 11 numaralı King Boreas'la devam etmiş. Mega bombası da 6 numaralı Bad Boys olmuş. Yani buradaki sıralaması 2-5-9-11 yazarsak 6 numaralı Bad Boys. Tabii bunların detaylı yorumları yine dediğim gibi sonyüzük.com'daki uzman yorumları sayfasında Serkan Çömez'in yorumlarını, detaylı yorumlarını okuyabilirsiniz. Buraya

Düzkum'da koşulacak bir yarış. 15 safkan var. 5 numaralı Kraliçe Anna, 12 numaralı Çığ gibi Ekürü. Burada da hızlı bir safkanı öne koymuş. 7 numaralı Senuben. Beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir diyor. Şu anda Senuben'in AGF'sine bakıyorum. %1.92 bile olmamış. Senuben şu anda Serkan'ın ilk atı olmuş. Yine Diyarbakır'daki ikinciliğinden sonra 4 numaralı Mutvakel. İlk ciddi rakibi, sonra 6 numaralı, 11 numaralı İlatun, sonra 6 numaralı Yaralı Akbaş, 15 numaralı Fatma Hanım, 14 numaralı Asım Efe, 3 Şahkaya, 2 Cihan Baba ve 1 Arap İbo sıralaması var. Yani 7-4-11-6 öncelik, sonra 15-14-3-2-1. Burada da Diyarbakır'da ikinci koşuda da çok zor bir koşu gördüğüm kadarıyla bizleri bekliyor. Serkan da burayı çok kalabalık tutmuş. Üçüncü koşuya geldiğimizde burada bir Bizim Soy'la başlamış. Bizim Soy Handikap 15 yarışta 4 yaş şarapların 1200 kumdaki yarışında çıktığı gibi avansı alırsa diyor. Bu pistte ilk defa koşacak olsa da istediği avansı alırsa 2 numaralı Bizim Soy'un kantarmasını tanıyan jockey ile kazanmasını bekliyorum. Alternatif Bankom diyor Serkan Çömez. İsa Katar'la, ki İsa'yla da bu safkan 8 kere koşup bunların 6'sında ilk 3'te bitirmişler. 3 kere kazanmışlar. Bizim Soy'u alternatif bank olarak vermiş. Bizim Soy alternatif teki Serkan Çömez'in. Daha sonra 2-3 numaralı Aksu Baba, 12 numaralı Kasırga Ağası ve 11 numaralı Boyraza'yla burayı sağlama almış. 2 öncelik 2 numaralı Bizim Soy, daha sonra 3-12-11 şeklinde bir sıralaması var Serkan'ın. Dördüncü koşuya geldiğimizde bir dişlere ait yamak bir yarışı görüyoruz. Hem Diyarbakır, hem uzun mesafe 1800 metre, hem de şartlı 3 dişi yamak bir. Hepsi birleşmiş ve bir de kutup kızı var, 64 kilo ile koşacak. O da Gökten Kayıp'la koşacak. Aprantisi Gökten Kayıp'la 64 kilo ile koşacak. Serkan burada kimleri ön plana çıkarmış? Prenses Alioni öncelikli isim. Startta birlikte temposunu verip yarışı force etmesini beklediği, yarış görmüş bir isim. 3 numaralı Prenses Alioni başa koymuş. Aprantisi uzun zamandır at bilmiyor ama sıkıntı yaşamazsa kazanan taraf olabilir diyor. Aprantisine bakalım Prenses Alioni'nin. Caner Yıldırım. Caner Yıldırım evet, gerçekten de en son 2025'in sonunda bindikten sonra koşmamış. Bindiği hatta şartı 4 bir yarış. Evet, yani 11 Aralık 2025'ten sonra at binmemiş Cemal Yıldırım. Caner Yıldırım bakalım bugün binecek mi? Prenses Alioni ile nasıl bir performans sergileyecek? O da ilginç bir istatistik tabii ki. Prenses Alioni'yi başa koyuyor. Sonra Elif in My Heart 2 numaralı safkanı öneriyor. Sonra 7 numaralı El Ele ve 5 numaralı Aresket demiş. 3-2-7-5 Serkan'ın buradaki sıralaması olmuş. 4 safkanla geçmiş günün 4. koşusunu. 5. koşuya geldiğinizde Diyarbakır'da Handikap 15 yarışta 1200 metrede kısa mesafede koşulacak bir yarış var karşımızda. 9 safkanımız var. Bu 9 safkan içinde Promise Me Delight 8 numaralı safkanı kilo farkı ve dış kulvardan çıkıyor olması sebebiyle Serkan ön plana koymuş. Kısa mesafede daha nefesli gelecek, kazanan taraf olabilir diyor. İç start avantajıyla şanslı olabilecek ilk ciddi rakibi de 6 numaralı Oğuz Başkan olarak görüyor. 8-6'yı öncelikli kuponlara yazmış Serkan Çömez. Sonra son yarışının kesinlikle ölçü olmadığım Bodex Special 7 numaralı safkan ve 2 numaralı Baycura demiş. Sonra da gerçek gücünü bugün ortaya koyabilirse 5 numaralı Ünlü Am'dan bahsediyor. 8-6-7-2-5 Serkan Çömez'in buradaki sıralaması olmuş. 5 safkanla burayı geçmiş Diyarbakır'da 5. koşuyor. Ve geldik Diyarbakır'da bugüne kadar daha yarış kazanmamış günün 6. koşusu. Diyarbakır'ın kapanışı saat 23.30'da koşulacak yarış. Serkan'ın burada bankosu var. Yanına at yazmamış. O da kim? 6 numaralı Kazan. Kazan Giril. İki yarış koşmuş Halef Katı'nın safkanı. İsa İsmail Katı ile iki yarış koşmuş. Birinde ikinci olmuş ki son yarışında ikinci olmuş. Şu anda AGF'de %8 ile 1, 2, 3, 4, 5, 6. at durumunda Serkan Çömez banko vermiş. %7.66 AGF'si var ve

0: Kazangiril İsa katıyla bank olarak önerdiği isim olmuş Serkan Çömez'in. Bu Safkan için ne diyor? Bu Safkan ilk kez burada koşacak olmasına rağmen diyor risk aldım diyor. Hemcinsleriyle meydan yarışta startı çok iyiydi. Bir anda çok gerisine kalmış olsa da hatta üstünde yarış içinde trafik sorunu yaşamasına rağmen çok kıymetli bir ikincilik aldı. Bugün artık kazanır demiş son koşuda Diyarbakır son yarışta 6 numaralı Kazangiril bank olarak önermiş bizlere. Bugün hem Ankara'yı hem İzmir'i hem de Diyarbakır'ı sizler için paylaşmış olduk. Günün 3 yarışında 3 yerli yarışta tahminlerimizde sizlere yardımcı olmaya çalıştık ama her zaman dediğimiz gibi hedef yapıp oynayın, her yere saldırmayın diyelim. Radyo Spor'da cumartesi gününden herkese bol şanslar dileyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Reklam.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknosa.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak, Ozan Öztürk ve Burak Alaca ile birlikte karşınızdayız. Yaklaşık 2 saatte birlikte olacağız. Yine güzel bir gün, hafta içinin değerlendirmesini yaparız. Elbette gün içerisinde oynanacak karşılaşmalara dair düşüncelerimizi aktaracağız, analizlerimizi paylaşacağız sizlere. Yine keyifli, güzel bir güne sizlerle birlikte başlamak istiyoruz. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Uzun süredir program açılışlarını hep sevgili Ozan yapıyordu. Bugün rica ettim, ben yapayım mı açılışı dedim. O da sağ olsun tabii ki yap dedi. Özlemişim ama sözü yine Ozan Öztürk'e bırakalım.
1: Vedat abim, her zaman sana önceliğimiz vardır. Teşekkür ederim açılış içinde. Öncelikli olarak bütün değerli dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Sağlıklı, mutlu, ailenizle birlikte güzel bayramlar dilerim efendim. Bugün de son virajdayız. Son viraj derken futbol anlamında Şampiyonlar Ligi final mücadelesi var. Gerçekten büyük bir karşılaşma ve ne olacağı da belli olmayan bir mücadele. %50 %50 oyunları da kontrol ettim. Arsenal'a da ciddi bir yüklenme var. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Basketbolda yine çok güzel karşılaşmalarımız var. Bu arada basketbolla ilgili şöyle de bir bilgi vermek isterim. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi şu anda alev alev.
2: Açıldı bu arada bahislerde, çok şükür.
1: Alev alev. Bunun sebeplerinden birisi de daha önce de hayranı olduğum isim geri döndü. 33-34 yaşında olmasına rağmen Türkiye Ligi için fazla bir oyuncu. O oyuncunun ismi Shane Larkin. Eğer Anadolu Efes'te Euroleague platformunda da sakatlanmasaydı Anadolu Efes bu seviyelerde olmazdı diye düşünüyorum. Renk kattı. Beşiktaş'ın final mücadelesinde kupayı kaybetmesi lige döndürdü. Fenerbahçe'nin Euroleague'de yarı final mücadelesinde kaybetmesi lige döndürdü. Ve son dönemlerde de çok formda bir takım daha var.
2: Bahçeşehir.
1: Gerçekten iyi oynuyorlar, iyi mücadele ediyorlar. Dış atışlarda da etkili bir takım. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz efendim. Ozan Öztürk ismiyle Instagram üzerinden beni takip edebilirsiniz. Paylaşmış olduğum son fotoğrafın altına soru, görüş ve önerilerinizi, özellikle Şampiyonlar Ligi mücadelesiyle ilgili tahminlerinizi Ozan Öztürk Instagram adresinde son fotoğrafın altına değerli yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Sevgili Vedat Parlak ve Burak Alaca, tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk herkese, tekrardan mutlu sabahlar. Bayramın son gününde de birlikteyiz.
0: Hoş bulduk Ozan.
1: Değerli dinleyenlerimiz, basketbol dedik. Basketbolda şöyle bir bültenimizi kontrol ettiğimizde bugün 20-30 kuşağında güzel bir mücadele var. Beşiktaş Giyin Galatasaray mücadelesi. NBA Batı Konferans finalinde Oklahoma San Antonio mücadelesi var. San Antonio yine neler yapıyor sevgili
2: hocam? Yanıyor ortalık, yanıyor o tarafta. 7. maça gitti bu akşam, finalist belli olacak.
1: Ve bundan seneler önce Miami San Antonio finalini hatırlar gibi oldum. Bu San Antonio takımı da gerçekten çok değişik bir takım. Final mücadelelerinde de pek kaybetmeyen bir takım. Yorumunu alacağım senin de.
2: Yani işte bu Tim Duncan'lı, Manu Ginobili'li, Tony Parker'lı.
1: O kadrodan bahsediyorum zaten. Final maçında onlar oynuyordu.
2: O kadrodan bu yana kurulmuş en iyi San Antonio Spurs kadrosu.
1: Onun dışında Fransa çeyrek final mücadeleleri var Pro A Ligi'nde. Bologna, Venezia, İtalya Serie A yarı final mücadelesi, Almanya Ligi yarı final mücadeleleri, Yunanistan Ligi yarı final mücadeleleri. Bültende olan bütün karşılaşmaları yorumlayacağız. Ama önceliğimiz tabii ki de bugünkü Şampiyonlar Ligi final mücadelesi olacak. İşimi gücümü bu mücadeleye göre ayarladım. Sevgili Burak Alaca, normalde 22 kuşağında oynaması bekleniyordu bu mücadelenin. Ama şu anda bu karşılaşma 19 kuşağında başlayacak. Gerçekten inanılmaz bir mücadele olacak. Bu karşılaşmayı da değerlendireceğiz. Arsenal'la ilgili de son bir bilgi aktarmak isterim. Şampiyonlar Ligi'nde hiç yenilmediler ve Şampiyonlar Ligi platformunda da sadece

0: 6 gol yediler. Rakip takımda son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, hocaları 2 senedir Paris Saint-Germain antrenman tesislerinde yatan bir hoca, Luis Enrique. Ve şu anda hedefi 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kaldırarak Zidane'ın rekorunu egale etmek. Vedat abi, söylemek istediğin bir şey var herhalde.
1: Şöyle, aslında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda sen dedin ya, yenilmeden bugüne kadar namağlup bir şekilde kazanan iki takım var bugüne kadar. Bu üçüncü takım olacak eğer gerçekleştirebilirse, ki yani o ihtimal de var kuvvetli bir şekilde. Ama şunu söylemek isterim, muazzam bir şey var, bugün seçenek var. Yani Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili o kadar fazla bahis seçeneğimiz var ki, tam 1093 şey açılmış, tahmin açılmış sevgili Ozan. Yani bu çok önemli bir rakam. Benim tabii burada biraz sonra konuşuruz yine ayrıntılarıyla, ama farklı farklı denemeler yapılabilir. O kadar güzel karşılaşma özel bahisleri var ki oralara bir bakmak gerekir diye
0: tabii
1: düşünüyorum.
0: Tabii ki katılıyorum yorumuna.
1: Biz de birazdan değerlendiririz bunu. Ve şunu da hemen ekleyeyim. Burada aslında dikkatli olması gereken şu. Bir maça bir bütçe ayırıyorsanız o bütçeyi dağıtarak farklı farklı bahisler almak lazım. Yani bir maçtan ayıracağınız bütçeyi bütçeye göre ayrı ayrı bahisler almak lazım. Tek bir şeye yatırmaktansa bunun tadını çıkarmak başka bir şey. Tabii keyfini çıkarırsınız. Onun yanında dediğim gibi kazanma ihtimali daha da yukarıya çıkar. Çok güzel. Ben çok beğendim bugün açılan bahisleri. O yüzden de eklemek istedim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, kuponlarınızı 301-304 bayi koduyla Baygün İddia üzerinden kral oran farkıyla sizler de oynayabilirsiniz. 301-304 bayi koduyla sizler de kral oran farkıyla oynayabilirsiniz efendim. YouTube platformu ile ilgili mesajlarınız geliyor. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim efendim. Ozan Özturan tahminleri YouTube programında da iddia severleri bekleriz. Şimdiden hazırlıklarımızı Dünya Kupası üzerine de yapmaya başladık. Burak Alaca ve Vedat Parlak isimleriyle de değerli program arkadaşlarımı takip edebilirsiniz. Vedat abi, yaklaşık 2 gün önce bir kupon yapmıştım. Kuponum şu şekilde: Nice Saint-Étienne mücadelesi 1.80 orandan maç sonucu 1 oynadım. İkinci karşılaşmam da Paris Saint-Germain Arsenal mücadelesi maç sonucu 1 oynadım 2.10 orandan. Ben bugün Paris Saint-Germain'in kazanmasını bekliyorum kupayı. Çok daha etkili bir futbol oynuyorlar. Tek korkum mücadelenin uzatmalara gitmesi.
1: Ya çok zor bir maç olacak, onu söyleyelim. Ama yani uzatmalara gider mi maç diye sorarsan bana, ben öyle bir maç beklemiyorum açıkçası. Uzatmalara gidebilecek bir maç beklemiyorum. Çünkü bugüne kadarki Arsenal oyunlarına da bakarak bunu söylüyorum. Arsenal daha aslında önceliği savunma, iyi savunma yapan ama sonunda işte o golleri atabilen bir takım. Yani 1-0'lar, 2-0'larla maçlar bitiren bir takım. Ama Paris Saint-Germain'e karşı bunu yapmak kolay değil. Set hücumunu çok iyi oynayan, özellikle ceza sahası içine girmeden de ceza sahası dışından da çok etkili şutlar atabilen bir takım. Ben o yüzden sanki karşılaşmanın, hatta ben ilk 20 dakikasında gol olacağını düşünüyorum. Mesela bugünkü özel bahislerden biri de bu. İlk 20 dakikada bir gol olur bahsi gelir diye düşündüm. Çünkü dedim ya, daha keyifli bir maç bekliyorum diğer maçlarına göre Arsenal'in.
0: Bu karşılaşmada açıkçası misli bir kupon oynadım. Umarım bugün Paris Saint-Germain alır ve o zorlu virajı da dönmüş oluruz grubumla birlikte. Sebeplerinden bir tanesi, bu karşılaşmada iki takım hocasına baktım. Bir tarafta Luis Enrique, bir tarafta da Arteta. Son dönemde Premier Lig'de 22 senelik aranın ardından şampiyon yapmış bir Arteta. Öbür tarafta da Paris Saint-Germain'i neredeyse o Messi'li dönemden sonra yoktan var etmiş, Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmış bir Luis Enrique var. Yanlış anlaşılmasın, Messi, Neymar, Mbappe varken bu takım Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamadı.
2: Di Maria falan da vardı o takımda, Cavani vardı.
0: Yani böyle de bir hocadan bahsediyoruz. Luis Enrique bana biraz daha ağır bastığından dolayı seçimimi Paris Saint-Germain'den yana kullandım. Bakalım, karşılaşmayı canlı olarak da takip edeceğiz 19 kuşağında. Tabii ki kuponumuzu oynayıp misli olduğundan dolayı arkamıza yaslanamayacağız. Gerekirse sağlama kuponlarını da yapacağız efendim. Değerli dinleyenlerimiz, 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. İsterseniz değerli mesajlarınızı Radyo Spor WhatsApp hattımıza da gönderebilirsiniz. Ya da Ozan Özturan ismiyle Instagram.

0: Instagram'da son fotoğrafın altına yine yorumlarınızı yazabilirsiniz efendim. Saatlerimiz 12:10 geçiyor. Kısa bir reklam aramız geldi. Reklamlardan sonra basketbolla başlıyoruz.
1: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.
8: Kalın

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Saatlerimiz 12.15'i gösteriyor yavaş yavaş. Basketbol bültenimizle başlayalım. Transferlerle ilgili mesajlarınız geliyor. Şu anda kontrol ettiğim kadarıyla çok net bir transfer gelişmesi gözükmüyor. Basını da kontrol ettiğimde ciddi anlamda asparagas haberler çıkıyor. Bu haberleri de sizlerle paylaşmak istemem. Çünkü her zaman net bir bilgiye odaklanmaya çalışıyorum. Sadece şu anda Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili gelişmeler birazcık anlam kazandı diyebilirim. İspanya basınından da kontrol ettim. İspanya basınında da Fenerbahçe'nin ismi Vedat Muriç ile anılıyor. Galatasaray'la ilgili de şu anda net bir transfer gelişmesi göremedim. Galatasaray yönetimi dünya çapında iki oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraşıyor. Yönetime yakın olan isimlerden aldığım bilgiler bu yönde. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Şenol Güneş ismi anılıyordu. Fakat geçtiğimiz hafta içinde Sayın Başkan Serdal Adalı bir açıklama yaptı. Şenol Hoca'yı çok sevdiğini, çok saygı duyduğunu ama çalışmayı düşünmediğini belirtti. Birazcık daha sanki yapmış olduğum kontrollerde Alman ekolüne doğru yönelen bir Beşiktaş yönetimi görüyorum sevgili Alaca.
3: Beşiktaş daha spesifik bir aday belirleyip üzerine gitmemesinden bence çok vakit kaybediyor. Bak mesela Alman ekolünden Dino Topmöller ismi ortaya çıkmıştı. Crystal Palace ilgileniyor şu anda mesela Glasner sonrası dönemde. Bir sürü isim vardı. Filipe Luiz'e odaklanıldı. Zaten başka bir yere gitme düşüncesi varken Monaco'ya gitti. Braga'nın teknik direktörü Vicente Bilgi olduğu söyleniyor. 15 milyon euroluk bir çıkış opsiyonu var. Yani Beşiktaş'ın bence spesifik bir hedef belirlemesi lazım öncelikle. Sağa sola o kadar isme saldırarak vakit kaybedilir. Ve Beşiktaş'ın Temmuz sonunda Avrupa Ligi elemeleri var. Bu şey demek değil. Hadi teknik direktör Haziran'ın 15'inde buldun, o zaman tamamsın değil. O takıma yapılması gereken bir sürü ekleme de olduğu için önce teknik direktörü bulup bir an önce harekete geçmen lazım. Hadi Fenerbahçe'de seçim var. O yüzden şu an belirsizlik var ama Beşiktaş'ın ben teknik direktör konusunda elini biraz daha çabuk tutması gerektiğini düşünüyorum ve şeyi de söyleyeyim, bu basında çıkan 10-15 kişi her gün bir teknik direktör çıkıyor, bence bambaşka biri olacak.
2: Önemli olan iyi bir teknik direktör bulması. Senelerdir de sıkıntı yaşıyor teknik direktör konusunda. Beşiktaş en son şampiyon yapan Sergen Hoca'ya yönelmişlerdi. Fakat Sergen Hoca'yla da hiç başarı yakalayamadılar. O istediği futbolu da oynayamadı Beşiktaş. Beşiktaş taraftarları da artık bunu aldı. Çok samimi arkadaşlarım Beşiktaş taraftarı, neredeyse her mücadelesine gidiyorlar. Ama ciddi anlamda bunaldılar. Hem yönetimden, hem teknik ekipten, hem de yapılan bu transferlerden. Yani bundan 7-8 sene öncesine baktığımızda, hadi 10 sene diyelim, nasıl bir kadro yapısı var? Türkiye'nin en iyi ofans hattı. Talişkalar, Quaresma'lar, Mario Gomez'ler, Babel, Adriano, inanılmaz bir kadro. Oradan böyle bir dönüş, Beşiktaş taraftarları artık hiç sabrı kalmadı.
3: Sıkıntı ne biliyor musun? Beşiktaş yönetimi bilinçli tüketici değil. Bugün sen markete gittin. Şimdi evin için alışveriş yapacaksın. Gıda üzerinden söylüyorum. Sen orada et alırken yanına makarna, pilav, ne bileyim pirinç ya da ekmek de alıyorsun değil mi? Bir dengesi var. Karbonhidratını alman lazım. Sebze alıp fiberini alman lazım. Proteinini alman lazım. Bu bilinç doğrultusunda gidip hareket ediyorsun. Hani şey değil. Sepet önüne geleni atıp rastgele bir şey yapıp çıkmıyorsun. Bugüne kadar Beşiktaş yönetiminin yaşadığı en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Bilinçli tüketici değiller. Bak, gelen teknik direktör, gelen gidenlere, hani Beşiktaş'ta en büyük sıkıntı şey, oynanan futbol tatmin etmiyor. Sonuçtan da bağımsız söylüyorum bunu. İşte Van Bronckhorst geldi, abi top rakipte geçiş hücumu oynamaya çalışıyor. Ole Gunnar Solskjaer geldi, aynı şeyi konuştuk. Abi, Bu hocalar gelmeden önce de bunu oynatıyordu. Sen onun ne oynattığını bilerek almıyorsun. Diyorsun ki bak Van Bronckhorst kupa finali yapmış. Eskiden futbolcuydu, adı var, alalım. Ole Gunnar Solskjaer bak Manchester United çalıştırmış. Taraftarı heyecanlandıralım. Adamın ne oynattığına bir baksana. Ya bu artık yeni nesil teknik direktörler. Bak Enrique'de görürsün, Guardiola'da görürsün. Bunların belli oyun saplantıları var ya. Arteta'da da var. Bunlar kendi sistemini uyguluyor. Gelip burada hadi elde böyle bir malzeme varmış. 4-2-3-1 bırakayım, 4-3-3'e döneyim, şöyle oynayayım demiyor. Sen ne aldığını bilmeden adam getiriyorsun, 5 ay sonra alıyorsun. Sonra ne oluyor? Bak şu an oluşan algıyı sana söyleyeyim mi?
2: Evet.
3: Beşiktaş yabancı bir teknik direktöre gittiği zaman adamın yapacağı bir şey var. Hiç bilmiyorsa bile Google'a giriyor ve görüyor. Bu adamlar son 5 yılda 10 tane teknik direktör değiştirmiş. Ben buraya gitmem. Burada huzursuz bir ortam var. Risk. Çünkü daha önünde 3 ay bir yaz var. Bir sürü opsiyonu var her hocanın. İyi bir hoca istiyorsan. Ama bu algının yaratılmasında Beşiktaş yönetiminin hatası var. Sen başka istemediğin oyun oynatan adamları getirip burada tukaka yapıp yolluyorsun. Bence Van Bronckhorst iyi hocaydı ama buraya uymuyor.
2: Beşiktaş bu döneme yaklaşık 5-6 senede geldi. Hemen gelmedi. Yönetimsel olarak çok ciddi hatalar yapıldı. Benim düşünceme göre, şahsi fikrimdir. Samet Aybaba geldi futbol aklı olarak. Ben başarılı olamayacağını belirtmiştim. Ondan sonra Fradl geldi. Oyuncu transferlerinde Beşiktaş kulübüne katkı sağlaması için ne alaka? Fikret Orman dönemi dışında ben bir Beşiktaş taraftarı değilim. Fikret Orman döneminde gerçekten Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbolu beğeniyordum. Zaten sonuçlarda ortada, Şampiyonlar Ligi'ndeki yaptıkları.
3: Gruptan Fikret
2: Orman'dan sonra Beşiktaş...

0: Beşiktaş o istediği futbolu hiçbir zaman yakalayamadı. Tamam, belki çok ciddi problemler oldu, maddi açıdan sıkıntılar yaşadı ama Beşiktaş'a da o başkan gibi bu oyuncuları getiren bir isim ben görmedim.
1: Yok. Yok. Daha önce mesela Yıldırım Demirören'in bir dönem şeyi vardı. Simao, Quaresma, Manuel Fernandes. Doğru. Ama o da başarılı olmadı mesela.
0: Bu sebeplerden dolayı umarım iyi bir teknik direktör seçimi gerçekleşir. Ben de Beşiktaş'ın formasını giydim. Altyapıda takım kaptanlığını yapmıştım. Beşiktaş'ın bende de farklı bir yeri vardır. Ara ara maçlarına da giderim. Yurt dışındaki karşılaşmalarına da gittim Beşiktaş'ın Kiev mücadelesine. Her ne kadar 15. dakikada bizi stattan çıkartsalar da yine de Beşiktaş'ımız için gittik mücadeleye. Gitmez olaydım. En farklı mağlubiyetini aldı Avrupa'da 6-0. Da.
1: Ama hakem de katletti Beşiktaş.
0: Çok ciddi problemler yaşadı. Detaylara girmek istemem. Umarım iyi bir teknik direktörle Beşiktaş'ta yoluna devam eder. Değerli dinleyenlerimiz, Trabzonspor'la ilgili de haberi es geçmek istemem. Trabzonspor Sayın Başkanı Ertuğrul Doğan benim düşünceme göre son dönemde ciddi anlamda ticari bir başkan oldu.
1: Çok başarılı buluyorum.
0: İnanılmaz bir gelir sağladı kulübüne. Tamam, belki şampiyonluk olmadı.
1: Kupa aldılar ama.
0: Son dönemde kupayı kazandılar. Fatih Hoca gibi bir hocayla şimdi çalışacaklar. Kulübü, camiayı çok iyi bilen, oyuncularla etkileşimi çok iyi olan bir hoca. Aile hayatına dikkat eden bir hoca. Trabzonspor'da bunlar önemli. Anadolu kulübü. Önemli. Hem oyuncularla arası iyi, hem yönetimle arası iyi. Taraftarla arası iyi.
1: Seviliyor.
0: Sezon başında bir Trabzonspor taraftarı Fatih Hoca'ya sesleniyordu. Basın toplantısının ortasında. Hocam, koşmuyorlar, mücadele etmiyorlar diye bağırdı. Fatih Hoca'nın cevabı da koşacaklar, mücadele edecekler, zamanı var şeklinde net bir cevap vermişti, dediklerini de yaptı. Son 2-3 haftada o puan kayıplarını yapmasaydı belki Şampiyonlar Ligi'ne gidecekti Trabzonspor'da.
1: İlginç bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii
1: bu yıldız oyuncu yönetimi hep zor deriz ya. Trabzonspor'da bu seneye bakıyorsun, Onaçu büyük oyuncu, Augusto büyük oynadı, Muçi büyük oynadı, Ulay, Batago, Wagner, Pina, bunlar büyük performanslar sergiledi ve yoğun ilgi görecekler, doğru mu?
0: Tabii.
1: Oyuncuların hiçbirine sahaya baktığında mutsuz bir jest, mimik ya da ne bileyim kaprisli bir tavrını görüyor musun? İşte kadro böyle.
0: Oynamayanın dahi görmüyorum.
1: Kadro böyle yönetilir. Ya bir de hani kadro, oyuncu tercihin de önemli ya burada. Bak, aldığı Ulay'ı Fransa 2. liginden aldın. Bak 5,5 milyona. Bir Fenerbahçe'lisin, ben bir Beşiktaş'ım. Bunu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray alsa taraftar topa tutar diyor yönetim. Kim bu 5,5 milyon verdin diye. İşte bu noktalarda farkını yaratacaksın abi.
0: Olay ve Augusto transferinden de Trabzonspor'un beklentisi yaklaşık 50 milyon euro civarında.
1: Bulur. Hatta sana şöyle bir haber vereyim.
0: Ve bu iki oyuncuyu da Trabzonspor satmayı da düşünüyor bu arada.
1: Augusto'ya Zenit'ten 18 milyon euroluk bir teklif var. Oyuncu da Zenit'e ikna olmuş durumda benim okuduğum kadarıyla. Trabzonspor'dan kolaylık istemişler. Bak, şarta bak. Bu oyuncuyu 7 milyona Circle Brugge'den aldılar. Belçika Ligi'nden biliyorsun. Sadece 7 gol atmış bir oyuncuydu geçen sene. Baktığın zaman bu da riskli bir transfer değil mi? Ama o kadar izlemişler ki 18 milyon euro artı %10 sonraki satıştan pay teklif etmiş Zenit. Trabzonspor %10'luk pay arttırırsa muhtemelen izin verecek. Bak, bir senede 11 milyon kazanıyorsun. Skor katkısı alıyorsun oyuncudan. Kupayı alıyorsun. Bir de para kazanıyorsun. Bir de genç bir oyuncu. Sonraki satışından da kar payı alıyorsun.
0: Ciddi anlamda takıma katkı veren oyuncular ve sezon genelinde de Trabzonspor'a ısınan oyuncular. Tabii bu iki oyuncuyu gönderip yerine bu seviyelerde oyuncu bulmakta kolay bir iş değil. Trabzon taraftarının da bir isyanı var. Onu da belirtmek isterim. Şimdi tamam, Sayın Ertuğrul Başkan için ticari olarak başarılı açıklamasını yaptık ama Trabzonspor taraftarı buna bakmıyor. Trabzonspor taraftarı şampiyonluğa bakıyor. İster oyuncuyu 150 milyon euroya sat, ister oyuncuyu 70 milyon euroya al, Trabzonspor taraftarının baktığı tek şey başarı. Tartışmasız. O yüzden kolay işler değil. Bu seviyede iki oyuncuyu gönderip tekrardan böyle iki oyuncu bulmak, Türkiye Ligi'ne adaptasyonunu yapmak, takıma ısınmasını sağlamak öyle hızlı bir şekilde gelişecek şeyler değil.
1: Ya burada ne yapacaksın biliyor musun? Örnek model kim? Bence Feyenoord. Neden Feyenoord diyorum? Trabzonspor domine de edebilir ama şimdi olayın gerçekleri var ya. Şimdi Trabzonspor'un İstanbul takımlarına göre finansal gücü o kadar üst düzey olamaz. Çünkü İstanbul çok büyük bir ekonomi şehir olarak. Bu doğrudan kulüplerin finans durumunu da etkileyen bir şey. Bu sebepten söylüyorum. Yoksa Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Burada neden örnek Feyenoord diyorum? Bak, Amsterdam'da Ajax örneği var. Amsterdam turistik olarak en çok gelir elde ettiği yer Hollanda'nın, küçük nüfuslu bir yer olmasına rağmen. Rotterdam ekonomisi büyük olmasına rağmen Amsterdam'la mücadele edemeyeceğine göre burada doğru hamleler, doğru yapılanma, doğru oyuncuları bulup şampiyon olabilirsin. Burada örnek rol modeller var Avrupa çevresinde de. Yani Trabzonspor'un doğru yolu izlemesi lazım. Trabzonspor en az Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kadar büyük bir

0: camiadır. Ama İstanbul ekonomisiyle yarışmak kolay değil. Bunu kulüp değil sadece şehir ekonomisi olarak da söylüyorum. O yüzden mevcut planlamayı geliştirerek devam etmesi lazım. Bence doğru yolda Trabzonspor.
1: İleriki dönemde Trabzonspor'un transfer gelişmeleriyle ilgili gerekli bilgileri de sizlere aktaracağız efendim. Şu anda takımlarımızın ciddi anlamda araştırma döneminde olduğunu görüyorum. Yaklaşık bir ay içerisinde de bu transferler yavaş yavaş başlayacaktır. Tabii bazı takımlarımız da Dünya Kupası'nı bekliyor. Bazıları da hiç beklememeye çalışıyor. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra oyuncuların ciddi anlamda fiyatı artıyor. 3 katına çıkıyor eğer iyi bir performans gösterirse. O yüzden daha önce analiz yapılan oyuncularla da kulüpler anlaşmaya çalışıyor. Şöyle bir mesajlarımıza da bakalım. Instagram üzerinden de mesajlarımız geldi. Ozan Özturan ismiyle yine son fotoğrafın altına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mestan Bey bir mesaj göndermiş. İyi yayınlar abiler, bu işi bilen herkes kupayı Paris Saint Germain kazanır oynar. Arsenal'in bu sene şampiyon olması loser karakterli bir takım olduğu gerçeğini değiştirmez. Paris Saint Germain affetmez, kupayı kazanır demiş. Ben de Paris tarafındayım ama burada biraz Arsenal'e yüklenme olmuş.
0: Loser karakter dediğin takım da yani
1: 22 sene sonra şampiyon olmuş takım.
0: 22 loser ama bu kulüp kültürüne işlenmiş bir şey değil ki. Bu takım 7 yıldır genç oyuncular yaratıyor transfer yapmadan. Ayrıca şunu da söyleyeyim ya. Premier League tarihinde tek namağlup şampiyon olan takım da Arsenal'dır. Highbury 2003-2004.
1: Son dönemde de Arteta bence başarılı bir antrenör oldu. Takımı bambaşka bir çizgiye getirdi. Tamam senelerdir orada o istediği şampiyonluğu yakalayamadı ama şu anda da Arsenal'de şampiyonluğunu ilan etti. Eğer Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazanırsa ben artık Arteta hocamıza hiçbir olumsuz bir şey söylemem. Öyle kolay bir şey değil Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bazen duyuyorum Arteta hoca değil, teknik taktik anlamda bir bilgisi yok, B planı yok, C planı yok. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir antrenöre karşı bu yorumlar komik gelir bana.
0: Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Paris Avrupa'nın en iyi hücum takımı. Buna bir şüphe yok. Avrupa'nın en iyi savunma takımı da Arsenal.
1: Arsenal.
0: Şimdi orada şöyle bir şey var. Bir de Arsenal dediğiniz takım sezon içinde grup aşamasında Bayern Münih'i yendi. Inter'i yendi. Bu yol hani işte grup aşaması sonrası işte Leverkusen'ler, Atletico Madrid'ler nispeten daha rahat bir ağaçtan oraya gelmiş olsalar da grup aşamasında büyük takımları yendiler. Onu da hatırlatmakta fayda görüyorum.
1: İyi yayınlar abiler, hoş geldiniz demiş Yavuz Baysal, teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Selamlar, Önder Özen'in Süper Lig ve futbol bilgisine bu kadar güveniliyorsa geçsin hocalık yapsın. Geçmişte hocalık yapmışlığı var, neden kulübe ekstra maliyet açılıyor demiş bir dinleyicimiz. Ama Önder Özen'in de şu anda Beşiktaş'ta antrenörlük yapma gibi bir dönemi olduğunu zannetmiyorum yani. Beşiktaş yönetimi almaz hoca olarak Önder.
0: Senelerdir de yapmıyor ki, adamın artık uzmanlaştığı alan o değil. Bir de ekstra maliyet dediğim bu kulüpler kıt kanaat geçinmiyor ki anasını.
1: Bir de yani bütün kulüpler böyle bir ödemeyi yapıyorlar.
0: Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bu maliyetler Eduard Graf'ı getirdiğinde sen Almanya'dan kimsenin gözüne batmıyordu. Önder Özen gelince mi gözüne batıyor mesela?
1: Bilemedim. Bu mesaj bana pek hitap etmedi. Çünkü Önder Özen'in futbol bilgisi yüksek ve daha önce de Beşiktaş döneminde başarılı olmuş birisi. Önder hocamı da tanırım. Benim futbolculuk dönemimden de tanıyorum kendisini. Karakter olarak da çok düzgün bir yapısı vardır. Ve hiçbir oyuncusunu da kaybetmek istemez. O oyuncusunun da performansını düşürecek kelimeler söylemez.
0: Karakteriyle ilgili sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, geçen sene Sergen Yalçın göreve geldikten sonra yönetim yine prensip anlaşması imzalamıştı Önder Özen'le. Ben bunu yakinen de duydum. Sergen Yalçın Önder Özen'le çalışmak istemediği için Önder Özen tazminat talep etmektense, bak bir prensip anlaşması var yazılı, yırtıyor sözleşmeyi, tamam diyor. Hoca istemiyorsa yapacak bir şey yok. Bak böyle bir insanı zaten futbol bilgisine söyleyecek bir şey yok. Hani yorumculuğunu da izleyenler vardır. Daha önce Beşiktaş'ta yaptıklarını da bilenler vardır. Ben Önder Özen'le ilgili şu an negatif yorum yapacak bir pozisyon görmüyorum ortada.
1: Instagram üzerinden çok değişik bir mesaj geldi. Konumuzla alakasız ama tebrik ederim yani. Çünkü yayınımızı oldukça uzun zaman takip etmiş bir dinleyicimiz Metin Bey. Ozan hocam selamlar. Belki konuyla alakasız ama sizin bir Darüşşafaka taraftarınız olduğunuzu biliyorum. Maçlarına gittiğini biliyorum. Ne olacak hocam Darüşşafaka'nın hali şeklinde bir mesaj geldi. Darüşşafaka'nın da çocukluk döneminde formasını giydim. Bir dönem, kısa bir dönem. Şutlarım iyi olduğu için, evime de yakın olduğu için basketbola düşkünlüğümüzü Darüşşafaka ile giderdik. Yönetimsel çok ciddi problemler yaşadı. ve ayrıca açık ve net konuşmak gerekirse de sponsor olarak istediği sonuçları alamayan bir Darüşşafaka gördük. Sezonun ortasında 3 oyuncuyu kaybediyor. Sezonun ortasında sponsorluk anlaşmaları feshediliyor. Ya bir takım ligde mücadele ediyor ve ligde kalma adına mücadele ediyor. E siz 3 oyuncunuzu gönderdiniz, Beşiktaş Prime dönemini yaşattınız oyuncularla.
0: Kyle Olman.
1: 2 oyuncu daha gitti.
0: McCormack'la Yakup Hoca da Galatasaray'a gitti.
1: McCormack zaten bambaşka bir seviyede oynuyordu. Yakup Hoca takımı tek ayakta tutan isimdi. Yakup Hoca'yı da gönderdiler. E bu kadar büyük başarılı isimleri gönderirse Darüşşafaka'da Trendyol Süper Lig'e veda eder. Ve şu anda kadro yapısında da gençlerle mücadele ediyor. Türkiye'nin en köklü kulüplerinden bir tanesi de Darüşşafaka'da.
0: %100.
1: Biz de mağduruz yani o konuda. Üzgünüz. Darüşşafaka'nın karşılaşmalarını artık yine izliyor musunuz dersen alt ligleri de izlemeye çalışıyorum.
0: TBL'de de kötü bir sezon geçirdiler ama.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Ligi kadar tabii ki de zevk vermiyor. Umarım Darüşşafaka'da ileriki dönemde toplar ve Türkiye'de o altın jenerasyonu umarım tekrardan yakalar. Çünkü altyapıya çok ciddi derecede önem veren bir kulüptü Darüşşafaka. Michael Ansley, Sean Green dönemini hatırlayan varsa zaten bilirler. O dönemde Fenerbahçe'de Damir Mrsić'lerle yarışıyordu. Neredeyse Damir Mrsić de Türkiye'nin en iyi şutörüydü o dönemde.
0: Tarihin en iyi şutörlerinden biridir.
1: İnanılmaz bir seviyeydi. Sevgili Burak Alaca, canlı olarak yaklaşık bir 20 karşılaşmasını izledim. İnanılmaz bir yetenekti. Elini aldığı anda şut atıyordu. Bu arada tabii ki de o dönemde sevgili Esport'ta da çalışan İbrahim Kutluay'ı es geçmek istemem. Çocukken topu elimize aldığımızda şut çekerken İbrahim Kutluay diye kendi kendimize anons yapardık. Ben hala aynı şekilde anons yapıyorum maçlarda.
0: Büyük figürdür.
1: Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şutörüdür. Tartışmasız.
0: Yani Euroleague şampiyonu olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de Final Four'un en çok sayı atan oyuncusu oldu.
1: Ve kendi son saniye attığı üçlükle şampiyon yaptı Panathinaikos'u da.
0: İbrahim Kutluay çok büyük oyuncudur. Şimdi Daçka dedin ya, bir dönem Erman Kunter de Daçka'yı çalıştırmıştı. İşte aklıma da o geldi Sport deyince.
1: Bu arada bunu İbrahim Kutluay ve Harun Erdenay'dan dinlemiştim. Onlar açıkladığı için burada paylaşıyorum. Milli takımda bir üçlük yarışması oluyor. Harun Erdenay da İbrahim Kutluay'la yarışmak istiyor. İbrahim Kutluay kabul ediyor. Ufak bir hediye koyuyorlar. 10'da 10 atıyor İbrahim Kutluay. Harun Erdenay da 10'da 8 gibi bir atış yakalıyor. Kaçırmıyor İbrahim Kutluay sonrasında da.
0: Ufak bir hediye de kol saati miydi?
1: Kol saati diye
0: çok
1: hatırlıyorum.
0: Çok da ufak diye düşünüyorum.
1: İbrahim Kutluay'ın da o dönem yaşı çok genç. Harun Erdenay'a yanlış hatırlamıyorsam abi diye hitap ediyor. Ve böyle bir jenerasyonu da İbrahim Kutluay sayesinde yakalamış oluyoruz.
0: Harun Erdenay.
1: Böyle bir oyuncu da yok şu anda. Onu da söylemek isterim. İbrahim abi gibi bir oyuncu yok şu anda.
0: Kim var biliyor musun?
1: Koşarak topu eline atıp aldığı anda şutu çıkartan.
0: Yani hem şutörlük hem alfalık Fenerbahçelik olarak Tarık Biberovic'i andırıyor. Henüz tabii erken ama.
1: Bir tek şut konusunda belki biraz tuhaf gelecek ama Melih Mahmutoğlu üçlük konusunda bambaşka bir seviyeye ulaştı. Ve yarışmalarda da yanlış hatırlamıyorsam üç kez birinci oldu.
0: All-Star yapıldığı dönem üç kez birinci oldu.
1: Üçlük konusunda Melih Mahmutoğlu da gerçekten bambaşka bir seviye.
0: Sabit şut konusunda topu yere vurmadan evet, ama Tarık Biberovic benim yeni İbrahim Kutluay adayım odur mesela. Neden?
1: O kadar yüksek yüzdeyle oynayamıyor ama.
0: Ya orada da şey var, biraz daha Tarık 25 yaşında bir oyuncu. Öyle düşünmek lazım.
1: O zaman İbrahim de o yaşlardaydı.
0: Gerçi yani mesela Tarık'ın da şeyi görünce OAKA deplasmanında kariyer rekoru kırması, playoff'ta sorumluluk alması çok büyük bir figür.
1: Bu arada İbrahim Kutluay'ın hocası da Obradovic o zaman.
0: Önce AYK döneminde Ivković, sonra Obradovic Panathinaikos döneminde.
1: Geçen gün basında gördüm, yan yana bir konuşmaları var. Obradovic yine çok yüksek bir ses ve gerginlikle İbrahim Kutluay'a yapması gerekenleri anlatıyor. Daha sonra mola alıyor. İbrahim Kutluay topla buluşuyor ve 3'ü atıyor. Böyle de bir oyun çiziyor yani.
0: Bodiroga da var biliyorsun.
1: Bodiroga şu anda
0: Euroleague. Albertis Bodiroga. Euroleague başkanı şu anda.
1: Euroleague başkanı şu anda. Bu kadar genel muhabbetimiz yeterlidir. Teşekkür ederiz. Umarım değerli dinleyenlerimizi de sıkmamışızdır. Şöyle bir eski nostaljiler yaptık. Tabii bu nostaljilere eklememiz gereken çok isim var sevgili Alaca. David Rivers gibi bir burada majör var. Tofaş. Bambaşka seviyesiydi.
0: Khalid El-Amin.
1: Naumovski'yi zaten burada es geçme şansımız yok. Basketbolu sevdiren adam olarak çocuklara ön plana çıkmıştı. 7 numara
0: Petar
1: Naumovski. Büyük oyuncuydu gerçekten. Vermiş olduğu katkılardan dolayı gerçekten ülkemize hepsine teşekkür ederim. Bir de Rashad Griffith geldi yine aklıma. Tofaş'ın
0: uzun
1: pivotu bambaşka bir seviyedeydi. Bunları da görmemiz bizim için iyi oldu. Rejimiz kısa bir reklam arası dedi. Reklamlardan sonra basketbol bültenimizle başlıyoruz efendim.

0: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben.
9: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
18: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
19: Sağlam bankacılık.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Ayrıca iddia anlamında yazarlarımızın, editörlerimizin kuponlarını görmek isteyenler Baygün aplikasyonunu ücretsiz olarak indirip bütün kuponlara erişebilirler. Misli kuponlar, sürpriz kuponlar, sistem kuponları hepsi mevcut. Ben de günün kuponlarıyla ilgili yardımcı oluyorum. Kuponlarımı paylaşıyorum orada. Baygün aplikasyonunu indirerek sizler de ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Şu mesajı es geçmek istemem basketbola girmeden, çünkü Fransa'dan Talip Bey yazmış. Yorumu net benim yorumumdur. Merhabalar. İbrahim Kutluay Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi şutörü ve aynı zamanda en iyi saçlara sahip oyuncudur.
1: Doğru. Doğru.
0: İyi günler size demiş Fransa'dan Talip Bey. Bir gün Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Darüşşafak ile karşılaşmaları vardı. Antrenmanlarını izledim. Antrenmanlarda da çok sıkı hareketler yapıyorlar. Gerçekten İbrahim Kutluay'ın saçları hareket dahi etmiyordu. Aynı şekilde kalıyordu. Ben de katılıyorum Fransa'dan Talip Bey'in yorumuna. Basketbol karşılaşmalarıyla devam edelim. Vedat abi, eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı?
2: Yok, sizi zevkle dinliyorum aslında. Eskilere götürdünüz bizi. Benim de tabii aklıma şey geldi. Böyle gerilere bakınca çok önemli bence oyuncular. Mesela şey çok iyidir.

0: Damir Mrsic vardı, hatırlar
1: söyledik,
0: mısınız?
1: Onu söyledik.
0: Söylediniz mi?
1: Evet.
0: Ben belki kaçırdım. Ondan sonra Conrad McRae çok önemli
1: efsaneydi.
0: Bir oyuncu.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Efsaneydi.
0: Rashad Griffith'i söylediysen de Larry Richard'ı hatırlar mısınız?
1: Kimi?
0: Larry Richard. Ben, sen hatırlamazsın. Tamam. Burak sen hatırlar mısın?
2: Ben 2001'liyim abi.
1: Ben hatırlamazsam onu hatırlamazsam.
0: Bak şöyle, Efes'in ilk zamanlarında şöyle bir basketbolcu vardı. Topu avucuna koyar, öyle şey atardı. Serbest
2: atış. Tek eliyle değil mi?
0: Tek eliyle. Buraya koyardı topu, tek eliyle atardı. İki eliyle atamazdı. Larry Richard vardı mesela. İşte o Namoskili dönemden bahsediyorum ama. Bir düşün. İlk başları olabilir onun.
1: Tam onu hatırlayamadım ama.
0: Yani çok çok önemli oyuncular geldi geçti. Çok değerli oyuncular geldi geçti. Hüsnü Çakırgil mesela onu, benim aklımdan çıkmaz. O da üçlükçüdür yani. Çok çok iyi atardı.
1: Videolarını izledim onun diye.
0: Çok iyi atardı. Erman Kunter siz söylediniz.
1: En fazla sayı atan oyuncu.
0: Erman abi kaç? 150 küsur sayı.
1: 152 sayı diye aklımda kalmış. Şimdi İnanılmaz bir sayı Vedat abi o da ya.
2: O şimdi, kırılamaz. O kırılabilecek bir rekor değil.
0: Erman abiyle burada zaman zaman denk geliyoruz. O yüzden bir gün sohbetini yapmıştık bunu. Dedim ki Erman abi var mı bunun şeyi? Yani geçen bir kişi oldu mu bunu? Yok dedi yani bildiğim kadarıyla.
1: Yok yok kimse
0: yani
1: geçemedi.
0: Resmi müsabakalarında
1: NBA'de de geçilmedi.
0: Bu kadar sayı atılmadı. Peki dedim yani bunu tescillendi mi? Rekorlar kitabında falan var mı? Guinness Rekorlar kitabında dedim. Yok dedi.
1: Enteresan.
0: Ya bence bu Türk basketbol açısından önemli değil mi? Ya dünyada bu konuşulmalı değil mi? Yani atıyorum işte dünyanın bir köşesinde basketbol konuşan bir kişi resmi istatistiklerde bu rakamı görmeli bence.
1: Bence de %100 katılıyorum yorumuna.
2: Abi 153 sayı Beykoz maçında galiba şu an bir takımın 150 sayıya maçta ulaşabilmesi için en az 4 tane falan uzatma olması lazım öyle söyleyeyim.
1: Bir dinleyicimiz Will Salomon vardı demiş. Salomon da çok iyiydi. Çok evet. Beğendiğim isimler arasında yer alıyordu.
0: Ya basketbolun böyle göze hoş gelen adamları bunlar.
1: Değerli dinleyenlerimiz Türkiye Sigorta Basketbol Ligi çeyrek final mücadelesi 3. karşılaşma 20-30 kuşağı Beşiktaş Geyin Galatasaray mücadelesi. Buradan basketbol sever ve iddia severleri yani hem basketi sevecek hem de iddiayı sevmesi gerekiyor. Bir tavsiyede bulunacağım. Maçı izlerken örnek veriyorum burada favori kim?
2: Beşiktaş.
1: Galatasaray 3 sayı farkla 4 sayı farkla öne geçtiğinde Beşiktaş'ın oranı şu anda güncel hemen 1-14. Kontrol edelim. 1-14. Oran kaça geliyor? 1.45-1.50 seviyelerine geliyor. Eğer bir de fark 7-8 sayı fark olursa bu oran daha da yükseliyor. Tabii ki de bu oranı yakalamanız gerekiyor. Anlık bu. Çünkü basketbolda sonuca 5 saniyede gidebiliyorsun. Ben son mücadelede sevgili Alaca. Biliyorsun YouTube üzerinden de bir sorumluluğumuz var. Galatasaray gerideyken Galatasaray 6 sayı fark yemez oynadım. Ve oran 1.60. Ve iç sahada oynuyor Galatasaray. Ne oldu mücadele?
2: Galatasaray kazandı.
1: Galatasaray 6 sayı fark yemeyi bırak mücadeleyi kazandı.
2: Evet.
1: Ve bu oranı yakalama şansımız normalde yok. Bunun bilgisini hem basketbol hem de iddia severlerle paylaşmak isterim. Canlıdan inanılmaz oranlar yakalanabiliyor basketbol karşılaşmalarında. Seride durum 1-1. Mücadele Beşiktaş'ın salonunda oynanacak. Beşiktaş'a açılan oran yok gibi bir şey 1-12. Birden bir oranı kral oran farkıyla baygün iddia farkıyla 1.42. Bu farklı. İlk yorum senden gelsin.
2: Valla şöyle son maçta Beşiktaş iyi gözükmedi ama evinde Akatlar'da seyircisiyle birlikte kazanmasını bekliyorum. Bence Galatasaray'a nazaran daha net bir takım Beşiktaş. Bu sene Gianmarco Pozzecco Beşiktaş karşısında çıktığı 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı ama bugün bence İbre Beşiktaş'tan yana seyircisiyle birlikte bir önceki Beşiktaş'ın evinde oynanan maç 108-83 bitti yanlış hatırlamıyorsam 25 sayı farklı. Burada da skorlu bir galibiyet olabilir. 168.5'tan açılmış. Ben Beşiktaş'ın yine 100 sayıya yaklaşmasını bekliyorum. Maç sonu 1 ve 168.5 üst. Oranını da hemen söyleyeyim sizlere. 2-10 dolaylarında bir oranı var.
1: 1 ve 168 sayı üst mü dedin?
2: Evet.
1: Yani aslında kötü bir tercih değil. Tabii burada Galatasaray'ın da skoru ciddi anlamda katkıda bulunması gerekiyor.
2: Beşiktaş 100'e yaklaşırsa kendi başına götürebilir.
1: Ben birazcık daha düşük bir oran önerebileceğim. Ben de Beşiktaş'ın ilk yarı ve maç genelinde de mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Kral oran farkıyla oran şu anda 1.45 civarında. Birden bir Beşiktaş bu mücadeleyi kazanır diyeceğim. Galatasaray'ın mücadeleyi nasıl başladığı çok önemli. Kadro kalitesi olarak da Beşiktaş Galatasaray'a göre daha iyi bir takım. Bunu da söylememiz
2: koç
1: gerekiyor.
2: Koç kalitesi olarak da öyle.
1: koç kalitesi olarak da ve Beşiktaş'ta bu sezon final oynadığını da Eurocup'ta unutmamamız gerekiyor. İlk karşılaşmayla ilgili yorumlarımız bu şekilde. İddia açısından da çok tatmin edecek oranlar bana gelmedi bu maçta.
2: Basketbolda genelde çok seçenek açılan maçlarda da oran oyuncu bahislerinde falan da mesela bu maçta yok ama hiç tatmin etmiyor genel itibariyle. Onu açıkça bir eleştirmek lazım.
1: Sevgili Burak Alacı, NBA karşılaşmalarını bundan 2 sene önceki yayınlarımızda, 3 sene önceki yayınlarımızda net bir şekilde neredeyse bütün maçlarla ilgili yorumları yapıyorduk. Ama o zaman maçlar bazıları 9 kuşağında, bazıları 11.30, bazıları da gece 2'de başlıyordu. Gece 2'de başlayanları da izleyebiliyorduk. Ama şu anda son dönemde NBA 4.30'da falan başlıyor sabaha karşı Bilal Türkiye saatiyle.
2: Prime time'da olduğu için biliyorsun.
1: Hani yani izleme şansımız kalmıyor o mücadeleyi. Ve öyle 1.5 saat falan da sürmüyor. Bazı maçlar 2.5 saat sürüyor. Molalarla birlikte.
2: Daha fazla.
1: Daha da fazla. O yüzden hani takip edemediğimiz şeylerin bilgisini aktarmak, analiz yoluyla yapmak bana iddia açısından pek şey yapmıyor. Geçmiyor.
2: Yani şey var, ne denir ona, NBA'de Doğu Konferansı'nda mesela normal sezonda orada Christmas Games'de falan şey oluyor. Amerika saatiyle akşam atıyorum 5'te ya da 4'te maçlar oynanıyor. O zaman burada izlenebilir saatte oluyor da şimdi konferans finali olduğu için orada prime time'da saat 8'de 9'da başlıyor. O yüzden erken saatte izlemek zor tabii.
1: Bu karşılaşmayı sormak isterim sana. Önemli bir mücadele. Seride durum 3-3. Mücadeleyi kazanan takım şampiyon oluyor.
2: Evet.
1: Oklahoma... San Antonio mücadelesi, mücadele Paycom Center'da oynanacak. Oklahoma'nın ev sahibi olduğu yer. Seriyi 3-3'e getiren de bir San Antonio var. Kim şampiyon olur? İddia açısından tercih nedir? Sevgili Goat Alaca.
2: Vallahi zor seri. San Antonio şimdiye kadar çok sürpriz yaptı ama ben Batı'da hem şampiyonluk tecrübesi hem de... Ya bilmiyorum, çok bunu bir argümanla açıklamak da zor. Ben ev sahibi olduğu için oklama yönde görüyorum ama San Antonio Spurs kazanırsa da şaşırmam.
1: Burada... Kadrolarla ilgili de bir geniş bilgi alabilir miyiz senden? Oyuncuların tarzıyla ilgili hangi oyuncunun maçta iyi oynamasını bekliyorsun? Sayı baremleri?
2: Son maçta çok kötü gözüken 15 sayıda kaldı mesela. Shai Gilgeous-Alexander'ın bu maçta çok ağırlık koymasını bekliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Oklahoma City Thunder ev sahibi. Son 2 sezonun MVP'si, Oklahoma'nın lideri. Bir ağırlık koyacaktır. Ben evde Oklahoma'nın kazanmasını bekliyorum. Tecrübe faktörüyle burada. İkisi de genç bu arada. Yani ikisi de genç, hala pişmekte olan, erken serpilen takımlar. Ama 1-2 senelik bir tecrübe avantajı var Oklahoma'nın. Evinde oynayacaklar. Spurs çok iyi dayandı. Hatta kazanabilir ama dediğim gibi Oklahoma... kazanır diyeceğim. Burada mesela Oklahoma'nın 1.5 handikaplı galibiyetine 1.50 oran verilmiş. Bunu değerlendirir mesela tek maç olarak.
1: Burada San Antonio'nun mücadele içinde kalması için bir oyuncunun tekrardan prime açması gerekiyor.
2: Wembanyama.
1: Oyuncu seride inanılmaz bir performans gösterdi. Son dönemde attığı üçlükleri gördün mü bilmiyorum, orta sahadan attı.
2: 2.24 bir de bu adam.
1: İnanılmaz bir performans gösteriyor. Son mücadelede bu kadar uzun boylu olmasına rağmen de 9'da 4 üçlükle takımın en yüksek üçlük yüzdesine sahip oyuncusuydu. Bu oyuncuyu al San Antonio'dan, Oklahoma'ya karşı bence hiçbir şansı
2: en fazla 2 maç olur.
1: Kalmaz.
2: En fazla 2 maç olur.
1: Gönlüm San Antonio'dan yana. O geçmişi bana çok daha hitap ediyor çünkü. Çocukluğumuzda onların basketbolunu izleyerek büyüdük. O Tim Duncan'lar, kitli dönem. İnanılmaz bir seviyeydi.
2: Oklahoma taraftarı pek yoktur zaten. Dün
1: bir üniversite takımı normalde.
2: Oklahoma aslında Seattle Supersonics'ti bu zaman. Evet. İbrahim Kutluay'ın da gittiği, Ray Allen'ların, Sean Kemp'lerin, işte Gary Payton'ların olduğu takımdı. 2008'de taşındılar. Daha önce Avrupa'da da NBA'de de oynayan Ty Lawson'ın dün birkaç maddelik açıklaması vardı Oklahoma taraftarı olmakla ilgili. Birkaçını kırpacağım çünkü biraz ağır geçiyor.
1: Lütfen.
2: Oklahoma City taraftarı olmaktansa tercih edebileceğim 4 şey diye bir liste yayınladı. Ben bunun 2 tanesini sizlerle paylaşayım. 2 tanesi çok aşırı. Bu meşhur Çin'den ucuza internet ürün getirilen web siteleri var ya.
1: Evet.
2: Biliyorsun. Oradan bir markanın ismini verip o markanın paraşüt testçisi olmayı tercih ederim Oklahoma City taraftarı olmak yerine demiş. Bir de Coachella var ya orada, meşhur bir festival.
1: Nereden, nasıl bir örnek vermiş, enteresan gerçekten.
2: Bu çok komik. Coachella var ya orada, festival.
1: Evet, hani evet.
2: Milyonlarca insan takılıyor. Katılıyor. Orada Oklahoma taraftarı olacağım ama Coachella'daki portatif tuvaleti yalamayı tercih ederim demiş mesela, anladın mı? Bu o kadar aslında çok
1: saçma sapan açıklamalar.
2: Bu kadar nefret edemezsin.
1: Diğer ikisini söylemediğin için de ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Onlar çok kötü.
1: Yani demek ki söylesen zaten rejimizde mikrofonumuzu kapatırdı diye düşünüyorum.
2: Dükkanı kapatırdı.
1: Tercihim, gönlüm San Antonio'da dedim ama bu arada Oklahoma'yı da böyle boş geçemeyiz. Oklahoma dediğiniz takım NBA'de draft altı bütün oyuncuları zirveye çıkartan, döneminde Westbrook'u dahi kadrosuna katmış ve şampiyon olmuş bir takım

0: Fransa, İtalya, Almanya ile devam edeceğiz ama bir herhalde ara dönemimiz geldi. Rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız geldi mi? Sevgili Vedat Parlak, onay geldi. Bir 5-6 dakikalık oksijen molasına çıkıyoruz efendim. Daha sonrasında basketbol tercihlerimiz, futbolda çok fazla maçımız yok. O yüzden bugün biraz rahat da bir program yapıyoruz. Sizlerden gelen mesajlara bugün daha da fazla önem veriyoruz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Dileyen dinleyicilerimiz de Ozan Özturan Instagram'da paylaşmış olduğum son fotoğrafın altına yorumlarını yapabilirler efendim.
1: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
2: Radyo Spor.

O topunu havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Devam ediyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattına gelen mesajlarımız var. Hemen onlara bakalım. Radyo Spor WhatsApp hattını bir kez daha hatırlatalım bu arada. İkinci bölümün hemen girişinde 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0532 düzeltiyorum 0538 052 1487 mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz. Pırkaçin de güzel oyuncuydu Efes'te. Sol elini çok estetik kullanırdı. Tersten dönerdi potanın altında. Bugün oğlu Fransa'da Nanterre'de oynuyor demiş. Fransa'dan Talip. Teşekkür ederiz sevgili Talip. Ekstra bir bilgiyi de paylaşmış. Merhaba, Kocaeli'den Muzaffer Türk basketbolu deyince büyük yorumcu İsmet Badem'i unutmayalım. Allah rahmet eylesin, iyi yayınlar demiş. Allah rahmet eylesin. Tabii ben uzun süre kendisiyle burada Radyo Spor'da çalıştım biliyorsunuz. Radyo Spor'da Murat Maratanoğlu ve İsmet Badem'in yaptığı program uzun süre bence Türk basketbolunda mihenk taşlarından birisi oldu. Mükemmel yayınlar yaptılar. Rahmetli İsmet abi programların sonunda şiir okurdu. Burada onunla o şiirlerini söylerdi. Ben ona göre bir parça seçerdim her programdan hemen önce. Böyle bir o seçkileri oraya yani programa dahil ederken o kadar özenirdi ki gerçekten çok işine özenen bir insandı. Basketbolda dediğiniz gibi çok çok çok büyük bir katkısı olmuştur basketbolun Türkiye'de sevdirilmesine. Allah rahmet eylesin bir kez daha. İşte böyle arada bir sohbet ederken biz de kendisini hatırlayıp yad ediyoruz. İzmir'den Serkan selamlar. Mırsic'i izlemiş birisi olarak diyor Türkiye'deki en iyi şutör Mırsic'tir demiş. Peki, teşekkür ederim. Arkadaşlar, başta sizler olmak üzere bütün Radyo Spor'un Kurban Bayramı mübarek olsun demiş. Teşekkürler. Şampiyonlar Ligi final maçında 11 korner olur mu demiş. Bence Paris Saint Germain kupayı alır diyor. Not Beşiktaş bence bir Alman hoca değil, iyi bir İspanyol alması gerekiyor demiş. Basketbol konuşurken Türkiye'ye ilk kupa getiren rahmetli koç Aydın Örs'ü unutmamak lazım demiş. Peki, devam edelim. Bu arada tabii yani ben Aydın Örs'ün tabii çok büyük katkıları olmuştur dediğiniz gibi. Onu söyleyelim. Ama bu tabii Aydın Örs için şunu da söylemek lazım. Aydın Örs Türk basketboluna çok önemli katkılar sağlamış bir isim. Gerçekten çok değerli bir isim. Şu anda da hayattadır. Yani siz sanıyorum bilmiyorsunuz ama orada bir yanlışlık yapmışsınız. Kendisi hala hayattadır ve çok da önemli işler yapmaktadır. Hala Antalya'da yaşıyor bildiğim kadarıyla. Montella'nın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Madem öyle düşünüyor Fenerbahçe kulübü, neden iki santroforu birden alıyor veya santrofor alıyor? Santrofor fobisi olan bir hoca düşünülüyorsa demiş. Kimden gelmiş bu mesaj bakalım. Sevgili Sertan'dan gelmiş. Valla ben o ihtimalin çok düşük olduğunu söyledim daha ilk duyduğum andan itibaren. Çünkü bir, sizin dediğiniz gibi eldeki oyuncu kadrosuyla belki bu oyun oynanabilir ama işte bu kadar santrofor üstüne söylenip üzerine böyle bir tercih yapılmaz diye düşünüyorum. İkincisi, zaten Montella ile ilgili daha önce İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir açıklama yapmıştı. Yani hocamızdan memnunuz, bırakmak istemiyoruz şeklinde. Dünya Kupası'na da gidildi. Dünya Kupası'da çok büyük bir hezimet olmadığı sürece bence oraya gitmek bir başarı olarak değerlendirilecek zaten. Yani kısacası eğer Montella'yı almak isterse bir takım, bu Türkiye Futbol Federasyonu'yla da bir sıkıntı yaşayacak anlamına gelir. Yani federasyonla bir anlamda sezon başı itibariyle sorunlu başlar sezona. O yüzden böyle bir ihtimali çok düşük görüyorum dediğim gibi. Ben Montella'nın milli takım başında kalacağını düşünüyorum. O yüzden de hani madem Montella'yı alacaklar, niye santrofor almaya çalışıyorlar? Montella santroforsuz oynar gibi bir mantığın çok uzak olduğu düşüncesindeyim. Düşüncemi bir kere daha söyleyeyim. Demin konuşamadım ben ama bu konuda dün de çünkü çok sık konuşmuştum. Madem ki soru geldi söyleyeyim. Ya benim düşüncem şu. Bence Aziz Yıldırım Aykut Kocaman konusunda kararını verdi. Ama bunu açıklamıyorlar. Açıklamak istemiyorlar. Zaman zaman tepkiler de oluştuğu için bunu açıklamak istemiyorlar. Biz İrfan 25 ile sohbet ediyoruz Sözcü Gazetesi'nde. İrfan çok net söylüyor. Yani Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman'dır diye net bir şekilde söylüyor. Bakalım. Yani burada sadece bir ihtimalle bu durum değişebilir bu arada. Onu da söyleyelim. O da şu. Eğer Sayın Hakan Safi hafta içerisinde bir teknik direktör ismi açıklarsa ve bu teknik direktör ismi de hani işte mesela Mourinho etkisi yaratabilecek bir teknik direktör ismi ise, o zaman belki Aykut Kocaman ismi değişebilir Aziz Yıldırım'ın aklında. Onun dışında ben Aziz Yıldırım'ın aklındaki ismin Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncemdir. Peki, göndereceğiniz mesajları okumaya devam edeceğim. Vedat abi, Ordu'dan Tuna, İskoçya ilk yarı 1.5 üst. Helsinki, Mariham ilk yarı 1.5 üst. Ne demiş? Real Sociedad ilk yarı bir gol. Onu anlayamadım, Sociedad'ı. Molde, Sandefjord ilk yarı bir gol. İyi ki varsın, iyi bayramlar demiş. Teşekkür ederim. Güzelmiş yani, tercihleriniz hiç fena değil. Onu söyleyeyim. Sadece şurada Real Sociedad mı? Onu anlayamadım. Ona bir bakarız. Peki, gönderin mesajlarınızı lütfen 0538 052 14 87.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Sociedad mücadelesi de şu şekilde. Sociedad 2 maçı var Vedat abi. Bugün saat 17.15 kuşağında İspanya La Liga 2 karşılaşması. Dinleyicimiz o karşılaşmayla ilgili yazmıştır. Biz basketbolla Real Sociedad değil, Real Sociedad 2 olacak orada. Basketbolla başladık. Beşiktaş mücadelesi Oklahoma San Antonio finalini tercihlerimizi aktardık. Fransa Ligi ile devam ediyoruz. 16.30 kuşağı. Paris Basket, Strasbourg mücadelesi sevgili Burak Alaca. Güzel de bir karşılaşma. Ben tempolu bir mücadele bekliyorum. Neler söylersin?
2: Ya burada Paris Basket tabii ki bir adım önde olan takım. Strasbourg iyi bir sezon geçirdi aslında bakarsan. Yani Paris'in bir Euroleague takımı olduğuna da aldanmamakta fayda görüyorum. Eşleşmedeki bir önceki mücadeleyi Strasbourg 87-82 kazanmıştı. Bugün Paris'in evinde oynanacak tarafta kazanan takım yarı final adını yazdıracak. Paris'e yine açılmış bir oran yok. Strasbourg evinde biraz savunmayı ön planda tutmayı başarsa da deplasmanda çok fazla işleri kolay olmayacaktır. Ben burada Paris Basket'in kazanacağını düşünüyorum ama Paris galibiyetiyle birlikte alt üst 178.5'tan açılmış. Buna hiç girmek makul gelmiyor. Alt üstte ev sahibi Paris için açılan oranlara bakıyorum. Burada 93.5 yine bana çok yüksek geliyor. Deplasman Strasbourg'un 80.5 üstüne çıkabileceğini düşünüyorum ama Paris skoru yukarı çekeceği için makas çok açılmayabilir.
1: Sence Paris Basket bu mücadelede Strasbourg takımına 16 sayı fark atar mı?
2: Kolay değil. Son yani, maç.
1: 1.40 oran açılmış, kral oran farkıyla, Baygün iddia farkıyla.
2: Ben denemezdim bunu.
1: Denemez miydin?
2: Bir önceki maçı Strasbourg kazandı. Strasbourg da iyi bir
1: Strasbourg handikapı veriyorum. 16 handikapı.
2: 16 handikapta kalabilir. Okey. Ama burada ben dediğim gibi Strasbourg'un 80 sayısını da değerlendirilebilir buldum. İlave olarak onu da ekleyeyim tekrar.
1: Burada ben de Strasbourg takımının eğer maçtan kopmazsa, özellikle 3. periyot çok önemli, 16 sayı fark yemesini beklemiyorum efendim.
2: Orada da önemli oyuncular var ligimizde tanıdığımız. İşte daha önce Fenerbahçe'nin pilot takımından tanıdığımız Michael Jerome mesela MVP adaylarından biriydi sezonda. Marcus Keane yine. Daha önce Avrupa basketbolundan tanıdığımız bir oyuncu Luis Labeyri. Fena bir takım değil Strasbourg. Yani diş geçirebilir, ona katılırım. 16 sayı handikap güzelmiş.
1: Futbol direktörü Önder Özen, Braga'nın teknik direktörü için olumlu rapor verdi. Güncel haberdir. Beşiktaş'ta yeni aday Carlos Vicens.
2: Dün sevgili Ayhan Şensoy'un Ajans Spor özel bir haberi vardı.
1: Şu anda bu haber güncel ve gerçek bir haber.
2: Evet evet, hocanın Beşiktaş'a sıcak baktığı ama 15 milyon euroluk bir çıkış maddesi olduğu sözleşmesinde söyleniyor. Bu süreci bayağı zorlaştıracak, yani kolay bir hamle değil.
1: Nereye çıkıyormuş sevgili Burak Alınca?
2: 15 milyon çok fazla. Yani biliyorsun zamanında işte Sporting düzeltiyor, Manchester United Ruben Amorim için ödemişti. Graham Potter için Chelsea ödedi ama pek hayırlı da olmadı o işlerin sonu.
1: Bu arada bir bilgi daha aktaracağım. Gerçi çoğu dinleyicimiz biliyordur. Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Jose Mourinho, Real Madrid başkanıyla şu anda prensipte 3 senelik anlaştı. Eğer Perez, ki şu anda bütün okular Perez'i gösteriyor, başkanlık seçiminde Real Madrid'in yeniden başkanı olursa, Jose Mourinho Benfica ile vedalaştı ve 3 senelik anlaşma imzalayacak Real Madrid'le.
2: Çok ilginç.
1: İlginç gerçekten.
2: Çok ilginç ama o şey değil Jose
1: Mourinho. Bu arada geçen yayında ben de seni tasdiklemiştim. Yanlış bir bilgi verdik. Çünkü bu haber yayınlanınca ben de A'dan Z'ye okudum. Sen Jose Mourinho Real Madrid'de şampiyonluk dahi göremedi demiştin.
2: La Liga yok diye biliyorum.
1: La Liga var ve şu şekilde var. La Liga'nın en fazla puanını toplayarak şampiyon oluyor Jose Mourinho Real Madrid döneminde. İki tane de kupa kaldırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı yok. Bir de tarihi bir fark yiyor Barcelona'dan.
2: 5-0.
1: Evet.
2: O maçı da canlı izlemiştim. Sevgili Ercan Taner anlatıyordu geçenlerde.
1: Gerrit Bale'lar, Cristiano Ronaldo'lar kadroda. Mesut Özil'ler. Yani Real Madrid'in de prime dönemi neredeyse.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: en fazla puanı toplayarak şampiyon oluyor. İşin daha da ilginç tarafı, Real Madridli taraftarlar da bu durumdan oldukça memnun sevgili Burak Alıcı, Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak görmek istiyorlar.
1: Ya burada olay ne biliyor musun? Jose Mourinho'nun oynattığı futbol, oyun anlayışı vesaire Real Madrid'in ihtiyacı olan zaten bunlar değil. Mesela Ancelotti geldiğinde de Everton'da çok kötü bir dönem geçirmişti ama Real Madrid'in bu arada 2011-2012'de şampiyon olmuşlardı. Doğru bir şey.
0: 2013 herhalde.
1: 11-12
0: Öyle
1: sezonu
0: mi?
1: geliyor.
0: Peki.
1: Real Madrid'in bir soyunma odasını çekip çevirecek, basına karşı kulübün işte bu yumruklaşma mevzuları falan sızdırıldı ya köstebekler tarafından. İçeriye denge getirecek, oyuncuların egosunu biraz törpüleyecek birine ihtiyacı var. Çünkü tahmin edersin Mbappe'nin, Vinicius'un egoları Mourinho'ya sökmez kolay kolay.
0: Bazen yayınlarımızda, genelde televizyonda çok daha fazla oluyor. Yönetimlerimiz eleştiriliyor, teknik direktörler eleştiriliyor, gözlemcimiz eleştiriliyor, sportif direktörler eleştiriliyor. Şu anda dünyanın en iyi takımı Real Madrid olarak gözüküyor kupalara baktığınızda da. Real Madrid dahi son dönemde bu kadar başarısız olmuş bir antrenörü tekrardan kadrosuna katmayı düşünüyorlar. Yani biraz fazla mı eleştiri var acaba bizim ülkemizde sporcu insanlara, yönetime, teknik ekibe?
1: Ya şöyle, Mourinho'nun Türkiye'de bulunma amacıyla Real Madrid'e gittiğinde orada onu talep ettikleri amaç farklı. Burada Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın diye geldi. Düzgün futbol oynatsın, futbol olarak Galatasaray'a diş geçirsin diye geldi en azından
0: Burada ne
1: sezon
0: yaptığı belli
1: genelinde.
0: olmayan bir dönem yaşadı
1: Ha,
0: Fenerbahçe
1: mesela.
0: taraftarı.
1: Ama Real Madrid'e gelme amacı bu değil. Real Madrid'e gelme amacı masaya yumruğu vurup oraya denge getirecek kişi olması için geldi. Yani Real Madrid'de şey yoktu. Hani Real Madrid şampiyonluk yarışına yine gireyim dese herhangi bir hocayla da girebilir. Orada denge gelmesi gerekiyordu. Fenerbahçe'de beklenti farklıydı.
0: Bu arada son olarak basketbolla devam edeceğiz. Süremiz var. Rahat rahat konuşuyoruz bugün.
1: Aha.
0: Jose Mourinho bir talimat vermiş başkana, Perez'e. İki oyuncuyu kesinlikle ama kesinlikle satmayın şeklinde. İki oyuncu da, birisi Vinicius Junior,
1: Biri de Arda.
0: diğeri de Mbappe. Arda ile ilgili de şöyle bir bilgi aldım. Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso direkt temasa geçmiş Arda'nın menajeriyle. Ve kadroda çok görmek istediğini ve ilk 11'inde değişilmez oyuncularından birisi olacağını menajeriyle Arda'ya haber göndermiş. Seçimler bekleniyor şu anda Real Madrid'de de. Yani çok önemli gelişmeler olabilir. Xabi Alonso ısrarla takımda Arda Güler'i görmek istediğini belirtmiş. İngiltere basınında da çıktı bu haberler. Bu arada Arda Güler'i de ilk defa orta alanda oynatan isim Xabi Alonso'ydu.
1: Ancelotti sağ kanada falan
0: Sağ kanatta
1: tutuyordu.
0: oynattı yani.
1: Şimdi düşünüyorum Enzo Fernandez Caicedo'nun önünde Arda ya da Enzo Fernandez Arda önleri. Gerçi Enzo Fernandez de ayrılabilir. Caicedo Arda.
0: 120 milyon euroya çekti Chelsea fiyatı. 70 milyon euroluk bir teklif geldi Enzo Fernandes'e Real Madrid tarafından. Chelsea yönetimi de oyuncuyu satmamak için 120 milyon euro belirledi. Ben oyuncuyu çok takip ettim bu sezon. İyi bir oyuncu, hiçbir lafım yok ama bu paraları hiç hak ettiğini düşünmüyorum. En fazla 50-60 milyon euro bandında bir oyuncu olarak gördüm ben onu.
1: Chelsea de öyle bir fiyat almıştı 100 milyon euronun üzerine Benfica'dan. Bir bakacağım şimdi, bir kontrol edeceğim de şey var. Şimdi düşündüm, Arda Caicedo önlerinde Palmer ilginç olabilir. Enzo Arda önlerinde Palmer ilginç olabilir ama Palmer varken Arda'yı 8 kullanacaklar muhtemelen zaten. Daha etkili gözüktüğü pozisyona kaç paraya transfer olduğunu Enzo Fernandez'in bir kontrol ediyorum. 121 milyon euroya almışlar Benfica'dan.
0: Enzo'yu.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir rakam almışlar. Ben daha da düşük diye aklımda kalmış.
1: O, muhtemelen zarar etmeden çıkmak istiyorlar onlar da.
0: Onur Bey bir mesaj göndermiş. Ozan Hocam, Burak Bey selamlar. Gönül ister ki bütün transfer gelişmelerini siz söyleyin. Biz dahi heyecanlanıyoruz. Ayrıca Asparagas haber vermediğiniz için de teşekkür ederiz demiş. Bu Asparagas haberler, biz o sektörde çalışmadığımız için, yani o reyting uğruna o haberleri iyi yapmamamız gerekiyor. Her zaman güncel haberler, gerçekçi haberler bizleri daha çok tatmin ediyor.
1: Son günlerde neler neler çıktı
0: Ve
1: görmen lazım.
0: sıkılıyor insan sevgili Alaca. Yani bunalıyor yani bu haberlerden de.
1: Abi Beşiktaş Zidane teması haberi çıktı. Bak haberi toplamak için de şöyle bir şey yapmışlar sonra. İşte Beşiktaş Zidane'la görüştü. Serdal Dalı projeden, vaatlerden bahsetti. Zidane sıcak bakıyor. Zidane dediğin adam senelerdir Real Madrid, Premier Lig, İtalyan
0: Hepsini
1: takımları dedi.
0: reddetti.
1: Fransa milli takımı için ve Dünya Kupası'na bir ay kalmış. Belki Deschamps gidecek, tam fırsat gelecek.
0: Çok geç kaldılar onun için de bence.
1: Dün de toparlamak için şöyle bir haber çıkmış. Zidane Beşiktaş'tan 30 milyon euro teklif ediyor, talep ediyor. Ne yapsın?
0: Yani bu tarz haberler maalesef insanı futboldan soğutuyor diyebiliriz.
1: Aklımızla mı dalga geçiyorsunuz anladın mı yani?
0: Devam ediyor.

0: diyoruz.
1: Tabii ki.
0: Fransa çeyrek final ikinci karşılaşmamız. Rejimiz geldi, bakışına attı, her şey yolunda mı diye. Sayın Vedat Parlak teşrif
1: kasabanın
0: etti.
1: Kasabanın şerifi.
0: Selam ve saygılarımızı gönderiyoruz kendisine.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Unutulmaz, unutulmaz.
6: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
7: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
8: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
9: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
10: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
11: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
15: Bana göre vizyoner olmalı.
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
18: Sağlam bankacılık.
19: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle Vedat abiyle bir göz göze geldik. Hafif bir öveyim dedim. Bir anda reklam arasına gittik. Ben de şaşırdım gerçekten. Ama zamanımız gelmişti Vedat abi. Teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Ben gözlerinden öyle bir şey anladım. Yani abi geldi mi reklam arası gibi anladım. Ama eğer öyle değilse kusura bakma Ozan.
0: Hiç problem yok Vedat abi. Seni tanıdığımız, sevdiğimiz için hiçbir sıkıntımız yok. 22 kuşağıyla devam ediyoruz. Asvel, Şole mücadelesi. Arjantin forması giymiş sevgili Burak Alaca. Dünya Kupası'nda var mı sence bir şey şansınız?
2: Vallahi ben Arjantin değilim ki ama şimdi şöyle bir kadroya baktım, hakikaten enteresan. Otamendi 36 yaşında kadroda, yani dün mesela esprisini yaptım. Allah ömür verirse 2-3 tane daha Dünya Kupası oynar diye. Ya yani kadroya biraz sıksam, fit olsam ben de girebilirim. Şimdi İngiltere, Arjantin, Hollanda, bunların kadrosu çok eleştiriye
0: düşüyor. Messi için yeter ya. Messi olsun yeter.
2: Messi'nin bodyguardları toplamışlar zaten orada. De Paul orada, Lo Celso orada. Bütün Messi'nin arkasını süpürecek oyuncular orada.
0: Bu arada koruması dedin, koruması da orada olacak. O
2: zaten MMA'ci beyefendi. Orada olacak.
0: İsmini bilmediğim için ben de öyle söyleyecektim. Senin söylemen benim adıma daha iyi oldu.
2: Kelememeci beyefendi. Onun haricinde saha içi koruması da var biliyorsun. Doğru. Rodrigo De Paul.
0: Amerika'da evet. Da var aynı koruma.
2: Aynı Rodrigo De Paul Miami'de. Arjantin heyecanlı bir takımdır her zaman. Yani renkli, yetenekli bir kadrodur. Yuyan Alvarez falan beni çok heyecanlandırıyor mesela.
0: Sen şimdi Arjantin formasını giydin. Ben de ileriki dönemde milli takımımızın formasını giyeceğim ve sönük kalacak o giymiş olduğum forma benim kan kırmızısının yanında.
2: Bir itirafta bulunabilir miyim?
0: Tabii
2: milli
0: ki.
2: Milli takım forması, yeni formaları, kırmızı olan desenini falan beğendim. Almanya yeltenim ama X'lerce kadar var. Hani burada şişman insanlar milli duygularını üzerine taşıyamıyor mu?
0: Terziye gönderip büyütürüz, dikişlerini açtırıp bir şey yaparız ona.
2: Üretici firmaya burada esefle kınıyorum ya.
0: Ben. Biraz daha ekstra ücretle hallettiririm ben sana onu.
2: Hayır, bir de bir şey söyleyeceğim, yani kiloyu da geçtim ben. Şimdi 20 kilo da versem iki saç bana yine olmuyor. Benim gövdem uzun, anladın mı? Yani crop şey ne de o, yeni nesil bir kadın.
0: Bu detaylı ve özel bilgiler için sana çok çok teşekkür ediyoruz. Eğer mümkünse 22 kuşağı Asvel Şole mücadelesinin yorumunu da alalım.
2: Asvel 4.5 handikaplı kazanır, son maçı Şole kazandı. Fena bir takım değil ama Asvel seneye bu arada çok ciddi bütçe arttırıyor. Tony Parker koç olarak bu sefer
0: hiçbir başarı yakalayamadı o da sevgili Alaca.
2: Sene Silvian Francisco transferine girdiler. Timoteo Cabarro ile anlaştılar. Frank Ntilikina ile anlaştılar.
0: Çıtayı yükselttiler.
2: Harmony Brooks ile anlaştılar. Seneye çok tehlikeli takım. Artık Asvel maçları hedef maç olmayacak herhalde. Bugün de 4.5 handikaplı Asvel galibiyeti bekliyorum.
0: Seride durum 1-1 şu anda. Son dönemde Şole'nin de iyi bir basketbol oynadığını söylemek gerekiyor. Kendi performanslarının üzerine çıktılar. Güncel alt üst baremlerini kontrol ediyorum. Şu anda minimum barem 161 olarak açıklanmış. Ben bu karşılaşmada kupon seviyesinde görmüyorum ama onu belirtmek isterim. Çünkü misli de bir kuponum var. Sorumluluklarımız var. Bunları sonra aktarırız. Benim tercihim 161 sayı üst olacak Asvel Şole mücadelesinde. Fransa Ligi'ndeki iki çeyrek final mücadelesini değerlendirdik. İtalya Serie A yarı final mücadelesi, Virtus Bologna, Venezia karşılaşması 21 kuşağı. Sevgili Alaca neler söylersin? Zor maç bu arada.
2: Zor maç. Üste gider diyecektim. Zaten üst baremleri çok yukarıdan çekilmiş. Real Venezia çok boş bir takım değil. Öncelikle onu söyleyeyim, yani tehlikeli oyunculara sahipler. İşte burada daha önce Telekom'dan tanıdığımız Kyle Wiltshire, işte Christopher Horton, Kyle Weedle gibi önemli oyuncuları var. Zorluk çıkartabilirler. Ama tabii Virtus Bologna evinde favori. Zira zaten kendilerine açılan çok ciddi bir oranda yok.
0: Sözünü kestim, özür dilerim. Bu arada deplasmanda da Venezia'yı lig mücadelelerinde 75-81 ile geçen taraf Bologna olmuş.
2: Genelde çok üst bitmiyor. Evet, ben de alt üst baremlerden 160 falan olsa belki üst derdim ama en üst baremden alt bu maç için uygun. Yani bir de burada şöyle bir pozisyon var maç itibariyle.
0: İlk maç bir de bu.
2: İlk maç, evet, daha seri uzun. Yani bilmiyorum, Bologna evinde kazanacaktır. Burada deplasman Real Venezia'nın atarına bir bakmak istiyorum. Çok fazla da seçenek var ligimizin aksine.
0: Doğru.
2: Burada deplasmanda Real Venezia 84.5-6 önerebilirim mesela. O kadar da skorlu olmayabilir. Yani Bologna tarafında sezon içinde bir koç değişikliği vardı. Nenad Jakojevic göreve geldi. Onlar da şu an Liga Basket Serie A'da şampiyonluk istiyorlar. Çok rahat bir maç olmaz Real Venezia için. 84.5-6 diyeceğim deplasmana.
0: Bologna'nın çeyrek final mücadeleleriyle ilgili bilgi vermek isterim. Attığı sayıyla ilgili Trento'ya, hatta mücadelenin skorunu da söyleyeyim, 102-71 yeniyorlar. Trento'yla ikinci mücadele iç sahada 84-87 yeniliyorlar. Üçüncü karşılaşma 81-90 Bologna. Son mücadele iç sahada oynuyor Bologna, 106-95. İlk mücadelelerde ve son karşılaşmalarında sayı baremini daha yukarı çeken bir Bologna görüyoruz.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada sebeplerden biri de Trento Venezia'dan daha iyi bir takım. Orada Davante Adams olsun, DJ Stewart olsun çok iyi skorerler var. Yani aynı silahlara bence Real
0: Burada
2: Venezia
0: da mesela
2: sahip
0: tek sıkıntı oyuncunun baremleri açılmamış. Yani bayağı bir seçenek var ama bu oyuncu baremleri benim en çok kullandığım şeylerden, seçeneklerden bir tanesi. Özellikle futbolda da. Ve çok da başarılı olduk bu sene.
2: Euroleague haricinde pek açmıyorlar Avrupa'da. NBA'de de açılıyor.
0: Bu da çok mantıklı gelmiyor bana sevgili Alaca. Yani burada açın bütün oyuncu baremlerini. Burada bütün

0: basketbol severler istediği tercih oynayabilsin.
1: Oyuncu baremleriyle ilgili ben rahatsız olduğum bir şey söyleyeyim tüm sezonda. Özellikle Euroleague üzerinde oranlar çok düşük. Mesela açıyor Tyler Dorsey'e 3 tane üçlük açıyor. 2.09 oranından. Ya bir oyuncunun 3 tane Euroleague basketbolunda üçlük atacağına bu kadar kesin gözüyle bakabilir misin?
0: 10 dakikada 2 tane attı ama geçen maçta da.
1: Yapabilir ama kağıt üstünde mesela 3-3 ile 2 orandan fazla vermesi lazım değil mi?
0: Katılıyorum yorumuna. Sevgili Alaca, şöyle bir kontrol ettim ben de. Ev sahibi takımın en alt baremi şu anda 86.5 olarak gözüküyor. Ben Virtus Bologna'nın bu mücadelede minimum 87 sayı atmasını beklerim. Yeter ki ilk periyoda skorlu bir şekilde başlasın Bologna. Ama soracak olursan kupon seviyesinde görüyor musun bu mücadeleyi? Bu karşılaşmada bana gelmedi.
1: Kuponlardan olarak. Ben Venezia'nın 84 altında kalacağını düşünüyorum. Onu yine yenileyim.
0: Almanya yarı final mücadeleleriyle devam ediyoruz. Bayern Münih, Telekom, Bonn mücadelesi.
1: Bu Telekom Basketbol'da 3 sene önce hepimizin hafızasında kazınan bir takım. Orada Thomas Sisalo yönetiminde FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni.
0: Şimdi Marko Stanković var başlarında.
1: Yani iyi takım. Bayern Münih tabii ki favori. Yani burada Svetislav Pesic kariyerinin son senesinde emekli olacak, bir şampiyonluk kazanmak isteyecektir. Ben 160.5 üst diyeceğim. Bayern Münih kendi başına zaten 90 sayı barajını aşacaktır. Bu maç üste gidecek bir maç. Bu kupon mücadelesi olarak da değerlendirilebilir.
0: Senden feyiz alarak ben de bir tık daha oranı yükseltmek isterim. Bay gün iddia kral oran farkıyla 1.70 orandan maç sonucu 1 ve 162 sayı üst diyeceğim sevgili Alaca. Oran daha iyi olmuş oluyor.
1: Çok güzel.
0: 1 ve 162 sayı üst tercihim iç sahada oynayan Bayern Münih'ten yana olacaktır.
1: Çok iyi tercih.
0: 17-30 kuşağı yarı final son mücadelemiz. Alba Berlin, Bamberg mücadelesi sevgili Alaca. İlk karşılaşma, neler söylersin?
1: Yani burada Brose Bamberg sezonun iyi takımlarından biri. Almanya'da kupayı da almışlardı. Playoff etabında Ratiofarm Ulm gibi bir takımı 3-0 ile geçtiler ki bir Eurocup takımı Ulm.
0: NBA serisi gibi oynanıyor bu karşılaşmalarda. İtalya'da da Almanya'da da, yani 2-4-5 mücadeleye çıkacak takımlar tek mücadele üzerinden değil. Bunun bilgisini de paylaşmak istedim.
1: Mesela bizim ligimizde şey var. İlk seride 2 maç, ikinci seride 3 maç, finalde 4 maç alan. Yani best of 3, best of 5, best of 7 diye gidiyor.
0: O da değişik.
1: Almanya ve İtalya'da best of 5 ile başlıyor. Bizde de mesela şu an best of 5 oldu. NBA'deki gibi işte best of 7'a gidecek finalde de. Yani 7 maç üzerinden.
0: Final olursa bir lafım olmaz. Doğru. Güzel yani, olur. Yani. Keyif verir. Basketbol severler için anlamlı bir şey.
1: Ligimizde de güç dengeleri çok şaştı. Yani finalde
0: 7 maç. Şu an iyiyiz ama. Şu an çok iyi. Yok, heyecanlı. Şey, Anadolu Efes, Beşiktaş, Bahçeşehir.
1: Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe.
1: Burada açık bir şey söyleyeyim bak. Bunu bir Beşiktaş taraftarı olarak söyleyeyim. Finalde bir serinin 7 maça gitmesini, 4-3 olmasını beklemiyorum mesela bu sezon Fenerbahçe karşısında bir takımın. Yanlış mı? Geçen sene 4-1 bitti mesela. Yani yine 4-2 falan olabilir ama yine neyse, güzel final, keyifli yani Beşiktaş.
0: Bir yorum yapamadım Beşiktaş'tan dolayı. Bir de Bahçeşehir çok formda. Ligede çok asılıyorlar.
1: Eurocup'ta yarı finalde Beşiktaş Bahçeşehir'i elemişti. Onu rövanşı olarak da bakıyor olabilirler.
0: Bakacağız,
1: Beşiktaş
0: izleyeceğiz.
1: Gelirse tabii onu da bu akşam göreceğiz.
0: Doğru.
1: Bamberg bir Eurocup takımını yendi öncelikle yarı finalde. Maç vermeden Ratiofarm Ulm'ü. Bugün de Alba Berlin karşısında şanslarını yüksek görüyorum. Öncelikle Bamberg'e verilen bir orana bakıyorum, 2.25.
0: Çok iyi.
1: Bunu görünce de handikaplara bir gözüm kayıyor ama handikapları da mesela 5.5'tan açıyorsun. Abi 2.25 verdiğin bir takımın handikapı 5.5'tan mı açılmalı mesela?
0: Normal ama.
1: Ya ne bileyim, hani 2.25'te ev sahibi 1.26 oran verilmiş. Mutlak favori, orada handikapın en az 10'dan başlaması lazım mesela benim gözümde.
0: Peki.
1: Burada en alt baremden 165.5 üst diyorum. Bamberg bir sürpriz yaparsa da çok büyük bir şaşkınlıkla karşılamam bunu.
0: Sevgili Alaca, ben de burada açıkçası Alba Berlin tarafındayım. Ama hiç oran tatmin etmedi. Ayrıca 169 olarak açıklanmış 1 ve alt, 1 ve üst olarak. Yani 168 sayı üst ve maç sonucu 1. O da biraz barem olarak da yüksek seviyede geldi. Değişik bir tercihte bulunacağım. Bu kadar da fazla sayı da beklemiyorum Bamberg'den dolayı. Biraz savunma yapacaklardır illaki deplasmanda.
1: Atat basketbolunda Bamberg yener bu arada Alba Berlin'i. Bakın ben de Ratiofarm Ulm mesela Alba Berlin'den iyi takımdı.
0: Yani sence bu karşılaşmada 169 sayı olur mu?
1: 169 sayı olabileceği gibi ben sana şunu söyleyeyim. Kendim de deneyeceğim bunu. Bamberg daha iyi bir takım yenerek geldi buraya. Ben Bamberg'in deplasmanda maç alacağını düşünüyorum. Bu maç mı olur, bir sonraki mi olur bilmiyorum ama ben Bamberg'den biraz daha yanayım bu maçta. 2.25.
0: Ben de 1 ve alt diyeceğim. 2.30 gibi bir oranı mevcut. Üste gideceğine inananlar, hissiyat olarak maçın üste gitmesini düşünenler içinde seçenek 2.31. Yani hemen hemen aynı

0: Bunlar 2-29 1 ve alt 169 sayı altı. 2-31 öbür seçenek 1 ve üst seçeneği. Ben biraz da alt tarafında kaldım. Yine kupon seviyesinde görmediğim bir mücadeledir. Bir dinleyicimiz Kadıköy'de yayınlar kesik geliyor yorumunda bulunmuş. Hemen teknik ekibimize iletiyoruz. Bulunduğunuz konumun internetiyle de alakalı olabilir bu. Bunu da internet üzerinden dinliyorsanız.
1: Karasal yayındaysa tabii.
0: Belki onunla ilgili de bir problem olabilir. Çünkü şu ana kadar herhangi bir mesaj gelmedi. Böyle bir problem olmuş olsaydı yaklaşık hemen 30-40 tane hızlı bir şekilde mesaj alıyoruz çünkü. Bir kontrol edin derim efendim. Sevgili Alaca, Yunanistan Basketbol Ligi yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyoruz. Çok da güzel maçlar bu arada. 14.50 kuşağı açılış mücadelesi. PAOK, Panathinaikos. Panathinaikos da bu sezon ilginç bir sezon geçirdi. Başkanından teknik direktörüne, oyuncusuna kadar. Başkanı inanılmaz açıklamalar yaptı. Teknik direktörü takımını bıraktı, çekti, salondan ayrıldı. Basınla ilgili farklı farklı açıklamalar. Nigel Hayes geldi takıma kurtarıcı olarak. Hiç iyi bir performans gösteremedi. Neler söylersin PAOK Panathinaikos mücadelesiyle ilgili? Son olarak da Panathinaikos 2-0 önde olduğu bir seriyi Valencia'ya 3-2 kaybederek elendi. Yani bu da ilginç. Ergin Ataman'dan, böyle bir hocadan ben ilk defa böyle bir başarısızlık gördüm.
1: Takım çok dağınık. Bak şimdi mesela Olympiakos'ta şey var ya, şimdi transfer haberlerine haberin vardır. Şampiyon olduktan sonra Valencia'dan Yan Montero ile anlaştılar.
0: Geliyor herhalde o oyuncu da.
1: Bitti. Cody Miller McIntyre'ı bitirdiler. Bak mesela çok para harcıyorlar ya. Yani hep söylüyoruz işte. Panathinaikos çok para harcıyor. Olympiakos da 45 milyonluk bir takım. Arada 5 milyon var. Onlar da çok para harcıyor ama. Şimdi şöyle bir şey
0: sanki
1: var.
0: Sanki kadro olarak da Panathinaikos bir adım önde gözüküyor.
1: Burada sıkıntı ne biliyor musun? Dışarıdan öyle gözüküyor. Panathinaikos yönetimi de böyle bakıyor. İsim alıyorsun mesela. Tutuyorum Nigel'ı boşta gördün. Alayım abi Nigel diyorsun. Ama şey demiyorsun. Bu takımda ne yapar? Ne getirir
0: takıma
1: ne götürür?
0: Takıma yarar mı yaramaz mı? Oyuncu ismine göre gidiliyor diyorsun.
1: Aynen öyle. Ne getirir ne götürür bakacaksın. Bak Olympiakos bunu çok iyi yapıyor. Vezenkov'un var, Milutinov'un var. Gidip Yan Montero'yu alıyorsun. Bu takımdan bir şey götürmeyecek. Katma değer katacak bir oyuncu. Cody Miller McIntyre öyle. Parayı nasıl harcayacağını bilmiyor Panathinaikos yönetimi. Bak. Kendikna'nın Sulukas'ın olduğu bir takıma sen Valenciunas'ı alamadıktan sonra doğru düzgün pivot almayıp TJ Shorts'a bağlıyorsun o parayı. TJ Shorts'un da kariyerini geri götürün. Adam Euroleague'de yılın 5'ine seçilmişti. Şimdi bakalım nasıl bir takıma gidecek.
0: Yönetimsel hataların olduğunu söylüyorsun Panathinaikos'ta.
1: %100 Nigel'ın bazı tavırlarının ne kadar şey yaptığını, tepki çektiğini gördün mü sen?
0: Yunanistan'da özellikle taraftar isyan etti o hareketlere.
1: Ya takım Valencia'ya elendikten sonra bak seride 2-2 maçı Panathinaikos kazandı gitti 19 saat uçuş 19 saat dönüş. Hindistan tatili yaptı. Bu zaten ayrı bir konu. Elendikten sonra Panathinaikos'a...
0: Bunu nasıl yapabiliyor gerçekten ya?
1: Ya bu etik değil bence. Sporcu olarak da...
0: Ve buna Ergin Ataman nasıl müsaade ediyor?
1: Ergin Hoca'yı bilmiyorum ama burada Obradovic takımında bunu biri yapsaydı bir daha o formayı alamaz.
0: %100 bir daha mümkün değil. Bence yani Ergin Hoca'nın da stili aslında o şekilde.
1: Sonra olanı biliyor musun? Valencia'ya elendikten sonra oyuncu Gezi vlogu çekti. Gezi tatilinden...
0: Gördüm, izledim. İzledim. Abi, inanılmaz gerçekten.
1: Dalga mı geçiyorsun sen ya?
0: Abubakar'ın Galatasaray maçı öncesi saçlarını ektirmesi gibi bir şey yani.
1: Ya ne biliyor musun mevzu? Biz halk olarak Türkiye'de, Yunanistan'da, Sırbistan'da ne bileyim işte Balkan coğrafyasına yakın yerlerde biz bulunduğumuz kulüpleri, kurumları, sporları içselleştiriyoruz. Biz bunları yaşıyoruz. Sen o kadar taraftar orada hayal kırıklığı, öfke halindeyken gidip sosyal medya hesabına bunu paylaş. Git sosyal medyada paylaşma.
0: İnanılmaz bir maaşa imza attı yani.
1: 5.7 milyon dolar. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Ceza bile kesilmesi gerekir böyle bir yapıya yani. Benim düşünceme göre.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Amerikalı oyuncuların aidiyet hissiyatı bazılarının çok zayıf oluyor, bazılarında çok fazla oluyor. Bir şey demiyorum. Bu Avrupa basketbolunu kaldıracağı bir tutum değil.
0: Ben %100 katılıyorum bu yorumuna.
1: Bu olay ben hani bir Beşiktaş'ta görüyorum. Beşiktaş'ta yaşansa, hatta Fenerbahçe Beko'da yaşansa ben sallarım buradan. Ki benim hani arabulucu
0: hakkındır.
1: Olmam lazım yani burada netice itibariyle kaç bin kişi dinliyorsa, belki yüz binlerce kişi dinliyor. Arabulucu olmam, sallarım. Biz bunu kaldıramayız. Şimdi o takımın gidip şimdi final serisinde Olympiakos'u yeneceğine ben çok inanamıyorum.
0: Yorumunu alalım. PAOK Panathinaikos.
1: İlk maç Panathinaikos geriden gelip kazandı. PAOK kötü bir takım değil.
0: 1-0 seride Panathinaikos önde.
1: Evet, seneye de çok iyi yatırımlar yapacaklar bu arada. Takım başına Trinkieri geliyor. Kalates'le anlaştılar. Yıldız oyuncuların gelme ihtimali var. Ben 8.5 handikapta kalır diyeceğim evinde PAOK.
0: Tercihler çok kısıkta açıklanmış. Ben Panathinaikos'un kazanmasını bekliyorum ama 1-0-9 orandan ne öneririm ne de oynarım. O yüzden bu karşılaşmada benim yorumum yok diyorum. Sana katılıyorum dedikten sonra reklam aramız geldi. 13.30 kuşağı reklam aramıza gidiyoruz efendim.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa ve.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam.
8: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
9: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. PAOK Panathinaikos mücadelesindeki yorumu tekrar alalım sevgili Alaca.
10: PAOK bence evinde 8.5 handikapta kalabilir. Maçta çok seçenek yok bu arada bahis anlamında. Görmüşsünüz, o yüzden uzak durmayı da tavsiye ederim. Ben çok seçenek olmadığı için buna gittim.
9: Peki. Bir diğer karşılaşmamız 17-15 kuşağında başlıyor. AYK Olympiakos mücadelesi. Son Avrupa şampiyonu Olympiakos AYK deplasmanına gidecek. Oranları kontrol ettiğimde de herhangi bir oran açılmamış Olympiakos'a. Handikap baremleri 11.5 olarak açıklanmış ve alt üst baremi de 170.5 olarak karşımıza çıkıyor.
10: AYK'da biliyorsun son basketbol şampiyonlar ligi finalisti. Yani kötü bir takım değil. Ama işte çok seçenek olmayınca şimdi Olympiakos deplasmanda 11 sayı fark atabilir, evet, ama AYK'da evinde bir direnç gösterebilir. Orada da James Nunnally gibi önemli oyuncular var mesela. Rakyan Gray normal sezon MVP'si oradaydı basketbol şampiyonlar liginin.
9: Ezmiş geçmiş Olympiakos sezon genelinde AYK'yı.
10: İlk maçta da öyle bu arada.
9: 94-77. Deplasmanda 84-94, iç sahada da 81-67. En az 10 sayı fark atmış maçta.
10: Son maçta da 94-77.
9: Ezmiş geçmiş yani.
10: Ya burada şeyi düşünüyorum. Acaba Olympiakos'ta bir yorgunluk olur mu? 11 sayı. Yani yine kazanıp da çok rahat olmaz. Ben 170.5 üst diyeceğim ya. Eğer Olympiakos kazanırsa zaten 90 sayının üstüne çıkar. Üst tercihi bu noktada anlamlı olabilir.
9: AYK'nın da şöyle son maçlardaki bir sayı baremini kontrol etmek istiyorum. Çeyrek final mücadelesinde Arisa

0: karşı oldukça yüksek bir baremle oynamışlar. 87 sayı, 90 sayı, pardon 87 sayı, 81 sayı, son ilk mücadelesinde de 102-99. Son karşılaşması ayın 25'inde oynamışlar, 102-99. Ondan sonra Olympiakos deplasmanında 77 sayı atabilmişler sadece. Bu da işte Olympiakos'un nasıl bir savunma takımı olduğunu gösteriyor.
1: Olympiakos öyle bir makine ki savunmada da rakibi eziyor, hücumda da eziyor. Yani bambaşka bir yapı, bir de üzerine bu kadar ekleme yapıyorlar. Seneye Euroleague nasıl olacak ben inanılmaz merak ediyorum.
0: Ama baremler de o kadar limitte açıklanmış ki gerçekten tam orta seçeneği bulmuşlar. Çok zor. Maç sonucu 2 net diyeceğim. İlk yarı seçeneği olsaydı ilk yarıda diyecektim ama 11.5 handikap yapar mı yapamaz mı tamamen maçın gidişatına göre belli olacak bir şey yani.
1: İkinin oranı nedir abi? Çok bir şey yoktur herhalde.
0: Yok, oran yok.
1: Yani.
0: Kapalı. O yüzden bir tercih burada veremeyeceğim ben. Değerli dinleyenlerimiz, yine şöyle bir basketbol seçeneklerimizi kontrol ettiğimizde bir tane daha karşılaşmamız kalıyor. O da Fransa Pro B yükselme playoff çeyrek final mücadelesi. Açıkçası çok da fazla takip ettiğimiz takımlar da değil ama bültende olduğu için ve belki oynamak isteyen dinleyicilerimiz varsa diye konuşalım. 3'te başlıyor ayrıca bu mücadele. Gece 3 kuşağında. Orleans Wish Clermont mücadelesi.
1: Bu neden gece 3'te başlıyor
0: Ben de
1: Fransa'da? Onu
0: anlayamadım onu.
1: anlamadım. Bunda bir
0: Final
1: yanlışlık olabilir.
0: mücadelesiyle mi alakalı acaba?
1: Yok, Fransa ile
0: NBA.
1: aramızda o kadar ciddi bir
0: Hayır,
1: saat
0: NBA
1: farkı
0: final
1: yok.
0: maçıyla mı alakalı?
1: Sanmıyorum. Bizim Fransa ile
0: O da
1: aramızda
0: 3'te başlıyor gerçi, değişik.
1: 2 saatlik bir saat farkı yok mu? Yanlış mı biliyorum
0: Evet,
1: Fransa'yı?
0: öyle.
1: Yani burada en fazla 10'da başlaması lazım mesela bu maçın. Bu maçla alakalı bir sıkıntı olabilir. Bu arada bir bahis oranı da açılmamış.
0: Peki, o zaman pas geçelim bu karşılaşmayı. Ben ilk kontrol ettiğimde oranlar açıktı ama şu anda kapalı olarak gözüküyor. Güncel oranı göremeyeceksek zaten yorumlamanın da bir anlamı kalmıyor.
1: Afaki kalır, evet.
0: Basketbolda sevgili Burak Alaca, konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Bütün majör karşılaşmaları konuştuk. Seçenekler var. Ama oranlar da çok kısıtlı geldi bana basketbolda. Bizim Türkiye Ligi'ndeki oranlar diğer seçeneklere göre daha ideal gözüküyor. Oran anlamında.
1: Bu arada çok şükür playoff'ta da açtılar Süper Lig'de oranları.
0: Ve gelelim futbola, günün karşılaşmasına. Bütün dünyanın beklediği mücadele. 19 kuşağı Paris Saint-Germain Arsenal mücadelesi. Değerli dinleyenlerimizin de yorumlarını bekliyorum. Tabii bayramda olduğumuz için bugün normale göre çok daha az bir mesaj geldi. İsteyen dinleyicilerimiz Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 1487. İsteyen dinleyicilerimiz de Ozan Özturan Instagram adresinde paylaşmış olduğum son fotoğrafın altına bir de beğeni bırakırsanız benim için daha da mutlu edersiniz diyeceğim. Paris Saint-Germain Arsenal mücadelesi, hemen oranları da paylaşmak isterim. 2.07 güncel oranı Paris Saint-Germain'in, 2.68 Arsenal yener oranı, maç berabere biter seçeneği de 2.87 olarak açılmış. Bir Arsenal taraftarı olduğunu biliriz.
1: Teşekkürler.
0: Sempati duyduğunu biliyoruz. Premier Lig'de de şampiyon olduğunuzu tebrik ediyorum. Ben de Arsenal olur demiştim. Sezon başında söyledim hem de.
1: Çok zora soktuk ama oldu sonunda.
0: Bu karşılaşmayla ilgili ilk yorum senden gelsin. Ondan sonra da sevgili Vedat Parlak'ın Şampiyonlar Ligi final maçıyla ilgili yorumunu alalım.
1: Çok zor maç. Ya Paris Saint-Germain geçiş hücumlarıyla Arsenal duran toplarla etkili olan bir takım. Ve şimdi şöyle, Paris Saint-Germain gibi geçiş hücumu oynayan bir takıma Arsenal'ın çakılı savunması ters gelebilir. Arsenal gibi duran toptan tehlike yaratan bir takıma da Paris Saint-Germain futbolu ters gelebilir. Savunma oyuncuları biraz çok size'lı değil tabii Arsenal tarafına göre ama okuması çok zor bir maç. Benim hani aklıma çok sivrilen bir fikir olmadı. Ya erken golü Paris atarsa daha skorlu bir maç göreceğiz ya da Arsenal 1-0 öne geçerse temponun iyice düştüğü 90 dakika skoru korumak odaklı bir Arsenal görebiliriz. Ben öngöremiyorum birçok şeyi açıkçası. Zor bir maç. Yani iki takım da birbirinden çok farklı. Paris oynadığı futbol daha çok göz doyurduğu için genel kamuoyunca favori gibi gözüküyor. Bunu da kabul edebilirim ama şimdi şöyle bir şey var. Programın ilk saatinde de söyledim ya.
0: Bu arada iki takımda da eksik de gözükmüyor.
1: Valla inanılmaz bir maç olacak. Ya, ilk saatte de söyledim ya. Paris en iyi hücum takımıysa Arsenal da en iyi savunma takımı. Yani Paris'in oynadığı oyun göz doyurduğu için Paris favori gibi gözüküyor ama Arsenal'ın savunmasında bu sene Bayern Münih bir golle kapattı mesela o maçı. Öyle düşün. 3-1 bitti. Yani Arsenal'ın savunmasını aşmak da çok kolay değil. Hakikaten zor maç. Yani
0: Gabriel ve Saliba gibi iki tane duvar var zaten stoper hattında.
1: Şu an dünyanın en iyi stoper tandemi desem yanlış.
0: Bence doğru.
1: Yanlış bir yorum olur mu yani? 4 tane stoperle oynuyorsun bir de mesela orada. Timber ve Calafiori de stoper orijinli oyuncular. Orta sahayı da biraz daha savunmaya yaklaştırırsan oraya o duvarı aşmak çok zor oluyor. Bilmiyorum, çok zor maç hakikaten. Bunun için spesifik bir yorum yapmak zor. Hayli zor.
0: Peki. Vedat abi, senin yorumunu alalım. Şampiyonlar Ligi final mücadelesi.
2: Evet. Zor maç dediniz, zaten zor olması gerekir. Yani Şampiyonlar Ligi'nin finaline gelmiş iki dev takım. Hani burada çok rahat şu kazanır bu kazanır demek kolay değil.
0: Doğru.
2: Yani Paris Saint-Germain tabii geçtiğimiz yıldan bu yana gelen ciddi bir şeyi var. Alışkanlık var. Birbirleriyle oynamaya alışkanlık var. Başarıya alışkanlık var. Arsenal tarafına baktığımda ben Arsenal'in özellikle yani İngiltere Premier Lig'de de takip ederken bu sonuca vardım. Yani duran toplardan çok fazla gol bulduğunu görüyoruz. Yani bu aslında evet, Mikel Arteta çok önemli bir iş başarmış mıdır? Bence başarmıştır. Yani bunu zaten kimse inkar edemez. Ama hani hep bir burada konuşuyoruz ya seninle, dünyanın yeni teknik direktörlerinden biri dediğimiz bazı isimler var. Onlardan birisi mi Arteta diye emin değilim. Yani çünkü gerçekten oynattığı futbol, bence bu sezonda şampiyonluğu alması yine City'nin yaptığı hatalara bağlı oldu son bölümde. Yoksa yine kazanamayacaklardı.
0: Özellikle Everton maçı.
2: Tabii attıkları gol sayısına bakar mısın? O zaman zaten oradan her şey belli oluyor. Bu gol sayısıyla şampiyon olabilmek İngiltere'de çok mümkün gözükmüyordu. Sanıyorum
0: 71 gol attılar.
2: Evet, bak Leicester City'den sonra bu bir de Arsenal var değil mi? Son dönemde bu kadar az golle şampiyon.
0: Doğru.
2: Şimdi dediğim gibi ben
0: artı 44 averajda da ama Vedat abi ligin en iyi averajına sahip takım.
2: Ama işte gol yememek üzere. Şimdi bak, böyle bir oyun anlayışıyla İngiltere Premier Lig'de şampiyon olabilirsin belki. Çünkü orada aç futbol oynamayı isteyen, bak 4 tane daha Arsenal olsun bu ligde, o lig Premier Lig olmaktan çıkar. Kimse izlemez o ligi.
0: Ama İngiltere Premier Ligi gibi bir ligde de 27 gol yemek çok büyük bir başarı. Tamam, dünyanın en hızlı oynanan ligi.
2: Ben de sana şunu söylüyorum. Bu Premier Lig niye izleniyor bu kadar?
0: Keyifli olduğundan dolayı.
2: Keyifli. Hangi takımın neler yapacağı belli değil. Çünkü golü istiyor her takım. Özellikle kendi evinde oynayan belki çok düşük bütçeli takımlar bile, ki o düşük bütçe neye göre düşük de. Onlar bile kendi evlerinde hücum futbolunu tercih ediyorlar vesaire. Bu tür takımlar hep geçici olmuştur. Bir dönemin şeyi vardı, hatırlar mısınız? Middlesbrough takımı mıydı? Touch'tan gol atarlardı hep.
1: Stoke City. Tony Pulis'in Stoke City'si.
2: Evet. Neydi teknik direktör?
1: Tony Pulis
2: evet. Bak.
0: Bravo.
2: Touch'tan gol atarlardı.
1: Onlar başı,
2: bir sezon çok başarılı işler yaptılar kendilerine göre. Sonra yok olup giderler. Bunun başka yolu yoktur çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani futbol bazı temellere dayanır. Evet, savunmayı da yapmak gerekir. Ama eğer gol atmazsan bu iş zor. Yani işin, futbolun meyvesi gol. İzletemezsin kendini, anlatabiliyor muyum? 2 sene üst üste Arsenal şampiyon olsa inan bana dünyada da İngiltere Premier Lig'in izleyicisi azalır. Şunu söylemeye çalışıyorum. İşin özü şurada. Evet, biz sonuç itibariyle buraya kadar geldi Arsenal. Çok da başarılı bir sezon geçirdiler kendilerine göre. Gol yememek konusunda dediğimiz gibi mahirler ama gol atmak konusunda da bir o kadar sıkıntılılar. Onu da söyleyelim. Burada tabii önemli olan şu. Yine dediğim gibi köşe vuruşundan, özellikle köşe vuruşlarından çok goller atıyorlar. Ne yapacağız? Yani biz bahis açısından değerlendirdiğimizde ne yapmalıyız? Çok fazla seçenek var. Ben de bu seçenekleri öne çıkardım arkadaşlar. Bakın, onlardan bir tanesi. Ben ceza sahası dışından bir gol atılabileceğini düşünüyorum. Neden? Paris Saint-Germain'in oyun anlayışı ve Arsenal'in oyun anlayışından kaynaklı olarak. Arsenal çok iyi kapanabilen bir takım ve Paris Saint-Germain'in oyununda da özellikle işte ceza sahası içerisinde ortalarla vesaire gol arayan bir takım değil Paris Saint-Germain. Daha çok set hücumunu tercih eden ve ceza sahası dışından özellikle işte iki kanattan da getirip ceza sahası dışından vuruşlar yapabilecek bir takım. O yüzden eğer Paris Saint-Germain gol bulacaksa ceza sahası dışından bulabilir diyorum. Oran da çok güzel bir oran. Şu an için 3'ün üzerinde. Onu söyleyeyim. Gelelim bir başka şeye.
0: Seçeneği.
2: Ben şöyle dedim. İlk gol kafayla atılır dedim. Oranı çok güzel. O da 5'in üzerinde. Burada da şuna güvenerek. Dedik ya işte Arsenal bu. Köşe vuruşlarından birinden golü bulabilir. Eğer Arsenal öne geçerse maçta, Bunun da duran toptan gelebileceği düşüncesindeyim. O nedenle de kafa vuruşunu tercih ettim. 5'ün üzerinde bir oranı olduğu için. Yani hepsinin bir mantığı var. Anlatabiliyor muyum? Bir mantığa oturttum. Ve son olarak üçüncüsü de şu. Karşılaşmada herhangi bir kaleci sarı kart görür. 4'ün üzerinde 4.5 hatta oran.
0: Maç 1-0 olsun, son dakikalar olsun.
2: Son orada dakikalarda zaten zaman geçirme
0: zaman vesaire.
2: Tabii bu bunlardan, evet, bir kaleci sarı kart göremez
0: mi? Mantıklı geldi Vedat abi.
2: Görür yani, mantık dışı gelmedi bana bu da.
0: Bana da.
2: Dedim ki yani son bölümde bir uzatmalara gitmeden maç. Kaleci
0: kral oran farkıyla 5. Neredeyse oran. Kral oran
2: neredeyse 5 oran var yani. 2 kaleciden birinin sarı kart görmesine. Ben bu 3 tercihi yaptım arkadaşlar. Bunların hepsini dediğim gibi mantığa dayandırdım. Maç sonucuna gitmedim. Gollere gitmedim. Daha çok böyle tercihler yapmayı tercih ettim. Çünkü gollere gitsen, karşılıklı gol var desen oran ne kadar zaten. Ama burada işte iki takımın da atacağı gollere yönelik ki aldığımız bahisler çok daha iyi.
0: Vedat abi, ağzına sağlık. Bütün seçenekleri neredeyse A'dan Z'ye açıklayarak tercihini söylemiş oldun. Sen özel bahislerle ilgili tercihini söylerken ben de bir genel olarak kontrol ettim bir kez daha.
2: Evet.
0: Çok da güzel bir seçenek buldum kendime göre.
2: Tabii.
0: Yedek kulübesine sarı kart çıkar.
2: Olabilir.
0: Güzel. Oran, kral oran farkıyla 2.40. Şu ana kadar oynanan bu tarz çeyrek final, yarı final ve final maçlarında da %70'in üzerinde yedek kulübesi sarı kart görmüş. Kim görürse görsün. Ama ben bunu oynamadım. Yani bu benim alternatif Vedat abiden dolayı özel tercihim. Ben bugün bir Paris Saint-Germain'liyim. Zaten çok sevdiğim bir oyuncu da dönemde orada oynamıştı. Onun ismi C.C. Okocha.
1: Pascal da oradan geldi.
0: Hayranlıyımdır yani. Hala konsol oyunlarında nickim C.C. Okocha'dır. Çok kişi de bilir. Bugün Paris Saint-Germain'liyim. Son maçım. Nice kazanır, Paris Saint-Germain kazanır oynadım. Dün Nice 4-1 kazandı Saint-Étienne mücadelesine. Oranı da biraz, şimdi bu kadar misli oynuyorsun, oranı da bir görmek istedim yani. İkisini toplam oranı 4'e yakın. Umarım bugün Paris Saint-Germain o oynadığı güzel futbolla, domine edici futbolla, ön alan baskısıyla, o Arsenal'ı, Mourinho futbolu oynayan Arsenal inşallah diz çöktürtürler. Ben iddia açısından tamamen duygusal konuşuyorum. Başka hiçbir algoritma yok. Paris'in kazanmasını bekliyorum. Benim düşünceme göre dünyanın en iyi futbolunu şu anda Bayern Münih'i de yenen, eleyen Paris Saint-Germain oynuyor.
1: Evet, katılırım.
0: Normal şartlarda baş edememesi lazım Arsenal'in. Dakikalar 30'u gösterdiğinde maç 2-0'a gelirse Paris açısından kimse şaşırmasın. Gelmeye de bilir. Çünkü dünyanın en iyi savunma takımına karşı oynuyorsun ama bir hata her şeye bedel olur.
1: Burada da şey var işte, Paris'in dünyanın en iyi şu an hücum futbolunu oynadığına katılırım ama bunun antitez olarak karşısına koyabileceğin dünyadaki bir numaralı takım da Arsenal. Yani ters tepebilecek.
0: Ve onlar çok de... da iyi kontrole çıkan bir takım yani Arsenal. Ayrıca Saka da sakatlıktan çıktı. Bugünkü final mücadelesinde de oynaması bekleniyor Saka'nın. Onu da belirteyim.
1: Muhtemel 11'i gördün mü? Orta
0: gördüm.
1: Sahada bir isim dikkatimi çekti. Sol bek orijinli. Lewis Skelly. Bugün Zubimendi'nin yerine Rice'in yanında oynayacak. Sol bek olması.
0: Arsenal'da eksik gözükmüyor ama burada bir eksik var. Zubimendi büyük eksik Arsenal adına.
1: Ben bunun bir plan doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Yani Zubimendi oynayacaktır belki ama Lewis Skelly driplingçi bir sol bek oyuncusuydu. Sol bek oynadığında da atletik.
0: Bize son maçta kuponumuzu kazandıran oyuncu ya. Orta sahada top aldı, dribling yaptı, golü atan oyuncu.
1: Lewis Skelly.
0: Evet.
1: Burada benim düşüncem ne biliyor musun?
0: Çok genç bir oyuncu o da.
1: O 20 yaşında. Bence Arsenal burada geçiş hücumlarını kovalayacak. Orta sahada topla dikine çıkabilecek bir isim olarak da Lewis Skelly orada duruyor. Bu mesela bir ipucu verebilir akşamki maç için. Arsenal kendi yarı sahasında kabul edecek futbol demek.
0: Birçok dinleyicimiz de Paris Saint-Germain mesajı göndermiş.
1: Yarın buraya hatta, Arsenal tişörtüyle gelirim ben ya.
0: Yani şöyle, hatta hani futbol ve iddiayı bilenler olarak bir dinleyicimiz yazmış. Paris'ten başkası düşünülemez şeklinde. Ben de oynanan oyuna bakıyorum açıkçası. Bakacağız, canlı olarak da karşılaşmayı takip edeceğiz. Bir de yine son dönemde Paris'te inanılmaz derecede beğendiğim bir oyuncu var. Hayran oldum gerçekten oynadığı futbolla.
1: Kvaratskhelia.
0: Kvaratskhelia. Benim düşünceme göre de şu anda dünyada transfer sonrasında bu kadar kısa bir sürede en fazla katkıyı veren oyuncudur. Daha geçen sene aldılar, şampiyon oldu zaten. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. İkinci sezonu finalde. Yine final oynuyor. Topu ayağına alışı, kontrol edişi, dribling yeteneği, ceza sahası içerisindeki kendine has hareketleri, uzaktan şutları, soğukkanlılığı.
1: Her şey var.
0: Büyük topçu. Gerçekten şey büyük topçu. Çok da yakıştı bu arada Paris'e. Ve son olarak Paris'le ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen gün çünkü bir arkadaşımızla istişare ederken girdim, kontrol ettim. Avrupa'nın en genç oyuncu Paris'te.
1: 23.7.
0: 23.7 bravo.
1: Takip ediyoruz biz de bir şeyler.
0: Messi, Neymar'ı, Mbappe'yi gönderiyorsun.

0: paralarına tekrardan ülkemize geri döndük. Masrafımız da oldu. Tekrardan kazanırız inşallah. Özür dilerim. Değerli dinleyenlerimiz, yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Ozan Özturan ismiyle YouTube platformunda Ozan Özturan Tahminleri ismiyle beni takip edebilirsiniz. Burak Alaca ve Vedat Parlak isimleriyle değerli program arkadaşlarımı da takip edebilirsiniz. Onlar da çok güzel işler yapıyorlar. İleriki dönemde beraber ortak yayınlarımız da olabilir. Dünya Kupası hazırlıklarımız şimdiden başladı. Baygün İddia üzerinden kral oran farkıyla kuponlarımızı yapıyoruz. Zaten sponsorumuz da onlar. Hızlı bir şekilde sizlerin mesajlarını da okuduk, değerlendirdik. Instagram'a bakmadım son dönemde. Es geçmek istemem. Selin Hanım bir mesaj göndermiş. Basketbol seçenekleriniz bizleri çok mutlu etti. Biz basketbolcuyuz demiş. Biz de basketbolu çok seviyoruz. Seçenek olsun yeter. A'dan Z'ye konuşuruz.
1: Çok şükür biraz basketbol Süper Ligi ile birlikte orada seçenekler de arttı.
0: İshak Bey, iyi yayınlar hocam. Ben de Paris oynuyorum o zaman. Cevabı geldi. Umarım kazançlı bir şekilde kazanırız. Burhan Bey, hocam bugün en güvendiğiniz iki karşılaşmayı alabilir miyim demiş. Ben Paris'i derim bugün, yani çok da fazla bir karşılaşma yok. Tek korkum mücadelenin uzatmalara gitmesi.
1: Tam onu soracaktım, uzatma ihtimali yok. Nasıl görüyorsun diye.
0: Yani burada seçeneklerde yok. Yani şu seçenek olsaydı onu oynayacaktım. Oran daha da düşük olsa Paris kupayı alır. Yani. Bu seçenek olmadığı için mecburi olarak biz de tercihimizi bu şekilde yapacağız. İdris Bey, iyi yayınlar hocam. Ağzınıza sağlık. İyi bayramlar dilerim demiş. Bütün değerli dinleyenlerimize, radyosunu yeni açanlara da sağlıklı, mutlu ve ailesiyle birlikte güzel bayram geçirmesini temenni ederim efendim. Bayramlar bizler için önemli. Kavgaların, küslüklerin bittiği güzel bir bayram geçirelim. Kavgalardan, gürültülerden de ülke olarak çok sıkıldık zaten.
1: Evet.
0: Kaosla beslenen insanlara, özel hayatında problem yaşayıp da kaosla beslenen insanlara prim vermeyelim. Prim değil, cevap dahi vermeyelim. Zaten bir problem arıyorlar, bir kaos arıyorlar. Bizim de psikolojimizi düşük seviyeye çekmeye çalışırlar. Bu tarz insanlara da prim vermeyelim. Kırgınlıkların bittiği bir bayram temenni ederim. Eklemek istediğim bir şey var mıydı sevgili Alaca?
1: Valla bayramda buradaydım. Bugün bayramın son günü. Bayramı da bitirdik yayında. Herkese iyi, mutlu bayramlar dilerim. Yarın tekrardan görüşeceğiz zaten.
0: Vedat abi, son olarak senin de eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Yok, herkese güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederim sizlere de.
0: Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler efendim.
1: Görüşmek üzere.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.

0: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Doğan Holding güvencesiyle.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL

0: 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: futbol topunu havada kapacaksın.
1: Continental takacaksın.
0: Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Continental takacaksın.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
5: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü 3 büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani 3 büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama 3 büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
6: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
7: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
5: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
6: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
5: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
6: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
3: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
8: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta.
9: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
10: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
11: Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
10: Merhabalar abi. Merhaba.
11: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
9: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
10: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
9: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
12: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor. Spor.

Merhabalar sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bültenine hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Güzel maçlarımız var. Tabii bülten yavaş yavaş zayıflıyor. Ama bugün yine güzel bir karşılaşmamız var. Tabii ki herkesin heyecanla beklediği, merakla beklediği o maç, Şampiyonlar Ligi finali bugün saat 19'da başlayacak ve uzatmalara kalmazsa 21'e doğru bitecek ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu bugün belli olacak. Taraflardan biri Paris Saint-Germain, diğeri Arsenal. Maç Budapeşte de oynanıyor, Macaristan'da. Atmosfer harika. Bakıyorum maç önü yayınlarına baktığımda seyirciler harika, atmosfer harika. Gerçekten müthiş bir maç bizleri bekliyor. Orası kesin. Şimdi maçlarla ilgili tabii bilgiler de var. Vallahi Radyospor'u ve beni takip eden bilir. Bu sene ben Şampiyonlar Ligi favorimi sezon başından itibaren Arsenal olarak belirlemiştim. Finale gelmeleri tabii ki beni mutlu etti. Fakat finalde bir U dönüşü yapacağım. Çünkü Arsenal buraya geldi gelmesine ama hani artık son maçlarına Arsenal'in baktığımızda beni çok tatmin etmediğini, hani hem skorlarla hem de Premier Lig'i takip eden bir futbol sever olarak oynadığı oyunla beni çok tatmin etmediğini söyleyebilirim. Sevgili yönetmenim Vedat da diyor ki yakıştı mı sana bu diyor. Vallahi Arsenal'ler kusura bakmasın. Tabii kazanırlarsa sevinirim ama şimdi yani Palace maçını saymazsak, ki saymayalım, zaten şampiyonluklarını Palace maçında ilan etmişti. O maça çıktıkları kadro zaten muazzam bir rotasyondu. İşte Hinchapi, kalede Kepa, Norgard, Daumann, Martinelli, Madueke, ileride Gabriel Jesus gibi isimler vardı. O maçı hiç saymayacağız. 2-1 kazandı. Burnley'i 1-0 yendikleri maçta oynadıkları oyunu hiç beğenmedim. West Ham'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçta oynadıkları oyunu hiç beğenmedim. Bu da Mayıs'ın 18'i ve 10'unda oynadıkları maçlar oluyordu. Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları son maç, beraberliğin rövanşında evinde Atletico Madrid'i 1-0 yendikleri bir karşılaşma vardı ama yani orada da Atletico Madrid'de en az Arsenal kadar pozisyona girdi. Gol beklentisi rakibinin 1'di. Kaçan net pozisyonlar vardı. Ama en nihayetinde Arsenal maçı kazanmayı başardı. Ben özellikle Atletico maçını saymayalım. 5 Mayıs'a gidiyor. Şu anda 30 Mayıs'tayız. 25 gün geçmiş. Ama ligde oynadıkları son West Ham ve Burnley maçında oynadığı oyunu hakikaten hiç beğendiğimi söyleyemeyeceğim Arsenal'in. Bunun aksine Paris'te gerçekten bu ayda özellikle inanılmaz vites yükseltebiliyor. Yani bu tabii ki çok büyük bir ihtimalle teknik direktör Luis Enrique'nin bir marifeti, bir rotasyon uygulaması olabilir, kondisyon depolama seçeneği olabilir. Bu aylarda daha üst seviyeye çıkacak bir depolama olabilir. Yani tabi bunun birçok kriteri var ama mesela geçen sene bu tarihlerde Paris Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'le oynadı ve Inter'i perişan etti. Yani maçı 5-0 kazandığı gibi
oynadığı oyunla da yani rakibine top göstermedi. Hayatımda gördüğüm en tek taraflı Şampiyonlar Ligi finaliydi. Yakın tarihte diyebileceğim.

0: gerçekten inanılmaz bir maç, inanılmaz bir netice. Tesadüf değil tabii bu. Şimdi kadrolara baktığımızda bazı eksikler var Arsenal'de. Paris Saint-Germain bunun aksine çok iyi bir kadroyla çıkıyor gibi gözüküyor. Paris Saint-Germain'in de yine son maçında, onlar da şampiyonluklarını ilan ettikleri için daha önceden dinlendirdi birçok önemli oyuncusunu ligde. Buradan önemli olan 3 tane isim var. Doué, Kvara ve Dembele. Bu üçünün oynayabileceği açıklandı. Doué, Kvaratskhelia ve Dembele. Üçünün oynayabileceği açıklandı. Durumu belirsiz olan bir isim vardı. Ona burada gözükmüyor ama nereden bakabilirim ona? Hemen şuradan bakalım. Bir tane durumu belirsiz olan oyuncu var çünkü. Bir tane durumu belirsiz olan oyuncu var. Hemen ona bakmak istiyorum. Eşref Hakimi oynuyor. Evet. Burada baktığım bir tane site var ki ona çok güvenirim. İsim vermeyeyim. Eşref Hakimi oynuyor gibi gözüküyor. Safanov, Eşref Hakimi durumu belirsiz olarak gözüken Avrupa'daki tek isim Paris Saint-Germain adına. Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes savunma dörtlüsü. Vitinha, Zaire Emery, Neves, Doué, Dembele ve Kvaratskhelia'yı görüyoruz. İleride benim baktığım siteye göre yedeklere baktığımızda Fabian Ruiz, Brakola, Hernandez, Zabarni, Mbaye, bak kadro gayet iyi gözüküyor. Eksik hiç yok. Yani baktığım sitede Paris Saint-Germain adına eksik hiç yok. Arsenal'e baktığımızda Ben White sakatlığından dolayı yok. Orada da Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel ve Calafiori dörtlüsünü görüyoruz. Zubimendi, Odegaard, onun da durumu belirsizdi ama oynayacak gözüküyor. O da Arsenal için çok önemli bir isim orta sahada. Zubimendi, Odegaard ve Declan Rice. İleride Saka, Eze, sağ ve sol kanatta Gyökeres de ileride gözüküyor. Havertz, Merino, Trossard, savunmada Timber, Luis Kelly, bunlar yedek gözüküyor. Bu baktığımız kadro biraz daha iyi. Bu baktığımız kadro biraz daha iyi. Tekrar ediyorum. Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Odegaard, Declan Rice, Saka, Gyökeres, Eze. Valla çok iyi maç. Kesinlikle çok iyi maç. Şimdi birazdan iddia oyunundaki tercihlere bakacağız tek tek. Ya ben ama şu kadrolara baktığımda, takımların son form grafiğine baktığımda ya Paris'i ön plana çıkarmak durumundayım. Yani ben Paris'in galibiyetine de oynayacağım. İki gündür Paris'in oranında da bir yükselme var. Çarşamba günü Crystal Palace'ta da aynısını görmüştük. 1.70'lerden 1.90'lara kadar çıkmıştı oran. Paris Saint-Germain'in de oranı 2.0 küsürlerden 2.10'lara kadar geldi şimdi. Ben pek ya Palace maçında da korkmamıştım. Bugün de korkmayacağım bu eğilimden, bu yükselmeden. Kesinlikle Paris'in kazanmasını bekliyorum. Tabii kendime tercihimde bol şans dileyim, o ayrı. Ama işte menajerler konuşmalarını yaptı. Artık herkes hazır. İki takım da eldeki mevcut kadronun en iyisiyle çıkıyor. Paris'te hiç eksik yok. Arsenal'de de bir tek Ben White yok. Ama işte kadro acaba ne kadar iyi? Kadro acaba sizi ne kadar tatmin ediyor? Dediğim gibi Paris'in geçen sene bu dönemde Inter'i 5-0 yendiği bir maç var ki işte Paris'in özellikle bu dönemde ne kadar güçlendiğini, ne kadar gücünü idareli kullandığını gösteren muazzam bir mücadele. Dün Ali Yerim söyledi, Mertelam araştırmasında bulmuş. Bence harika bir istatistik. Marquinhos mesela Paris Saint-Germain'in savunmasının en önemli ismi Marquinhos bu sene Şampiyonlar Ligi'nde takımı adına Lig 1'den daha fazla dakika süre almış. Yani Marquinhos tabii yaşlı bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Luis Enrique onu öyle idareli kullanıyor ki sakatlanmasın, gücünün maksimumunu benim istediğim önemli maçlarda versin diye. Ligde çok rotasyona gitmiş ve Marquinhos'u çok dinlendirmiş ki bu oyuncusunun maksimum eforunu, maksimum gücünü Şampiyonlar Ligi'nde alabilsin diye harika bir istatistik. Hatta bununla birlikte bir isim daha söylemişti ama benim aklımda Marquinhos kaldı yaşı icabı. Valla çok iyi bir maç bizi bekliyor. Tekrar edeyim, maç saat 19'da başlayacak. Böyle bir ön giriş yaptım. Maçla ilgili kadrosal bilgileri verdim. Paris galibiyeti beklediğimi söyledim. Bir kısa ara verelim. Aradan sonra o kadar çok detaylı oyun var ki onlarla ilgili bana sorularınızı bekliyorum. Ben de kendi tercihlerimi sizlerle paylaşacağım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Mesajlar da gelmeye başlamış. 0-538-052-1487 0-538-052-1487. Şimdi Erdal Bey bir mesaj atmış. Başta sanmak üzere Radyo Spor'un Kurban Bayramı mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi finalinde 11 korner olur mu? Olmayabilir. Bence olmayabilir. Paris kupayı alır. Bence de. Beşiktaş bir Alman hoca değil, İspanyol hoca alması gerekiyor. Ne dersiniz? Hiçbir fikrim yok Beşiktaş kiminle görüşüyor. Bir tek Felipe Luiz'i biliyordum ama onun da Monaco ile anlaştığını okudum. Bilmiyorum doğru mu değil mi ama Monaco ile anlaştığını okudum. Onlar hafta içinin konuları Erdal Bey. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Paris'in ben de kazanmasını bekliyorum. Bir soru gelmiş sizden. 11 korner olur mu? Olmayabilir bence. Bence olmayabilir. Şimdi bir başka soru. İyi yayınlar Genco Bey. Paris Saint Germain oyununu Barcelona'nın eski Messi'li takımının tiki-taka oyunu oynuyor diyebilir miyiz? Bana göre öyle. Paris Saint Germain ilk yarı 2 tane atabilir diyor. Yani şimdi rakip Inter değil arkadaşlar. Ki geçen seneki Inter savunmasıyla ön plana çıkmış. Geçen sene muazzam savunmasıyla adını finale yazdırmış bir takımdı. Barcelona maçı haricinde. Barcelona mıydı Inter maçı? Yanlış hatırlamıyorsam Barcelona Inter maçıydı o. Yani inanılmaz savunma yapmış. Hani Barcelona ile oynadıkları rövanş maçı haricinde kalesini çok zor golü açan bir takımdı. Acayip savunma yapan bir takımdı. Ama o Paris gitti 5 attı. Ama tabii ya, Premier Lig var burada arkadaşlar. Şimdi yani İtalya'dan bizi dinleyenler Serie A severler varsa kusura bakmasın ama bana herhalde katılırlar. Yani şu dönem bir Premier Lig gerçeği var. Manchester City'ydi, Arsenal'di. Kötü de olsa yani Liverpool'un aslında kurduğu inanılmaz kadro fakat kadronun hakkını veremeyen bir takım vardı. Yani geçen sene Premier Lig'in şampiyon olan takım bu sezon başında üzerine Ekitike'yi, Isak'ı, Kerkeci, Wirtz'i ve şimdi adını hatırlayamayacağım. Birini daha aldı ama kim almıştı? Ekitike, Isak, Wirtz, Kerkeş. Birini daha almışlardı ama şimdi aklıma gelmiyor. Ya böyle bir takım mesela olmadı arkadaşlar. Ama bu tabii onları güçsüz yapmaz. Onları bir dahaki seneye saf dışı bırakalım. Liverpool facia bir sezon geçirdi. Yani dedirtmek için yeterli değil. Eski Messi'li takımının oyununu oynuyor mu? Oynuyor doğru. Teknik direktör de zaten Luis Enrique. Topa sahip olmayı çok seven bir hoca. Geçiş oyunlarını çok iyi oynuyor. Normalde kapanan takımlara karşı hücumda da çok iyi. Dembele ile, Doué ile. Ben Doué'yi de çok beğeniyorum. Ya bakmayın böyle hiç böyle izlemeyenler için ya da izleyen biri için bile olsa böyle bir futbol sohbeti yaptığınızda kendi aranızda ya arkadaşlar bana 10 tane 5 tane yıldız say desen hala birçok futbol sever Messi der. Ondan sonra Ronaldo der. İşte Lamine Yamal der. Der ama hiç kimse Dembele der. Ama hiç kimse Doué demez. Ama Doué bence çok başarılı uzaktan şutlarıyla işte duvar göreviyle, paslaşmalarıyla, alan boşaltmasıyla, boşalan alanı görmesiyle bence hakikaten çok önemli bir isim ve Paris'in dediğim gibi kazanmasını bekliyorum ama ya ilk yarı iki gol biraz fazla iddia.

0: Ama benim sürprizim ne olabilir? Benim sürprizim handikaplı Paris olabilir. Bakın düzünü oynayacağım. Hatta düzünü oynadım da. Düzünü oynayacağım, düzünü oynadım da. Ama bir de handikaplısını deneyebilirim. Yani benim için sürpriz olmaz. Ya ben bugün Paris'in 2 hatta belki 3 gol bile atmasını bekliyorum. Bakalım Arsenal ne yapacak? Önemli olan bu. Bakalım. Akşamki maçta kim hangi takıma ne kadar oynanmış biliyor musun? Valla bakmadım. Reklam arasında da bulmaya çalışayım ben. Ama bakmadım. İstanbul'dan Burak Bey, bayramın mübarek olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Sesini duymak güzel. Çok teşekkürler. Her şey gönlünce olsun demiş. Bir de kupon yollamış. Bakalım. Kuponu. Karşılaşmada iki takım da her iki yarı kart görür. Güzel. Yani bu ne demek? Paris ilk yarıda, ikinci yarıda sarı kart görecek demek. Arsenal de ilk yarıda, ikinci yarıda sarı kart ya da kırmızı kart her neyse görecek demek. Mümkün. Oran da güzel. Mümkün. Oran da güzel. Ama Burak Bey çok da kolay bir tercih değil bu. Yani tamam güzel bir oran var. Denemeye değer. Ama bunun için hani Palace maçı aklıma geliyor ya da Aston Villa maçı aklıma geliyor. Yani burada böyle bir şeyin yaşanması için iki takımın da hücumda etkili olması lazım. Hızlı çıkışlar yapması, kontrataklarda böyle hani biraz Yugoslav faul dediğimiz fauller yapılması lazım ki çünkü zaten UEFA finalinde, Şampiyonlar Ligi finalinde kolay kolay kart çıkmaz. Hani gerçekten hak edilen fauller dışındaki işte o hak edilen faullerde nasıl fauller? Mesela Arsenal çıkarken top kaptırıyor ve eksik yakalanıyor. Orada hemen orta sahada Declan Rice'tı. Ondan sonra Odegaard'tı. Kim yakalarsa hemen indirecek ki eksik yakalanıp gol pozisyonu vermektense sarı kartı görüp maç boyunca daha dikkatli oynamayı tercih eder. Skor olarak geriye düşmektense, öyle bir avantaj vermektense. Kişisel bir dezavantaj almayı herkes tercih eder böyle bir durumda. Ama dediğim gibi bunun için geçiş oyunlarında top kaptırılıp böyle hızlı numara şey yani rakamsal anlamda avantajsız yakalandığında hemen o fauller devreye girip sarı kartlar görülebilir. Ancak öyle bilmiyorum. İki yarıda da bu gerçekleşir mi? Ha ikinci yarıda şu olabilir. Taraflardan mesela önde olan sarı kart görmüştür. Gerideki sinirlenir, faul yapar. Maçın sonlarına doğru kartlar çok artıyor. Mesela ikinci yarı sarı kart daha fazla çıkar seçeneği var mı? İkinci yarı daha fazla kart olur seçeneği var mı bilmiyorum. O kadar çok seçenek var ki. Mesela onu alabilirim. Yani onu alabilirim. İkinci yarı daha fazla kart varsa. Şimdi özelleri açıyorum. Penaltı atışı. Bunlar zor tercihler arkadaşlar. Penaltı atışı olur, kaçar, eder. İki takım penaltı atar. Yedekten giren oyuncu gol atar. Bu Arsenal için geçerli olabilir. Bu Arsenal için geçerli olabilir. Bir dinleyicimiz mesaj atmış. Diyor ki Paris diyen herkese saygı duyuyorum ama bence kupayı Arsenal alacak. Maç bittiğinde görüşürüz diyor. Peki bakalım. Yani sonuçta final bu tabii ki. Herhangi bir takım geriden gelip kazanır mı? Yani bunu Paris oynanır, oynanırsa. Efendim? Tabii. İşte evet. Herhangi bir takım geriden gelip kazanır mı tercihinde Paris'i düşünüp oynayabilirsiniz. Hatta Paris için de ekstra var. Yani herhangi bir takım geriden gelip kazanır 7 küsur oran varken Paris geriden gelip kazanır 9 küsur oranı var. Şimdi Arsenal'in geriden gelip maçı kazanacağını tahmin etmiyorum. Bunu tahmin etmiyorum. Ama ola ki Arsenal çok hızlı başladı. 10 dakikada, 20 dakikada öne geçti. Yarım saatte neyse öne geçti. Böyle güzel bir geçiş. Declan Rice bir free kick. Real Madrid maçındaki gibi lamba 90 attı bir tane. O zaman tabii ki zaten yani burada oranlardan da görüyoruz. Bütün dünyanın beklentisi ve takip ettiği kadarıyla Paris'in oyuna ne kadar hakim olup oyunu domine ettiğini, kazanmaya yakın olduğunu biliyoruz. Arsenal öne geçerse, hele bir de bu skoru korumak için arkaya yaslandığında Paris bunu affetmeyebilir. Ama geriden gelen bir takım alır mı? Bence alabilir. Alırsa da Paris olur diye düşünüyorum. Yaralardan biri, herhangi biri berabere biter mi? Bitebilir. Ama oranı çok değerli değil bence. Denemeye değmez bir final maçı için. Herhangi bir kaleci sarı kart görür. Sevgili yönetmenim Vedat söylüyor. Tabii ki bakılır ona. Vakit geçirmekten dolayı olabilir. O da şöyle. Mesela Mert Elam, kulakları çınlasın. Aston Villa Freiburg maçı için bunu denemişti. Ha mesela maç 3-0 olmasaydı, 1-0 2-1 gitseydi, Freiburg atakları olsaydı ve Martinez vakit geçirseydi sarı kart görürdü. Doğru. Ama işte iş koptuğu zaman kalecinin de sarı kartına bakmıyor hiç kimse 2-0 3-0 olduğunda. Orada maçın dengede gitmesi lazım. Yani şöyle, dengede değil, yakın gitmesi lazım. Dengede değil. Mesela Arsenal 1-0 önde olacak. Paris 1-0, 2-1 önde olacak. Ancak öyle o ihtimal olabilir. Karşılaşmanın son golünü Paris atar. Olabilir. Neden olabilir? Paris öndeyse Arsenal'in yüklenmesi sonucunda Paris kontrataktan bir gol atabilir. Bunu Liverpool'a yapmıştı. Benim de handikaplı Paris'im vardı. Hatta bugün sürpriz olarak handikaplı Paris oynamamdaki sebeplerden biri de fark normal süre içerisinde 2-0'a çıkmazsa Arsenal'in çok yoğun baskısından dolayı Dembele ile, Doué ile, Kvara ile, bunlar çok kontratağa yatkın isimler. Bunların bulacağı bir kontratak golüyle hem son golü atabilirler hem de maçı handikapa taşıyabilirler. Böyle bir düşüncem var. Birinci gol kafa, frikik ya da penaltıdan atılır. Almam bunları. Gol dakikalarının toplamı 121 olur. Bunu alırdım arkadaşlar. Yani ben bugün alt beklemiyorum. Alt beklesem de en kötü 2-0 bekliyorum. Ama bu maç 3-0 da olabilir, 3-1 de olabilir, 2-1 de olabilir. O yüzden ben bu maçta alt ihtimalinin çıkması ihtimali olarak üste göre biraz daha az olduğunu kendim olarak düşündüğüm için 121 dakikadan da fazla toplamı olabilir gol dakikalarının diye düşünüyorum. Bunu önerebilirim. 151 biraz fazla iddialı. 151 biraz fazla iddialı. 151'de 3 gol olmalı ve gollerden 2 tanesinin de ikinci yarı olması lazım. Yani ilk yarı 30'da olacak. İkinci yarı golleri de 50'den sonra olacak. Yani 30, 50 daha 80. 80'den sonra 72. dakikada falan olacak ki 152 olacak anca. Hani 30, 60, 70 de olabilir. 30, 60, 30, 50, 80 de olabilir ama yani iki tanesinin ikinci yarı olması lazım arkadaşlar. Mesela şu olmaz. İlk gol 20, ikinci gol 42. Sana 62. 62. Yani 80. dakikada bile gol olsa 142 oluyor. Dolayısıyla bu da yetmez toplam olarak diyelim. Devam edeceğiz. Mesajlar da geliyor ama saatlerimiz buçuk oldu. Hemen aradan sonra aynı serilikle devam edeceğiz. Bir tane daha mesaj geldi. Bir saniye. Karşıyaka'dan Turan Bey, severek takip ediyorum. KG var ve üst olur mu? Vallahi Arsenal atarsa olur. Burada olay Arsenal. Arsenal atarsa olur. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank.

0: Daima seninle.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karçur SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın. Radyo
1: Spor. Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Mesajlar da geliyor ama ben şimdi tek tek geçiyorum. Şimdi mesela sevgili yönetmenim Vedat reklam arasında geldi. Güzel bir noktaya değindi. Şöyle ama kafa vuruşuyla yani kafa golü olabilir şeklinde bir tercih var. Tabii kafa golünü atarsa Arsenal atar. Bunu hatırlayın, daha önceki yayınlarımızda Manchester City Arsenal maçında kafa golü olur demiştim. Çünkü Arsenal'in muazzam bir, bildiğiniz gibi, korner taktiği var. Kale içinde bir kargaşa yaratıyor. Fakat onda tabii Arsenal bir avantaj yakalıyor, doğru, ama UEFA müsabakalarında UEFA hakemleri çok da buna müsaade etmiyor. İngiliz hakemi olsa bile, yani İngiliz hakemlerinin çok farklı iki çeşit maç yönettiğini kural anlamında görüyorsunuz. Mesela

İngiltere Ligi'nde ceza sahası içerisindeki korner atışlarında her türlü müdahaleye neredeyse izin veriyorken UEFA müsabakalarında, Avrupa Ligi olsun, Şampiyonlar Ligi olsun, kesinlikle bu itiş kakışa izin verilmiyor. Dolayısıyla orada bir handikap olabilir bu açıdan, ama Arsenal atarsa kafa golü atma ihtimali var. Doğru. Uzaktan şut olabilir dedi Vedat. Olabilir. Neden olabilir? Mesela zaten Kvaratskhelia, Due, bunlar uzaktan şut çeken isimler. Fabian Ruiz oynarsa aynı şekilde. Arsenal'de de tabii ki Declan Rice, uzaktan şut deyince frikikleriyle Declan Rice akla geliyor. Öyle bir tercih yapılabilir. Bunlar düşünülüp. Şimdi her iki takım en az iki gol atar, bunu almam. Bu maçın 2-2 olması anlamına geliyor. Böyle bir şeyin de olacağını ben pek ihtimal vermiyorum. Maç uzatmalara gider mi? Arsenal uzatmalarda, Paris işte penaltılarda falan, sanmıyorum. Ben 90 dakikada Paris'in işi bitireceğini düşünüyorum. Herhangi bir kaleci sarı kart görür, hiç fena değil, ama tekrar ediyorum. Burada bunun gerçekleşmesi için, bu arada bir son dakika haberi var. Liverpool'da Arne Slot ile Liverpool yollarını ayırdığını haberini görüyoruz. Bir son dakika haberi. Yani seneye aslında devam edilecek haberleri çıkıyordu ama yani çıkmaması, devam edilmemesi bence doğru. Liverpool, Arne Slot yolların ayrıldığı haberi son dakika haberi olarak Avrupa bültenlerinde görüyoruz. Peki, herhangi bir kaleci sarı kart görür deydik. Bunun gerçekleşmesi için arkadaşlar, maçın az önce de söylediğim gibi birbirine yakın gitmesi lazım. Tek farklı taraflardan birinin tek farklı önde olması lazım son 10 dakikada ki out atışlarında yavaş davransın ve protestolardan dolayı da hakem sarı kart göstersin. Ama maç 2-0 oldu, 3-1 oldu, 3-0 oldu, o sarı kartı unutun. O sarı kart çıkmaz. Başka. Herhangi bir kaleci gol atar. Bu da nasıl olacak? Mesela maç 2-1, Raya çıktı, Paris önde, kafa gol attı falan yani. Olur mu? Olur ama olmaz. Yani maç 2-0'sa kaleci çıkmaz. Maç 3-0'sa kaleci çıkmaz. Hiç yani öyle bir ihtimaliniz bile olmaz. Ancak bunun olması için tabii muazzam bir oran var. 70'e yakın bir oran var. İki kaleciden biri gol atar, ama dediğim gibi Paris mesela 2-1 mağlup, Safarov ileri çıkacak ve gol atacak. Atmadı mı Alisson? Liverpool'da attı. Yani gördük daha önce, ama işte 1-2 yılda bir görüyoruz bunları böyle maçlarda. Ki finalde de değil o. Mesela Sevilla'nın kalecisi de Avrupa Ligi'nde atmıştı. Shakhtar karşısında Sevilla tur atlamıştı. Yani oluyor ama çok nadir. Yedek kulübesine sarı kart çıkar mı? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bu kombinasyonlar çok benlik değil. 3 gol, 13 korner, 3 gol artı 7 kart, 3 gol artı korner, 3 kart gibi, bunlar benlik değil. Bir şey diyemeyeceğim. Yine mesajlar geliyor. Onları da eritelim birikmeden. Arsenal'den de bir gol gelirse ikinci gol ilk yarı olur mu? İlk yarı Arsenal'den bir gol gelirse ikinci gol. Aykut Bey, mesajınızı anlayamadım. İlk yarı Arsenal'den bir gol gelirse ikinci gol ilk yarı olur mu? Yani ilk yarı bir gol olacak, ikinci yarı bir gol daha mı olacak? Onu anlayamadım ama Aykut Bey, Paris handikap, yanlış anlamışsınız siz handikapı. Paris handikapı 4 küsür. Siz Paris handikapı derken ben Paris'in en az 2 ya da daha fazla farklı kazanmasını söylüyorum. Yani Paris'in 1-0 önde olduğu handikapı değil, 1-0 geride olduğu handikapını öneriyorum size. Onun da oranı 4'ten yukarıda. Onun da oranı 4'ten yukarıda. Onu söyleyeyim. Orada bir yanlış anlaşılma o anlamda olmasın. Arkadaşlar,
yayındayken 200 oyun daha geldi. Acaba ne geldi? Hemen yenileyelim. Hemen yenileyelim. İlk 5 dakikada gol olur sanmıyorum. İlk 10 dakikada gol olur sanmıyorum. Tabii Paris Bayern maçında 5 dakikada gol atmıştı. Kornerden, taçtan önce gol atmıştı. Bir daha öyle bir şey olur mu bilmiyorum. Tabii bu bir final maçı ama bu sefer ilk 5 dakikada gol beklemiyorum. İlk 20 dakika belki denenebilir. Belki o da, belki. İlk golden önce sarı kart. Buradan güzel bir kazanç sağlamıştık biz. Yarı finalde, Bayern Münih Paris maçının yarı finalinde güzel bir kazanç yakalamıştık ama burada öyle bir iddiam yok. Burada öyle bir iddiam yok. İlk 5 dakikada korner olur mu? Vay! İlk 5 dakikada korner olur mu? Yani denemeye değer. Olur diyemem. Ama taraflardan biri hızlı başlayıp bir heyecan, bir böyle bir zaten savunmalar da tam oturmamış olacak. Bir şut çekilir. Bir sağ veya sol çizgi yenilir. Bir orta yapılır. Savunma da daha tam ısınmadığı için böyle maçların ilk dakikalarında hata yapmayayım diye biraz daha basit topu uzaklaştırma ritüeline girip kornere vesile olabilir. Yani bunu gördük. Görebiliriz daha doğrusu. Dolayısıyla ilk 5 dakikada korner olur. Hiç fena değil. İlk 5 dakikada korner olur. Hiç fena değil. Luis Enrique'de Arteta sarı kart görür mü? Var. Luis Enrique'de Arteta kırmızı kart görür mü? Var. Bunlar biraz fazla aşar beni. İki takım da en az 3'er korner kullanır. İki takım da her yarı 2 ya da daha fazla korner atar. Bunlar da biraz zor. İki takım da en az 2 sarı kart ya da kırmızı kart görür. Yani en az 2 kart görür. Bu olabilir. Bu olabilir. Tamam, handikapı anladım diyor. Arsenal'den de bir gol gelirse ilk yarı Paris'le birlikte toplam 2 gol olur mu? Ha, ilk yarı 1,5 gol üstü olur mu? Yani arkadaşlar, Aykut Bey şöyle söyleyeyim. Bir Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında 2 gol bana çok kuvvetli bir ihtimal gelmiyor. Yani çok kuvvetli bir ihtimal gelmiyor. Arsenal ilk yarıdaki gol yiyecek takım değil. Paris ilk yarı 2 gol yiyecek takım hiç değil. Ha, iki takım birer gol atar mı? Ancak olursa öyle olur. O zaman da ben zaten ilk yarı KG var öneririm. İlk yarı 1,5 gol üstü oynamaktansa ilk yarı KG var denerdim ben. Diyelim, hakem VAR'a gider mi? Ha. Varlık bir hata olur mu? Bilemiyorum. Arkadaşlar, yani varlık bir hata olur mu bilemiyorum. Total şutlara bakıldığında Paris isabetli 5 ya da 6 şut çeker. Yani 6'sını deneyebilirdim. Paris 6 şut isabetli deneyebilir. Arsenal 5 isabetli şut. Ya ben bugün isabetli şut bekliyorum arkadaşlar. Zaten o yüzden gol üstü bekliyorum. O yüzden de isabetli şutlara hayır demem. Mesela toplam 10 isabetli şut iki takımdan da hayır demem buna. Offside ve faullere bakmam. Faul tabii ki olabilir. Taç atışına da bakmam. Kale vuruşu. Toplam 13 kale vuruşu olabilir. Toplam 13 kale vuruşu olabilir. Top çalma var. KG var ve üst Arsenal atarsa olabilir diyorum ama ancak Arsenal atarsa diye düşünüyorum. Ancak Arsenal atarsa diye düşünüyorum. Bunun haricinde başka ne önerebiliriz? Yeni neler gelmiş bakmaya çalışıyorum ama kazançlar var. Kim kazanır? Ev sahibi bir yarı kazanır. Ha, Paris bir yarı kazanır. 1.50 küsür. Olabilir. Paris

bir yarı kazanır. Olabilir. Bakın bunu denerim. Bu olabilir. Alt üstlerde 2.5 üst bekliyorum. Onu mesela biraz bekleyip 10-15 dakika başladıktan sonra daha yüksek orandan da alabilirsiniz. Ev sahibi takım 1.5 gol üstü, yani Paris 2 gol atar, bunu denerim arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 gol üstünü kesin denerim, 2'nin üzeri oran. Bunu tavsiye ediyorum. Bunu tavsiye ediyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstü, Paris 2 gol atabilir tercihim, denemeye değer olarak düşünüyorum ben. Şimdi oyuncu bireyinde bakalım. Oyuncu olarak bakalım. Ceza sahası dışı şut, goller, bunları geçelim. İsabetli şutlara bakmak istiyorum ben. İlk golü de geçelim. Oyuncu gol atarlarda ya, Kvara veya Due inanıyorum. Yani Kvara veya Due ikilisinden birinin gol atmasını bekliyorum. Bu ikisi olabilir. Kvara ve Due. Kafa ile gol düşünüyorsanız Arsenal'e yönelin. Paris Saint-Germain'e değil, Arsenal'e yönelin kafa ile gol düşünüyorsanız. Free kick'te Declan Rice olabilir. Kvara olabilir ve Declan Rice olabilir. Free kick golü düşünüyorsanız, iki takımın free kickçisi Declan Rice ve Kvara'dır çünkü. Bunun haricinde hat-trick beklemiyorum. Oyuncu iki yarıda da gol atar beklemiyorum. Gol ya da asist kim yapabilir? Gol ya da asist. Due ve Kvara olabilir yine. Due ve ya Kvara gol ya da asist yapar olabilir. Kart görür. Kart görür olabilir. Kart görür olabilir. Başka var mı bakalım? Bakıyorum. Oyuncu özelinde orta sahalar görebilir. Savunma değil de orta sahalar olabilir. Kırmızı kart oynanmaz. Asist işte Due Kvara olabilir dedim. Hah, kaleyi bulan şutlar işte. Bu güzel. Kvara isabetli bir şut. Due isabetli bir şut. Kvara iki isabetli şut var. Due isabetli iki şut var. Bunları da denerdim. Declan Rice isabetli bir şut. Bunu denerdim arkadaşlar. Declan Rice isabetli şut denerdim. Kvara 2 ve Declan Rice 1'i denerdim arkadaşlar. Kvara 2 ve Declan Rice 1 isabetli şut denerdim. Mesela şöyle ilginç bir tercih var. Kvara 1 isabetli şut çeker ve Paris kazanır. Bir combo, oyuncu özel kombosu var. Bakalım. Dembele isabetli şut ve Paris kazanır var. Yani bunlardan da böyle bir şey denenebilir. Şut, yani çok şut olmasını bekliyorum. Tabii şut ve gollere bakmadan önce, oynamadan önce mutlaka arkadaşlar mutlaka kadroları görün. 50 dakika kala kadrolar açıklandığında mesela Fabian Ruiz oynamak düşünüyorsunuzdur. Adam ilk 11 çıkmaz. Yani olmayacaktır ama büyük bir ihtimalle Due'yi düşünüyorsunuzdur. Bir bakmışsınız Due yok falan. Yani bakmakta fayda var. Son dakikaya kadar böyle bir lüksünüz, böyle bir avantajınız varken. Bir sürpriz Calafiori şut çeker olabilir. Calafiori de Arsenal'de ara sıra şut deniyor. Özellikle kornerlerde, seken toplarda Calafiori acımadan top kendisine gelirse şut deniyor. Onu söyleyeyim. Öyle de bir ekstra bilgi vereyim, sizlerle paylaşayım. Vallahi başka da özel kalmadı benim. Bir de şeyi sormuşsunuz. İskoçya'yı, yani İskoçya'nın tabii ki kazanmasını bekliyorum ama yani handikap mı olur? 1 ve 4.5 gol altı mı olur? 1 ve 4.5 gol altı olabilir. Zaten 10 dakika sonra başlıyor. İskoçya oynayacak olursam 1 ve 4.5 gol altı oynarım.

0: iyi ama işte orta sahada falan forvet hattında eksikler var. Yani bazı eksikler var. Ya yine de tabii ki yani Kurakao'yu yenmelerini beklerim. O da ayrı. O da ayrı. Bir iki mesaj daha geldi. Öyle bitirelim. Şampiyonlar Ligi'nde 11 korner olur mu Erdal Bey? Bence olmaz. Bence olmaz. Maç golsüz berabere biterse kasanın nasıl kazanacağını hayal edebiliyor musunuz? Ediyorum ama zannetmiyorum bu maçın 0-0 biteceğini. Bir maça tek kuponda birden fazla arkadaşlar öyle bir şey olmaz. İşte öyle onun için kombinasyonlar var. Yani tüm dünyada olmayan bir şey bu. Yani hiçbir yerde olmayan bir şey bu. Anladım ne demek istediğinizi. Mesela diyorsunuz ki Paris kazanır. Ondan sonra Due gol atar. 3'te korner olur falan gibi. İşte 5,5 korner üstü olur gibi. Yani bir şey, kombine yapmak istiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yani dünyada yok öyle bir şey. O yüzden zaten kombineler var işte. Kombolar var. Kvara şut çeker ve Paris kazanır. Due şut çeker, Paris kazanır. 3 gol, 6 korner olur. 3 sarı kart çıkar. İşte bunlar bu yüzden var. Kendi yaratabileceğiniz kombolar yok. Bu her yerde de böyle zaten. Diyelim saatlerimiz 14.54 oldu. Bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Herkese Şampiyonlar Ligi finalinde bol şans diliyorum. İyi seyirler. Maç saat 19'da başlayacak. Aman diyeyim kaçırmayın. Hava da çok güzel. Yapın programınızı. Eş dost arkadaşlarınızla buluşun. Maçınızı izleyin. Yarın yine çok daha uzun soluklu birlikte olacağız. Hem Şampiyonlar Ligi finalini konuşuruz. Hem de yarın oynanacak çok güzel hazırlık maçları var. Bunları değerlendiririz. Herkese bol şans. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyospor'da kalın.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo.

0: ve e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlencenin ilk adresi
1: Bilyoner. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

hatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: Crazy Dildar yerine biraz daha yakın. Angel Rising görüntüde. For Freedom, Golden Bee, Angel Rising geri planda. Crazy Dildar'ın yerini almasını bekleyen isimler.

Crazy Diller geri döndü. Şimdi For Freedom giriş hazırlığına başladı. For Freedom da starttaki yerini aldı. Şimdi tekrar yöneltiyor kulvarına 6 numaralı Crazy Diller.

6 numaralı Crazy Dildar. Henüz yerini almadı. Daha geride Angel Rising ve Golden Bee bekliyorlar. Crazy Dildar giriş hazırlığını sürdüren Safkan ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı olacak bu koşu. Handicap 15 yarışı 3 yaşındaki İngiliz Tyler'ını izleyeceğiz. Yarışta iki dişi tay var. Lady Begüm ve Mızmız Mirata bunlar. Altı numaralı Crazy Dildar henüz giriş yapmadı kullarına. 2 numaralı Angel Rising, 11 numaralı Golden Bee bekleyişini sürdürüyor. Bu iki safkan. Crazy Dildar'ın yerini almasını bekliyor bu iki safkan.

biraz daha yakın kulaklarına ama yerini almış değil Crazy Dildar.

6 numaralı Crazy Dildar koşmayacak değerli yarışseverler. 6 numaralı Crazy Dildar start almayacak. Uzun uğraşlar sonucunda yerini almadı bu safkan. 6 numaralı Crazy Dildar koşmaz. 9 numaralı Huayra da start almıyor. Numaralı Golden Bee de içeride son safkan. 2 numaralı Angel Rising, 6'lı Ganyan favorisi bu safkan. 6 numaralı Crazy Dildar ve 9 numaralı Huayra ikilisi start almayacak. Şimdi Angel Rising'in hazırlığı başlayacak. Ercan Çankaya safkandan indi ve jokeysiz bir şekilde giriş hazırlığı başlatılıyor. 2 numaralı Angel Rising isimli atın. Angel Rising giriş yapacak kullarına. Start görevlerinin de yardımıyla Angel Rising kullarına yakın. Ercan Çankaya start içinde binecek safkana. Ve Angel Rising'de starttaki yerini aldı. Ercan Çankaya da tayına bindi. Son kontroller yapılıyor. Yarış başlamak üzere. Start verildi ve 5. koşuyla birlikte 2. altılı Ganyan başladı başkentte. Çıkışta 3'er boy kadar oralandı. 8 numaralı Tercan Nihat ve 11 numaralı Golden Bee. 11 numaralı Golden Bee doldurdu ve grup içindeki yerini aldı. Yarışın lideri ise 7 numaralı For Freedom. Fark 2 boy. 4 numaralı Mızmız Biretal ikincilikte. Şimdi en dış kulvardan doldurdu geldi. 11 numaralı Golden Bee ikinciliğe girdi. Üçüncülüğe de 2 numaralı Angel Rising.

0: Okuldu. 4 numaralı Mızmız Miratıl 4.lükte. Onun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Lady Begüm'ü görüyorum. Lady Begüm'ün yine dışına doğru gelmeye çalışıyor şimdi 10 numaralı Earthquake. Daha sonra 1 numaralı Golden Promise var. 7 numaralı For Freedom yarıştaki lider. İkincilikte 11 numaralı Golden Bee yer tutuyor. Golden Bee'nin dışından şimdi önlere doğru 10 numaralı Earthquake geldi. İşte 4 numaralı Mızmız Myrtle. Daha sonra 2 numaralı Angel Rising 2 boy kadar geride. 3 numaralı Lady Begüm dışında 1 numaralı Golden Promise 2.5 boy kadar geride. 5 numaralı Mir Emre var dışında da Tercan Nihat. Son 800 metreye girildi. 7 numaralı For Freedom önde. 11 numaralı Golden Bee ikincilikte. İşte 4 numaralı Mızmız Myrtle. Daha sonra 2 numaralı Angel Rising dışında da 10 numaralı Earthquake var. Bu sırayla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 7 numaralı For Freedom lider. 11 numaralı Golden Bee ikincilikte. Üçüncülüğe de Angel Rising sokuldu ve bu sırayla taylar düzlükte. 7 numaralı For Freedom düzlüğe de lider çıktı. Son 400'e de önde geldi dışında. 11 numaralı Golden Bee var. Daha geriden Mir Emre'nin Lady Begüm'ün de gayretleri var. Son 200 metreye doğru Golden Bee yakaladı For Freedom'ı. Geri plandan Mir Emre de etkili geliyor. Son 200'e gelindi artık. For Freedom da bırakmıyor. Dışarıdan Mir Emre geliyor şimdi içindeki iki rakibini son 50'de yakalayıp öne geçen 5 numaralı Mir Emre kazanıyor. 11 numaralı Golden Bee ikinci, 7 numaralı For Freedom üçüncü, 1 numaralı Golden Promise dördüncü, 2 numaralı Angel Rising de beşinci oldu. 5 numaralı Mir Emre Müslüm Çelik de kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'da.

0: Bilgiler'in sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Gence Boran'dan mikrofon devraldık. Ben Cem Altıparmak, Barış Dinçer seninle birlikteyiz. 2 saat boyunca mikrofonlarda olacağız. Artık bayramın son günü. Tabii bize bugün sizlerle buluşmak kısmet oldu. Umarız güzel, sağlıklı bir bayram geçirmişsinizdir. Benim gibi İstanbul'da kalanlar için tabii İstanbul'un bu boş hali, boş yolları keyifliydi. Bugün itibariyle de dönüşler başlamıştır. Dikkatli olalım. Herkes kazasız sağlıcakla evlerine ulaşsın. Biz bugün ne yapacağız? Her zaman olduğu gibi iddia bültenini konuşacağız ama Avrupa'da büyüklüklerin geçen hafta bitmesiyle, tamamının bitmesiyle beraber tabii bülten biraz daraldı. Önümüzde Dünya Kupası var ama bugün bizleri keyiflendirecek bir maç var. Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Budapeşte de Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile 22 yıl aradan sonra İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Arsenal kozlarını paylaşacak. Bu dev maçı ayrıntılarıyla konuşacağız. Onun dışında alternatif liglere bakarız. Kuzey ligleri, Norveç, İsveç, Finlandiya'da maçlar var. Brezilya ve İspanya 2'de yine radarımızda olacak. Sizlerin de özellikle Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili fikirleri, görüşleri, çünkü çok fazla alternatif seçim var. Bunların arasında bizim göremediğimiz, gözümüzden kaçan tercihleri sizler de bizlerle paylaşabilirsiniz. Numaramızı hatırlatayım. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538-052-1487. 538-052-1487. Mesajlarınızı bekliyoruz. Barış Dinçer, sana sözü vereceğim. O da bir haftalık bir dinlenmenin ardından yeniden bizle birlikte.
1: Evet, geçen hafta da dinleyicilerimizle maçlarımızı paylaştık. Bu mikrofonlardan herkese merhabalar, iyi bayramlar. Geçen hafta İspanya son hafta olarak konuşmuştuk radyoda. Çok da başarılı bir tahmin silsilesi halinde son haftayı kapattık. Süper Lig'de keza aynı şekilde kapattık. Ligleri kapattık çok da iyi bir şekilde. Şimdi artık alternatif ligler ve 10 gün sonra da aşağı yukarı Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. Tabii ki alternatif ligler başlayana kadar da, daha doğrusu onlara geçene kadar da bugün bir Şampiyonlar Ligi finalimiz var. Finallerin sonuncusunu bugün oynayacağız. Avrupa Ligi oynandı. Aston Villa kazandı. Konferans Ligi oynandı. Orada da Crystal Palace kazandı. Şimdi bakalım 3. İngiliz'de kazanacak mı? Arsenal'de Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek. İlk 2 kupayı İngilizler kazandı. 3. kupada favori Paris Saint-Germain, az da olsa. Oran anlamında söylüyorum. Sizler de bize tahminlerinizi bu maçla ilgili gönderiniz. Maç saat 19'da. Alışa geldiğimiz saat diliminde değil. 22-21 civarı değil. Erken saatte 19'da. Şaşırmayın. Planınızı ona göre yapın. Çünkü yani bakma ihtiyacı bile hissetmemiş olabilirsiniz. Nasıl olsa 22'dedir. 21'den aşağı değildir diye. Bakma ihtiyacı hissetmemiş olabilirsiniz. Sizlere biz şimdiden uyarımızı yapalım. Maç 19'da erken saatte, bizim için gayet güzel bir saat dilimi. Çünkü erkenden maçı izleyeceğiz. 21'de karşılaşma bitecek, geç saatlere kalmayacak. Maç Budapeşte'de oynanacak, Puşkaş Arena'da oynanacak. Orada da hazırlıklar tamamlanmış durumda. Taraftarlar da maç saatinde beklemeden gördüğümüz üzere stadın etrafını da dolaşıyorlar. Orada tezahüratlar yapıyorlar. Çok tabii Şampiyonlar Ligi Avrupa liglerinin, Avrupa kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası ve en önemli finali de bugün oynanacak. Herkese keyifli seyirler dileyeceğiz. Tabii Cem'le de bu maçın detaylarını birazdan konuşacağız. Sizler de bizlere katılın. Maçla ilgili, özellikle Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili tahminlerinizi lütfen İletin, öngörülerinizi iletin. 0538-052-1487. 0538-052-1487 bizim Radyo Spor'un WhatsApp iletişim hattı. Mesajlarınızı bekliyoruz.
0: Evet, saat konusunda uyarıyı bence yerinde yaptın. Bugün mesela erken saatlerde ben de ofise geldim. Orada mesela birkaç kişi direkt bana maç, tabii benim bileceğimi düşünerekten, maç 22'de mi 21'de mi? Direkt bana böyle sorarak cümleye başladılar. Hayır, 19'da dedim. Dediğin gibi pek çok futbol sever, bu Şampiyonlar Ligi maçını bekleyen futbol severler saat konusunda yanılgıya düşmesinler. Erken saat bize göre 19, yani Macaristan Avrupa saatine göre 18'de, daha da erken bir saatte, alışık olmadığımız bir saat. Ben de tabii böyle olunca araştırdım. Yani neden bu sefer böyle erken diye. UEFA Başkanı Ceferin de bu konu hakkında birkaç açıklaması olmuş. Deplasmana gelecek, yani işte Macaristan dışından gelecek taraftarlara daha iyi bir deneyim yaşatmak olduğunu söylemiş. Hem ulaşım hem maç sonu kutlama kolaylığı olduğunu söylemiş ama asıl sebebinin yine biraz aslında maddi yönden para olduğu söylenebilir. UEFA'nın yayın politikası, işte Asya pazarına açılma stratejisi gereği Asya'daki o milyonlarca futbol sever finali gece yarısı daha erişebilir bir saat izlesinler diye. Çünkü bize göre 22'de başlayan maç onlara göre gece 03.04 gibi oluyormuş sabaha karşı. Evet. Şimdi 19 olunca en azından yine 12.01 gece olacak. Daha böyle bir izlenebilir bir saatte olacak. Yani böylece hem izleyici sayısını arttırmak hem işte yayın ve reklam gelirini arttırmak asıl amaç. Maçı erkene almaktaki asıl amaç buymuş.
1: Evet. Bu maçı da detaylı bir şekilde konuşacağız. Var mı söyleyeceğim başka bir şey maçla ilgili?
0: Yok. Yani maçı daha sonra konuşacağız herhalde. Araya başka maçlar
1: evet, evet. Biraz daha konuşuruz. Mesajlar da gelmeye başladı. Erdal abi yazmış Çorlu'dan. Kurban Bayramımızı kutluyor. Teşekkür ediyoruz Erdal abiye. Şampiyonlar Ligi final maçında toplam 11 korner olur mu? Demiş. Bence PSG kupayı alır demiş. Beşiktaş için de bence bir Alman hoca değil, iyi bir İspanyol alması gerekiyor. Sizler ne dersiniz demiş. Tabii şimdi İspanyollar şu anda dünyada bu işi bilimsel anlamda en iyi yapan isim, ırk diyelim. Yani dünyanın en iyi teknik direktörleri hep İspanyol. Bir tane örnek sayarız. Ve öyle olmaya da devam ediyor. Bence de İspanyol hoca her kulübümüz için doğru bir tercih olabilir. Kısa aradan sonra mesajlarınızı okuyarak devam edeceğiz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Unutulmaz. Unutulmaz.
7: Çetile çetile çetile, bitti artık bu çile.
8: Şanzımanlı arçelikle.
7: Hayat bu işe.
9: Fark etmez ki fark eder, o neyse fark eder.
10: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
11: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
12: Aradığın tatil Setur.
13: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyüğü belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 7'deki Paris Saint-Germain Arsenal maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adres Bilyoner.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Evet, yeniden birlikteyiz. Barış Dinç Arslan ve Cem Altıparmak var. Mikrofonlarda günün maçlarına bakacağız. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Numaramızı bir kez daha hatırlatayım. 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538-052-1487. Dinleyicimizin ismini Yalçın Bey. Ha, iyi yayınlar demiş zaten. Evet, teşekkür ediyoruz. Ayık maçına üst, 2.5 üstü. Malmö maçına 2.5 üstü. Paris Saint Germain maçına Şampiyonlar Ligi'ne KG var. Bu üç maç için ne diyorsunuz demiş. Yani İsveçleri birazdan konuşacağız. Ben de Ayık maçını golle geçmesini bekliyorum. Malmö galibiyetini bekliyorum ama yanına üst eklenebilir. Yani Şampiyonlar Ligi içinde konuşacağız. Dinleyicilerimizden şu ana kadar gelen mesaj sanki biraz daha gollü bir maç beklentisi var gibi. Atilla Bey İzmir'den selamlarını göndermiş. Serie B, Brezilya Serie B'de Avay maçının, Avay'ın galibiyetine

0: Real Sociedad demiş ama Real Sociedad B herhalde
1: Evet.
0: galibiyeti. Paris Saint-Germain maçına mesela bu dinleyicimizde 1 ve var. KG var olarak
1: Oranı
0: oynamış.
1: yükseltmiş.
0: Evet, yükseltmiş. Lahti maçında da üst demiş. Lahti maçı ben de karşı goller bekliyorum. Üste ne bilir.
1: Sosyet maçında da ben daha ziyade KGVAR'dan yanayım. Çünkü hem Sosyet hem rakibi rahatlar. O yüzden rahat futbol ortaya koyup ikisi de gol ya da goller atar diye tahmin ediyorum. Zaten Real Sociedad'ın biliyorsunuz üst lige çıkma statüde üst lige çıkma ihtimali yok. Real Sociedad'ın B takımının. Dolayısıyla küme düşme ihtimali de şu anda yok. İspanya 2. liginde son hafta oynanacak. Son derece rahat. Rakibinin de iddiası yok. Bence zaten gol yiyen iki takımın maçında karşılıklı goller izleriz.
0: Evet, Erdal abi uzun mesaj atmış. Lütfen de okuyun demiş. Yani Premier Lig'deki kurallardan bahsetmiş. Bir yabancı futbolcunun en az 2 yıl içinde kendi milli takımına alınmazsa veya toplam 15-20 kez kendi milli takımına oynamazsa Premier Lig'de oynayamaz. Böyle olunca Premier Lig'deki yabancı futbolcu kalitesi artıyor ve dünyanın gözü Premier Lig'de oluyor. Bence bizim de buna benzeyen kurallar getirmemiz gerekiyor demiş.
1: Yani bizim ligimize uyarlaması çok zor çünkü İngiltere'de bütçeler var. Bütçeler çok geniş. Adam parayı bastırıp alabiliyor ama bizim Anadolu takımlarından böyle bir şey isteme ihtimalimiz yok.
0: Yani bu sene en azından şöyle bir şey getirmeye çalışıyorlar. İşte 14 yabancı kuralı, 10'u serbest olacak ama 4'ü 2000,
1: Genç.
0: yani 2003 doğumun üstünde olsun deniyor ama mesela ona bile şu anda büyük takımlar özellikle karşı çıkıyorlar.
1: Evet.
0: Evet, şöyle şimdi mesajlarınızı bekliyoruz. Yani Helsinki Mariehamn maçı var. Finlandiya'da oynanıyor. Dakikalar 25-0-0'lık eşitlik var. Onun dışında tabii Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları da başladı. Dünya Kupası'nın yani sürpriz diyebileceğim ya da duymaya alışık olmadığımız pek çoğumuzun haritada yerini bilemediği takımlarından Curaçao, Dirk Advocaat, tanıdık bir hoca da var. Başlarında Dünya Kupası'nda olacak. Şu anda İskoçya ile bir hazırlık maçı yapıyor ve 1-0 öne de geçmiş. Onun dışında bugün işte baktım Yeşilburun adaları var Dünya Kupası'nda. Curaçao var hakikaten. Takım sayısını arttırdı FIFA ama bakalım biz neler bekliyor. Yani Curaçao'da ben bir şey yapamayacağını düşünüyorum. Şu an İskoçya karşısında hazırlık maçı da olsa 1-0 öndeler.
1: Ama hazırlık maçta tabii ölçü değil.
0: Ölçü değil.
1: Özellikle
0: Kesinlikle
1: rakip
0: evet.
1: iddiasızsa, hedefi yoksa muhtemelen Curaçao'dan daha zayıf bir kadroyla sahaya çıkmış da olabilir. Sadece mesela atıyorum bilmiyoruz şu anda ama İskoçya'da oynayan futbolcularla da çıkmış olabilir. O yüzden tam olarak bilemiyoruz yani.
0: Şöyle şimdi saat 16'da İsveç'te maçlarımız var. Dinleyicilerimizden gelen kuponlar arasında İsveç ligindeki bu maçlar vardı. Onlardan biraz bahsedeyim. AEK Sirius maçı var. Sirius şu anda tabi sezonun flaş ekibi. Zirvede 9 haftası 9 hafta tabi takımların sayısı eşit maç yaptığı maç sayısı eşit değil şu an İsveç'te ama Sirius 9 maça çıktı ve 8 galibiyet bir beraberlikle sezona müthiş girdi. Maç başına da 2.66 gol ortalaması yakaladı. En yakın rakipleri olan işte Hammarby, Haken, Elfsborg bu takımların puanları eşit ve 8 puan önünde yer alıyor. Sirius farkı açmak isteyecek. Bu liglerde de bu haftanın ardından milli araya giriliyor. O yüzden milli ara öncesi moral bulmak, işte serisini devam ettirmek bu tür takımlar için önemli. AEK ise 5 maçlık kötü gidişatını Sirius'un en yakın takipçilerinden Hammarby'yi deplasmanda yenerek bitirdi. Aynı zamanda o maçta bir derbiydi ve AEK için galibiyet önemliydi. Maçta tabii rakip kayıcının yaptığı iki golde de çok basit hatalar skora belirleyici oldu. Bu moralle iç sahada en azından AEK'in ben gol atacağını düşünüyorum. Zaten kendisi aslında skor üretme problemi yaşamayan bir takım. Sirius da dediğim gibi ligin en formda en iyi takımı gibi duruyor şu anda. Onlar da deplasmanda boş geçmezler. Bu maçta yani gol bahislerinden yanayım. KG var önce diyeyim ama yanına işte 2.5 üstü ekleyerek de oranı yükseltebiliriz. Onun dışında devam edersek Gais Kalmar maçı var. Yine 16'da başlayacak bir diğer maç. Geçen sezon ligi 3. sırada bitirerek beklentileri aşmıştı Gais. Avrupa Konferans Ligi'nde ön elemelere katılacaklar. Ama bu sezona kötü girdi. 10 haftada sadece 3 galibiyet alabildi. Ligi aslında çok kötü açmışlardı. 3 mağlubiyetle açmışlardı. Sonrasında 6 maçlık bir yenilmezlik serisi. Bu serileri de geçen hafta lider Sirius'a deplasmanda 2-1 kaybedince sona erdi. Kalmar'a bakarsak konuk ekibe 10 puanla düşme hattına yakın. Son 5 maçında 3 galibiyet aldı ama bu galibiyetlerin hepsi kendi sahasındaydı. Taraftarın önündeydi. Deplasmanda aynı futbolu sergileyemiyorlar. Kalmar

0: İç sahada çıktı, 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu 4 maçta 4 gol atabildi. Ben son haftalarda formunu bulan Gais'in taraftarının önünde kazanarak milli araya 3 puan da gideceğini düşünüyorum. Direkt 1 bu maçta önerim olur. Malmö Halmstad maçına bakarsak bir ara Avrupa kupalarında görmeye alışık olduğumuz, zaten İsveç'in de en önemli kulübü Malmö, 24 şampiyonlukla en başarılı takımı. Ancak bu sene onlar için çok zor geçiyor. Peş peşe 4 mağlubiyet aldılar. 13 gol yediler bu 4 maçlık kötü seride. Ve teknik direktör değişime gidildi. Aslında teknik direktör gönderildi. Miguel Angel Ramirez görevden alındı. Bu maça da geçici hocayla çıkacaklar. Milli arada muhtemelen yeni teknik direktörü bulmak için zamanları olacak. O sırada getireceklerdir. Halmstad ise ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta aldı. Örgüreyte'yi yendi ama kendisi gibi ligin dibinde yer alan bir başka takım. Yani Halmstad Örgüreyte'yi yendi, yer değiştirdiler. Ligin dibindeki takımlar yer değiştirdi sadece. Konuk ekip de kısa süre önce teknik adam değiştirmişti Halmstad'da. Hücumda etkili Malmö, dağınık savunmasını kolay toparlayamaz ama Halmstad'da hücumda hakikaten hiç güven vermiyor. Çok sıkıntılı. Deplasmandaki 4 maçında sadece 2 gol atabildi. Ben Malmö'nün geçici hocayla da olsa bu değişimin etkisinin hissedeceğini ve kendi sahasında kazanarak milli araya moralli gideceğini düşünüyorum. Oranı yükseltmek lazım tabii. 1.5 üstü ekleyebiliriz, 2.5 üstü ekleyebiliriz ev sahibi galibiyetin yanına. Evet, İsveç'teki 3 maçımız bu şekilde. Şöyle bir kere daha tekrarlayayım. Bu maçlarımızı Malmö Halmstad'a 1 ve 1.5 üstü öncelikle önerim. Gais Kalmar maçında ev sahibi Gais'in galibiyetini bekliyorum. Ajax Stockholm Sürüs maçında ise karşı gol var tercihi değerlendirilebilir.
1: Teşekkür ederiz. Artık İsveç Norveç tabii ki konuşacağız. Bu haftalarda 11 Haziran'a kadar, 11 Haziran'dan itibaren Dünya Kupası maçları olacak. 48 takım var Dünya Kupası'nda. 12 grup var. Yani bu kez gerçekten çok kalabalık bir Dünya Kupası bülteniyle karşı karşıya olacağız. Özellikle ilk grup maçları bayağı, her gün bayağı maç izleyeceğiz. Yani bunu da tartışırız, çok doğru mu değil mi bu. Beni bu kadar çok takımın olması Dünya Kupası'na konsantre etmiyor. Şahsi olarak beni Dünya Kupası'na konsantre etmiyor. Çünkü bizler şuna alıştık. Her maçı izlemeye alıştık. Gerek Avrupa Şampiyonası'nda gerek Dünya Kupası'nda. Yani maç saati ne olursa olsun, her maçı takımlar kim olursa olsun büyük oranda izlerdik. %80'ini, %90'ını. Ama şimdi Dünya Kupası'na konsantre olamayacağız. Belli takımlara konsantre olabileceğiz. Dolayısıyla burada da ne olacak? Dünya Kupası'na konsantre değil, bazı takımlara konsantre olacağız. Öbür türlü az takım varken biz sadece Dünya Kupası'na konsantreydik. Sadece Avrupa Şampiyonası'na konsantreydik ve oraya elit takımlar geliyordu. Şimdi burada 48 tane takım var burada Cem.
0: Evet evet.
1: Yani her takımı aldılar. Ya, dünyada zaten 200 tane ülke var.
0: Alabilse daha fazlasını alacaklar, onu diyeceğim yani. Alabilse San Marino'yu falan bile alacaklar yani.
1: Bunlar muhtemelen ne kadar çok takım alacak o kadar çok taraftar izler Dünya Kupası'nı diye sığ bir kafayla bu kararı aldılar ama sığ bir kafa. Bunun böyle olmayacağını göreceğiz. Yani Dünya Kupası'nın kalitesini düşürecekler. Çünkü eskiden dediğimiz gibi biz her maçı takımı tutalım tutmayalım izliyorduk Dünya Kupası'nı ama şimdi göreceksin ki mesela atıyorum Curaçao Hırvatistan maçını çok çok az kişi izleyecek. Gerek tribünde gerekse ekran başında çok az kişi izleyecek. Bekledikleri performansı gelir anlamında, reklam gelirleri anlamında alamayabilirler diye düşünüyorum ben. Tabii 48 takım ne olacak? İddia bültenleri genelde dolu olacak. Ama bizim bahis analistleri olarak, yazarları olarak da bir dezavantajımız var. Çok fazla maç var. Maçların tamamı gece yarıları ve sabaha karşı. Bizim o maçları izlemeye, tamamını izleme ihtimalimiz yok. Çok azını izleyebiliriz. Büyük oranda özetlerden, geniş özetlerden analizler yapmaya çalışacağız. Şimdi önceden böyle bir ön bilgi vermek lazım. Bizler 90 dakika o 48 takımın maçını izlememiz çok kolay değil. Belli takımları izleyeceğiz. Oraya odaklanacağız. Geniş özetlerden tahminler yapmaya çalışacağız ki liglerdeki performansımızı bulamayabiliriz Dünya Kupası'nda. Liglerde çünkü hepimizin tabi olduğu ligler var, uzmanlık alanı var. Oradaki maçları büyük oranda 90 dakika, olamazsa geniş özet, ama atıyorum mesela o ligdeki takımı ilk 10 haftada en az 2 ya da 3 kez ya da 4 kez 90 dakika can izlemiş oluyoruz. Ama Dünya Kupası'nda böyle bir şey olmayacak. 90 dakika izleyemediğimiz birçok takım olacak. Onlar hakkında yorumlar yapmak zorunda kalacağız. Bunu da ön uyarı olarak söylemek isterim. At yarışından sonra maçları konuşmaya devam edelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bor Frank ve yarışın lideri 2 numaralı Demir Azal'ın 5 numaralı Dinamit ikincilikte, bir boy kadar geride 3 numaralı Baba Deniz var, dış kulvarda 6 numaralı Emir Enes içinde 4 numaralı Atabeyli, daha sonra 1 numaralı Azimli 1.5 boy kadar geride 10 numaralı Kayıp İnci içinde 7 numaralı Fermander, 1.5 boy kadar geride 9 numaralı Tumbul Karaüzüm, son sırada 8 numaralı Güneren sırasıyla safkanlar son 600'e girmek üzere. 2 boy farklı 2 numaralı Demir Azal'ın önde, 3 numaralı Baba Deniz ikincilikte dışında 6 numaralı Emir Enes var. Bariyer dibinde 1 numaralı Azimli, ortada 4 numaralı Atabeyli sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. 2 numaralı Demir Azal'ın düzlüğe de lider çıkmayı başardı. Dışından 3 numaralı Baba Deniz'in, içeriden 7 numaralı Fermander'in, yine dış kulvardan 1 numaralı Azimli'nin gayretleriyle son 400'e gelildi. İçeriden Fermander, dışarıdan Azimli geldiler. Demir Azal'ı yakaladılar. Bu iki safkan şimdi önde. Dıştaki 1 numaralı Azimli öne geçmeyi başardı. İçeriden Fermander'in gayretleri var. Son 150 metre. 1 numaralı Azimli farkı 1.5 boy kadar çıkartıyor. Fermander ikincilikte, son metrelerde fark 3 boy, 1 numaralı Azimli kazanıyor. 7 numaralı Fermander ikinci, 8 numaralı Güneren üçüncü, 4 numaralı Atabeyli dördüncü, 3 numaralı Baba Deniz de beşinci oldu. 1 numaralı Azimli, Hışman Çizik de kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Reklam.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Radyo Spor.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: MG ile İngiltere seyahate hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
8: Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Barış Dinç Aslan ve Cem Altıparmak var. Mikrofonlarda mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan da Şampiyonlar Ligi'ni konuşmaya başlayacağız. Şöyle numaramızı bir kez daha hatırlatayım. Sizlerin de tabii Şampiyonlar Ligi maçı ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi merak ediyoruz. 538-052-1487 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim hattımız. Saat 17'de Norveç'te bugün tek maç var. Bütün maçlar dündü. O maçı konuşup ardından Şampiyonlar Ligi'ne geçebiliriz. Molde Sandefjord'u konuk edecek. Molde 10 haftada 4. mağlubiyetini geçen hafta aldı. Sarpsborg deplasmanında mağlup oldu ve zirvenin 11 puan gerisine düştü. O maça da geçici hocası da çıkmıştı. Yeni hocayı da buldular. Lech Poznan'dan, Polonya Ligi'nden getirdikleri 36 yaşındaki genç hoca Tijelmant ilk maçına çıkacak. Milli ara öncesi moral verici bir galibiyet kovalayacaklardır. Hoca için de tabii böyle bir galibiyet elini rahatlatır. Sandefjord ise geçen hafta İç sahada Fredrikstad karşısında uzatmalarda yediği golle beraberle razı olmuştu. Son iki haftada bir puanla yetindiler. Sevindirici haber, golcüleri sezon başında transfer ettikleri Moller haftalarca suskun kaldıktan sonra peş peşe 3 maçta gol atmayı başardı. Sandefjord son 4 maçta Molde'yi yendi. Yani aralarındaki maçlarda 4'ünde Sandefjord kazandı. 3'ünde de 3'er gol atarak kazandı. Psikolojik avantaj tabii ki konuk ekipten yana olacak ama ben yeni hoca etkisiyle Molde'nin iç sahada bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Oranı yükseltmek adına birin yanına 2.5 üstü ekleyebiliriz. Sandefjord yine gol atabilir ama Molde'nin ben daha fazlasını atarak galibiyete uzanacağını düşünüyorum. 1 ve 2.5 üstü bu maçta önerim. Bir dinleyicimiz Mehmet Bey, iyi yayınlar demiş. Dünya Kupası'nda milli takımımızın hücum bölgesinde Burak Yılmaz, Semih Şentürk seviyesinde golcülere sahip değil. Forvetsiz oynuyoruz. Başarı olabilir miyiz? Demiş İzmir'den Mehmet Bey.
1: Vallahi grubumuz çok zayıf bir kere. Grubumuzun çok zayıf olması bizim için büyük bir avantaj. Ama ben zaten bunu çok konuştuk Mehmet Bey. Forvetsiz takımın olmaması gerektiğini düşünüyordum. Ki gerçekten hak edenleri de milli takımı almadı Montella. Bildiğinden yürüdü. Ben Montella'nın şanslı bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Çok olağanüstü bir jenerasyona denk geldiği için bu başarıyı elde ettiğini düşünüyorum. Dünya Kupası'na takımı götürdüğünü düşünüyorum. Hem çok olağanüstü bir jenerasyonu var, hem de kolay rakiplerle karşılaştı. Hem de 48 takım aldı FIFA Dünya Kupası'na. Yani Montella için her şey başarıya uygundu. Başarı için yani her alanda Montella'ya yardım etti şans. Kadro çok iyi, rakipler çok iyi çıktı karşımıza. Romanya'yı çektik. Yani muazzam bir kura bir şey. Yani Romanya'nın rakibimizin olması müthiş mesela. FIFA'nın bu kadar çok takım olması bizim açımızdan müthiş. Dolayısıyla Montella'ya şans her türlü alanda yardım etti. Ama Montella bu şansını bence hani yaptığı kadro seçimiyle de çok doğru kullanamadı. Yanlış kadrolar seçiyor. Yine tabii ki kolay bir kura çektik. O da yine şansımız. Ama birçok hak etmeyen oyuncuyu kadroya çağırırken birçok hak eden oyuncuyu da kadroya çağırmadı. Bu şans nereye kadar devam eder bilemiyoruz. Bir İspanya faciası daha iyi bir takım çıkarsa karşımıza yaşatabilir bize diye düşünüyorum. Ben Montella'yı Adana Demirspor'da da beğenmiyordum. Milli takımdaki performansı da gelen skorlara rağmen, başarıya rağmen bence bu teknik direktör başarısı değil, olağanüstü bir jenerasyonun başarısı. Real Madrid'in as ilk 11 oyuncusu. Milli takımımızda Juventus'un en büyük yıldızı tartışmasız. Milli takımımızda İtalyan futboluna son yıllarda bu damga vurmuş Hakan Çalhanoğlu. Milli takımımızda yani Barış Alper bence Avrupa çapında, dünya çapında bir hücum oyuncusu. Ki zaten gelen tekliflerden de belli oluyor Barış Alper'e. Dönüyorsun bakıyorsun Orkun Benfica yapmış. Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirmiş. Çok iyi bir oyuncu. Böyle bir jenerasyon var Montella'nın elinde. Bu jenerasyon öyle olağanüstü bir taktiksel performans ortaya koyamadan benim şahsi fikrim Dünya Kupası'na gitti. Umarım toparlar.
0: Bir başka dinleyicimiz de Yusuf Kenan Bey yayınlar dilemiş. Böyle zayıf bir grup daha zor çıkar. Çeyrek final neden olmasın demiş. Yani grubumuzun evet kolay olduğunu söylüyoruz ama mesela net bir santroforumuzun olmaması böyle rakiplere karşı bence daha büyük sıkıntı çıkartabilir.
1: Tabii canım.
0: Yani çünkü bu oyuncular işte Barış'ı, Kerem'i, Yunus'u biraz daha açık alan bulduklarında etkili olabilecek oyuncular. Daha işte dişimize göre rakipler karşısında, üstümüze gelecek rakipler karşısında daha kolay skor üretebiliriz. Ama kapanan rakiplere karşı bu oyuncu grubuyla mesela açmakta daha sıkıntı yaşayabiliriz.
1: Futboldan bir haber. Mesela iki ülke var. Ya üç ülke de bence öyle de. Son yıllarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi tamam. Ama milli takımına bakıyorsun. Bir tane uluslararası çapta oyuncusu yok USA'nın. Paraguay'a bakıyorsun. Zamanında iyi bir ülkeydi. Evet, iyi oyuncular çıktı. Ama şu anda son yıllara bakıyorsun. Paraguay, Güney Amerika'nın en zayıf futbol ülkelerinden bir tanesi. Venezuela bile bazen onları geçti. Avustralya zaten her Dünya Kupası'na gidiyor ama etrafındaki ada ülkelerini yenerek ya da Asya'dan çok zayıf ülkeleri yenerek, Arap ülkelerini yenerek geliyor. Asya ülkelerini yenerek geliyor. Yani futbolla bağlantısı olmayan 3 ülkeyi biz kura olarak çektik. Muhteşem. Yani daha ötesi olamaz.
0: Yani kağıt üstüne bakınca grubun favorisi de lider çıkmamız lazım.
1: Net.
0: Ama dediğim gibi hocanın tabii tercihleri burada önemli olacaktır. Bu forvetsiz sistemde böyle rakiplere karşı umarız daha büyük sıkıntı çıkartmaz. Onun dışında şöyle başka bir dinleyicimiz Ankara'dan Ebu Bekir Bey. Sonuna kadar haklısınız. Montella'nın oyununa rağmen gidiyoruz demiş. Yani senin görüşüne katılmış. Onun dışında mesajlarınızı da bekliyoruz. İstersen yavaştan Şampiyonlar Ligi'nde konuşalım.
1: İstersen önce bir İspanya 2 ben
0: tamam,
1: aktarayım dinleyicilerimize. Çünkü bugün 3 maç var İspanya 2. Ligi'de 17-15'te maçlar. Onları bir değerlendirelim ki onlar aradan çıksın. İspanya 2... İspanya 2 maçlarım yarın.
0: Yarın evet, İspanya 2. Ligi'de de son hafta maçları oynanacak. Tabii orada da La Liga'ya çıkan iki takım belli ama özellikle playoff hattı çok karışık. Yani garantileyen takım yok. 4 takım playoff oynayacak. 3'le 6
1: arası. Puanla sıralanıyor.
0: Evet, yani orada garantileyen takım yok şu anda. O yüzden orası çok enteresan. Bugünkü maçlardan başlayalım.
1: En çok dikkat çekici maçlardan bir tanesi Sociedad Leonesa karşılaşması. Bol gol beklediğim bir maç. Demin de dinleyicimizin Sociedad B takımının galibiyetini beklediğini söylemişti. Tabii iki takımda iddiası yok. Real Sociedad B takımı sezonu orta sıralarda tamamlamayı garantiledi. Zaten dediğim gibi bu takımın La Liga'ya, birinci La Liga'ya çıkma ihtimali yok stadyum gereği. Çünkü bir takımın pilot takımı olduğu için düşme tehlikesi de Real Sociedad'ın bulunmuyor. Tabii şöyle bir durum var. Sociedad oynayanlara itiraz etmem. Bu takım evet son dönemde formsuz ama motivasyon anlamında büyük bir kaybı olmayacak bir takım. Zaten bu takım gençlerden kurulu. Zaten bu takım üst lige çıkamıyor. Dolayısıyla sezonun genelini zaten tamamını herhangi bir iddia olmadan geçirdiler. Düşmeyelim yeter modunda geçirdiler. Dolayısıyla motivasyonlarının bir anda yere çakılmasını ben beklemem Real Sociedad'dan. Leonesa'ya baktığımızda ise küme düşmüş bir takım. Hiçbir kurtulma umutları şu an itibariyle yok. Taraflar ortaya rahat bir futbol ortaya koyar. İki takım da skor üretir. Sociedad bir fazlasını üretirse şaşırmam. Bu bağlamda ev sahibi 1.5 üstü de değerlendirilebilir. Bununla birlikte diğer maçlarda da ben gol bahisleri yapma taraftarıyım. Mesela Granada Sporting Gijon müsabakası gol bahisleri de alınabilecek bir karşılaşma. İki takımdan ev sahibiyle baktığımızda son dönemde formsuz performanslar ortaya koyuyor. Zayıf performanslar ortaya koyuyor. Rakip ise arka arka iki maç kazandı ve bol gol atarak kazandı. Sporting Gijon'un maçları zaten gollü geçti son döneme baktığımızda. Bence maçın temposunu yine konuk ekip belirleyecektir. Karşılıklı goller atılacaktır. 2.5 üstü olacaktır. 2.5 üstü ve KG varı Granada Sporting Gijon maçında alabiliriz. Her iki takımın da iddiası bulunmuyor. Ceuta Albacete maçı da yine 17-15'te ikinci ligde iddiası olmayan iki takımın karşılaşması olacak ama şimdi bu

0: takımların iddiası olmasa bile özellikle konuk ekibin çok formda olduğunu söyleyebiliriz. 4 maçtır üst üste kazanıyor Albacete. Gerçekten müthiş bir performans ortaya koydu son haftalara baktığımızda. Bununla birlikte Ceuta'ya bakarsak da onlar da son 7 haftada sadece bir mağlubiyet aldı. Malaga karşısında, ki Malaga da zaten formda bir takım. Sadece onlara kaybettiler. Onun dışındaki hiçbir maçta rakiplere boyun eğmediler. Geçen hafta da Andorra deplasmanında kazandılar. Bu karşılaşmada da ben 2,5 üstünü kuponları önerebilirim. Bu maçta da yine taraflar rahat futbol ortaya koyacaktır. Goller gelecektir. İspanya 2. Ligi normalde Haziran sonuna kadar devam ederdi. Ama Dünya Kupası olduğu için Haziran başlamadan sona eriyor. Playofflar oynanacak. Ondan sonra La Liga'ya çıkacak. Diğer iki takım da belli olacak. Tabii La Liga'dan düşen takımlardan sürprizler var. Yani son haftalara kadar Mallorca ve Girona'nın düşmesini beklemiyorduk açıkçası. Ama son haftalarda hiçbir şekilde bu iki takım atağa kalkamadı. Yani Girona'nın kadrosu çok iyi olmasına rağmen, biz bir önceki sene Avrupa kupalarına gitmiş olmasına rağmen ne olduysa oldu ve Michel yönetiminde küme düştüler. Mallorca'da son 3-4 haftaya kadar ligde kalır diye düşündüğümüz bir takımdı ama onlar da Vedat Muriç'in attığı goller yetmedi onlara. Onlar da küme düştüler. Bana göre iki tane sürprizdi. İspanya'da bu sene küme düşen takımlar.
1: Evet, İspanya ikinci ligin kalan maçları da yarın, onda ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Dinleyicilerimizden Şampiyonlar Ligi ile ilgili mesajlar gelmeye başladı. Recep Bey şöyle demiş: en sevmediğim birinci takım Paris Saint-Germain, ikinci sevmediğim Arsenal. Arasındaki maçta Arsenal oynadım mecburen demiş. Ama şimdiden Paris Saint-Germain kupayı almış gibi görülüyor. Arsenal ne olursa olsun Premier Lig şampiyonu, unutmayalım. Amerika'daki Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Paris Saint-Germain çok favoriydi ama Chelsea'nin tokatı sert olmuştu. Saygılar demiş.
0: Orada Recep Bey şöyle bir durum var. O kupa hani çok böyle sokak ağzıyla kullandığımız gazozuna olduğu için Paris Saint-Germain çok ciddiye almamıştır o kupayı. Ama tabii Arsenal karşısında çok daha ciddi oynayacaklardır ama Paris Saint-Germain'in performansının da geçen senenin bir tık altında olduğunu da ben düşünüyorum açıkçası. Yani evet, Paris Saint-Germain favori görülüyor insanlar arasında ama ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ben de Paris Saint-Germain'in çok net favori olduğuna katılmıyorum. Bir kere çok daha tutkulu oynayacak, arzulu oynayacak takım. Arsenal bir de oyunu Paris Saint-Germain ters gelebilir diye düşünüyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz de senle hemfikir. Bence Arsenal kupayı alır. Paris Saint-Germain defans yapamıyor. Arsenal her ikisini de iyi yapıyor demiş. Ama Paris Saint-Germain'in de aslında iyi defans yaptığını Bayern Münih rövanşında gördük. Yani ben de beklemiyordum. İlk maçı zaten gol düellosu, uzun yıllarca hafızamızdan silinmeyecek bir maç. Ama Münih'teki rövanş maçında hakikaten Luis Enrique'nin doğru stratejisiyle Bayern Münih gibi takımı yani sadece bir gol tuttular, o da uzatmalarda geldi. O anlamda başarılıydı.
0: Acaba gönüller ne diyor? Şimdi mantık böyle diyor ama gönüller ne diyor? Gönüller Paris Saint-Germain mi diyor, Arsenal mi diyor? Benim gönlüm Arsenal diyor. Evet, oynadığı futbol tatsız. Bunu kabul ediyoruz. Ancak Paris Saint-Germain de geçen sene aldı. Şimdi tabii bizim şöyle Arsene Wenger dönemi sebebiyle Arsenal'e karşı bir sempatimiz var. Sir Alex Ferguson dönemi sebebiyle Manchester United'a bir sempatimiz var. Liverpool'a benzer sebeplerden ötürü, Liverpool'un efsanesi çoktur zaten, ötürü sempatimiz var. Bu takımlar bizim, bu İngiliz takımlarına sempatimiz var. Ama Paris Saint-Germain'e benim şahsi olarak söylüyorum, herhangi bir durumdan ötürü bir sempatim yok. Hatta çok güçlü sermayenin bir zamanlar etkisi altına girdiği için de antipatim var. Ha, şu anda sermaye sayesinde buralarda değil. O paralar harcanmıyor şu anda. Şu anda bambaşka bir yapı kuruldu ama çok güçlü bir sermayenin yönetiminde olduğu için de sempatim yok benim Paris Saint-Germain'e. O yüzden bilmiyorum dinleyicilerimiz ne düşünüyor ama benim gönlüm Arsenal'den yana.
1: Yani şu konuyu güzel dedim. Ben de yani şöyle 2 sezon öncesine kadar, hatta dinleyicimiz de demiş en sevmediğim takımlardan biri diye. Ben de Paris Saint-Germain'e dediğim gibi çok büyük paralar harcayarak bir yapı yaratmaya çalıştıkları için yıllarca ben de hiç sıcak bakmıyordum ama 2 sezondur hakikaten

0: sıcak baktığımız takımdır ama ya bu sene Premier Lig'de şampiyon olsunlar istedim. Ama şu futbolla hakikaten şu anda dünyayı etkileyecek bir futbol yapısına gidiyor. Arsenal oynadı futbol. İşte bir zamanlar Guardiola çok etkilemişti. Bir ara Klopp biraz etkilemişti. Ama şu anda Arsenal'in bu duran top taktiği hakikaten futbolun o güzel yüzünü değil de birazcık daha çirkin bir noktaya doğru götürüyor gibi. Bana Paris Saint-Germain oynadığı o futbol daha cazip geliyor. Daha göz alıcı geliyor. O yüzden benim biraz yani Arsenal genel şeye bakarsak Arsenal'a sıcak bakarım ama bu sezonki futbol çerçevesinde bakarsak Arsenal'in şu futbolla şampiyon olması açıkçası bana çok da içime sinmiyor. O yüzden ben birazcık daha Paris Saint-Germain'den yanayım.
1: Evet yani oyun görselliği anlamında yani
0: görsellik açısından bahsediyorum.
1: Paris Saint-Germain tabii ki daha iyi Arsenal'e karşı ama unutulmamalı ki Arteta da ilk geldiğinde ofansif futbol, göze hoş gelen futbol oynatmaya çalışıyordu Arsenal'e ama başarı yıllarca bu şekilde gelmedi. O da dedi ki madem öyle bu sene biraz daha
0: alın böyle
1: defansif oynatayım dedi. Defansif futbola geçiş yapınca başarı geldi. Dolayısıyla ben bunu devam ettireceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki seneden itibaren şimdi başarı gelsin. O üzerindeki
0: baskıyı kırsın.
1: Baskıyı bir kırsın. Bence özünde olan gerçekten istediği oyunu ortaya koydurmak isteyecektir Arteta.
0: Yani özellikle kulüp takımları tabii defansif hocalar kulüp takımlarında da var ama mesela milli takımlar düzeyinde yılları çok konuştuk işte. Mesela Fransa, Deschamps ile ne bileyim İngiltere, Southgate ile yani bu takımların potansiyeli çok üst noktada, kadroları dünyaca ünlü yıldızlarla dolu, ofansif anlamda müthiş isimlere sahipler ama çok uzun seneler Fransa halen öyle defansif futbolla başarı yakalamaya çalıştılar. İngiltere bir kupa kazanamadı ama peş peşe iki final oynadı. Fransa'nın şampiyonlukları var. Ya bu tür organizasyonlarda ne yazık ki bu futbol iş yapıyor. Çok örneğini gördük. Arsenal'de bu defansif futbolla finale kadar geldi. Kazanabilir de göreceğiz. Reklamların ardından maçı konuşmaya devam edeceğiz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Doğan Holding güvencesiyle.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Günün maçlarına bakacağız. Paris Saint-Germain, Arsenal Şampiyonlar Ligi finali saat 19'da Budapeşte'de bu maçı biraz konuşuyorduk, giriş yapmıştık. Barış Dinçarsan da elimde güzel rakamsal bilgiler var dedi.
1: Şöyle karşılaştırma yapacağız. Dedik ya hani Arsenal defansif futbol oynuyor. Ben de dedim ya adam geldi, ofansif oynattı. Olmadı. Mecburen buna döndü. Rakamlar şu, ilk geldiği sene Arsenal'de Arteta sezonu 88-60-43 yemiş. Gol sayısı 88-60-63 yemiş. İkinci senesi Arteta'nın 91-60-29 yemiş. Çok gol atmış. Yine başarı gelmemiş.
0: Yani burada iyiymiş aslında rakamlar.
1: 91'e 29 muazzam ama rakip 96-34 yapıp şampiyon olmuş Manchester City. Sonra demiş ki bu böyle olmayacak. Ben demiş biraz sistem değiştireyim. Bir sonraki sene Liverpool'un şampiyon olduğu sene 69 gol atmış. Yani 88-91'de 69'a düşmüşüz. 34 gol yemiş şampiyonluk. Gitmiş bu sene gelip baktığımızda ise defansif futbolu yani az gol atayım az gol yiyeyim mantığı gütmüş. 77 gol atmış. 88'den 91'den 77'ye inmişiz. 35 gol yemiş. Pardon 71 gol atmış. 88'den 91'den 71'e düşmüş. Bak bir sezonda arasında 20 gol fark var.
0: Evet.
1: 91'den 71. Gol de yeme sayısı 27'ye inmiş ve 7 puan farkla şampiyonluk gelmiş. Dolayısıyla Arteta aslında Manchester City'yi nasıl geçeceğini hesaplamış ve bu şekilde bulmuş.
0: Yıllar içinde.
1: Yıllar içerisinde 2 senelik tecrübenin sonunda bezlemiş bu şekilde azıtıp az yiyerek geçebiliriz demiş.
0: Ya tabii hani rakiplerin durumu da önemli. Çekişti, City ile çekişti ama onun dışında kalan takımlar bu sene işte Chelsea'si, Liverpool'u hakikaten çok zayıf performanslar sergilediler. Biraz belki onun da etkisi vardır.
1: Vardır tabii.
0: Ama Arsenal dediğin gibi gönüllerin şampiyonu olmayı çoktan hak etmişti. Nihayetinde kupayı kaldırarak buna ulaşması pek çok futbol severi sevindirmiş oldu.
1: Şunun da hakkını vermek lazım. Arteta geldiğinden beri şampiyonluk yarışında bu takım.
0: Yarış doğru diyorsun evet.
1: Yani
0: Yarışın içerisinde.
1: 4 senedir şampiyonluk kovalıyor bu takım. Dolayısıyla bunu da takdir etmek lazım. Hep ikinci olmuş.
0: O
1: Harika.
0: evet, istikrar önemliydi. En nihayetinde de pes etmeden şampiyonluğu getirdi. Tabii bundan sonra elinde tutmak da kolay olmayacak. Premier Lig zor bir lig. Şimdi teknik adam değişiklikleri de yaşanıyor. Diğer takımlarda işte yıllarca 10 yıldır izlediğimiz Guardiola olmayacak. Liverpool bugün Arne Slot'u gönderdi. Xabi Alonso geldi lige. Bakalım diğer büyüklerin başına kim gelecek. O anlamda Premier Lig bu merak unsuru yine önümüzdeki sezon ilgili hale getirecektir. At yarışına getiriyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Uğurlu Bebek yarışının lideri 1 numaralı Yaman Özge ikincilikte. İçeride 8 numaralı Lina Vian dışında 9 numaralı Tan Kızı 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Can Sefiri. Onun da dışında 7 numaralı Kon Çiçek sırasıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 10 numaralı Uğurlu Bebek düzlüğe de lider çıkmayı başardı. Dış kulvarda 1 numaralı Yaman Özge var iç kulvardan. Lina Vian'ın ortadan da 9 numaralı Tan Kızı'nın ataklarıyla son 400'e girildi. 10 numaralı Uğurlu Bebek önde iç kulvardan 9 numaralı Tan Kızı'nın geri plandan Yaman Özge'nin dışarıdan Ardal Çiçeğimin de atakları var. Son 200 metreye girilirken 10 numaralı Uğurlu Bebek lider içeriden Tan Kızı dışarıdan Ardal Çiçeğim giriyor. Son 100 metre 10 numaralı Uğurlu Bebek rakiplerine direniyor. Tazeliği farkı da 2 boya kadar çıkartan 10 numaralı Uğurlu Bebek kazanıyor. 9 numaralı Tan Kızı ikinci, 6 numaralı Ardal Çiçeğim üçüncü, 7 numaralı Kon Çiçek dördüncü, 1 numaralı Yaman Özge de beşinci oldu. 10 numaralı Uğurlu Bebek Mahsun Turan'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, Bülent'in sunduğu hafta sonu bülteninde ikinci saatimize başlıyoruz. Paris Saint Germain, Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalini konuşuyoruz. Yani Bülent.com'da da 2.09 Paris Saint Germain'e, 2.86 beraberliği, 2.63'te Arsenal'e oran açılmış ama onun dışında onlarca, yüzlerce farklı bahis seçenekleri de var. Tabii bunların arasında ilgi çekici olacak. Belki canlı bahiste alabileceğiniz güzel tercihler olacaktır. İstersen biraz daha maçın içine girelim. İddia tahminimizi
1: tabii,
0: verelim.
1: İddia tahmini olarak ben oyunun Arsenal temposu şeklinde geçeceğini, yani çok yüksek tempoda geçmeyeceğini, Bayern Münih, Paris Saint Germain'in Bayern Münih'le oynadığı ikinci maç ve Arsenal'in bu sezon genel olarak temposu şeklinde geçeceğini düşünüyorum. O yüzden toplam gol sayısı 2-3'te kalır diye tahmin ediyorum. Diğer bahislerden ise kupayı kim alır bahsinden ise Arsenal alır diyorum. Yani evet, favori Paris Saint Germain gibi gözüküyor ama Arsenal'in defansif futbolu da böyle maçlarda işe yarayabilir. Çünkü çok pratiğini çok fazla yaptıkları bir futbol ve o futbol böyle maçlarda genelde işe yarar. Paris Saint Germain'in tabi ezber oyunu, bunu kabul ediyoruz, çok ezber oynuyorlar. Artık yıllardır aynı futbolu sergilemek sebepli. Toplam 8 ele maçında 23 gol attılar. Ama Arsenal'in kolektif savunmasını aşmak bu kez o kadar kolay olmayabilir. İki takım geçen sezon aynı teknik direktörler ve benzer kadrolarla toplam 3 kez karşılaştı. Geçen sezon. İkisini Paris Saint Germain, birini Arsenal kazandı. O maçların toplam gol ortalaması ise 2 olmuştu. Yani toplam 6 gol oldu 3 maçta. Çok böyle yüksek tempolu maçlar İzleyemedik. Dediğim gibi Arsenal'in istediği tempoda o karşılaşmalar oynandı. Yine bence kontrolden çıkmayacak bir maç izleriz. Toplamda gol sayısı da 2-3 arasında kalır. Skor tahminim maç sonu için 1-1, uzatmalarda veya penaltılarda Arsenal'in kupayı almasını bekliyorum.
0: Yani aslında oyunun temposu olarak birbirimize beklentimiz yakın. Tabii iki farklı oyun tarzının karşılaşması gibi olacak. Son şampiyon Paris Saint Germain biraz daha göze hoş gelen, akıcı hücum eden, özellikle hızlı hücumlar, o geçiş hücumlarına mükemmel çıkan bir takım. Arteta'nın Arsenal ise biraz daha sonuç odaklı. Evet, 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğu bu sayede geldi. Daha böyle bir pragmatik bir oyun anlayışı. Daha riski azaltmaya çalışan bir Arsenal, diğer tarafta riski teşvik eden, daha gollü maçlar izleten bir Paris Saint Germain var. Tabii lig aşaması 8'de 8 yaptı. Buraya yenilgisiz geldi Arsenal ve sadece 6 gol yedi. Diğer taraftan ise Paris Saint Germain, sen eleme maçlarındaki gol sayısını söyledin, toplamda da yani lig aşamasıyla beraber 44 gol atıp 22 gol yedi. Yani hep göze hoş gelen, keyif veren bir Paris Saint Germain vardı ama Bayern Münih'le oynadığı rövanş maçında da aslında iyi savunma yapabileceğini gösterdi. Şimdi aslında tahmin etmemiz gereken şey hangi takımın futbolun daha ağır basacağı. Hücum eden Paris Saint Germain mi, iyi savunma yapan Arsenal mi? Aslında geçen sezonki final biraz buna yakındı. Yani Paris Saint Germain yine finale gelirken hücum futboluyla gelmiş ve karşısında az gol yiyen bir Inter vardı. Ve finalde hiç beklenmedik şekilde 5-0'lık büyük bir fark çıkmıştı. Tabii şimdi Arsenal'in özellikle daha oyunu dar alana sıkıştırması, İngiliz futbolunun, yani bütün finallerde görüyoruz şu ana kadar, konferans liginde, Avrupa Ligi finallerinde gördük. Hakikaten rakipleri fiziksel anlamda

0: çizmeyi başardılar. Arsenal'in de bu anlamda Paris Saint-Germain'e üstünlük kuracağını düşünüyorum. Duran topları çok önemli bir silah haline getirdiler. Paris Saint-Germain de bundan çekinecektir. Luis Enrique işte Olise'yi durdurmak için yarı finalde özel bir taktik bulmuştu. Oyunu Olise'nin olduğu tarafa yıkarak, orada daha kalabalık o bölgeyi tutarak. Bu maçta da Arsenal'in duran toplarını engellemek için, bence minimuma indirmek için en azından bir şeyler deneyebilir, deneyecektir. Ama ben de Arsenal'in oyun temposunu belirleyeceği, Paris Saint-Germain'in de aynı Bayern Münih rövanş maçında olduğu gibi biraz daha temkinli oynayacağı maç bekliyorum. Senin TGS 200 seçimine katılırım. Yani şampiyonlukla ilgili de dediğim gibi zor maç ama ben nedense bir adım Paris Saint-Germain'in önünde görüyorum. Tabii Paris Saint-Germain'in buraya gelirken özellikle eleme aşamasından sonraki, lig aşamasından sonraki yolu zordu. İşte Chelsea'yi eledi, Liverpool'u eledi, Bayern Münih'i eledi ki ben o eşleşme belli olduğunda biraz da Bayern Münih'e yakındım. Ama Paris Saint-Germain hakikaten hak ederek tur atlamayı başardı. Arsenal ise 8'de 8 yapmıştı lig aşamasında. Bunun da bir avantajıyla daha kolay bir yoldan finale kadar geldi. Tabii kadroları da verebiliriz. İlk 11 muhtemelen verebiliriz. İki takım da aslında özellikle bek bölgesinde işte Paris Saint-Germain'de Eşref Hakimi'nin sakatlığı vardı. Oynaması zor gözüküyor. Arsenal'de aynı şekilde sağ bekte hem Timber hem Ben White, ikisi de sağ bekte oynayabilecek oyuncu. İkisinin de forma giymesi beklenmiyor. Orada sürpriz bir isim oynayacak.
1: Paris Saint-Germain'de kalede Safonov gözüküyor. Savunmada Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Ortalanda Vitinha, Neves, Fabian ya da Zaire Emery. İleri uçta da Due, Dembele ve Kvaratskhelia.
0: İşte Hakimi'nin böyle oynadığım, baktığım kaynaklar çoğunda oynaması belki yedek kulübesi olabilir ama işte Zaire Emery'i sağ beke çekip dediğin gibi orta sahiçisi Neves, Vitinha, Ruiz başlayabilir diye yazılıyor.
1: Valla benim kaynağımda evet. Hakimi'nin sakatlığı var ama oynamasına engel değil bu sakatlık diyor. Akşam göreceğiz. Tabii Hakimi çok önemli bir hücum oyuncusu. Tabii ki bir sağ bek ama o sağ bekliği asıl, yani dünyanın en iyi sağ beki olarak da gösterebiliriz belki ama bunun asıl sebebi hücuma
0: katkısı.
1: Zamanında çıkması, zamanında dönmesi katkısı, skor katkısı. Hakimi'yi bu anlamda değerli kılan etkenler. Arsenal'de kalede Raya gözüküyor. Onun da bir sakatlığı var ama onun da oynama ihtimali yüksekmiş. Savunmanın sağ beki Mosquera, Valencia'dan gelmişti. Saliba, Magalhães, Calafiori. Savunma hattı bu şekilde gözüküyor. Ortalan Rice, Eze, Odegaard gözüküyor. İleri uçta da Saka, Gyökeres ve Trossard. İki takımın da muhtemel 11'i bu şekilde. Durum belirsiz oyuncular var ama onu maça yakın saat diliminde daha net göreceğiz. Karşılaşma dediğimiz gibi yerel saatle 18'de, Türkiye saatiyle 19'da Macaristan'ın Puşkaş Arena stadyumunda oynanacak. Paris Saint-Germain'le Arsenal. Bakalım çok keyifli olmasını dileriz. Gönül ister ki bir Bayern Münih Paris Saint-Germain, daha doğrusu Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı gibi bir maç izleyelim ama tabii ki Arsenal'in yapısı itibariyle böyle bir karşılaşma ihtimali çok yüksek gözükmüyor.
0: Evet, bir başka dinleyicimize yine abiler kolay gelsin. Kupayı Arsenal alır, tüm dünyayı ters köşe yapacaklar. Maç sonu görüşürüz demiş.
1: Yani aslında oranlara baktığımızda oranlar çok net Paris Saint-Germain demiyor.
0: Demiyor, evet.
1: Yani normalde Cem'in bahsetmiş olduğu oyun ezberi, oyun kalitesi tabii ki Paris Saint-Germain'i gösteriyor. Ama bence analistler bir de şunu söylüyorlar. Arsenal'in oyunu Paris Saint-Germain'e ters gelebilir diye de düşünüyorlar bence.
0: Mesela şu an hafif bir arttı. 2.09'a 2.63'tü. 2.12'ye 2.61 oldu. Dediğin gibi yani 2'nin üzerinde oranlar zaten çok net bir favorinin olmadığını iki takım içinde gösteriyor. Hatta beraberliğin oranı normalin altında düşük yani. Normali yani 3'ün üzerinde olur beraberlik oranları. Bu maçta şu anda 2.86 seviyesinde.
1: 1-1 bekliyoruz değil mi?
0: Yani bence olur mantıklı bir. Olabilir. Hem KG var oynayanların gönlü olur. Hem 2.56 hem TGS 2.3.
1: Evet.
0: Yani bol gollü geçmesi dediğim gibi temenni ederiz ama şu anda maç önü iki takım durumuna bakarsak bence de tam böyle sınırda bir maç olabilir.
1: 1280 milyonerdeki bahis sayısı. 1280 bahis seçeneği var. Yani çok da anormal.

0: bir rakam bu. Şampiyonlar Ligi finali olduğu için anormal bir rakam. İşte gol bahislerinden, onları zaten söylemeyelim, asist bahislerine kadar, korner bahislerine, ilk yarı maç sonu korner bahislerine, korner handikaplarına, bu yeni bilyonerde korner handikapı. Bununla birlikte işte oyuncuların iki yarıda da gol atıp atamayacağı taraflardan, ki hani çok gol bir maç beklemediğimiz için bu biraz bence riskli. Yani o nasıl olur? Bir takımdan çok gol bekleriz, orada bir oyuncu için her iki yarıda atar bahsine girebiliriz ki orada oranlar da çok yüksek oluyor zaten. Yani 15'ler, 20'ler, 30'lar oluyor. Ama böyle kısır geçmesini, nispeten kısır geçmesini beklediğimiz bir maçta o bahis riskli. Takımların şut sayıları var. Buradan bir bahis çıkartabilirsiniz. Tabii ki isabetli şut sayıları var. Oyuncu gol atar ve takımı kazanır mı sorusu var. Bu da gayet güzel oranlar veriyor. Tamamen mesela bir tane seçiyorum. Gyökeres desek bunu mesela. Gyökeres gol atar ve Arsenal kazanır. 4.50 oranı var. Offside'lar tabii ki yine aynı şekilde. Offside bahisleri, faul bahisleri, kale vuruşu bahisleri. Hangi takım kaç kale vuruşu kullanır? Taç atışı. Hangi takım kaç taç atışı kullanır? Mesela Arsenal 15+1.43. 17+1.95 taç atışı. Takımların top çalma sayısı. Takımların pas arası yapma sayısı. Bunlar muazzam tabii ki genişlik bir katıyor. Oyuncu frikikten gol atar. Kart görür oyuncular için. Kırmızı kart görür. Gol atar ve kart görür. Bununla birlikte zaten asist sayıları yazıyor. Oyuncuların şut sayıları. Bilyoner'de olan bahislerden bir tanesi. Kaleyi bulan şut sayıları. Oyuncuların faul alması. Mesela Declan Rice bir faul alırsa 2.14 oranı var.
1: Yani denebilir.
0: Değil mi?
1: Orada uygun oyuncu bulunup alınabilir.
0: Yani Declan Rice de orta saha oyuncusu. Gayet.
1: Yani bir faul yapılabilir gibi geliyor.
0: İnsan kendini yere atar.
1: Yani.
0: Faul yapar bahisleri var. Oyuncu offside'a düşer. Pas sayıları var. Oyuncu pas yapar sayıları. Örnek vereyim. Mesela Eze 33+ diyor. 1.38. Yani şimdi yüzlerce bahis var. Bu yüzlerce bahis içerisinden bahis firmalarının hata yaptığı seçimler mutlaka vardır. Çünkü tabii ki çok geniş bir analizci sayısı var bu bahis şirketlerinde iddiada. Ama hatalar da yapacaklardır bu kadar çok oyunda. Bizim amacımız nedir? Bu zaten bu iş böyledir. Nerede hata yaptıklarını bulmak. Biz bu oyunu, bu oranları verenler nerede hata yaptılar şeklinde bulmaya çalışarak oynuyoruz. Yani dolayısıyla bunu bulup gayet güzel oranlar alabiliriz. Kısa ara, hemen dönüyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Şansa
3: kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Evet, Şampiyonlar Ligi'ni konuştuk ayrıntılarıyla ama sizin yine görüşlerinizi merak ederiz. Paylaşırsanız bizlerle bekleriz. Numaramızı bir kez daha hatırlatayım. 538-052-1487 Radyospor WhatsApp iletişim hattımız. Bugünden diğer maçlarımızı konuşmaya geçelim. Biraz skorları da vereyim. Helsinki 1, Mariehamn 0, Finlandiya Ligi'nde dakika 61. İsveç'te saat 16'da maçlar başladı. Ayık Sirius maçında gol yok. Gais 1, Kalmar 0, Malmö Halmstad maçı 1-1. Dakikalar bu maçlarda 20'yi gösteriyor. Finlandiya Ligi'nde şöyle saat 17 seansından seçtiğim iki maç var. Onları sizlerle paylaşayım. Lahti, Tampere'n mücadelesi. Tampere'n bu sezon deplasmanda hiç galibiyet alamadı. Ama hep keyifli maçlar izletti deplasmanlarda. 5 maçının, dış sahadaki 5 maçın tamamı karşı gol var bitti. 4'ü 2.5 üstü sonuçlandı. Dişlerine göre rakip karşısında da yine cesur oynayacaklardır. Ligin yeni ekibi Lahti ise görünen o ki kendi sahasında toplayacağı puanlarla bu sezon bir yerlere gelirse. Evinde oynadığı 4 maçta sadece lider ilk maçıydı. Inter Türkiye gol atamamıştı. Sonrasındaki 3 maçında gol atmayı başardı. Bence yine boş geçmezler. Keyifli 90 dakika olur. Tampere'n deplasmanda yine tempoyu yükseltir. Karşı gol var. Benim bu maçta sizlere önerim. İkinci maçımız Kuypion Inter Turku mücadelesi. Finlandiya'nın şu anda en üstteki zirvedeki ikilisi kozlarını paylaşacak. Inter Turku 10 haftada 23 puan topladı. Lider. Kuypion ise beraberliklerin fazlalığı sebebiyle 19 puanda. Geçen sezon da bu ikili zirve yarışına çekişmişti. Inter Turku normal sezonu lider bitirmesine rağmen şampiyon playoff'ta Kuypion olmuştu. Birbirleriyle oynadıkları maçlarda da Kuypion'un rakibine karşı son 3 maçı kazandığını görüyoruz. İç sahada puan farkını kapatmak için yine ev sahibi daha motive olacaktır. Ancak ilk hafta hariç hiç golsüz geçmeyen, bütün maçlarında gol atan lider Inter Turku bence gol atar. O yüzden karşı gol var seçimini yine bu maçta öne koyuyorum. Ama taraf bahsinde bir adım ev sahibi Kuypion'a yakınım. Onun dışında şöyle bakarsak akşam Brezilya Serie A'da sizlerle paylaşabileceğim maçlar var. Paranaense Mirassol mücadelesi. Mirassol geçen sezon Brezilya Serie A'ya çıkmıştı ve ilk sezonunda ligi 4. bitirdi. Büyük sürpriz imza attı ve Libertadores'e katılma hakkı kazanmıştı. Bu sezonda tabii alışık olmadığı için böyle yoğun fikstürde oynamaya ligle beraber Libertadores'i götürmekte zorlandı ve ligde sadece 16 haftada sadece 4 galibiyet alabildi. Düşme hattındalar. Hafta içi yine Libertadores maçına çıktılar. Mağlup olmalarına rağmen gruptan ilk 2'de yer alıp çıkmayı başardılar ama yıprandılar. Paranaense ise geçen sezon Mirassol'un yaptığını yapıyor. Serie A'ya çıktığı ilk sezonda, yani bu sezon ilk 4 sıra içinde şu anda. Bunu da iç saha performansına borçlu. Paranaense'nin 27 puanının 20'si kendi sahasında geldi. Golcüsü Kevin Vieiros da çok formda, şu anda gol krallığında Brezilya Serie A'da zirvede yer alıyor. En golcüsü ligin. Paranaense yorgun ve deplasman performansı zayıf. Mirassol karşısında bence zor da olsa kazanmasını bilir. Ev sahibinin galibiyetini öneriyorum. Onun dışında Flamengo-Coritiba mücadelesi var. Flamengo hafta içi Libertadores'te yer alan takımlardan

0: biriydi. Orada aldığı galibiyetle grubunu lider bitirdi ve genel grup aşamasına bakarsak en başarılı takımdı. Topladığı puan, attığı gollerle Flamengo. Bu maçın bu maça özgüven dolu bir şekilde çıkacaklar. Kendi taraftarlarının önünde tabii Dünya Kupası arasına gitmeden lider Palmeiras ile farkı biraz daha kapatmak istiyorlar. Yalnız Flamengo'nun büyük bir sıkıntısı var. 9 oyuncusu milli takımlarına, çeşitli farklı ülkelerin milli takımlarına çağrıldı ve kadroda olmayacaklar. Coritiba ise Serie A'ya çıktı ilk sezonda, iyi işler yapıyor. Geçen hafta Bahia karşısında geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Maçı çevirdi, 3-2 kazandı. Şu an ligin en iyi 3. deplasman takımı. Topladığı puanlara bakarsak deplasman en çok puan toplayan 3. takım Coritiba. Flamengo tabii daha kaliteli takım ama çok önemli oyuncuların yokluğunda sahaya ağırlığını koymakta zorlanabilir. Coritiba da cesur futbol sergiliyor deplasmanlarda. O yüzden güzel orandan yine karşı gol var tercihi. 1.80 gibi oranı vardı. Bu maçta öncelikli önerim olur. Bahia Botafogo maçı var. Bahia son 8 resmi maçında galibiyet alamadı. Zorlu bir süreçten geçiyor. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Teknik direktör Rogério Ceni, kaleciliğinden hatırladığımız bir isim. Milli ara öncesi burada alınacak sonuç onun için önemli. Ters bir skorda işte bu milli ara fırsat bilinerek görevinden olabilir. Aslında hücumunda sıkıntısı yok Bahia'nın. Rakip savunmaları işte hızlı geçişlerle ve özellikle duran toplardaki meziyetleriyle aşmayı başarıyorlar ama işin savunma kısmında önlenemez. Sezon başında bir hatalar silsilesi var. Can yakmayı sürdürüyor bu hatalar. Botafogo'ya bakarsak aksine, rakibinin aksine çok formda. Ligde peş peşe galibiyetlerin üstüne Copa Sudamericana'da da grup aşamasının en başarılı takımı olarak üst tura çıktı. Hafta içi zaten garantilediği için üst turu Sudamericana maçı rotasyonlu kadro oynadı. Asıl hedef olarak bu maçı gördüler. Şu anda 23 puanla 8. sırada Bahia. Botafogo'nun 22 puanı var. Hemen takipçisi durumunda. Rakibinin orta sıralardalar. Ben karşı goller bekliyorum. Bahia'nın kazanma mecburiyetine rağmen savunmadaki istikrarsızlığı başlarını yine ağrıtır. Botafogo ise son dönemde özellikle hücumda kontra atakları çok etkili. İki takımdan da goller izleriz. Gremio Corinthians maçı 21'er puanla düşme hattının hemen üstünde yer alan iki takım karşılaşacak. Son dönem futbollara bakarsak bence net şekilde ev sahibinin lehine kırılan bir oyun olacaktır. Gremio büyük gelişim gösterdi. Son 11 maç resmi maçında sadece bir kez kaybetti. Bunu da hücumdaki işte organizasyonunu geliştirmesi, bitiricilik noktasındaki yükselen yüzdesiyle, formuyla bu çıkışını sağladı. Özellikle hızlı geçişlerde çok etkililer. Rakip ceza sahası içine daha kalabalık girmeye başlayan bir Gremio var. İç saha performansları da muazzam. Genelde maçlar agresif başlangıç yapıp ön alan presiyle rakiplerin direncini kırıyorlar. Tempoyu belirleyen taraf Gremio oluyor. Bence Corinthians karşısında da yine oyun gücü Gremio'dan yana olacaktır. Corinthians kendi evinde aldığı galibiyetlerle düşme hattının üstünde ancak deplasmanlarda aynı direnci gösteremiyor. Takımın yıldızı Memphis Depay da uzun sakatlıktan dönüp çok az bir süre almıştı son maçta ama Hollanda milli takımına katılacağı için ayrıldı, ülkesine döndü. Gremio son dönemdeki müthiş performansı ve iç saha gücüyle bence galibiyete yakın taraf, ev sahibinin galibiyeti güzel orandan denenmeli. Brezilya'da günün son maçı da Santos ile Vitória arasında. Santos da zor günlerden geçiyor. 17 haftada sadece 4 galibiyeti var. Mart ayında teknik adam değişikliğine gitmişlerdi ve Santos'un zor duruma düştüğünde kurtarıcı olarak sığındığı Cuca 4. kez takım başına geldi. Yalnız bu sefer pozitif bir etkiden söz edemeyiz. Kötü gidişatı düzeltemedi. Son 2 maçı peş peşe kaybettiler. 6 gol yediler. 3'er gol yediler son 2 maçında. Vitória ise ligde rahat ama neredeyse puanların tamamını kendisi aslında aldı. 22 puanının sadece 3'ü deplasmanda geldi. Santos'ta tabii milli takıma giden Neymar ile cezalı Gustavo Henrique forma giyemeyecekler. Vitória'nın eski listesi de çok kalabalık. Hem milli takıma gidenler hem sakatlar nedeniyle 10'a yakın futbolcusu Vitória'da forma giyemeyecek. Santos'un formsuzluğu, Vitória'nın eksikleri ve deplasman zaafı birleşince bence az gollü bir 90 dakika öne çıkıyor. 2.5-6 bir skor bekliyorum. Yani beraberlikte Santos Vitória maçında değinebilir.
1: Can, evet. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Birazdan tahminlerini tekrar rica edeceğiz. Sen biraz dinlen. Şöyle skorlara bir bakalım. Finlandiya'da dakikalar 70. HJK Helsinki 1. Meriem 0. Dakikalar 70'i gösteriyor. İsveç'e dakikalar 27. Ortalama olarak 3 maçımız var. Ajax 0

0: 101, Gais 1, Kalmar 0, Malmö 1, Hamstad 2. Çin'de iki maç bitmişti. Onların skorlarını verelim. Yacht Island 2, Shanghai Shenhua 2, Jianye 0, Jegan 2. Bununla birlikte hazırlık maçlarında İskoçya 2, Curaçao 1. 1-0'a geçmişti Curaçao ama İskoçya öne geçmiş.
1: 10 kişi de kalmış.
0: 10 kişi de kalmış.
1: Bravo.
0: İsveç 2. liginde biten iki maçımız var. Luiskil 1, Varberg 3, Landroskana 2, Brage 2. Bunlar da İsveç Ligi. Danimarka'da da düşme grubunda 3 maç var. Dakikalar 27. Hobro 1, Middelfart 0, Aalborg 1, Koge 0, B93 Kopenhag 0, Aarhus 0. Danimarka Ligi'nde düşme hattındaki takımların, düşme grubundaki takımların maçları bu şekilde. Evet,
1: Yani bugünün maçları
0: bugünü
1: aslında
0: büyük
1: bitirdik.
0: oranda konuştuk.
1: Kalan maçlarımızı, tahminlerimizi bir kez daha hatırlatalım. Muhtemelen araya da gireceğiz. Aralardan da yarın maçlarına bakarız biraz.
0: 3 tane İspanya Ligi maçı var. İspanya 2. Ligi maçı var. Ön plana çıkardım. En çok ön plana çıkardım. Maç Real Sociedad B Leonessa müsabakası. Burada KG var. Öneriyorum ama ev sahibi 1.5 üstü de kuponlar yazılabilir. Ceuta Albacete maçında 2.5 üstü. Granada Sporting Gijon maçında ise 2.5 üstü ve KG var ya da 3.5 üstünü kuponlara alabiliriz. Senin de tahminlerini rica edelim. Yarına geçelim dönüşte.
1: Evet, İsveç Ligi'nde saat 16 maçlarını konuşmuştuk ama o maçlar başladı. Saat 17'de Molde, Sandefjord Norveç'te Molde'nin kazanmasını, maçının 2.5 üstüne taşınmasını bekliyorum. Molde galibiyet oranı zaten biraz düşük. 2.5 üstü ekleyerek oranı yükseltebiliriz. Yine saat 17'de Finlandiya'daki maçlardan ikisini seçmiştim. Lahti, Tampere ve Kuopion Inter Turku maçları. Finlandiya'da tabii son yıllarda, son 2 sezondur artan bir gol sayısı var. Normalde hep kısır maçların geçti. 2.5 altının çok komik oranların, düşük oranların açıldığı bir ligdi ama son yıllarda bu futbol tarzı değişti ve gollü maçları izliyoruz. Bu iki maçta da karşılıklı gol var. Bekliyorum. Brezilya'da ise bugün 5 maç var. Paranaense Mirassol maçında ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Hem formda hem Mirassol'un kötü sezon geçirmesi, hafta içi Libertadores'e yorulması sebebiyle ev sahibine güveniyorum. Flamengo Coritiba maçında karşılık goller izleriz. Yine Bahia Botafogo maçında gollerden yanayım. İki takımın da gol atmasını bekliyorum. Gremio Corinthians maçında güzel orandan, son dönemin hakikaten çok formdalar. Belki aynı puandalar ama aldanmayın. Gremio Corinthians'ın futbol anlamda çok çok önünde, ev sahibi galibiyeti güzel orandan denenmeli. Son olarak da Santos Vitória maçında Santos'un formsuzluğu Vitória'nın da çok sayıda eksiği sebebiyle 2.5 altı önermiştim.
0: At yarışı var mı diye bir Vedat'a soralım. Ona göre devam edelim. Var diyor. Ondan sonra devam edeceğiz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Digir Gökbey yerini aldı. Gökırmak içeride kayıpsız hazırlanıyor. 11 numaralı kayıpsız giriş hazırlığında. Boğaz çocuğu da içeride. Metincim de yerini aldı. Kahramanoğlu, Boğaz çocuğu, Amandolo, Beyaz Işık, Gökırmak, Gürbüzsay, Metincim, Özmen Bey ve Gürgök Bey'in ardından kayıpsız da yerini aldı. Hazırlanan Safkan platform. Beş numaralı platform da starttaki yerini aldı. Şimdi hazırlanan erişmiş, daha geride ise Atilla Bey var. Erişmiş de yerini aldı Atilla Bey, son safkan. Atilla Bey yerini alacak, son at artık. Açık grup 1 yarış Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu birazdan başlayacak. 13 at katılacak koşuya. En dış kulvarı kullanacak olan Atilla Bey kulvarına giriş yapmak üzere. Bu safkan da içeride, atlar hazır. Start verildi ve açık grup bir mücadele. Tarım ve Orman Bakanlığı

0: severler. Bakıyorum 10 numaralı Gürgök Bey rakiplerinin 50 metre kadar gerisinde başladı koşuya 10 numaralı Gürgök Bey. 1 numaralı Beyaz Işık aldı liderliği ve farkı da 1,5 boy kadar çıkarttı. 13 numaralı Özmen Bey ikincilikte. İç kulvarda 4 numaralı Kahramanoğlu 2 boy kadar geride. 11 numaralı Kayıpsız yarım boy dışında 8 numaralı Erişmiş onun 2 boy kadar gerisinde. Ortada 7 numaralı Atilla Bey var. Hemen içinde 3 numaralı Gürbüztay. Onların dışına geldi şimdi 5 numaralı Platform. Onun 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Gökırmak. Gökırmak'ın 2 boy gerisinde 12 numaralı Metincim. 4 boy kadar geride 6 numaralı Amandulo. 2 boy kadar geride 2 numaralı Boğaz Çocuğu. Yine 30-40 metre kadar geride ise 10 numaralı Gürgök Bey. 1600'e girildi. 1 numaralı Beyaz Işık önde fark 1,5 boy. 13 numaralı Özmen Bey ikincilikte. İç kulvarda 4 numaralı Kahramanoğlu 1 boy kadar geride 8 numaralı Erişmiş. Yarım boy içinde 11 numaralı Kayıpsız 1 boy kadar geride 5 numaralı Platform. Onun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Atilla Bey sağrısında 3 numaralı Gürbüztay. Onun hemen içinde 9 numaralı Gökırmak 2 boy kadar geride 12 numaralı Metincim. 1 boy kadar geriye geldi 2 numaralı Boğaz Çocuğu. Onun da 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Amandulo. 10-15 boy kadar geride 10 numaralı Gürgök Bey sırasıyla 1000 metre startına doğru ilerliyor atlar. 1 numaralı Beyaz Işık 1,5 boy farkla lider. 13 numaralı Özmen Bey yine ikincilikte. 8 numaralı Erişmiş 3.'ye sokuldu. Yine içinde 4 numaralı Kahramanoğlu var. 1 boy kadar geride 5 numaralı Platform. Onun içinde 11 numaralı Kayıpsız. 1 boy kadar geride 3 numaralı Gürbüztay. İçinde 7 numaralı Atilla Bey. 1,5 boy kadar geride 12 numaralı Metincim. Yarım boy içinde 9 numaralı Gökırmak. 1 boy kadar geride dışta 6 numaralı Amandulu. Onun içinde 2 numaralı Boğaz Çocuğu sırasıyla son 600'e yaklaşıyor safkanlar. 1 numaralı Beyaz Işık önde ikincilikte yine 13 numaralı Özmen Bey. 1 boy kadar geride dışta 8 numaralı Erişmiş. İçinde 4 numaralı Kahramanoğlu. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Platform ve Kayıpsız sırasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunda atlar düzlüğe çıktı. 1 numaralı Beyaz Işık düzlüğü önde çıktı fakat hemen dışına geldi 13 numaralı Özmen Bey. Onun dışından 4 numaralı Kahramanoğlu'nun daha geriden Erişmiş'in gayretleri var. En dıştan da Gürbüztay'ın gayretleriyle son 200'e giriliyor. 13 numaralı Özmen Bey önde dışında 4 numaralı Kahramanoğlu daha geriden. Gökırmağ'ın ve Gürbüztay'ın atakları var. Son 100 metre Kahramanoğlu geldi. Liderliği aldı. İçeride Özmen Bey dışarıdan da Gökırmak geliyor. 9 numaralı Gökırmak geliyor. İçinde Kahramanoğlu. 9 numaralı Gökırmak kazanıyor. 4 numaralı Kahramanoğlu ikinci. 13 numaralı Özmen Bey üçüncü. 3 numaralı Gürbüztay dördüncü oldu. 7 numaralı Atilla Bey de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 8. koşu açık grup 1 mücadele Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunu Sayın Hakan Yücetürk'ün sahibi olduğu 9 numaralı Gökırmak Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Unutulmaz. Unutulmaz.
8: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
7: Aygaz.
9: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur. Divan olur. Divan.
10: Koçtaş'a gidiyorum. Evimi çok seviyorum.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporda.

Evet, yarın maçlarına geçeceğiz. Bugünden skorları bir vereyim, canlı skorları. Helsinki 1, Mariehamn 0, dakika 83 oldu Finlandiya Ligi'nde. İsveç'te ise saat 16'da başlayan, dakikalar 40'ı gösteren 3 maçta Ajax 0, lider Sirius yine çok iyi maç çıkarttı. 2-0 önde Ajax deplasmanında. Gais 1, Kalmar 0, Malmö Hamstad maçı ise dakika 41, 2-2'lik eşitlik var. Bugünden tahminlerimizi vermiştik. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain Arsenal maçında ise aslında ortak öncelikli tercihimiz TGS 2-3 olarak öne çıktı. Yarından Belçika'da bir maç var. Belçika hani Avrupa'da büyük liglerin tamamında sezon bitmişken Belçika'da biraz da yanlış planlamayla Gent-Genk maçı var. Yarın bu maç sonunda Konferans Ligi'ne katılacak. Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak. Takım belli olacak. Tek ayaklı bir maç. Gent'in sahasında oynanacak. Ligi daha yukarıda bitirdiği için. Ve dediğim gibi yanlış planlamadan dolayı aslında bugün milli takımlara katılması için seçilen oyuncuların katılması son günü. O yüzden Genk'te de birçok önemli oyuncu forma giyemeyecek. Ito, Kayembe, Elahdi, Medina milli takımlarına gittiler. Karatsas için de izin almaya çalışıyorlardı. O da muhtemelen yüksek ihtimalle forma giyemeyecek. Bunların hepsi Genk'in ilk 11 oyuncusu. Tabii bu kadar önemli eksiğe rağmen, iç saha avantajına rağmen Gent'e de güvenmek kolay değil. Çünkü 10 maçlık playoff, yani normal sezonlarda 10 maçlık bir playoff ligi oynadılar. Şampiyonluk playoff oynadılar. Ve orada tabii rakipler de güçlüydü ama hiç galibiyet alamadılar. Ve sadece 4 gol atabildiler. Hücumda çok sıkıntılılar. Benzer problemi Genk de yaşadı. Onlar da aslında Konferans Ligi grubuna playoff'ta favori başlamalarına rağmen hücumda çok üstü oynadıkları, işte %60-65 oranlarında topa sahip oldukları maçlarda bile bitiricilik noktasında ciddi sıkıntı yaşayıp çok fazla puan kaybettiler ama son hafta şansları yardım etti. Standard Liège'in kazanamaması sayesinde

0: Genk bu maçı oynamaya hak kazandı. Yani baktığımız zaman hücumda zorlanan iki takım, bitiricilik noktasında sıkıntı yaşayan iki takım ve Genk aslında kağıt üzerinde tam kadro olsalar, favori olsa çıkacağı maçta dediğim gibi milli takıma katılacak çok önemli oyuncuları sebebiyle zorlanacaktır. Ben az gollü maç bekliyorum. 2.5-6 benim bu maçta dinleyicilerimize önerim olur.
1: Evet, bu maçı da Belçika'daki maçı da konuşmuş olduk. İspanya 2. liginde son hafta demiştik. Sezon bitiyor demiştik. Lider ve ikinci belli. Daha doğrusu birinci ve ikinci belli. Orada kendi aralarında sıralanacaklar. Büyük ihtimalle bir sürpriz olmayacak ama. Bununla birlikte düşen takımlar büyük oranda belli. Playoff konusunda ise takımların çok ciddi bir yarışı var. Birer puanla sıralanmış durumdalar. Şimdi o maçlara bir bakalım. En güvendiğimiz maçları bir değerlendirelim. Zaragoza-Malaga maçıyla yarını değerlendirelim. Zaragoza küme düştü. Tabii ki onun gibi bir takım karşısında, küme düşmüş bir takım karşısında playoff kovalayan Malaga'yı değerlendirmek lazım. Yani mesela bizim ligimizde de, İspanya'da da, diğer liglerde de gördük. Son haftalar da, özellikle son hafta kazanması gereken takımlar kazandılar büyük oranda. Güç farkına bakmaksızın kazandılar. Dolayısıyla ben Malaga'nın da Zaragoza'yı yeneceğini düşünüyorum. Zaragoza son galibiyetini tam 9 hafta önce aldı. Yani Mart ayının ortalarıydı son galibiyetini aldığında. O günden bu yana galibiyet alamadıkları gibi gol atmakta bile zorlanıyorlar. Malaga ise kazanırsa hiçbir skora bakmadan playoff hakkını elde edecek. Sezonun emeklerinin karşılığını en azından şimdilik alacak ki 42 haftalık bir sezondan bahsediyoruz. Onun karşılığını almak da sadece bu maça bağlı. Son dönemde Malaga formda. Bence iddiası Zaragoza karşısında istediğini alacaktır. Burgos Andorra maçına bakacak olursak 7. sıradaki Burgos kazanırsa ve üstündeki 4 rakipten biri puan kaybı yaşarsa, ki muhtemeldir 4 rakipten biri, yani 4'te 3 olabilir. Dolayısıyla burada Burgos'un kazanması çok çok önemli playoff'a gitmek için. Son 2 haftada deplasmanda kazandılar. Yine hata yapmayacaklardır diye düşünüyorum. Andorra'nın iddiası kalmadı. Bu yüzden motivasyonu da Andorra'nın düşük olur. Tabii ev sahibi defansif oyun ortaya koyuyor. Az gol atıp maç kazanmaya çalışıyor. Bu maçta da Burgos kazanır playoff için. Kazanır ve rakiplerin hatasını bekler ama çok gol bir maç olmaz. 1 ve 4.5 altını birlikte alabiliriz. Bu seçimin oranı Bilyoner'de 1.56 banka kuponlara girebilir. Deportivo Las Palmas karşılaşmasına bakalım. Deportivo'nun liderlik ihtimali çok düşük. Alttan da bir tehlike gelmiyor. Dolayısıyla Deportivo rahat durumda ligde. Konsantre olması zor gözüküyor Deportivo'nun. Çünkü liderliği almaları için rakibin üstteki rakibi Santander'in yenilmesi gerekiyor. Yani beraberlik de kurtarmıyor. Çünkü iki de baraja da girdiler. Ki Santander çok zayıf bir rakiple oynadığı için bu ihtimal düşük. Alttan da bir tehlike olmadığı için Deportivo'nun bu maça ben konsantre olmasını beklemiyorum. Las Palmas ise tam tersine playoff için mutlaka buradan 3 puanla dönmeli. Dediğim gibi böyle durumlarda ben ihtiyacı olan tarafa yönelmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Burada da ihtiyacı olan taraf net bir şekilde Las Palmas bence kazanacaktır. Bilyoner'deki oranı da 1.89. Santander Kadiz maçına bakacak olursak burada ben bir sürpriz çıkmaz diye düşünüyorum. 1 ve 1.5 üstüne birlikte alabiliriz. Banko kuponları koyabiliriz. Santander bu maçta puan alırsa ligi şampiyon bitiriyor. Galibiyet gerekli değil. Beraberlikte bile ikili avarajı daha iyi olduğu için Deportivo'dan Santander liderliği alıyor. Kadiz ise kümede kaldı. Zorlu bir sezonun ardından. Evet, düşme hattıyla puan farkı 3 ama ikili avarajda Mirandes'ten daha iyi. Dolayısıyla Kadiz yenilse, Mirandes kazansa bile ikili avarajda ligde kalıyor. Santander sezonu böylesine iyi geçirmişken şampiyonluğu da vermek istemeyecektir. Şampiyonluk tabii ki bir bu takımlar ligde ilk iki sırayı aldılar ve üst lige çıktılar. Ama şampiyonlukta yine bunu taçlandırmak için önemli. Ben Santander'in galip geleceğini tahmin ediyorum. 1 ve 1.5 üstü banko kuponları alabiliriz. Cordoba Huesca maçı ise bence bugünün son maçlarından ve bugünün bankolarından bir tanesi. Bu haftanın bankolarından bir tanesi. Cordoba ligin iddiasız ekiplerinden bir tanesi. Ama tek amaçları ligi mümkün olan en üst sırada bitirmek. Bu yüzden ligdeki son 4 maçı 3'ünü de kazandılar. Yani bu takımın iddiasız olması bu takımın önünü kesmedi. Formunu düşürmedi, motivasyonunu bozmadı. O anlamda takdir edilecek bir takım Cordoba. Ligi de bu maçı kazanırlarsa üst sıralara yakın tamamlayacaklar. Huesca ise ligin deplasmanda açık ara, hem de bayağı açık ara en az puan deplasmanda alan takımı. Ve dışarıdaki son 11 deplasmandaki 11 maçta sadece 2 puan alabildiler. 9'unda yenildiler ve küme düştüler. Burada maça konsantre olmaları beklenmemeli. Cordoba üst sıralarda ligi bitirebilmek için deplasmanlardaki ligin en kötü takımını yenecektir diye düşünüyorum. Banko kuponları bu maçı da öneriyorum. 1.56'lık oranı var. Bunun dışında ekleyeceğim başka bir maç var mı? Yok. Cordoba Huesca maçında Cordoba galibiyeti. Santander Cadiz maçında 1 ve 1.5 üstü birlikte. Deportivo Las Palmas maçında 2. Oranı 1.89. Burgos Andorra maçında 1 ve 4.5 altı. Zaragoza Malaga maçında ise deplasman takımı kazanır. Galibiyetini öneriyorum. Paris Saint-Germain Arsenal maçında da zaten tahminim TGS 2-3'tü. Az golü bir maç olur diye düşünüyorum.
0: Evet, Barış İnças sana teşekkür ediyoruz. Bu hafta tabii konuşacağımız ligler vardı. Önümüzdeki hafta tamamen Dünya Kupası'na odaklı hale geleceğiz. Milli takımın hazırlık maçları genel olarak bültende öne çıkan maçlar olacak. Bu İsveç, Norveçler, Brezilyalar hepsi milli takım arasına girecekler. Bizim de pazartesi günü bir hazırlık maçımız var. Kuzey Makedonya ile Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak ki 1 Haziran'da 26 kişilik nihai kadroların Dünya Kupası öncesi verilmesi için son tarih. Bilmiyorum o maç yani erken saatlerde mi verilir yoksa o maçın sonrasında mı Montella bir karar verir göreceğiz. Tabii 35 kişi çağırmıştı. Bunu 26'ya düşürecek. Bakalım elenenler kim olacak? Tabii bazı futbolcular için. Bazıları zaten kafasında bence gidemeyeceğini biliyordur ama.
1: Tabii canım.
0: Ama böyle kararsız noktalı olanlar için de tabii böyle büyük bir organizasyona gidememek hayal kırıklığı yaratacaktır. Göreceğiz hoca tercihlerini kimlerden yana kullanacak. İsveç liginde ilk yarılar sona erdi. Ajax 0, Sirius 2, Gais 1, Kalmar 0, Malmö, Hamstad maçında 2-2'lik eşitlik. Bunların hepsi ilk yarı sonucu. Helsinki, Marian maçında ise 90 artılardayız, uzatma anlarındayız. Helsinki'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Çin Süper Lig'de Beijing Guoan 82 ve 85. dakikalarda attığı gollerle 2-1 geride 3-2 öne geçti. Tong Liang deplasmanında da. Shenzhen 2, King Dongjuan 1. Bu maçlarda artık son saniyelere giriyoruz. Hazırlık maçları tabii bugün de yavaştan başladı. Dünya Kupası'na gidecek takımlardan. İskoçya 4, Kuruçao 1. Kuruçao aslında öne de geçmişti ama 10 kişi kaldıktan sonra İskoçya'ya direnemedi ve 4 gol yiyerek ağır bir mağlubiyete doğru gidiyor. Zimbabwe Hindistan maçı da var. Tabii iddiada olmayan maçta ama maçta 0-0 dakikalar 20'yi gösterirken.
1: Evet, Paris Saint-Germain Arsenal maçının Şampiyonlar Ligi finalinin 19'da olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Alışık olunmayan bir saat diliminde. Dolayısıyla dinleyicilerimiz 22'de gibi düşünebilirler. Düşünmeyelim öyle. Bu kez yerel saatle 18'de. Onun dışında Türkiye saatiyle 19'da bu karşılaşma oynanacak. Muhtemel 11'leri de bir kez daha hatırlatalım. Paris Saint-Germain'de kalede Safonov, savunma hakimi Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, orta alan Neves, Vitinha, Fabian ya da Zaire Emery, ileri uçta da Doué, Dembele ve Kvaratskhelia muhtemel 11'i var. Arsenal'de ise kalede Raya, savunmada Mosquera, Saliba, Magalhaes, Calafiori, orta alanda Odegaard, Rice, Eze, ileri uçta da Saka, Gyökeres ve Trossard'ı görebiliriz muhtemel 11'ler. Bu şekilde iki takımın da teknik direktörü İspanyol Bir tarafta Luis Enrique, diğer tarafta Arteta, Mikel.

0: Bu ekole dönme kararı almış, duyduğumuza göre İraola'yla anlaşmak üzereymiş Bournemouth'u. Bu sene çok başarılı yapan eski Bilbao oyuncusu Sabek İraola'yla anlaşmak üzereymiş Liverpool. Yayında sonuna geldik.
1: Evet.
0: Var mı söyleyeceğim bir şey Cem?
1: Güzel programda akşam tabii Şampiyonlar Ligi finali var. Dediğin gibi saatini 19'da yani şimdiden dışarıda onlar da planlasın izleyecek yerlerini. Biz de maça yetişmeye çalışacağız. Umarız keyifli güzel bir maç olur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla
1: eğlenmenin ilk adresi Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen o.
12: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
1: Çin lider katıda yerini aldı. 6 at hazır. Start verildi ve yarış başladı değerli yarışseverler. Ataman Bey çıkıştan sonra 2 boy geriye düştüm. 6 numaralı lider katı liderliği alıp farkı da 1,5 boy kadar çıkarttı. 7 numaralı Süpersonik ikincilikte. 2 numaralı Sert Kaledi üçüncülükte. Hemen içinde 4 numaralı Beşir Çavuş var 1,5 boy kadar geride. 1 numaralı Serdar Yudan 2 boy kadar geride ise 3 numaralı Ataman Bey. 6 numaralı lider katının liderliğinde devam ediyor yarış. Fark 1,5 boy. İkincilikte 7 numaralı Süpersonik. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Sert Kaleli. İç kulvarda 4 numaralı Beşir Çavuş. 1,5 boy geride yine 1 numaralı Serdar Yudan. Onun da 1,5 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 3 numaralı Ataman Bey var. 6 numaralı lider katı 1600'e önde gelmeyi başardı. Süpersonik şimdi temposunu arttırdı, geldi, onu yakaladı ve öne geçti bu safkan. İkincilikte kaldı 6 numaralı lider katı. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Sert Kaleli, 5 boy kadar geride 4 numaralı Beşir Çavuş, 1 boy kadar geride 1 numaralı Serdar Yudan, 1 boy geride ise 3 numaralı Ataman Bey var. 7 numaralı Süpersonik koşunun liderliğini koruyor. Fark 1,5 boy. 6 numaralı lider katı 1200'e ikincilikte girdi. Dışında 2 numaralı Sert Kaleli. 4 boy kadar geride 4 numaralı Beşir Çavuş. İçinde 3 numaralı Ataman Bey. Onun dışında 1 numaralı Serdar Yudan var. 1000 metre startına girilmek üzere 7 numaralı Süpersonik önde. 6 numaralı lider katı ikincilikte. Hemen dışında 2 numaralı Sert Kaleli. 2 boy geride. Bariyer dibinde 3 numaralı Ataman Bey. Dışında 4 numaralı Beşir Çavuş. Onun dışında Serdar Yudan. 7 numaralı Süpersonik önde, 2 numaralı Sert Kaleli ikinciliğe sokuldu ve 800'e o ikincilikte girdi. 6 numaralı lider katı üçüncülükte, dördüncülüğe 3 numaralı Ataman Bey gelirken dışında 4 numaralı Beşir Çavuş var. 4 boy geride kaldı 1 numaralı Serdar Yudan. Safkanlar düzeye çıkmak üzere 7 numaralı Süpersonik 1 boy farklı önde. 2 numaralı Sert Kaleli ikincilikte 1 boy kadar geride, lider katı dışında 3 numaralı Ataman Bey sırasıyla safkanlar düzeye çıktı. 7 numaralı Süpersonik düzeyde lider çıktı. Dışında 2 numaralı Sert Kaleli. Ortadan lider katı ve Ataman Bey'in ataklarıyla son 400'e girildi. Bariyer dibinde Süpersonik lider. Dışarıda 2 numaralı Sert Kaleli var. Son 200 metreye girilirken Sert Kaleli araya azalttı şimdi Süpersonik de. Öne de geçti bu safkan içeride. Süpersonik tazelemeye çalışıyor. Son 150 metreye 2 numaralı Sert Kaleli önünde içeriden tekrar geldi Süpersonik. Son 100'e girildikten sonra öne geçti. Sert Kaleli de bırakmadı. Dışarıdan 2 numaralı Sert Kaleli tazeliyor. İçinde Süpersonik var, iki safkan beraber geçiyor fotoyu. 3 numaralı Ataman Bey 3. 6 numaralı lider katı 4. 4 numaralı Beşir Çavuş da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Zevkli mücadelede 2 numaralı Sert Kaleli mi yoksa 7 numaralı Süpersonik mi kazandı? Birazdan foto finish resmini de göreceğiz.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Radyo Spor.
4: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.06'yı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyiciler. Bu 2 saatlik süre içerisinde yoğun gündemde neler oluyor onlara bakacağız. Günün karşılaşmalarının değerlendirmesini yapacağız. Programın hemen bitiminde saat 19 itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde final başlıyor. Arsenal ile Paris Saint Germain arasında oynanacak biliyorsunuz ve bu karşılaşma öncesinde de yine maçı konuşacağız. Maç öncesi son gelişmelere bakacağız. Değerlendirmelerimizi, analizlerimizi yapacağız. Keyifli, güzel bir program olması için tüm çabamızı sarf edeceğiz ama sizin de katılımınız önemli. Katılımınızla birlikte güzel bir yayın olacağına şüphem yok. Radyo Spor WhatsApp hattımıza mesajlarınızı göndererek yayına dahil olabilirsiniz. 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla siz de düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve ayrıca şunu da hemen belirtmekte fayda var. Tabii bugünün şu ana kadar oynanan karşılaşmalarından da dakika skoru aktaracağım sizlere. Hemen bir soru gelmiş çünkü. Hatta isterseniz sırası gelmişken bunları paylaşalım. Finlandiya'da yeni başladı. 4 maç var. Bunlarda skorları aktaralım. Kupskupio Inter Turku. TPS Turku VPS maçları golsüz devam ederken Gristan Sainioki karşısında 1-0 önde. Lahti'de Ilves Tamper karşısında 1-0 önde. Norveç'te 7. dakika Molde Sandefjord karşısında 1-0 öne geçti. İsveç'teyiz, dakikalar 48'i gösteriyor. Ajax 0 Sirius 2, Gais 1 Kalmar 0 ve Malmö 2 Halmstad 2. İsveç Superettan'da 2 maç var. Sandefjord 0 Sandvikens 2 ve Falkenberg Oddevold maçı henüz gol olmadı. Norveç 1. ligde ise 7. dakika Moss Stabæk karşısında 1-0 önde. Danimarka'da 1. ligde 3 maç var. Hobro 3-0 önde Middelfart karşısında. Aalborg HB Køge karşısında 1-0 önde ve B93 Kopenhag Aarhus maçında da Aarhus 2-1 önde götürüyor mücadeleyi. Litvanya'da 81. dakika Banga Garzai ile Saulius mücadelesi 1-1'lik skorla devam etmekte. Belarus'ta 2 maç var, 52. dakikaları oynanıyor. Gomel 1-0 önde Dinamo Brest karşısında. Diğer karşılaşmada ise Neman Grodno Vitep karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. Skorlar böyle. Yeni skorlar oluşursa da yine sizlere bilgi aktarımında bulunacağımı belirteyim. Yeniden hatırlatmakta fayda var. Radyo Spor WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538-052-1487. Hemen bir konu başlığı açalım ve öyle devam edelim. Şimdi programın sonuna kadar zaten bu geceki Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili düşüncelerinizi soracağım. Hem kupayı kim alır, yani kim Şampiyonlar Ligi şampiyon olur, lütfen onunla ilgili düşüncenizi paylaşın. Bir de maça dair nasıl bir bahis açısından değerlendirme yaptınız, onu da lütfen benimle paylaşın. Tekrar edeyim, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Konu başlığımız bugün program sonuna kadar Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kim şampiyon olur ve bahis açısından nasıl bir değerlendirme yaptınız bu karşılaşmaya, onu paylaşın lütfen. Kuponlarınızı gönderebilirsiniz, yani bekliyor olacağım. İzmir Bornova'dan bir mesaj gelmiş, hemen dikkate alıyorum. Teşekkür ederim sevgili dinleyicimize gönderdiğim mesaj için. Sevgili Mücahit göndermiş, teşekkürler. Bunun dışında yine yeni gelecek mesajları da hemen şöyle listeleyelim ve onları da birazdan okuyacağımı belirtmek isterim. Gündem de çok yoğun. Gerçekten gündemi takip etmek özellikle son günlerde çok zorlaşmaya başladı. Neden mi? Fenerbahçe'de başkanlık yarışı devam ediyor ve her geçen dakika bir yerde bir başkan adayı konuşuyor. Onunla ilgili birçok konu var, konuşacağız. Sayın Saadettin Saran bugün bayramlaşma töreninde konuştu. Bir veda konuşması gibiydi. Onun üzerine yine konuşuruz. Ayrıca Galatasaray tarafına baktığımızda Galatasaray yeni sezonun transferlerini şimdiden planlamaya başladı bile. Buraya bakacağız. Diğer tarafta Beşiktaş teknik direktör arayışları devam ediyor Beşiktaş'ta. Bakalım ilerleyen günler ne getirecek beraberinde. Yani ben açıkçası özellikle Felipe Luiz'e gidildiği zaman şunu söylemiştim. Yani Felipe Luiz'in gelmesi çok zor gözüküyor. Bu bir zaman kaybı olabilir demiştim. Öyle de gerçekleşti maalesef. Beşiktaş bu anlamda bir zaman kaybı yaşadı. Yeni adaylar var, yeni isimler var. Çok konuşuluyor. İlerleyen dakikalarda bakacağız elbette ona da. Milli takımla ilgili de konuşalım istiyorum. Çünkü dün Montella açıklamalar yapmıştı. ve artık yavaş yavaş hazırlık maçlarının ardından nihai kadro belli olacak ve o nihai kadroda nasıl şekillenecek herkes merak ediyor. Birinde Fenerbahçe stadında oynanacak mücadele Kuzey Makedonya ile. Oraya da yine şöyle bir dönüp bakarız sevgili dinleyiciler. Yine İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, TRT Spor'un konuğu ve soruları yanıtlıyor şu anda. Ona da bakacağız birazdan sevgili dinleyiciler. Onu da paylaşacağız sizlerle. Dop dolu bir yayın bizleri bekliyor. Sizlerin mesajlarıyla birlikte lütfen yazın bana. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 1487.
1: .30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 17.13 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak ve programda biraz önce konu başlıklarını sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bu konu başlıklarının biraz da içeriğine bakacağız sevgili dinleyiciler. Bir kez daha belirteyim. Biraz önce aktarmıştım. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları var. Önüme düştükçe onları da sizlerle paylaşırım sevgili dinleyiciler. Şimdi gelelim günün öne çıkan haberlerine. Birazdan Fenerbahçe ile ilgili bir bağlantı yapacağım ve ayrıntılarıyla Fenerbahçe'deki o başkanlık yarışındaki son gelişmeleri konuşacağız. Ama öncesinde bir bakalım Galatasaray'daki son gelişmelere. Galatasaray'da gün içerisinde çok fazla aslında haber vardı. Onlardan öne çıkardıklarımı paylaşmak isterim. Galatasaray tabii önümüzdeki yılın kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor ve birçok isimden de bahsediliyor. Transfer çalışmalarına devam ediyor Galatasaray. Orta sahaya yıldız bir isim almak istiyor Galatasaray ki biliyorsunuz Mertens gittiğinden beri o bölgeye bir oyuncuyla takviye etmek istiyor Galatasaray. Ve burada bugün yazılan isim Liverpool'da forma giyen Curtis Jones. Curtis Jones'a teklif yaptığı belirtiliyor Galatasaray'ın İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden. La Gazzetta'da yer alan habere göre Inter'le birlikte Galatasaray'da Liverpool ile bir yıllık sözleşmesi kalan Curtis Jones'a teklifte bulundu deniyor. Inter olunca işin içerisinde tabii İtalya'dan geldi bu haber ve bugün de fazlaca basında yer bulduğunu söylemek lazım. Şöyle hemen ayrıntılara da bakalım. Neymiş? Haberdeki ifadeler şöyle: İtalya'da yeni bir hayata ve siyah mavili projeye büyük bir heyecanla sarılmaya hazırmış Curtis Jones, öyle söylüyor haber. Bu projeyi artık çok iyi biliyor ve en az onun kadar ilgi çekici olan Galatasaray'ın teklifini Inter'i tercih ediyor diyor. Kısacası sorun Curtis'in sözleşmesi değil, asıl mesele Liverpool'un tavrı. İngiliz kulübü oyuncuyu bırakmak için 30 milyon euronun üzerinde bir rakam istedi Galatasaray'dan deniyor. Inter ise şu ana kadar birkaç basamak geride kaldı ve 20 milyon euro teklif etti deniyor. Aradaki fark kapanacak mı? Bakacağız diyor. Haberin içeriği böyle açıkçası. Hemen size performansına da bahsedeyim oyuncunun. 25 yaşında Liverpool'daki oyuncu Curtis Jones 49 kez forma giydi. 3 gol attı ve 3 de asist yaptı bu süreçte, belirtelim. 25 yaşındaki bu oyuncuyu Galatasaray'ın istediği haberleri yer alıyor sevgili dinleyiciler. İşte dediğim gibi Avrupa basınında. Bunun dışında yine çok fazla dediğim gibi konuşulan konu vardı. Özellikle yeni transferlerle ilgili. Mesela çok konuşuldu biliyorsunuz Galatasaray'da Icardi meselesi. Icardi ile görüşmeler sürüyor. Ama ne kadar daha sürecek onu bilmiyoruz. Yani bu sürecin bir an önce tamamlanması gerekiyor ki Galatasaray'da Icardi ile mi devam edecek yoksa o bölgeye bir oyuncu mu alacak? Bunun da kararını vermesi gerekiyor. Gerçi Dursun Özbek en son şey demişti, Icardi tatile gitti, dönüşünde konuşacağız demişti ve tatilden dönmüş sevgili dinleyiciler Mauro Icardi. Hemen ayrıntılarına bakalım haberin. Galatasaray'da 32 yaşındaki santraforun Japonya tatilini bitirerek ya da yarıda keserek İstanbul'a döndüğü haberleri var. Tecrübeli golcünün menajeri Pino bir süredir Galatasaraylı yöneticilerle yeni sözleşmenin şartlarını görüşmek üzere İstanbul'daydı. Ancak şu ana kadar bir mutabakat sağlanmış değil. Icardi'nin bundan sonra yapılacak ilk görüşmede hazır bulunmak istediği de yine öne sürülmüş sevgili dinleyiciler. Buna rağmen anlaşma kolay görünmüyor diyor haberin ayrıntılarında. Çünkü iki taraf arasındaki görüşmeler özellikle iki konuda kilitlenmiş durumda. Bunlardan ilki elbette ki yıllık ücret. Başkan Dursun Özbey'in takımda kalmasını istediği Mauro Icardi'ye önerdiği senelik maaş net 4 milyon euro. Menajer Pino ise bu öneriyi kesinlikle kabul etmedi. Icardi'nin sıradaki görüşmede maaşından feragat edip etmeyeceği ise merakla beklenenler arasında. Bir diğer aslında detay ise Icardi'nin istediği süre. Şu an Osimhen takımın birinci forveti, Icardi mevcut durumda ikinci forvet olmayı kabul etmiyor. Okan Buruk ise Icardi kalsa bile bir forvet daha transfer edilmesini istedi deniyor sevgili dinleyiciler haberin ayrıntısında. Ve devamında bakalım var mı yeni bir haber? Yok peki. Yani bu iki hususu çözmeye çalışıyor Galatasaray. Icardi'nin kalması için Galatasaray'ın da ciddi bir aslında çalışması var. Tabii burada şöyle bir değerlendirme yapılıyor, onu söyleyeyim. Yani Sayın Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor. Bu nedenle de biraz Icardi'nin kabul edemeyeceği şeyleri öne sürerek, şartları öne sürerek Icardi'nin bundan vazgeçmesini bekliyor diye bir düşünce de var. Hatta bunu düşünenlerin sayısı da az değil, onu söyleyeyim. Tabii burada işte Galatasaray taraftarının Icardi'ye karşı olan ilgisi ve Icardi'yi mutlaka takımda görmek istemesi beraberinde Dursun Özbey'in de böyle bir tavır almasını getirmiş olabilir. Ancak şu gerçeği de görmek lazım. Geçtiğimiz sezon Icardi'nin Galatasaray'a çok ciddi bir katkısı olmadı. Okan Buruk da bunu görüyor. Ve özellikle Osimhen'in olmadığı maçlarda çok zorlanan bir Galatasaray görmüştük. Ve neredeyse Osimhen'in olmadığı maçlarda kaybedilen puanlardan dolayı şampiyonluk kaybedilebilirdi. O yüzden Okan Buruk burada forvet anlamında Osimhen'in yokluğunda orayı doldurabilecek ya da en azından Osimhen'i zorlayabilecek bir forvet arayışı içerisinde. Tabii burada işte 4 milyon euroların üzerine çıkmak, daha yüksek paralar vermekle oyuncu daha iyi oyuncular getirebilir Galatasaray. Bu mantıkla da hareket ediyor olabilir. Yani Mauro Icardi'nin mevcut performansına bakarak bunu söylüyorum. Daha yüksek bedellerle çok daha iyi oyuncular gelebilir. Ama Mauro Icardi ikinci bir forvet olmayı kabul eder ve 4 milyon euroyu kabul ederse de Galatasaray anlaşmayı imzalayacak. Mauro Icardi'nin Japonya tatilini keserek geri dönmesi aslında bir anlamda bu görüşmelere katılmak istemesi belki de kabul edeceği yönünde de değerlendirilebilir. Yani artık imza atmaya geldi mantığıyla da bakılabilir. Ancak işte haberin içerisinde bunun çok zor olduğundan bahsediliyor. Hem rakam olarak ki sanıyorum 9 ya da 10 milyon euro kazanıyordu Mauro Icardi. Ciddi bir düşüşten bahsediyoruz maaşında. Bunu kabul etmesi gerekiyor. Yanında bir de oynamamayı da kabul etmesi gerekiyor. Birçok maçta yedek kalmayı da kabul etmesi gerekiyor Mauro Icardi'nin ve hepsi bir yana Mauro Icardi'nin ayrıca fiziksel olarak da artık kendini yeni sezona hazırlaması gerekiyor ki fiziksel olarak hazır olmuş bir Icardi'nin Galatasaray'a faydasının olacağı hiç kimsenin herhalde şaşırmayacağı bir durum. Abi ben Icardi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Performans olarak bundan sonra faydalı olacağını sanmam demiş İstanbul'dan Hasan. Sevgiler saygılar demiş. Bir mukabil bizden de size sevgiler saygılar, çok teşekkür ediyorum. Paris Saint Germain bir handikap oynarım demiş Ersin. Ersin'e teşekkür ederiz. Bugün konu başlıklarımızdan birisine cevap vermiş. Vedat abi selam, iyi bayramlar. Ben Yalçın diyor. Sevgili Yalçın'a da iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Dediğim gibi konu başlığım bugün program boyunca Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olur? Ve siz bahis açısından, iddia açısından değerlendirdiğinizde nasıl bir değerlendirme yaptınız ya da kuponlarınızda bu maça ne oynadınız, bana kuponları da gönderebilirsiniz. Ajax soluna karşılıklı gol var. Molde üst, Paris Saint Germain karşılıklı gol var. Olur mu sence abi bu 3 maç demiş sevgili Yalçın. Yani Ajax soluna maçı zaten 2-0 gidiyordu. Sirius 2-0 öndeydi. Bir gol daha gelir oradan diye düşünüyorum. Ama Ajax'tan gelmesini bekliyorsunuz siz karşılıklı gol var şeklinde. Umarım sizin istediğiniz gibi olsun. Diğer tarafta Molde üst demişsiniz. Orada da 1-0 öne geçti. Molde çok erken buldu golü. Onun da gelme ihtimali yüksek. Paris Saint Germain karşılıklı gol var düşüncenize de. Ben de katılıyorum. Yani ben herkesin beklentisinin aksine gollü bir maç olabileceğini düşünüyorum. Yani herkes aslında Arsenal'den kaynaklı olarak maçın daha az golle tamamlanacağını düşünürken ben farklı düşünüyorum. Bence maçın erken dakikalarında gelebilecek bir gol. Fenerbahçe düzeltiyorum. Hem iki takım adına da yeni gollerin gelmesini birlikte getirir Paris Saint Germain ve Arsenal adına. Hem de işte maçı da karşılıklı gol var 2.5 üste götürebilir diyelim. Fenerbahçe dedik, orada kaldık çünkü tam önüme o anda yeni şeyler düşüyordu, haberler düşüyordu. Onları da dediğim gibi az sonra zaten bakacağız. Saat 17.30 yarışının ardından bir bağlantı yapıp Fenerbahçe'deki son gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Onu da belirtmek isterim. Yine Şampiyonlar Ligi maçı öncesi saat 18.30'da bir bağlantı daha yapacağız ve Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız. Maç öncesi kadrolar üzerinden bir değerlendirme yaparız. 11'ler de belli olmuş olur. Ve ben programı bitirir bitirmez yani 19 itibariyle sevgili Caner Aydaş yayına girecek ve Şampiyonlar Ligi mücadelesinin önemli anlarını, istatistik bilgilerini ve maç içerisinde canlı bahisleri de sizlerle paylaşacaktır diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Evet, hemen şöyle skorlara bir kez daha bakalım. Madem ki dinleyicimiz sordu bu böyle olur mu diye. Bakalım neler olmuş neler. Şimdi İspanya 2'de 2 karşılaşma var. Gol yok, yeni başladı, onu belirteyim. Finlandiya'da 22. dakika oynanıyor. Ganistan 1, Sainioki 0 ve Lahti 3, Ilves Tamper 0 şeklinde. Diğer maçlarda gol yok. Norveç'te 23. dakika Molde'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Sandefjord karşısında. İsveç'te Ajax 0, Sirius 2, Gais 1, Kalmar 0 ve Malmö 4, Halmstad 2 şeklinde devam ediyor maçlar. Bunun dışında şöyle bakalım. İsveç Superettan'da 2 maç var. Sandefjord 0, Sandvikens 2, Falkenberg 2, Oddevold 0. Norveç 1. Lig'de 2 maç var. 24. dakikalar oynanıyor. Ots BK 1, Lyn Oslo 0, Moss 1, Stabæk 0. Danimarka'da 1. Lig'de 62. dakikalar oynanıyor. Aalborg HB Køge karşısında 1-0 önde. B93 Kopenhag Aarhus maçında ise 2-2'lik beraberlik olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Belarus'ta 66. dakika Gommel Dinamo Brest karşısında 1-0 önde. Neman Grodno ile Vitep arasında ise 1-1'lik beraberlik var. Bir gol haberi var. Nereden? Malmö 5-2 yaptı Halmstad karşısında. Yani gollü bir maç gerçekten. İlk yarısı da 2-2 bitmişti. İkinci yarı durur mu acaba dedik ama durmadılar. Daha dakika 70. 3 golde ikinci yarıda çıktı. Bakalım, severiz böyle gollü maçları. Takip edeceğiz orayı da yine. Yeni goller oldukça size bilgi aktarımında bulunacağız. Dedik ve dönelim. Ne dedik en son? İşte Mauro Icardi'yi konuşmuştuk. Galatasaray'ı konuşmuştuk. Ve yine Galatasaray ile ilgili haberlerle devam etmek istiyorum. Bernardo Silva konusu çok fazla konuşuluyor biliyorsunuz. İlk günden itibaren Galatasaray'ın gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız Bernardo Silva ile ilgili haberler vardı. Ama çok iyi, önemli bir gelişme yaşanmış sevgili dinleyiciler. Portekizli futbolcunun yeni takımı netleşti diyor haberde. Manchester City'ye veda eden Bernardo Silva'nın adı bir süredir Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la anılıyordu. Sarı kırmızı taraftarları heyecanlandıran transfer iddiaları gündemdeki yerini korurken İspanya'dan bir haber gelmiş. Foot Mercato'da yer alan habere göre Barcelona yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çok yakınmış. Katalan devinin Bernardo Silva ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddiaları var. Öte yandan Barcelona teknik direktörü Hans Flick'in transfere onay verdiği söyleniyor. Bernardo Silva'yı yeni sezon planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü de yine haberde aktarılıyor. Sevgili dinleyiciler, gerçekten heyecanlanmıştı Galatasaray taraftarı. Bernardo Silva çok önemli bir oyuncu. Gerçi ben de heyecanlanmıştım. Yani Türkiye'de böyle oyuncuları görmek bence çok değerli. Ve çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok fayda sağlayabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Hele de bahsettik ya, Mertens'ten sonra o bölgeyi doldurmaya çalışıyor Galatasaray demiştik. İşte o bölgede belki de çok çok önemli bir isimdi. Ama görünen o ki Barcelona eğer bu işin içerisindeydi çok kolay değil. Hatırlayın, geçtiğimiz sezon yine böyle bir durum oluşmuştu. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray almak istemişti Rashford'u ama o Barcelona'yı beklemişti sonuna kadar ve Barcelona'ya da gitmişti. Burada tabii Premier Lig artık dünyanın zirvesi olarak görünüyor. Lig olarak. Ve orada da takımlarından ayrılan, yaşı belli bir yaşın üzerine gelmiş oyuncuların artık İspanya'ya, İtalya'ya gittiğini görüyoruz. Yani birinci sıradaki yerini hala koruyor Premier Lig. Onu da bir kez daha belirtmiş olalım. Evet, Galatasaray'da bakalım başka neler var. Tabii en çok konuşulan son birkaç gündür isim özellikle Göztepe'de oynadığı oyunla, geçtiğimiz sezonki performansıyla çok ciddi bir aşama kaydeden Arda Okan Kurtulan sevgili dinleyiciler. İşte Arda Okan Kurtulan'ı Galatasaray'ın istediği haberleri de yine fazlaca yer alıyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Göztepe ile Galatasaray arasında dikkat çeken bir transfer trafiği yaşanıyor diyor haberde. İki sarı kırmızılı kulüp Ahmet Kutucu ve Arda Okan Kurtulan transferleri için masaya oturmaya hazırlanıyorlarmış. Galatasaray'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ahmet Kutucu'yu kadrosuna katmak isteyen Göztepe'nin yeni forvet arayışlarını sürdüren takımın işte Arda Okan Kurtulan'ı verirken Ahmet Kutucu'yu alıp üstüne de bir bedel, bonservis bedeli almak istediğinden bahsediliyor. Şöyle bir duraksadım ama Okan Buruk'un 23 yaşındaki futbolcunun mutlaka transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdiği de yine açıklandı. Oyuncu biliyorsunuz sağ bek oynuyor ama zaman zaman işte sağ önde de oynayabilen bir oyuncu. Arda Okan Kurtulan. Adana Demirspor zamanlarından hatırlıyorum. Yani oradan yükselerek gelen grafiği Göztepe, Göztepe'den şimdi Galatasaray dönüyor. Tabii burada şu önemli. Galatasaray'da 11 oyuncusu olacak mı Arda Okan? Bu önemli. Yani ben şu andaki mevcut kadrosunda Galatasaray'ın baktığımda çok böyle ilk 11 oyuncusu gibi düşünemiyorum ya da öyle gelmiyor bana. Bakalım öyle olacak mı? Bunu da göreceğiz. Ayık soluna karşılıklı gol var lazım bana diyor. 0-2'de kaldı maç demiş. Sevgili Yalçın. Tamam, sevgili Yalçın'a biz de buradan şöyle bir bakalım. Maça tekrar 2-0 devam mı ediyor? Evet. Sirius 2-0 önde götürüyor. Hemen bakalım maçın istatistiklerini. Aslında yani 14 şut atmış, bir ayık soluna var. 3 isabet bulmuş. Bir topu da direkten dönmüş. Bu da sizin şanssızlığınız olmuş. Ama hala gol gelmemiş. Yani bu şu anlama geliyor. Bence gol bulabilir ayık soluna. Hala deniyorlar yani. Topa sahip olma anlamında da yine %50'lik bir topa sahip olması var ayık solunların. Bakalım, ben bekliyorum oradan bir gol dediğim gibi. Ayık solunadan gelmesini de sizin adınıza bir kez daha ümit edelim. Peki, mesajları göndermeye devam edin. Özellikle Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olur? Bu akşamki maçı kim kazanır? Size bu soruyu soruyorum. Birinci konu başlığımız bu olsun. Diğer konu başlığımız da aslında yine bu soruyla birbirine bağlantılı. Bu geceki Paris Saint Germain Arsenal maçına iddia açısından değerlendirdiğinizde nasıl bir bahis yaptınız? Lütfen benimle paylaşın. Ben de gelen tüm mesajları okumaya çalışacağım. Evet, yarışın başlamasına artık az bir zaman kaldı. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sizlere. Uğur Böceği iddia.com'un resmi bayisi 30.097 bayi kodu. Eğer dilerseniz buradan, yani iddia.com üzerinden 30.097 bayi kodunu tuşlayarak Uğur Böceği şans oyunları üzerinden üyelik gerçekleştirebilirsiniz, düzeltiyorum. Burada tabii kral oran farkıyla iddia.com'a üye olduğunuzda yapabileceksiniz kuponlarınızı. Kral oranlar gerçekten kazandırıyor, onu söyleyelim. Onun dışında yine Uğur Böceği iddiaya gitmenizin, oraya üye olmanızın bir başka nedeni de şu olabilir. Tabii size göre isterseniz. Ben Vedat Parlak, Burak Alaca ve Görkem Tezer'in kuponlarını da oradan bulabileceksiniz. Cepte kupon uygulaması var sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği iddiada ve dilerseniz gidip işte üyeliği gerçekleştirip Uğur Böceği iddianın kurumsal müşteri hizmetleri numarasına, WhatsApp numarasına yazmanız yeterli. Yani ben üye oldum, kuponları istiyorum demeniz yeterli. 0-540-300-0-97 0-540-300-0-97 buradan eğer yazarsanız ben kuponları istiyorum diye, cep telefonunuza geliyor mesaj olarak kuponlar. İşte benim kuponlarım her gün, yani haftanın 7 günü yapmış olduğumuz kuponlar size ulaşıyor. Benim kuponlarım, Görkem Tezer'in, yine Burak Alaca'nın, Radyospor programcılarının kuponlarına oradan ulaşabileceğinizi bir kez daha aktarmak istiyorum. Paris Saint Germain 2-1 yener gibi geliyor bana demiş sevgili Yalçın'a, teşekkür ederim. Yani olabilir tabii. Paris Saint Germain'in kazanma ihtimali var tabii karşılaşmayı. Ben de aslında Paris Saint Germain'i biraz daha avantajlı görüyorum. Ama ben bu maça dair farklı bahisler aldım. Bugün gün içerisinde de aslında paylaşmıştım. Yine ilerleyen dakikalarda Şampiyonlar Ligi'ni konuşurken de paylaşırız. Yani çok fazla şey var, tercih edebileceğiniz bahis çeşidi var. O yüzden orada biraz belki öyle davranmakta fayda var. Yani normalin dışında, işte 1-0-2 alt üstlerin dışında karşılaşma özel bahislerinde çok fazlası var, emin olabilirsiniz. İşte kalecilerden biri sarı kart görür gibi, ne bileyim gol, ilk gol kafayla atılır gibi vesaire vesaire, çeşit çeşit bahisler var. Bunlardan dilediklerinizi tercih edebilirsiniz. Biraz önce bahsetmiştim zaten, Uğur Böceği şans oyunlarına iddiaya üye olanlar mutlaka benim kuponlarımı gördüler bile. Bugün gün içerisinde kuponlar geldi. Şampiyonlar Ligi'ne dair kuponlarım da sizlerin cep telefonuna geldi. Siz gördünüz ama görmeyenler için ilerleyen dakikalarda mutlaka bu paylaşımı da yapacağımı söylemek isterim. Yarış başlamak üzere. Ankara'da 10. koşu için mikrofonlarımız şimdi Ankara'da.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İlk parçası onun hemen dışında 11 numaralı Gezginç Bey, yan dışta 10 numaralı Teyar. 2 boy kadar geride 5 numaralı Can Mert. Orta kulvarda 6 numaralı Uçan Kafkaslı, onun dışında 1 numaralı Nusretoğlu. Daha sonra 4 boy geride 4 numaralı Enfes Tamer var. Yarışın lideri 12 numaralı Ketüda, 13 numaralı Gazneli ikincilikte, 9 numaralı Ömer Eyüp üçüncülükte, dış kulvarda 7 numaralı Sükan Bey, 1 boy kadar geride 3 numaralı Samet Efendi, iç kulvarda 2 numaralı Hızlı Mehmet, daha sonra 10 numaralı Teyar sırasıyla atlar düzlüğe çıkmak üzere. 12 numaralı Ketüda düzlüğe lider çıkmayı başardı, dışında 13 numaralı Gazneli, arada yol arayan 9 numaralı Ömer Eyüp, daha geride 7 numaralı Sükan Bey ve dıştan da 10 numaralı Teyar'ın atakları var. 13 numaralı Gazneli geldi şimdi, Ketüda'yı yakaladı geri plandan 9 numaralı Ömer Eyüp, 7 numaralı Sükan Bey, 10 numaralı Teyar gelmeye çalışıyor. 12 numaralı Ketüda direnme çabasında, ortada 13 numaralı Gazeli de bırakmadı son 150 metre. 12 numaralı Ketüda önde, 13 numaralı Gazeli'nin, daha geriden Nusretoğlu'nun da atakları var. 12 numaralı Ketüda önde, Gazeli Enfes Tamer gelmeye çalışıyor. 12 numaralı Ketüda yarışı kazanıyor. 4 numaralı Enfes Tamer ikinci oldu. Üçüncülük için 1 numaralı Nusretoğlu, 7 numaralı Sükan Bey, 13 numaralı Gazeli beraber geçtiler fotoyu. Son koşuyu 12 numaralı Ketüda Eray Çizik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
6: Reklam.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Radyo Spor.
10: Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyüğü belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 7'deki Paris Saint Germain Arsenal maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
11: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
12: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve bekenin 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
13: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
6: Reklam.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. 17.36 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak sevgili dinleyiciler. Ve programda ikinci reklamdan sonra tekrar karşınızdayız. Birazdan Fenerbahçe ile ilgili gündemi konuşacağız. Fenerbahçe'nin başkanlık yarışı devam ediyor ve o yarış içerisindeki gelişmelere bakacağız. Oynanan maçlardan dakika skor aktaralım hemen sizlere hızlıca. Ondan sonra devam edelim. Ayık Solna 0. Sirius 2 devam ediyormuş karşılaşma böyle. Onu da şimdi görmüş olduk.

0: Evet, diğer maçlarda Lahti'nin 3-0 üstünlüğü var İlves Tamper karşısında. Yine Gnistan'ın da Sanyaoki karşısında 1-0 üstünlüğü de devam ediyor sevgili dinleyiciler. Malmö-Halmstad karşısında 5-2 önde. O da devam etmekte. Gais'in de Kalmar karşısında 1-0 üstünlüğünü sürdüğünü görüyoruz. Takip edeceğim. Yeni skorlar oluştukça yine aktaracağım sizlere. Ancak biraz önce programın başında da zaten anons etmiştim, hatırlayacaksınız. Sevgili İrfan 25 bizimle birlikte. Sevgili dinleyiciler, İrfan'la birlikte Fenerbahçe'deki son gelişmelere bakacağız. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Başkan adayları konuşmaya başladı. İşte bazı özellikle açıklamalar yavaş yavaş sertleşmeye başladı. Benim gözlemlediğim en azından bu. Bakalım neler söyleniyor, neler konuşuluyor. Fenerbahçe'deki son gelişmeler neler? Başkan adaylarının ağzından artık bazı isimler de dökülmeye başladı. O yüzden sevgili İrfan 25'te konuşacağız. Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. İrfan merhaba.
1: Merhabalar.
0: İyi misin? Her şey yolunda mı?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Yoğundur tabii senin. Bu süreç gerçekten herkes için, şu anda Fenerbahçe'yi takip eden herkes için yorucu bir süreç. Muhtemelen başkan adaylarının işte toplantıları vesaire derken gün boyu yoğun geçiyordur. Neler oluyor yani gelinen durumda? Önce şöyle başlamak isterim açıkçası. Aziz Yıldırım tarafından bazı isimler gelmeye başladı. İşte Vedat Muriç ismi konuşuldu. Ondan sonra ne bileyim sanıyorum en son konuşulan özellikle işte Brezilyalı bir forvet gibi bir söz etti Aziz Yıldırım deniyor. Neler var bize? Aziz Yıldırım tarafındakileri önce söyle. İstersen sonra Hakan Safi tarafında neler var, ne gelişmeler, onlara da bakalım.
1: Şimdi tabii Aziz Yıldırım'la ilgili Aziz Yıldırım kongrelerle buluşmaya devam ediyor. Yayın kuruluşlarında çıkıyor. Burada açıklamalar dile getiriyor. Evet. 12 yıldır süregelen başarısızlığı durdurmak için aday olduğunu dile getiriyor Sayın Aziz Yıldırım. Ve bu 12 yıllık içerisinde son 4 yılın kendisine ait olduğunu belirterek bir özelleştiri de yapıyor. Evet. Ve Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bu 12 yıllık başta durdurmak için Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olması gerektiğini, hı hı, dolayısıyla şampiyon olması için de göreve talip olduğunu belirtiyor. Sayın Aziz Yıldırım Vedat Muriç konusunda anlaşmaya vardı. Vedat Muriç'ler konusunda anlaşmaya vardı. Diğer Pazartesi günü itibariyle Mayerko grubuyla da bonservis pazartesinde başlayacaklar. Mayerko'nun 18 milyon euro bonservis talebi var. Ama Fenerbahçe bu rakamı 10-12 milyon euro civarında bir bedelle bu transferi bitirmek istiyor. Vedat Muriç de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ve Fenerbahçe Mayer kulübünden oyuncu bonservis

0: civarında bir bedelle bu transferi bitirmek istiyor. Vedat Muriç de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ve Fenerbahçe Mayer Kulübü'nden oyuncu bonservisi konusunda Fenerbahçe kolaylık gösterilmesini istiyor.
1: Burada tabii Vedat Nur için tavrı çok önemli değil mi? Çünkü zaten ligden düştüğü için Mallorca yani Vedat Nur'u gönderecekler. Burada Vedat Nur'u ben bu takımı da, istiyorum demesi.
0: Devre arasında da gündeme geldi. Evet. Devre arasında da gündeme gelmişti. O zaman Mallorca küme düşme hattına bırakmak istememişti. Ancak burada Fenerbahçe'yi bırakmak Mallorca bırakmak istememişti.
1: Şimdi Aziz Yıldırım bu şeyi devam etti.
0: Şimdi Vedat Muriç de tabii Fenerbahçe'ye gelmek istediğini, Mallorca kulübünden de bu konuda kolaylık gösterilmesini istiyor. Çünkü devre arasında Mallorca'da kalmıştı. Fenerbahçe'nin teklifini, yani sezon sonu için Fenerbahçe'ye söz vermişti. Fenerbahçe'ye sezon sonu için geleceğini ifade etmişti. Dolayısıyla bu transferin ben biteceğini düşünüyorum. Yani hafta içerisinde belki de Aziz Yıldırım bu transferi açıklayabilir.
1: Peki.
0: Yani diğer taraftan Borussia Dortmund'un golcüsü Cires de Fenerbahçe'nin gündeminde. Aziz Yıldırım ve ekibinin gündeminde. Orada bir serbest kalma bedeli var. 42 milyon euro civarında bir serbest kalma bedeli var. Eğer bu serbest kalma bedeli ödenirse yarın İstanbul'a gelebilir. Ama diğer taraftan tabii orada da bir pazarlıklar devam ediyor.
1: Yasan kim dedin? Bir daha söyler misin?
0: Cires'i.
1: Tamam.
0: Cilasi gündemde Fenerbahçe tabi bu oyuncuyla da prensipte anlaşmaya vardı. Kulübüyle bonservis pazarları sürüyor. Diğer taraftan oyuncunun Sherlock ismi de gündemde. Hatta Sayın Aziz Yıldırım dün Sözcü TV'de bizim programa katılmıştı. Ve burada açıklama yapmıştı. Hani Sherlock konusunda evet bir ilgi olduğunu, ancak bunun yani şu aşamada bir ilerleme olmadığını vurgulamıştı. Ama şu cümleyi de bitirmişti. Şu anda olmuyor diyoruz ama yarın belki de Sherlock'u da alabiliriz ifadesini kullanmıştı. Bu da çok bugün sosyal medyada ve medyada da çok fazla yankı buldu. Sayın Aziz Yıldırım'ın tabii transfer çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan 6 transfer yapmayı planlıyorlar. Belki 2 forveti bu hafta içerisinde açıklayabilir. Yani hafta içerisinde açıklayabilir diye düşünüyorum. Tabii teknik direktör konusunda da farklı isimler gündemde. Yönetim kurulu içerisinde farklı isimler gündeme geliyor. Burada tabii yerli olarak Aytaç Kocaman, Nuri Şahin, İsmail Kartal isimleri, yabancı olarak Montella ismi gündemde.
1: Ama sen ısrarla başından beri Aykut Kocaman olacak diyorsun değil mi?
0: Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum.
1: Aziz Yıldırım'ın da aslında açıklamalarında genelde böyle Aykut Kocaman'ı savunur şekildeki konuşmaları, hatta bir yerde Alex'i o göndermedi ben gönderdim gibi bir açıklaması da var. Bu da aslında böyle bir şeyi bize çağrıştırıyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Yani ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Ve Aykut Kocaman'ın da yani bu süreçte Fenerbahçe'nin yani şu anki durumundan çıkaracağını düşünüyorum. Şimdi sosyal medyada bir algı var. Sosyal medyada bir algı var ama yani bu algıda bakıyoruz. Mesela 100 tane mesaj, mesela bir Aykut Kocaman'a gibi mesaj atsak 100 tane olumsuz mesaj gelmişse bunun 90 tanesi ismi cismi belli olmayan troll hesaplar. Ya bunun üzerinden algı yapmaya çalışıyorlar. Yani işte yok Aykut Kocaman gelirse işte Aziz Yıldırım'a oy vermeyeceğim diyenden tutun da işte Aykut Hocaman'la ilgili hakarete varan söylemlerde bulunan insanlar.
1: İrfan, camiayı çok yakından takip ediyorsun sen. Şöyle bir soru soracağım sana. Şimdi iki aday var ya, Aykut Kocaman ismini işte bu kadar tepki gösterilmesinin nedeni diğer adayı destekleyen kişilerin mi aslında olduğunu düşünüyorsun? Ve Aykut Kocaman'a ciddi de bir destek var mı diyorsun? Yoksa genele baktığında da Aykut Kocaman'a destek az mı?
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani Fenerbahçe Aykut Kocaman konusunda ben yani şunu söyleyebilirim. Yani herkes sosyal medyada kavgaya göre hareket edilmesi ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü Aykut Kocaman 2024'te genel kurula geldiği zaman ve son genel kurula geldiği zaman kongreden ona nasıl teveccüh gösterdiğini yerinde gördüm. Çok büyük bir ilgi vardı kendisine. Ve orada taraftarların yoğun ilgisini, kongrelerin yoğun ilgisi nedeniyle oy vermeye giderken bir de çok zorlandı. Hani bazı

0: Sarı çıkıp YouTube yayınlarında yorum yapıyor. İşte sırada işte 60 kişi görmez, fotoğraf çektirmez diyor ama Sayın Aykut Hocam'a karşı çok büyük teveccüh. Ama aksine sosyal medyada özellikle bir grup inanılmaz bir şekilde bir algı operasyonu yapıyor. Ve bu algı operasyonu yapan insanların büyük çoğu da isimsiz yani ismi olmayan. Hani bunların içerisinde sevmeyen olabilir, oynatıp topu beğenmeyen olabilir, eleştirebilir. Bunlara saygı gösteriyoruz. Gösteriyorum da yani, ama diğer tarafta birçoğunun yorumlarına bakıyorsun. Yani ismi olmayan isim şeyler. Yani belli hesaplar üzerinden kamuoyunu yönlendirmeye çalışan hesaplar bunlar.
1: Aslında sen çoğunluğun Aykut Kocaman'ı desteklediğinden ama azınlığın Aykut Kocaman'ı istemediğinden
0: abi
1: bahsediyorsun.
0: Şöyle söyleyeyim. Özel internet üzerinden yani sosyal medyada azınlığın sesi daha fazla çıkıyor. Sosyal medyada daha fazla çıkıyor. Yani insanlara bir yorum yaptığı zaman bunu bastırmaya çalışan bir grup da var. Yani tabii beğenmeyen olabilir, farklı teknik adamı isteyen olabilir. Buna saygı göstermek gerekir. Herkesin kafasında bir teknik direktör olabilir. Ama öyle bir algı yapılıyor ki yani Fenerbahçe'nin kendi değerine bu kadar değersizleştirmeye çalışan bir yani Fenerbahçe'de bu bir hastalık haline geldi aslında. Kendi değerlerini değersizleştirmek istiyorlar. Değersizleştiriyorlar. Birçoğu da zaten bunların işte Aykut Hocam'ın en son ne zaman görev yaptı Fenerbahçe'de? 2017-2018. Yani birçoğu bakıyorsun 50 yaşın altındakiler. İşte vasat futbol oynatıyor diyor ama bir bakıyorsun işte Benfica maçını örnek gösteriyorsun. Hatırlamıyor adam ya. Yani bunları örnek gösterdiğim zaman hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi sonuçta başkan adaylarına mutlaka bir teknik adam da çalışacak. Benim beklentim, benim düşüncem Sayın Aziz Yıldırım'la o zaman da çalışacağı yönde. Çünkü bir yerli teknik adam, yani en azından yabancı bir teknik adamın sadece bir seneliğine geleceğini düşünmüyorum. Yani uzun vadeli bir planlamayla gelir yabancı bir teknik adam.
1: Seninle daha önce yaptığımız sohbetlerde şöyle bir düşüncen vardı değil mi? Yani Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Bu sadece şu şartlarda değişebilir. Yani belki Hakan Safi çok önemli bir teknik adam ismi açıklarsa belki o zaman değişebilir gibi bir düşüncen vardı. Hala aynı fikirde misin?
0: Ya ben teknik adam açıklarsa da daha iyi. Aynı şekilde yani ben yine Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Hocam'la çalışacağını. Şu anda 4 tane teknik adam var. Yani şu anda planda. Yönetim kurulu üyeleri arasında Nuri Şahin ve Montella isteyen isimler de var. Evet. Bunlar seçimden sonra tartışılacak, masaya yatırılacak ama son kararı Aziz Yıldırım verecek. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında şu var, sosyal medyada kimin ne istediği çok önemli değil. Yani, ben eğer inanıyorsa da ve güveniyorsa da o isimle çalışmaya devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Öyle söylüyor ama işte bir türlü de o Aykut Kocaman ismini açıklamıyor mesela. O da şuna yoruluyor. Çok fazla şey gelecek, tepki gelecek. Bu nedenle açıklamıyor. Son günü bekliyor gibi.
0: Son günü bekliyor mesela, tepki gelecek de yani Sayın Saadettin Saran da seçime girmeden önce Sayın Aykut Kocaman da Volkan Demirel'in ismini birlikte ifade etmişti.
1: Evet.
0: Ama o zaman o kadar bir tepki gelmemişti. Yani o zaman kimse tepki göstermemişti. Ve şu anda da tabii mutlaka tepki gösterecektir ama ben şunu inanmıyorum. Şimdi Aykut Kocaman ne açıklarsa seçimi kaybederiz düşüncesine ben kesinlikle katılmıyorum. Yani bu farklı düşünen insanlar da olabilir. Ama işte bir bu şekilde Fenerbahçe son 8 yılında 2018 yılından itibaren 2018'den 2026'ya kadar böyle sosyal medyadaki belli yani sosyal medya işte böyle algılarla İşte belirli yönler kararlar alındığı için zaten bu noktaya geldi. Son 4 yılı da sayarsak 12 yıllık başarısı.
1: Peki.
0: Ama burada şunu da belirtmekte fayda var. Şimdi Sayın Hakan Safi de bir teknik adama çıkacak. Ben Sayın Hakan Safi'nin de yine bir yerli teknik adama çalışacağını düşünüyorum. Ha, yabancı bir teknik adam için görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlanır mı? Bekleyip görmek lazım ama artık seçim sürecine de çok az bir zaman kaldı. Dolayısıyla bir an önce onun da teknik adamını veya anlaşıcı oyuncuları açıklaması gerekiyor.
1: Peki Hakan Safi tarafında hiç isim yok mu yani gelen sana şu isimle anlaşacak gibi ya da
0: birçok isimle görüşüyoruz. Yani bir Pioli ismi gündeme geldi. Yani İtalyan teknik adam ismi gündeme geldi. Ardından İsmail Kartal ben halen bir seçenek olarak düşünüyorum seçeneği. Çünkü eğer bir yerli teknik adamla çalışırsa Sayın Hakan Safi'nin seçeneği İsmail Kartal olacaktır diye düşünüyorum.
1: Vedat Muriç konusunda Aziz Yıldırım çok ciddi bir aşama kaydettiğinden bahsetmiştin. Peki Hakan Safi seçilmesi durumunda

0: da Vedat Muriç yine Hakan Safi'nin de listesinde var mı, yoksa bambaşka bir şey mi düşünüyor?
1: Bence her iki başkan adayının da listesinde olması gerekir. Çünkü Vedat Muriç önemli bir oyuncu. Zaten Vedat Muriç iki forvetten bir tanesi olacak.
0: Anladım.
1: Yani iki forvet transferi. Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım iki forvet transfer etmek istiyor. Sayın Hakan Safi de mutlaka iki forvet transfer etmek isteyecek. Çünkü Fenerbahçe'nin en önemli eksiğinin forvet mevkiinde. Bir de stoper mevkiinde. Zaten her iki diğer mevkilerde o kadar fazla eksik olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Evet. Ama diğer taraftan en önemli eksikleri hem stoper attı hem de forvet attı. Zaten her iki mevkiye de ikişer futbolcu alınacak şu anda planlamada. Sadece Yıldırım planlamasında o. Sayın Hakan Safi'nin planlamasında ne o şekilde. Ve Vedat Muriç de geçen sezon La Liga'da önemli gol sayısına ulaşmış bir isim. Yani La Liga'nın en formda isimlerinden bir tanesiydi. Yine bazıları çıkıp işte küme düşme hattındaki küme düşen bir takımdan golcü alınır mı deniliyor. Ama önemli olan o takıma nasıl uyum sağlayacağı ve katkı sağlayacağı isimler. Bizim ligimizde çok önemli gol sayılarına ulaşan isimler bazen kendi takımlarında çok fazla geldikleri takımlarda çok fazla varlık gösteremeyen isimler de oluyor. Ama burada göstereceği performans önemli. Şimdi zaten Vedat Muriç ligi tanıyan bir isim. Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, Fenerbahçe'yi tanıyan bir isim. Eğer gelirse önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki. Son olarak da şunu sorayım. Bugün Fenerbahçe'de bayramlaşma vardı değil mi kulüpte?
1: Evet.
0: Ve sanırım Sayın Saadettin Sıran veda niteliğinde de bir konuşma yaptı.
1: Evet, konuşmada bence hem veda niteliğinde ama hem duygusal bir konuşmaydı. Onun bir konuşma Sayın Saadettin Sıran'ın. 9 günlük bayramda Faruk'un gazetesine gelen zaman ayırıp gelen kongrelerine teşekkür etti. İyi ki varsınız dedi. Seçim sürecinde, başkanlık sürecinde kendisine hep destek olduklarını vurguladı. Bu desteklerinden dolayı teşekkür ederim ifadesini kullandı. Benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan dolayı hem duyguluyum hem mutluyum. Bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz hem arkadaşlarımın içinde samimi ve sadece şekilde destek olacak ifadesi bundan sonraki süreçte de. Ve gelecek haftadaki seçimle ilgili de haftaya bir demokrasi bayramımız var. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun ifadelerini kullandı. Duygusal bir konuşma yaptı. Yönetim kurulu üyeleri oradaydı. Tabii kongreleri de onları güzel bir şekilde

0: hava çıkması gibi bir planlama var mı, yoksa kesinlikle olmaz
1: Şu
0: mı dersin?
1: aşamada yok. Şu aşamada yok. Şu aşamada planlamalarda hani her iki adayın da planlamaları tamamen da nereye çıkacağı, hangi yayın kuruluşlarına açıklama yapacağı ve hangi denet özelliği hemen hemen belli.
0: Evet.
1: Ve şu aşamada benim bildiğim herhangi bir planlama yok. Ama olabilir mi? Son dakika iki adayı da kabul edersin, neden olmasın?
0: Peki İrfan, şunu da soracağım. Bu iki başkan adayı işte Fenerbahçe televizyonunu kullanabiliyor mu?
1: Tabii, kullanabiliyor.
0: Hmm, tamam. Ya orada çıkıp bir açıklama yapacaklar mı? Yaptılar. Daha önce yapılan var mı?
1: Yani orada şu anda açıklama yapılmadı.
0: Ya orada da bir yayına çıkacaklar herhalde, değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Bu önümüzdeki hafta içi herhalde. Bir planlama var mı yani, en azından onu sormaya çalışıyorum. Senin
1: Şu anda planlamada FB TV ile ilgili bir şey görmedim, her iki başkanı da onu da
0: anladım.
1: söyleyeyim. Yani oraya çıkıp bir açıklama yapma gibi bir durum görmedim burada.
0: Anladım. Peki. İrfan, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. İyi bayramlar.
0: İrfan
1: Herkese tekrar.
0: 25 bizimle birlikteydi. Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. Biz de kendisine iyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Aik Sol'la Sirius maçı hala 2-0. İlk 37 dakikada 2 gol geldi. Ondan sonra öyle kaldı. Başka da gol olmadı maçta. Üst bekleyenler, var bekleyenler için gerçekten üzücü bir durum. Bakalım. Son anına kadar da beklemek lazım. Son anları maçın artık. Yani buradan bir gol haberi gelirse onu paylaşırım. Bir dinleyicimizin beklediği bir gol vardı hatırlarsanız. Bir dinleyicimiz diyor ki, İrfan Bey sosyal medya konusunda işte troll hesaplar dedi. Ben de anonim bir hesapta yazıyorum diyor. Ama ben troll değilim mesela diyor. Yani onu bahsetmek istediği o değil ama. Yani sevgili İrfan her anonim hesabın troll hesap olduğundan bahsetmedi. Sadece şunu söyledi. Çok fazla ismi olmayan hesap var. Yani belki atıyorum 100 tane de 3 tane 5 tane olsa biraz daha anlayışlı bakılabilir, ama demek ki yarıdan fazlası belki de öyle olduğu için bundan bahsetti. O yüzden sizin üzerinize alınmanızı gerektirecek bir durum yok. Bir dinleyicimiz yine göndermiş mesajını. Ne demiş? Serdar, sevgili Serdar diyor ki Avrupa'da ilk maç ne zaman diyor. Tamam, peki. Bununla ilgili de yine bir değerlendirme yaparız. Yanlış hatırlamıyorsam Temmuz'un ikisiydi galiba ilk maçı Fenerbahçe'nin. O tarihe kadar hazır olması gerekiyor. Transferlerin vesaire, teknik direktörün. Yani seçimden hemen sonra bu belli ki Fenerbahçe'de ciddi bir hummalı çalışma olacak. Bu arada Sirius attı 90 artılarda. 3-0 yaptı. Üst bekleyenler için en azından güzel haberi vermiş olduk. Belki KG var bekleyenler için çok güzel bir haber olmadı ama üst bekleyenler için güzel bir haber. 3-0'a geldi skor sevgili dinleyiciler. Bunu da belirttikten sonra hemen şöyle bir bakayım, var mı yarışa zaman? Biraz daha varmış. Tamam, yarışa biraz daha zamanımız varsa bekleyebiliriz. Selam, İzmir'den Levent ben diyor. İrfan Bey'e ben katılmıyorum diyor. Aykut Kocaman'ın futbolunu ben de beğenmeyenlerdim demiş. Bir de Vedat Muriç ile ilgili şunu söylüyor. Yani İspanya'da küme düşmüş bir takımın golcüsünün Fenerbahçe'ye getirilmesini doğru bulmuyorum demiş. Burada da ben size katılmam. Çünkü Vedat Muriç'in geçen sezonki performansına bir bakın. Yani maç başı ortalamasına bir bakın ve geçen sezon yani La Liga'nın sanıyorum Lewandowski'den sonra en iyisi. Bu açıdan baktığımızda bence Vedat Muriç iyi bir oyuncu. Aynı zamanda Fenerbahçeli de bir oyuncu. Öyle bakılabilir. İyi bayramlar diyor. 5 kurtarış oynarsak Arsenal'e uzatmalarda geçerli olur mu demiş. Olmuyor diyebiliyorum. Orada yazar zaten. Uzatmalar dahil diye yazıyorsa yanında dahildir. Ama yazmıyorsa demek ki dahil değildir. Öyle bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. O mesaj kimden gelmiş, onun da ismini zikredelim. Yazız diyor ama ismini yazarsa sevinirim. Yazız diye şeyde geçiyor WhatsApp'ta. İsmini yazarsa buradan telaffuz ederiz. Teşekkür ederiz mesajı için. Evet, yani başkanlık yarışı böyle devam edecek ama bu başkanlık yarışında bana kalırsa en önemli viraj şu. Özellikle Sayın Hakan Safi'nin açıklayacağı isimler. Orayı bir görmek lazım. Yani Az Yıldırım, Vedat Muriç dedi. Şimdi Hakan Sağ

0: fotoğrafiden hangi isimler gelecek? Ki İrfan'la da konuştuk. Vedat Muriç ismi her iki başkan adayının da aslında anlaşacağı oyuncu olarak da dikkat çekiyor dedi İrfan. Daha doğrusu anlaşacaktır diye düşünüyorum dedi. Aziz Yıldırım tarafı zaten konuşmuş, anlaşmış, bitirmek üzere diyor. Sadece bonserviste biraz daha belki indirim talep edecek. 18 milyon euro istiyormuş şu anda Mallorca, Fenerbahçe. Onun dışında anlaşma tamam diyor Aziz Yıldırım tarafı tabii. Hakan Safi tarafının da yine Vedat Muriç ile ilgilendiğinden bahsetti sevgili İrfan. O yüzden Vedat Muriç ismi sanki Fenerbahçe'de olacakmış gibi oluyor önümüzdeki sezon. İki aday da eğer bunu söyler. Tabii dediğim gibi önce bunu deklare etmesi gerekiyor. Aziz Yıldırım'ın yaptığı gibi yine Hakan Safi tarafı da bu konuda bir açıklama yapmalı. Ondan sonra belki daha rahat bu isimle ilgili konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ama ha ne demiştim? Bir viraj var demiştik. O virajda işte Hakan Safi'nin yapacağı açıklamalar. Yani şu anda çünkü özellikle Fenerbahçe kamuoyunda konuşulan konudur bu. Deniyor ki özellikle Aziz Yıldırım'ın önde başladığı yarışa ve şu ana kadar da önde götürdüğü söyleniyor. Ama agresif bir seçim çalışması yapan Hakan Safi'nin de farkı kapattığı söyleniyor. Yani atıyorum işte mesela 10'a 3 ile başladıysa şu anda 10'a 5'e düzeltiyorum. 8'e 5'e geldi durum gibi bir şeyden bahsediliyor. Bunu kapatması için Hakan Safi'nin açıklayacağı isimlerin çok çok çok önemli olacağını, önemli faktör olacağını da yine aktarıyorlar sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi paylaşımda bizimle kamuoyunda konuştuğumuz basın mensubu arkadaşlarımız bu şekilde bilgiler aktarıyorlar. Teşekkür ediyorum bir kez daha göndermiş olduğunuz mesajlarla ilgili. Birazdan yarış başlayacak. Yarışın ardından da kısa bir ara vereceğiz. Çok kısa nefesleneceğiz. Sonra döndüğümde ise yavaş yavaş artık geceyi konuşmaya başlarız. Beşiktaş'a bakarız. Beşiktaş'taki son gelişmelere bakarız. Bu geceki karşılaşmaları konuşmaya başlarız. Ve tabii ki bunun dışında da yine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir şöyle bir 18-30 gibi maçı konuşacağımız bir programda konuğumuz olacak. Hemen şöyle bakalım 11'ler belli oldu mu? Evet olmuş. 11'ler belli olmuş. Hemen paylaşayım sizlerle sevgili dinleyiciler. Arsenal'de kalede Raya var özür dilerim. Gabriel ve Saliba ikilisi stoperde. Sağda Mascuero, solda ise Hinchapie yer alıyor. Önlerinde Declan Rice, Ødegaard ve Lewis Scully yer almakta. Ve bu üçlünün önünde ise solda Trossard, sağda Saka ve en uçta Kai Havertz'in olduğunu belirtelim. Ve gelelim Paris Saint-Germain'e. Safonov kalede yer alıyor. Önünde ise Marquinhos'la Pacho ikilisi var stoperde. Solda Mendes, sağda Hakimi yer almakta. Önlerinde Ruiz, Vitinha ve Neves'den oluşan bir üçlü var sevgili dinleyiciler. Ve en uçta ise sağda Doué, solda Kvaratskhelia ve en uçta Dembele yer alıyor sevgili dinleyiciler. Böylelikle iki takımın da 11'ini gördük. İdeale yakın 11'ler, onu söyleyelim. 11'leri de paylaştıktan sonra artık sizlerden bekliyorum. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olur? Buna bir cevap lütfen yazın. Ayrıca iddia açısından bu maça ne oynadınız? Nasıl değerlendirdiniz? Bunu da yine benimle paylaşabilirsiniz. Radyospor WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız numarası. Ve hemen şimdi bir ara verelim. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Lig olan isimler. Şimdi 11 numaralı F-35'in giriş hazırlığı başladı. 13 numaralı Paresker yerini aldı. 11 numaralı F-35. Bodymeister temsilcisi 5 yaşındaki Kırs Afgan katıldığı son yarışı kum pistte 4. olarak tamamlamıştı. 3 numaralı Lord of the Wolf daha geride bekliyor. O da aprentisi Çağlar Taşçı'yla mücadele edecek olan isim. Şirin yerde az sonra günün 3. mücadelesi.

0: başlayacak. İkinci Altılgan yanında startı verilecek. F-35 yerini almak üzere. 11 numaralı F-35 Bekir Mert Mırık da start alacak. Şimdi arka kapaklarda kapanacak. Yerine oldukça yakın Lord of the Wolf. Rakibinin yerini almasını bekliyor. F-35 yerini aldı. Son safkan 3 numaralı Lord of the Wolf. 13 numaralı kulvarı kullanacak. 3 numaralı Lord of the Wolf. Şimdi kulvarına yaklaştırılıyor. 13 safkanın mücadelesi birazdan başlayacak. Lord of the Wolf da starttaki yerini aldı. Box içinde biraz hareketli şu anda, kontrol altına alınacak. En uygun anda start verilecek. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Rakiplerinin yaklaşık 1,5 boy gerisinde kaldı. 13 numaralı Paresker yine çıkıştan sonra geriye düştü. Wind of Sea'de. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Mercia koşudaki liderliği aldı. İkincilikte 6 numaralı Angel on the right var. Hemen dışına atak yaptı 13 numaralı Paresker. 2 numaralı Mercia'ya rakip olmaya başladı ve ilk virajda da liderliği ele geçirdi Paresker. İkincilikte 2 numaralı Mercia var. Onun bir boy kadar gerisinde 3.lükte 6 numaralı Angel on the right var. Onun hemen dışına atak yaptı 8 numaralı Dobrakız. 1,5 boy kadar geride içeride 9 numaralı Green Gole ilerliyor. Onun yarım boy dışında Silikon var. Bir boy geride 11 numaralı F-35. İçinde 1 numaralı Black Breeze hemen yanına geldi. 3 numaralı Lord of the Wolf. Yaklaşık 5 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Doğu Aslanı ilerliyor. Onun dışında Wings of Freedom var. 4 boy kadar geride 12 numaralı Siyah Kral grubun son sırasında 7 numaralı Wind of Sea'de var. Safkanlar bu şekilde son 1000 metreye girmek üzere. Şimdi dışarıdan yaptığı ataklarla 8 numaralı Dobrakız koşudaki liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte iç kulvara yakın ilerliyor 13 numaralı Paresker. Hemen dışında 6 numaralı Angel on the right var. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 11 numaralı F-35. Onun içinde Asilikon bariyer dibinde 2 numaralı Mercy'ye ilerliyor. 1,5 boy kadar geride 9 numaralı Green Göle. Onun yarım boy kadar gerisinde dışarıda 3 numaralı Lord of the Wolf. Dışına geldi 1 numaralı Black Breeze. 1,5 boy geride 9 numaralı Wings of Freedom sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. Dışarıdan yaptığı ataklarla 6 numaralı Angel on the right, 8 numaralı Dobra kızı yakaladı. Onun dışına 11 numaralı F-35 dolandı. Bir boy kadar geride Asilikon bariyer dibinde 13 numaralı Paresker, en dışta 1 numaralı Black Breeze var. Son 400 metreye girilirken şimdi dışarıdan gelen 11 numaralı F-35 liderliği aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. İkincilikte 6 numaralı Angel on the right var. Geriden içeriden 9 numaralı Green Gölen'in atakları var. 11 numaralı F-35. Yaklaşık 4 boy farklı lider içeriden Green Göle, dışarıdan Angel on the right gelse de F-35 kazanıyor. 6 numaralı Angel on the right ve 9 numaralı Green Göle ikincilik için fotoyu birlikte geçti. 12 numaralı Siyah Kral 4. olurken 4 numaralı Silikon'da tabelayı tamamladı. 11 numaralı F-35 Bekir Mert Mırık'la İzmir'de yapılan 3. koşuyu kazandı. F-35'ın ilk birinciliği oldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
6: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum diye. Bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız ve ikinci bölümdeyiz artık. İkinci saatin içerisindeyiz sevgili dinleyiciler ve tabii artık yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi finali heyecanı da başladı. Şurada 45 dakika sonra final karşınızda olacak sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle 11'leri radyolarını yeni açanlar için bir daha aktarayım. Kalede Safonov var Paris Saint Germain'de. Marquinhos ve Pacho ikilisi savunmada. Stoperde sağda Hakimi, solda ise Mendes yer alıyor. Önlerinde Ruiz, Vitinha ve Neves üçlüsü var. Ve bu üçlünün önünde ise solda Kvaratskhelia, sağda Doué ve en uçta Dembele yer alıyor. Hemen Arsenal'e de bakalım. Raya kalede. Gabriel ve Saliba ikilisi stoperde. Sağ bekte Mascherano, sol bekte ise Hinchapiev var. Önlerinde bir üçlü görüyoruz. Levi Scully, Declan Rice ve Ødegaard'dan oluşan. Bu üçlünün önünde ise sağda Bakayo Saka, solda Trossard, en uçta ise Kai Havertz yer alıyor. İki takım da ideal 11 ile sahada sevgili dinleyiciler. Güzel bir karşılaşma olacaktır diye tahmin ediyorum. Birazdan yaklaşık 10 dakika sonra bu karşılaşmanın da değerlendirmesini maç önünde yapacağımızı belirtmek isterim. Soruyorsunuz çünkü çokça ne düşünüyorsunuz diye birazdan paylaşacağım. Ha bunun dışında ne düşündüğüm konusunda soru gelmişken hemen şunu söyleyeyim. Uğur Böceği iddia sevgili dinleyiciler programımızın sponsoru biliyorsunuz. Aynı zamanda ben de kuponlarımı Uğur Böceği iddiada paylaşıyorum. Uğur Böceği iddianın cepte kupon uygulaması var. Yani nedir cepte kupon? Benim gün içerisinde tüm maçlara dair ya da tüm maçların içerisinden seçtiğim ve kupon yaptığım kuponları Uğur Böceği iddia sizin cep telefonunuza gönderiyor. Bunu nasıl elde edebilirsiniz? Hemen söyleyeyim. Ücretsizdir bu arada. Nasıl elde edebilirsiniz onu söyleyeyim. Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üye olmanız gerekiyor. iddia.com'a üyelik yaparken orada size bir bayi soruyor. O bayi de 30.097 Uğur Böceği şans oyunlarının bayi kodu. Bunu yazarsanız karşınıza çıkacak. Üyeliği tamamlamanız yeterli olacak. Sonrasında peki nasıl alacaksınız kuponları onu da söyleyeyim. Uğur Böceği iddianın bir WhatsApp numarası var. O WhatsApp numarasına ben üye oldum kuponları nasıl ulaşırım diye yazarsanız oradaki müşteri hizmetlerindeki isimler size yardımcı olacaktır. Ben hemen numarayı da vereyim. 0540-300-097 0540-300-097 Ya benim biraz önce söylediklerimi kaçıranlar varsa bu numaraya mesaj atmaları yeterli olacaktır. Ben kuponlara nasıl ulaşırım şeklinde. 0540-300-097 Bu arada Görkem Tezer, Burak Alaca ve benim kuponlarım, Vedat Parlak'ın kuponlarına ulaşabileceğinizi de oradan belirtelim. Ve devam edelim. Evet, Beşiktaş dedik. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Ve teknik direktör belirlenmeden de tabii ki transferler çok kolay olmuyor. Yani teknik direktörü belirledikten sonra isimler daha çok yazılıp çizilecek. Ama yine de Beşiktaş'ta yazılan isimler var. Onlara bakacağız şimdi. Önce şunu söyleyelim. Beşiktaş'ta teknik direktör için Felipe Luis ile görüşüldü. Önder Özen bu görüşmeyi gerçekleştirdi. Murat Kılıç'la birlikte yönetim kurulu üyesi. Ancak bir sonuç alamadılar bu görüşmeden. Sonrasında ise farklı isimlerden bahsediliyor. Yabancı teknik direktörler daha çok konuşulsa da eğer yerli teknik direktör olursa Nuri Şahin isminin daha da güçlendiğini, kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. En azından sosyal medyada taraftarlar arasında daha fazla konuşulan isim Nuri Şahin. Başakşehir'in başında biliyorsunuz Nuri Şahin. Nasıl olur? Oradan ayrılır mı? Ya da Başakşehir'le anlaşır mı Beşiktaş? Bu tarafını bilemiyorum ama Nuri Şahin ismi de taraftarı heyecanlandırıyor. Bunu en azından sosyal medya üzerinden görmek mümkün diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta savunmaya bir hamle yapılması planlanıyor sevgili dinleyiciler. Ve Avrupa şampiyonu duvar geliyor diye bir bugün haber görmüştüm. Özel haber şeklinde paylaşılmıştı. Hemen bakalım neymiş ayrıntıları. Teknik direktör seçiminden önce savunmaya takviyede bulunmak isteyen siyah beyazlı ekip gözünü UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'ya çevirdi deniyor haberde. Fanatik gazetesinin Berkay Eğriboyun'un haberi Fanatik gazetesinden. Beşiktaş Aston Villa'da forma giyen 33 yaşındaki İngiliz stoper Tyrone Mings'i gündemine aldı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Premier Lig tecrübesinden faydalanmak isteyen Beşiktaş, kısa süre içinde yıldız oyuncunun transferini tamamlamak istiyor, deniyor. Aston Villa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Minks'in piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirtiliyor. Bu sezon Aston Villa ile 22 maçta forma giymiş Minks ve 1 gol 1 asistlikte bir performansı olduğu belirtiliyor sevgili dinleyiciler. Oyuncunun fizik kapasitesi yüksek olduğunu söyleyelim. Uzun boylu bir oyuncu ve o uzun boyuyla birlikte aslında hava toplarındaki hakimiyeti de yine dikkat çekiyor. Tyrion Minks ismi konuşuluyor Beşiktaş'ta, en azından bugün dediğim gibi Fanatik'teki habere göre. Ve bunun dışında teknik direktör demiştik. Önder Özen, Nuri Şahin dışında bakalım kimlerle ilgileniyor onu söyleyelim. Felipe Luis'in Monaco ile anlaşmasının ardından tabii yeni isimler ortaya atılmaya başlandı. O isimlere bir bakalım. Marko Nikolić Beşiktaş'ın listesindeymiş. Nerede? Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Siyah Beyazlar bu sezon Yunanistan Ligi takımlarından AEK ile şampiyonluk yaşayan Marko Nikolić ile ilgileniyor diyor haberde. Beşiktaş'ın hatta AEK'nın tecrübeli teknik direktörü Nikolić'e teklifini yaptığı söyleniyor sevgili dinleyiciler. AEK ile ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan Nikolić daha önce CSKA Moskova, El Şabab, El Ahli, Lokomotiv Moskova gibi takımlarda da görev yaptı. Bu sezon başında AEK ile anlaşan Nikolić Konferans Ligi'nde lig aşamasını 3. sırada tamamlarken turnuvaya da çeyrek finalde veda etmişti. Peki Nikolić dışında var mı adaylar? Onlara da hemen bakalım. Yine önde gelen isimlerden biri Braga Teknik Direktörü Carlos Vicens'in yine konuşulduğu söyleniyor. Bir başka isim ise Bayer Leverkusen'den ayrılacak olan Kasper Hulmand deniyor sevgili dinleyiciler. Haberin ayrıntılarında bu iki isme de yine Beşiktaş'ın gittiğinden bahsediliyor. Braga Teknik Direktörü Carlos Vicens ve Bayer Leverkusen'den ayrılacak olan Kasper Hulmand'ın da yine konuşulduğu söyleniyor. Nuri Şahin ismini biraz önce zaten söylemiştim. Eğer yerli bir teknik direktörle anlaşmak isterse Beşiktaş burada tercihleri Nuri Şahin'den yana olacak deniyor. Felipe Luis'den sonra şu anda 4 adaydan bahsedebiliriz Beşiktaş için. Ama yine aynısını söyleyeceğim. Beşiktaş diğer taraftan da özellikle oyuncular içinde girişimlerde bulunuyor. Haberleri de var. Tabii teknik direktör hallolmadan bu oyuncu transferleri ne kadar doğru o tarafını da size bırakıyorum. Yani bence çok doğru değil açıkçası. Yani eğer bir transfer gerçekleşecekse bu arada doğru değil diye düşünüyorum. Onu da göreceğiz. Bakalım ilerleyen günlerde. Evet, Beşiktaş'taki gelişmelere şöyle hızlıca bir baktım ve durum bu. Beşiktaş'ta tabii Jorgensen haberi de yine öne çıkmış durumda bugün. Beşiktaş'a yaz transfer döneminde en çok merak edilen konulardan birisi sevgili dinleyiciler. Jorgensen, Filip Jorgensen. Chelsea Danimarkalı file bekçisi için kararını verdi. Siyah beyazlar 24 yaşındaki eldiven için yeni bir girişim yapma hazırlığında deniyor haberde. Ersin Destanoğlu ile ilgili olarak henüz net bir karar verilmemiş. Ersin'in biliyorsunuz sözleşmesi sona erecek bu sezon ve henüz daha yeni bir sözleşme teklifinde de bulunulmadı deniyor. Ama ilk geldiğinde Önder Özen vermiş olduğu raporda Ersin Destanoğlu'nun kalması yönünde bir rapor olduğu da yine hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda burada konuştuğumuz konuydu. 2031 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncu için Filip Jorgensen için Beşiktaş'ın teklifin yeniden bir teklif yapma hazırlığında olduğu söyleniyor sevgili dinleyiciler. Bu kaleci de bence çok iyi bir kaleci. Yani eğer Beşiktaş bu kaleciyi getirebilirse önemli bir transfere imza atmış olur, benim görüşüm bu yönde. Şampiyonlar Ligi finaline artık 35 dakikalık bir süre kaldı sevgili dinleyiciler. Ve birazdan işte bu Şampiyonlar Ligi finalini yine Radyo Spor'dan takip edebileceksiniz. Sevgili Caner Aydaş yayında olacak ve sizlere önemli anlarını aktaracak. Yine maç içerisindeki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacak. İstatistik bilgilerini sizlere aktaracak. Ve tabii ki canlı iddia açısından da yine değerlendirmeler yapacak. O yüzden Radyo Spor'da kalmaya devam edebilirsiniz. İzlemek isteyenler için de TRT'den yayınlanıyor. Final, onu söyleyelim, saat 19'da başlayacak. Yine belirtelim. Bu karşılaşmaya dair düşüncelerinizi sormuştum. Yazmaya devam edebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattından gönderebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sizce Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olur? Buna lütfen bir cevap yazın. Ve yanına da iddia açısından nasıl bir değerlendirme yaptınız bu karşılaşma için? Ya da kuponunuzda yer alıyorsa nasıl bir kupon yaptınız Şampiyonlar Ligi finali için? Lütfen benimle paylaşın. Bir mesaj gelmiş. Bakalım kimden gelmiş? Tuncay. Sevgili Tuncay diyor ki: Vedat abi, Fenerbahçe için Vedat Muriç bence düşük profilde kalıyor. Küme düşer bir takımın golcüsü Fenerbahçe için direkt ilk 11 oynatmak sezona Galatasaray'ın yine bir adım gerisinde başlamak gibi geliyor bana. Avrupa çapında kaliteli bir santrofor alıp Vedat Muriç ise maçın gidişatına göre iyi bir yedek olabilir bence diyor. Ve Hakan Safi, Fenerbahçe'yi özlenen şampiyon için daha doğru olur Hakan Safi ismi diyor Fenerbahçe'de. Sevgili Tuncay söylemiş. Teşekkür ederiz. Düşüncesini bizimle paylaşmış. Aslında burada tabii Vedat Muriç konusunda dediğim gibi sizlerle aynı fikirde değilim açıkçası. Yani ben Vedat Muriç konusunda fikrimi en başından söylemiştim. Bence yani işte geçen sezon bakın İspanya Ligi'nde maç başı gol ortalamasına baktığınızda özellikle Lewandowski'den sonra gelen ikinci oyuncu. Yani maç başı gol ortalamasından kastım da şu, yani fırsatı gole çeviren oyuncu. Mallorca gibi bir takımda bu kadar gol atabildi, düşünün. Yani ligin ligden düşmüş bir takım, ligin zayıf kadrolarından biriydi nispeten. Orada bana kalırsa çok önemli bir iş yaptı. Bence Vedat Muriç ismi sadece tabii bu açıdan da değil. Vedat Muriç'in Fenerbahçe ile geçmişte işte Fenerbahçe'de oynaması, Fenerbahçe taraftarıyla çok iyi bir bağı var. Aynı zamanda kendisinin de Fenerbahçe ile ilgili bir bağı var. Bunlar da Fenerbahçe'de oynaması açısından çok değerli. Çünkü bir oyuncu alırken elbette oyuncunun istatistiklerine bakılır, her şeyine bakılır. Ama bir taraftan da o aidiyet duygusu da mutlaka önemli. O aidiyeti de işte gösterebilecek bir oyuncu olduğu düşüncesindeyim. Peki, bir mesaj gelmiş ama lütfen fotoğrafını gönderin, ekran fotoğrafını. Çünkü ben buradan link açamıyorum. Yani linklere tıklayarak gidemiyorum. O yüzden teşekkür ederim gönderdiğiniz mesaj için sevgili Ergün Başkan. Ama ki Ergün Başkan da aslında bunu bilir. Niye böyle yine link göndermiş? Fotoğraf olarak göndermenizi rica ediyorum. Diyelim ve devam edelim. Oynanan maçlara şöyle hızlıca bakalım hemen. Dakika skoru aktaracağım sizlere. Sevgili dinleyiciler, İspanya 2'de Ceuta 1-0 önde Albacete karşısında dakika 51. Real Sociedad Cultural Leonesa maçı ise 56. dakika geride kalırken 0-0 devam ediyor. Finlandiya'da dakikalar 69. Kupskupio 1 Inter Turku 1 TPS Turku VPS maçı golsüz devam ediyor. Gnistan 3-2 önde sayınıyor ki karşısında Lahti'de Ilves Tamper karşısında 4-0 önde. Norveç'te dakika 70 Molde Sandefjord karşısında 2-0'a getirdi skoru. İsveç'te dakikalar, gerçi maçlar bitmiş burada. Maç skorlarını vereyim size. Ajax 0, Sirius 3, Gais 3, Kalmar 0 ve Malmö 5, Halmstad 2. Skorlar böyle. Bunun dışında hemen şöyle bakalım. Superettan'da 27. dakika Östers Norbi karşısında 2-0 önde. Bu arada İsveç Superettan'da 5 karşılaşma oynanıyor şu an. Daha doğrusu 4 karşılaşma bitmiş. Hepsi üst olmuş. 5. maçta da 27 dakikada 2 gol olmuş. Bu da üst olacak gibi. Yani Superettan'da tüm maçlar üste gidecek gibi görünüyor. Takip edenler için söyleyeyim. Norveç 1. ligde dakika 72. Ots BK Lin Oslo karşısında 1-0 önde. Mos Stabæk maçında ise 2-2'lik beraberlik olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hemen hızlıca oraya bakalım. İyi yayınlar Vedat Bey. Guiza'da Fenerbahçe'ye geldiğinde gol kralıydı. Sonuç hüsran oldu demiş. Bir konuşursam çok şey anlatacağım. Sevgili Ergün Antalya'dan. Yani tabii böyle bir karşılaştırma yapılır mı onu bilemedim. Siz kendinizce tabii bir değerlendirme yapmışsınız ama Çok farklı iki oyuncudan bahsediyoruz. Bu sizin görüşünüz ve saygı duyuyorum. Ben de kendi görüşümü ifade ediyorum. Bence Vedat Muriç çok önemli bir golcü. Süper Lig'de bunu söyleyebilirim. Bursa'dan Ergün Başkan şimdi fotoğraf olarak atmış. Bakalım neler yazmış kuponuna. Hemen paylaşacağım sizlerle. Ne diyor? Paris Saint Germain Arsenal maç sonucu 1 diyor. Hafta sonundan oynanmış bir kupon mu bu? Hayır, hatta daha öncesinden. Bakın Freiburg Aston Villa'ya 3 Avrupa finaline de bahis yapmış. Değil mi? Öyle anlıyorum. İlki Freiburg Aston Villa maç sonucu 2 demiş, gelmiş. Crystal Palace Vallecano maç sonucu 1 demiş, gelmiş. Bugün de Paris Saint Germain Arsenal'i bekliyorum diyor. Orada da yine sanıyorum evet, maç sonucu 1 oynamış. Bakalım. En zoru bu ama. Söyleyeyim yani, en zoru bu. Öyle kolay değil. Bakalım gerçekleşecek mi, göreceğiz. Zor bir maç olacak. Yani benim düşüncem bu. Kolay bir maç olmayacaktır. O zor maçı da işte kim kazanır? İlerleyen dakikalarda görürüz. İzmir'de az sonra yarış başlayacak ama bu altılı Ganyan'a dahil bir yarışma. Ona bir bakmak istiyorum. Eğer altılı Ganyan'a dahilse çünkü... Sizlerle bu yarışı da buluşturacağım sevgili dinleyiciler. Gerçi bugün cumartesi değil mi? Muhtemelen altılı Ganyan'a dahildir. Öyle tahmin ediyorum. Evet, 18'de birinci ayak başlamış. İkinci ayak 18.30. Evet, altılı Ganyan'a dahil. Bu yarışı birazdan paylaşacağım sizlerle sevgili dinleyiciler. Şampiyonlar Ligi'nde finalde kim kazanır? Sorun bu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olur sizce? Ve iddia açısından bu karşılaşmayı nasıl değerlendirdiniz? Kuponlarınızda nasıl yer verdiniz? Bunu da benimle paylaşırsanız sevinirim. Evet, var mı şöyle hemen hızlıca dönüp bakalım. Değişen bir skor var mı maçlarda? Ona paylaşalım. Evet, Lahti 5-0 yaptı. Hilves Tamper karşısında. Günün flash skorlarından birine imza attı. Real Sociedad Cultural Leonesa maçında da Leonesa 1-0 öne geçti. Sociedad deplasmanında bekleyenler varsa belirtelim. Bir dinleyicimiz 2,5 gol üst bekliyordu galiba burada, öyle hatırlıyorum ben. İlk gol geldi, bakalım maçta hani o ilk gole kadar her şey çok zor olur ama ilk gol geldikten sonra maç açılır. Öyle mi olacak bakalım sizin açınızdan? Öyle olursa mutlaka daha iyi olacaktır diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Ben de bugün kuponlarımı yine aktarayım yeri gelmişken. Uğur Böceği iddiada paylaştım sevgili dinleyiciler. Bir tanesi gelmek üzere hatta. Hemen şöyle bakalım hangisiydi o. Evet. Ayık Solna Sirius maçına 2,5 gol üst. Molde Sandefjord maçına da maç sonucu 1 şeklinde bir değerlendirmem vardı. Ayık Solna Sirius 2,5 gol üst oldu. 3-0 bitti maç. Molde Sandefjord maçında ise 1 olması bekleniyor. Çünkü 2-0 önde Molde ve 73. dakika artık. İlk kuponumuz geldi bile. Uğur Böceği iddiada kuponlarımı her gün görebileceğinizi bir kez daha hatırlatayım. Yapmanız gereken sadece Uğur Böceği iddianın WhatsApp numarasına ben kuponlara ulaşmak istiyorum yazmanız. Yani benim, Görkem Tezer'in ve Burak Alaca'nın günlük kuponları özür dilerim, Uğur Böceği iddiada 0540-300-0097 0540-300-0097 Uğur Böceği iddianın müşteri hizmetleri numarasıdır. Buraya yazdığınızda onlar size nasıl ulaşacağını aktaracaklardır diyelim. Kimden gelmiş mesaj? Tekin Bey diyor ki kötü yattı Vedat Bey demiş. Bakalım ne oynamış da kötü yatmış, merak ettim ben de. Evet, Paris Saint Germain Arsenal maçında sıfırdan bir olur diyor ama o tabii şu anda yok. Ayık Solna Sirius maçında sıfırdan bir olur demiş. Kupskupion Inter Turku maçında ev sahibi 1,5 gol üst demiş. Şöyle bakalım bu arada maçlara da bir taraftan. Kupskupion Inter Turku maçında 1,5 üst demiş ama henüz daha 1-1 maç. Yani devamında bakalım neler olacak, onu göreceğiz. Başka ne var? Gais Kalmar maçında 2,5 üst ve karşılıklı gol var demiş. Sanıyorum burada da gerçekleşmedi bu ama yine de bir bakacağım. Gais Kalmar maçı 3-0 bitti çünkü, evet, Kalmar gol atamadı. O yüzden orası da gelmemiş ama hep yüksek oranlar bunlar tabii. Onu söyleyeyim. Malmö Halmstad maçında 2,5 süre karşılıklı gol var. Bu başarılı oldu. Gnistan Sainoeki mücadelesinde 2,5 süre karşılıklı gol var demiş. Orada da galiba başarılı olmuştu tahmininiz, öyle hatırlıyorum. Evet, 3-2 orası da. Yani burada tabii hala 1,5 üst olma ihtimali var şeyin. Hangi maçtı o? Şuradan bakalım hemen. Evet. Hala 1,5 üst olma ihtimali var. Kupskupion Inter Turku maçının. İlk yarı skoru 1-0 demiştiniz. Ayk Solna Sirius maçına. O da ilginç bir denemeymiş. Ona da hemen ilk yarısına bakalım mı? Kaç? 2-0 bitmiş. Evet. Yani bir küçük farkla. Orası da kaybetmiş. İzmir'de dördüncü koşu başladı diyor arkadaşlarımız. Hemen İzmir'e gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 13 numaralı Oyma Ağaç yer alıyor. Safkanlar bu sırayla 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. Liderlik 7 numaralı Dilber Hatun'da. Takipte 2 isim var. İçeride 1 numaralı Ulu Yaşar. Hemen dışında 5 numaralı Külünç Ağası. Bu ikilinin 2 boy kadar gerisinde ise bir başka ikili yer alıyor. Dış kulvarda 6 numaralı Cömert Dayemen içinde 2 numaralı Sancak Taşıyan. Onların 1 boy farkla gerisinde orta kulvarda Free Blood ilerlerken bariyer dibini tuttu 10 numaralı Datça. Yanında 9 numaralı Gün Işıtan var. 1 boy geride 12 numaralı Mur Murcan ilerliyor. Onun sağ arasında dışta 10 numaralı Aybuga yer alırken hemen içinde 4 numaralı Tamer Kız var. 4 boy kadar geride dış kulvarda 13 numaralı Oyma Aç hemen içinde 8 numaralı Matilda Hanım sırasıyla son 800 metreye bu sıralamayla girildi. Liderlik 7 numaralı Dilber Altun'da yine fark yarım boy kadar. İkincilikte dışta 5 numaralı Külünç Ağası var. Yarım boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Ulu Yaşar. Onun 1,5 boy gerisinde 4. sırada 6 numaralı Cömert Tay yarım boy farkla geride içeride. 2 numaralı Sancak Taşıyan, onun 1 boy gerisinde 9 numaralı Güneş Itan içeride. 3 numaralı Free Blood sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 7 numaralı Dilber Altun liderdi ancak orta kulvardan gelen 5 numaralı Külünç Ağası onu yakaladı. Bariyer dibinden 1 numaralı Ulu Yaşar'ın onların 2 boy kadar gerisinden ortadan Free Blood'ın yanından Sancak Taşıyan'ın en dış kulvardan 9 numaralı Güneş Itan'ın çabaları var. Önde 3 safkan var. İçeride Ulu Yaşar, ortada Dilber Altun, yanlarında 5 numaralı Külünç Ağası. Son 200 metreye girildi. Bariyer dibindeki 1 numaralı Ulu Yaşar diğer iki rakibine göre farkı şimdi 2 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Külünç aslında atakları var ama 1 numaralı Ulu Yaşar 4 boy farklı lider ve koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Külünç Ağası ikinci oldu. 2 numaralı Sancak Taşıyan üçüncü. 7 numaralı Dilber Altun dördüncü. 4 numaralı Tamer Kız da yarışı 5. olarak tamamladı. 1 numaralı Ulu Yaşar Ömer Faruk Özen'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Radyo Spor!
9: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
10: Sporla eğlencenin ilk adresi Milyoner.
11: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve 0 faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsada

0: Reklam.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 18.41 oldu saatlerimiz. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Sevgili dinleyiciler, artık Şampiyonlar Ligi finaline sadece 20 dakika, hatta daha az kaldı. Ve Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirelim istiyorum maç önünde. Hemen şöyle 11'leri sizlere aktarayım bir kez daha radyolarını yeni açanlar için. Ardından da değerli konuğumu hemen yayına alacağım. Safonov kalede, Paris Saint Germain'de. Savunmada Marquinhos ve Pacho ikilisi, stoperde sağ bekte Hakimi, sol bekte Mendes var. Önlerinde bir üçlü orta saha Ruiz, Vitinha ve Neves'den oluşuyor. Ve ileri uca baktığımızda sağda Desire Doué, solda Kvaratskhelia ve en uçta ise Dembele var Paris Saint Germain'de. Arsenal'e baktığımızda Raya'nın kalede olduğunu görüyoruz. Gabriel Saliba ikilisi stoperde. Sağ bekte Mascuero, sol bekte ise Hinchape yer almakta. Önlerinde bir üçlü orta saha var. Lewis Scully, Declan Rice ve Ödegaard'dan oluşan. Ve ileri üçlü de solda Trossard, sağda Bakayo Saka, en uçta ise Kai Havertz yer alıyor. Arsenal'de sevgili dinleyiciler, iki takım da ideal 11'e yakın saha içerisinde, bunu söyleyebiliriz. Ve çok değerli bir arkadaşım bizimle birlikte. Kendisi YouTube'da Atistix TV'nin sahibi. Çok başarılı içerikler üretiyor YouTube'da. Oradan takip edebilirsiniz. Ve zaman zaman da zaten Radyo Spor'a bağlanıyor. Birçoğunuz da artık kendisini tanıyorsunuz. Atilla Ardobaro bizimle. Atilla merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için de. Kolay gelsin. Atilla, gerçekten artık koca bir sezonun sonu. En büyük kupa. Ve hani bu sezon için söylüyorum bunu, takımlar konusunda söylüyorum. Yoksa en büyük kupa şurada 12-13 gün sonra Dünya Kupası olacak ya. O açıdan kendi kendimi düzeltmeye ihtiyacı hissettim. Evet, yani Şampiyonlar Ligi finali artık. Gelinen noktada Paris Saint Germain ve Arsenal buraya kadar geldiler. Ve bana kalırsa hak ederek geldiler. Yani iki takım da gerçekten, hani bir tanesi böyle kolay bir fikstürden geldi falan diyemezsin. İkisi de gerçekten hak ederek buraya geldiler diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Aynen öyle. Zaten yine Radyo Spor'da seninle birlikte konuştuğumuz Şampiyonlar Ligi programları da vardı.
0: Evet.
1: Kış döneminde de çok değerlendirdik. Değerli dinleyicilerimize de fikirlerimizi aktarmaya çalıştık. Hem iddia açısından hem futbolu yorumlayarak.
0: Evet.
1: Kendi çapımızda değerlendiriyoruz. Tabii şimdi dediğin doğru. İkisi de çok hak etti ve özellikle Arsenal'ın son dönemdeki yapılanması ve Avrupa'da çok ciddi işler yapması hep sonuna kadar gelip orada biliyorsun bir problem yaşıyordu.
0: Evet.
1: Yarı finalde vesaire ya da finallere doğru gidecek gibi görünüp son anda eleniyordu.
0: Bu sefer onu aştı diyebilir miyiz Premier Lig'le birlikte?
1: Efendim?
0: Bu sefer onu aştı diyebilir miyiz Premier Lig'le birlikte?
1: Yani evet, zaten sezonun artık sonuna doğru da dedik ki hani Arsenal da buradan şampiyonluğu verirse gerçekten bu takımın kaderinde yok ya yani, o zaman. onu söylemiştik kendi içimizde. Muhtemelen de büyük yayıncılar da ya da işte gazeteciler de falan bunlardan bahsetmişlerdir zaten. Çok takip edemedim o dönemde ama.
0: Tabii.
1: Özellikle İngiliz basınını biraz takip etmeye çalıştım. Bizim bu taraftan ziyade. Hani onlar da hep aynı şeyleri söylediler. Hatta şöyle şeyler de çok konuşuldu. Arsenal Premier Lig'de çok kollandı. Hani bu keep mark denen bir şey var ya, kaleciyi marke etme Premier Lig'de bir tık serbest. Kale sahasının içerisinde. Şimdi bu adamlar oradan 16-17 tane gol attılar. Kornerden özellikle kaleciyi marke ederek de 8-9 adet golleri var. Bununla alakalı da oranın efsaneleri çok konuşmuşlardı. İşte Arsenal'i bu konuda kolladılar diye. Çünkü biliyorsun bir West Ham maçı var. Yine ufak çaplı bir Londra derbisi. Orada da West Ham gol attı aynı şekilde. İptal ettiler kaleciye faul olduğu için. Hani Arsenal'da faul olmuyor da West Ham'da niye faul oluyor gibi konuştular son dönemde. Orada bir infial olmuştu. Ciddi bir patlama olmuştu. Ama tabii biz bütüne baktığımız zaman Arsenal'da buraya senin dediğin gibi öyle şansa falan gelmedi.
0: Tabii.
1: Yani bu takım bunu yarattı yıllardır zaten. Ve şu anda Avrupa'nın en büyük lig kupasını turnuvalar bazında almak için sahaya çıkacak. Paris Saint Germain tarafına bakıyorsun, sonradan yapılanan ama doğru yapılanan bir takım. Başındaki teknik adama çok ciddi saygım var. Nerelerden aldı bu takım, nerelere getirdi. Hani bu takım Messi'li, Neymar'lı dönemde, Mbappé'li dönemde bu kadar iyi değilken ondan sonraki Paris Saint Germain'i görüyoruz hep beraber.
0: Geçen sezonun hani, şampiyonu.
1: Tabii. Demek ki neymiş? Parayla olmuyor bu işler veya ünle olmuyor. Yani sürekli çok büyük oyuncular getirerek futbolda başarı sağlayamıyorsunuz. Bunun en büyük örneği bu. Evet. Bir de çok geçmişte sen de bilirsin. Los Galacticos vardı. Zidane, Beckham, Roberto Carlos hatırlıyorsun. Michel evet. Salgado'lar, işte Raul Gonzalez'ler falan. Hani onlarla da olmayan bir dönem vardı diyorsun. Beşinci sıra evet. vardı. Kendi liginde bile. O yüzden çok hak eden iki takımın sertlik çerçevesinde tamamen satranç şeklinde oynanacağı ama bağlasan durmaz diyebileceğimiz bir karşılaşma izleyeceğiz. Çünkü bu iki takım da alan boşaltmak istemese de çok hızlı oynadıkları için bilhassa Arsenal biraz daha hızlı oynuyor diyebiliriz ön tarafa çıkarken. Çok güzel bir maç izlettirirler bize. Hani belki bir Bayern Münih olsaydı burada tadından yenmezdi değil mi?
0: O tabii bambaşka olurdu.
1: Evet yani bir Bayern Münih olduğu zaman tadından çok yenmiyor böyle finaller. Alt da bitse, üst de bitse fark etmiyor. Oyun anlamında söylüyorum. Hı hı. Ama burada baktığın zaman bir tarafta Arsenal'ın çok iyi bir oyun planı var. Tacı var, korneri var. Sette ABCD planları var. Öbür tarafta da zaten bunu çok iyi uygulayan duran topları tabii Arsenal kadar olmasa da oyun setinde dünyanın bence en iyi takımı var. Oyun setinde diyorum.
0: Doğru.
1: Yani çok hızlı çıkamıyorlar ama yan pas, oyalama, işte öndeki kim var ön tarafta? Due var mesela. Bireysel yeteneğine bırakıyorlar. Ya da Kıvara'ya bırakıyorlar bireysel yeteneğini. Bu adamlar öyle bir şut atıyor ki hiç kimsenin beklemediği anda hep beraber topun çatala gidişini izliyor.
0: Tabii, yüzden, çok doğru.
1: Yani Paris Saint-Germain'in ön tarafı biraz daha yeteneklere ve kreatifliğe kalmış gibi gözüküyor. Arsenal ise biraz daha sistem takımı gibi gözüküyor şu anda finalde. Yani evet. Hep beraber oynayacaklar gibi gözüküyor. Ama Paris Saint-Germain'in birinci blok ve ikinci bloğu da çok ciddi bir şey getirebilir. Oyun tarzı özellikle Arsenal'a karşı ters de gelebilir. Tabii şunu da hemen söyleyeyim. Ondan sonra sana bırakayım sözü.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi Arsenal Premier Ligi şampiyonu olmadan önceki dönemde biz bu finali değerlendiriyor olsaydık eğer ki ben kendi arkadaşlarıma da yayınlarında da söyledim. Hı-hı. Bilmiyorum belki dinleyicilerimiz de aynı şeyi söyleyebilir. Şöyle bir şey vardı herkesin kafasında. Ya bu Paris Saint Germain tırnak içinde Arsenal'ı en az iki tane atar alırız kupayı.
0: Tabii.
1: Değil mi? İlk başta öyleydi. Hani Arsenal'ın geldiği yer, oynadığı oyun. O Premier Lig'deki düşüş sanki çok kolay da Premier Lig'de oynamak. Onun dışında Paris Saint Germain'in oynamış olduğu oyun dominasyonu ve işte iki takımın finale çıktığı konjüktürde değerlendirmemiz şöyle oluyordu. Paris Saint Germain iki tane atar işte Arsenal cevap verirse bir tane verir. Burada büyük ihtimal Paris Saint Germain kupayı alan taraf olur. Ama ben futbola biraz da mental taraftan bakıyorum. Evet abi sen çok daha iyi biliyorsun onu.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi Premier Ligi kazanan bir takım rahatlığı ve biz bunu başardık düşüncesiyle sahaya çıkan 11 ile ondan önce Premier Ligi kazanmamanın stresiyle oynayan Arsenal çok çok başka olacak bugün.
0: Ha evet bak bu tarafıyla da dikkat çekici doğru söylüyorsun.
1: Evet bunu iyi gören, bunu iyi değerlendiren bu akşam Arsenal tarafını izlerken şaşırabilir. Onu söyleyeyim.
0: Yani yarı final ve çeyrek finaldeki Arsenal'den farklı bir Arsenal görme ihtimalimiz çok yüksek diyorsun.
1: Çok çok çok hem de bence çok farklı bir oyun göreceğiz. Çünkü bu adamlar Premier Ligi kazandılar. Bu adamlar dünyanın en iyi ligini kazandılar. Hı-hı. Ve 24 yıl ya da 22 yıl sanıyorum. 24 yıl olabilir. 24 yıl sonra işte ben çocuktum o zaman. Thierry Henry, Fred, Ljungberg, Loren, işte Keon, Patrick Vieira, Gilberto falan. O dönemde hani şampiyon olmuştu biliyorsun. Arsene Wenger'le birlikte. Ondan sonra kaç sene geçiyor düşün. Hani bir çocuk büyüyor. Belki evleniyor çocuğu oluyor. Ondan sonra şampiyon oluyor Arsenal ve öyle çıkıyor Şampiyonlar Ligi finaline. Şimdi bu çok başka bir şey. O dönemde Paris'lerdim. Ama bu akşam bilmiyorum. Yani bu akşam Arsenal tarafına biraz daha yakınım gibi diyebilirim. Ama tabii Paris Saint-Germain'in de az önce saydığım nedenlerden dolayı çok tehlikeli bir takım olduğunu da söyleyelim. Yani Due'nin, Dembele'nin, Kıvara'nın ne yapacağını, nasıl futbol oynayacağını, hangi kreatiflikte neler bize göstereceğini maçın içindeki spontane anlar belirliyor. Biz buradan tahmin edemiyoruz. Yani tabii. Ben Vitinha'nın ne oynayacağını söylerim sana. Neves'in ne oynayacağını söylerim. Fabian Ruiz'in de ne oynayacağını söylerim. Büyük ihtimal yayda Ruiz olur zaten. Öne doğru çıkar.
0: Evet.
1: Vitinha ile Neves geride kalır. Ama öbür tarafa da bakıyorsun. Lewis Kelly ile Declan Rice var karşısında. Hani oraya biraz sakat kayıyor. Trossard zaman zaman geliyor biliyorsun. Odegaard da bir oyun kurucu gibi oynuyor. Biraz Emre Belezoğlu'nu andırıyor bana oyunu oynarken. O yüzden o Arsenal'ın orta alandaki üstünlüğü kalabalık gibi gözükse de doğru ve efektif olarak fonksiyonel doğru bence fonksiyonel şekilde doğru kullanan Luis Enrique olabilir. İşte orası belirleyici olur bence.
0: Tabii. Bu arada 22 yılmış. Sözünü kesmek istemedim. Bir taraftan da internetten baktım ama 2003-2004 sezonunda en son şampiyon olmuş Arsenal. Şimdi şunu soracağım
1: 22
0: sana.
1: 22 o zaman evet.
0: Evet 22 yıl. Atilla şunu soracağım sana. Şimdi iki kupa geride kaldı. İngiliz takımları aldı.
1: Evet.
0: Burada da Arsenal alırsa yani çok böyle dominant bir İngiliz performansı artık İngiltere Premier Lig performansı. Şu anlamda da mesela bakıyorum Bernardo Silva City'den ayrılıyor. City vazgeçiyor. Barcelona evet. istiyor. Mesela şu açıdan söylüyorum. Artık evet. Premier Lig'in gerçekten de dünyada en üst seviye olduğunu herkes kabul ediyor belli ki. Yani düşünsene Premier Lig'de yer bulmayan kendini ya da artık oradan ayrılan Barcelona'ya İspanya Ligi'ne gelebiliyor gibi.
1: Abi şöyleydi zaten 90 benim bildiğim kendimi bildim bileli. 92'den beri Premier Lig dünyanın zirvesi zaten 1992'den beri. Evet. Ama tabii senin dediğin de çok doğru. Özellikle 2015 pandemi döneminden sonraki dönemde Premier Lig ayrıldı diğerleriyle. Yani aynı kategoriye bile koyamayız. Birinci, ikinci hani şöyle bir şey diyemeyiz. En önemlisi Premier Lig. Öyle değil. Premier Lig başka bir galaksi. Diğerleri başka bir galaksi.
0: Diğerleri arasında birinci seçebilirsin diyorsun.
1: Tabii aynen. Bu diğerleriyle kıyas edilecek bir lig değil. Çünkü fizik gücü zaten çok yüksek. Bir de görsellik var. Tiyatro var. Drama var.
0: Yalnız madem sözü buraya getirdik Atilla. Yani bu böyle bahsettiğimiz bir lige Acun Ilıcalı'nın evet. takımını çıktı. Hull City.
1: Yani zaten o yüzden çok büyük bir şey yani.
0: Onu da tebrik müthiş. Etmek lazım.
1: Tabii tabii müthiş yani kolay kolay kimseye nasip olacak şeyler değil abi bunlar.
0: Doğru
1: yani,
0: doğru.
1: Yani lige çıkmak ne demek ya?
0: Tabii müthiş bir şey.
1: Şöyle söyleyeyim Premier Lig'e çıkmak ne demek? Belki dinleyen genç kardeşlerim de vardır. Premier Lig'e çıktığınız zaman Türkiye Ligi'nde 8 yıl arka arkaya şampiyon olun o bütçeyi ve ünü yakalayamazsınız.
0: Evet.
1: Mesela ben vereyim mi örnek bununla ilgili?
0: Lütfen.
1: Mesela Lyon Fransa'da 7 sene üst üste şampiyon oldu. Yine ben gençtim o zaman. Hı-hı. Ne oldu Lyon abi?
0: Evet doğru söylüyorsun.
1: Ya, ondan bahsediyorum.
0: Bu bugünkü...
1: Onların bir Fulham'ı var mesela. Bir Fulham'ı var gidiyor UEFA Kupası'nda final oynuyor. Fulham. Middlesbrough gidiyor kupayı alıyor falan.
0: Tabii şey mesela Aston Villa bu sene Crystal Palace. Palace ki yani o da altlardan gelen bir takım aslında.
1: Ya Palace %50'siyle oynadı abi konferans tabii. liginde. Kupayı aldı yani.
0: Yine aldı değil mi? Doğru söylüyorsun.
1: Ya da Aston Villa mesela ligi biraz bıraktı saldı. Zaten ilk 5 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor diye. Gitti Avrupa Ligi.

0: Doğru, doğru söylüyorsun.
1: O yüzden orası da rekabetçi bir lig olmadığı için Paris Saint Germain'e eksi yazan bir şey. Ama gene de bu takım tamamen Şampiyonlar Ligi takımı olmuş gibi. Hani kültürü olmasa da. Hani 1967'lerde birleşimle kurulmuş bir takım. Doğru. Çok kültürü yok eskiden beri. Ama son dönemde onlar da biliyorsun çok ciddi bir yatırım yaptılar. Arsenal karşısında da. Ekole karşı oynayacaklar. Gene de favori gösterilmiş değil mi bir tık? Gördüm zaten.
0: Tabii tabii. Aynen öyle.
1: Genelde de öyle bekleniyor çünkü. Herkes de öyle bekliyor. Ama ben dediğim gibi Arsenal tarafına yakın bir karşılaşma görüyorum. Sanki 1-1 bitecek gibi düşünüyorum.
0: Ha, ilginç.
1: Hatta Arsenal büyük bir sürpriz yapabilir. 90'larda bir Arsenal Sol Campbell. Hani böyle Arsenal'ı Barcelona'ya kaybetmişti ya.
0: Evet.
1: Onun gibi bir şeyle terse dönecek diye düşünüyorum. Çünkü o tırnak içindeki loserlık yani kaybeden title'ı gitti Arsenal'da. Bence double yapacaklar. Tabii zor bir şey söylüyorum. Çok büyük bir favori var çünkü. Paris Saint Germain var karşısında. Ama sanki benim gönlüm ilk defa Arsenal'dan yana ve futbol metrikleri bana onu söylüyor. Hani dedim ya, öncesinde sorsam bana Paris Saint Germain derdi. Şampiyon evet. Olmadan Arsenal.
0: Arsenal
1: şampiyon olduktan sonra farklı.
0: 5 dakika kaldı artık. Benim de programı bitirmem gerekiyor ama şunu sormadan bitirmeyeceğim. Sevgili dinleyiciler, bu arada Atilla Arda Bora telefon attığında YouTube'da Atistix TV'nin sahibi. Şimdi Atilla, iddia açısından değerlendirsek, direkt sana şey sormayacağım ama ben mesela şöyle bir şey yaptım. Bu karşılaşmada o kadar çok şey var ki, karşılaşma
1: var.
0: Özel bahisleri, evet etkinlik var ki. Bak ben mesela sana yorumlatıyorum kuponlarımı. Paris Saint Germain Arsenal maçında birinci gol kafa vuruşuyla atılır dedim. Çünkü Arsenal'in bu duran toplardaki etkinliği falan var ya. Hani ilk golü Arsenal atsa bir kornerden falan atabilir gibi bir şey geçti aklımdan. Ne dersin?
1: Tamam, ona bağlayalım o zaman.
0: Hadi.
1: Gabriel gol atar diyelim mi abi 11 oranı?
0: Tamam. Evet, sen benim iki katıma çıkardın oranı bu arada.
1: Evet. Gabriel gol atar diyelim.
0: Tamam peki. Devam edelim. Paris Saint Germain Arsenal maçında ceza sahası dışından gol atılır. Bunu sen aslında değerlendirmenin içinde söyledin. Kvaratskhelia'nın, Desire Doué'nin yaptıklarından bahsettin ya. Yani evet. Ceza sahası dışından ampule bırakabilir dedin mesela.
1: Yani Doué ve Kvara. Aynen evet. İkisinden ceza sahası dışından çaprazdan gelebilir. Doğru.
0: Peki tamam. Buna da tamamız. Bir de ne dedim biliyor musun? Bu biraz daha böyle hani finallerin şeyi klasiğidir diye dedim. Dedim ki herhangi bir kaleci sarı kart görür. Hani maçın sonu geldi. 1-0 önde. Uzatmalar. Şey orada zaman geçiriyor. Hakem sarı gösterdi gibi geçti kafamda.
1: Çok güzel. Evet. Belki önde olan takımın kalecisi kullanmak istemeyebilir. Son maç çünkü.
0: 4.65 oranı var.
1: Tabii çok mantıklı bunlar. Yani oranlar yüksek iddiada.
0: Peki bir tane de sen ver o zaman. Ben şimdi 3 tane söyledim. Bir de senden alalım. Senin etkinlik bahsin ne bugün?
1: Yani işte dediğim gibi bir oyuncu olabilir. Gabriel
0: tamam.
1: Olabilir. Onun dışında Kvara olabilir öbür tarafta.
0: Tamam, oyuncu gol atar bahisleri bunlar.
1: Bunlar gol atarlar tamam, oyuncu güzel. Tarafı. Etkinlikte de Paris Saint Germain'de top çok olacağı için 15 artı taç kullanır var. Evet 15 taç kullanır.
0: Bence güzelmiş.
1: Çok güzel o. Yani 15 tane taç kullanamaz mı maç boyunca Paris?
0: Kullanabilir doğru söylüyorsun. Daha fazla atak yapacak olan taraf olduğu için. Katılıyorum.
1: Evet.
0: Güzelmiş o da.
1: İki takım iki yarıda da ikişer korner kullanır diye bir şey var. O da çok mantıklı.
0: Evet o da güzelmiş doğru. İkişer korner evet. Yani ilk yarıda 4, ikinci yarıda 4 ve en az ikişer tane kullanacaklar. Evet fena
1: yani
0: değilmiş.
1: Şöyle de oluyor. İlk yarı 2, ikinci yarı 2, 2-2 kullansalar bile yetiyor sanırım. Ona baksın arkadaşlarımız. Ben
0: hayır,
1: gördüm.
0: Her iki yarıda da ikişer korner dediysen hani dedim ki ilk yarıda 2-2-4 kullanır dedim ama yanlış mı anlamışım?
1: O yok. Onun o şekilde olması için oran çok yüksek olur zaten.
0: He anladım. Tamam.
1: Yani şöyle tam olarak hatırladım şimdi. Hani Arsenal ilk yarıda bir tane korner kullanacak. İkinci yarıda da bir tane korner kullanacak.
0: Ha tamam. İki takım da birer tane ilk yarı. İkinci yarıda birer tane gibi.
1: Evet ama
0: tamam.
1: İkisi aynı anda yani ikisi aynı anda geçerli bu.
0: Evet anladım. Tamam
1: evet,
0: peki.
1: O da güzel mesela.
0: Güzel. Evet. Çok teşekkür ederiz valla.
1: Son
0: verdiğin bahisler de güzeldi. Emeğine sağlık.
1: İyi yayınlar diliyorum abi.
0: Çok teşekkür ederim. Atilla Arda Bora'ya teşekkür ediyoruz yayının son bölümünde. Sağ olsun. Şampiyonlar Ligi finalini de onunla değerlendirmek nasip oldu. Sağ olsun. Teşekkür ederim bir kez daha. Gelen mesajlarınız var. Onlara da bakıyorum. Ahmet Bilgin diyor ki Arsenal 2-1 kazanır diyor.

0: Bir başka mesaj var, uzun biraz. Ne diyor? Vedat abi, Dünya Kupası 48 takım açıklanacak, kıta kontenjanı FIFA neye göre belirliyor demiş. Avrupa'da ülke sayısı 55, Dünya Kupası'na giden ülke sayısı 16 ve İtalya gibi bir ülke bu adaletsizlik yüzünden gidemiyor gibi bir düşüncesi var. Peki, teşekkür ederim. Evet, programın sonuna geldik artık. Birazdan Caner Aydaş yayında olacak ve Şampiyonlar Ligi'nin finalinin istatistiklerini, önemli anlarını, gollerini sizlere aktaracağı gibi maçtan canlı bahislerde sizlere önerecek. Ben Vedat Parlak. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün yine yalnız bırakmadınız mesajlarınızla birlikte. Ve saatler artık salı günü 20.30'u gösterene dek sizlere veda etmek istiyorum. İnşallah salı günü tekrar karşınızda olmayı da ümit ediyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
4: Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyüğü belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 7'deki Paris Saint-Germain Arsenal maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
5: Sporda eğlenmenin kadresi Bilyoner.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek Arsa'dan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem Arsa hem ev, Arsa ve ev.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Sesim Ali Boğu, efsanevi Tay Yazır Bey, Gümbür Baba, Fahri Baba, Salgur Kantbero ve Çerkes Enver Baks için de hazır durumda. 8 Tay Aman kızımın yerini almasını bekliyor. Çabalar devam ediyor 7 numaralı Aman kızımın yerini alabilmesi için. Kafkas efsanesi Aman Yürek orijini aldı Şitay. Aman kızım. Şimdi yerin oldukça yakın bu tayda. Ancak henüz yerini almadı. Şimdi de biraz geriye çıktı hatta. Aman kızım. Giriş hazırlığına devam ediyor. Program üzerindeki 5. koşuyu izleyeceğiz. Bir sonraki koşu 6. mücadele Savadeli 6 yarışta 4 ve daha yukarı yaşlı Arap atları start alacak. Günün 7. koşusunda 3 yaşlı İngiliz saylarını izleyeceğiz. Şart 5 yarışta ve günün son yarışı 16 handikap mücadele olacak. 4 ve daha yukarı yaşlı Arap atları 2200 metre mesafede kum pistte start alacak. 8 koşulu programda günün son mücadelesi Arap atlarına ait bir yarış olacak. Toplamda 13 safkanı izleyeceğiz. 9 numaralı Sancarlı Bey ve 13 numaralı Balmelda son koşuya ekürü katılacak. Evet, aman kızım şimdi baksa daha da yakın. Ancak tam anlamıyla yerini almış değil. Ve aman kızım da starttaki yerini aldı. Taylar hazır. Dokuz tay. Box içinde. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Kind Barrow liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte dış kulvarda 7 numaralı Aman Kızım var. 1,5 boy kadar geride. Orta kulvarda Fahri Baba vardı. O biraz tempo kaybetti. İçeriden 5 numaralı Gümbür Baba geldi. 3.'ye yerleşti. 1 boy geride içeride 5.'likte 9 numaralı Efsanevi İta yer alıyor. Onun hemen dışına 3 numaralı Salgur atak yaptı. Son 800 metreye girildi. Liderlik 2 numaralı Kind Barrow'da fark 2 boy. 7 numaralı Aman Kızım takipte 4 numaralı Fahri Baba 3.'lükte 2 boy kadar geride içeride 5 numaralı Gümbür Baba orta kulvarda. 3 numaralı Salgur ilerliyor. Onun yarım boy farkla gerisinde. Dış kulvarda 6 numaralı Yağızır Bey 2 boy kadar geride 9 numaralı. Efsanevi İtay sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. 2 numaralı Kind Barrow yarış lideri. Fark yaklaşık 4 boy kadar. İkincilikte şimdi iç kulvarda 5 numaralı Gümbür Baba var. Dış kulvardan 3 numaralı Salgur'un ataklarıyla Safkanlar son 300 metreye giriyor. Liderlik 2 numaralı Kind Barrow'da. Fark yaklaşık 4 boy kadar. İkincilikte içeride dış kulvarda 3 numaralı Salgur var içeriden. 5 numaralı Gümbür Baba atağa kalkıyor. 2 numaralı Kind Barrow rakiplerine direnmeye çalışıyor ama dıştan etkili geliyor 3 numaralı Salgur. 2 numaralı Kind Barrow'u yakalıyor. 2 safkan arasında mücadele var. 3 numaralı Salgur kazanıyor. 2 numaralı Kind Barrow ikinci, 5 numaralı Gümbür Baba üçüncü oldu. Koşudan dördüncü olarak ayrılan isim 1 numaralı Çerkes Enver. 5. ise 4 numaralı Fahri Baba oluyor. 3 numaralı Salgur aprantisi Recep Ketme ile kazandı 5. koşuyu.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
12: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese tekrardan mutlu bayramlar diliyorum. Bayramın bugün 4. günü ve biz de buradayız. Yine işimizin başındayız. Sevgili Vedat Parlak'la beraber. Bugün tabii geçen hafta söylemiştim. Bundan sonra her cumartesi eğer fırsat oldukça bizlere katılacak futbol yorumcusu, futbol analisti sevgili Alper Gün bizimle birlikte. Bu arada Alper'e hoş geldin demeden önce Arsenal'in golü gelmek üzere. Bir bakalım ve Arsenal 1-0 öne geçiyor. Paris karşısında Kai Havertz'te dakikalar 5'i gösterirken Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in golü geliyor. Alper hoş geldin.
13: Hoş bulduk.
12: Uğurlu geldin.
13: Golle geldik.
12: Vallahi uğurlu geldin. Biz de bol gol olur dedik ama... Dakika 5 yani inşallah böyle bitmez.
13: Tabii. Genelde böyle
12: Arsenal demek sıkıntı demek ama umarım bu biraz daha Paris'i açar ya da bilmiyorum yani Paris biraz daha önde oynar. Nasıl bir maç bekliyorsun diyeceğim ama daha.
13: Ya maç önünde bol gollü bir maç bekliyor herhalde herkes benim de olduğum gibi. İlk golü ben Arsenal'den bekliyordum açıkçası.
12: Bekliyor muydun?
13: Tabii. Çünkü mantığım Arsenal diyordu benim.
12: Offside var mı burada bir bak bakalım.
13: Yok geriden.
12: Sanki şu aşağıdaki Mendes bozuyor gibi ama. Evet. Yalnız Havertz de hayatının koşusunu yapmış ben sana söyleyeyim.
13: Evet.
12: Değil mi?
13: Evet.
12: Yani böyle tertemiz bir gol. Bir bakalım. El var mı?
13: Yok vücuda yapışık. Orada da bir problem yok.
12: Evet. Dar güzel. Açıdan. Safanov'un kafasının üstünden topağlara göndermiş. Mağla'ya çok da güzel bir gol. Evet. Kimi şampiyon olmasını istiyorsun?
13: Yani kalbim Paris'ten yana. Mantığım Arsenal diyor.
12: Ya Arsenal bir kez olsun ya. Yaşasın bu sevinci.
13: Bir olsunlar değil mi?
12: Değil mi? Arteta bu sene hani eğer burayı da alırsa duble yapacak. Güzel de olacak. Hem ligi kazanmış olacak hem Şampiyonlar Ligi finalini kazanmış olacak. Bence güzel olur. Yani onun için de güzel olur. Bu arada Paris gole gidiyor. Ama sonuç alamadılar. Evet kime faul verdi sanırım. Nasılsın? Nasıl geçti bayram? Önce onu bir sorayım.
13: Yani keyifli bir bayram oldu. Bayram öncesinde hava kapalı deniyordu ama İstanbul'daydım ben de. Oldukça güzel bir hava vardı.
12: Evet.
13: Keyifli güzel bir bayramdı açıkçası.
12: İyi güzel. Eş dost ziyaretleri oldu mu?
13: Parça diyelim.
12: Öyle mi diyorsun?
13: Evet eskisi kadar olmasa da parça parça oldu diyelim.
12: Evet güzel bir gol. Ben de evdeydim. Sonra da sürekli buraya geldim. Çarşambadan beri bugün 4. gün üst üste geliyorum. Yarın da var. Pazartesi de var. Yani bayramı hem dinleyicilerimizle kucaklaştık hem... aile büyüklerini ziyaret ettik. Ya da evde bekledik, aile büyükleri geldi de öyle bayramlaştık, öyle oldu. Güzeldi ama yani İstanbul boştu, çok boştu. Bugün bilmiyorum nasıl trafik ama ben henüz daha görmedim trafiği.
13: Gelirken biraz yoğunluk vardı. Evet.
12: Var mıydı?
13: Evet.
12: Muhtemelen yarın ama herhalde baya bir toparlan. Felaket bir trafik evet. Olur, öyle tahmin ediyorum. Ama son birkaç gündür İstanbul tam da böyle yaşıyor. Yalnız nasıl aldatmış kendini değil mi?
13: Evet.
12: Vallahi. Kim bu oyuncu bir bakalım. Orta sahada Arsenal'de kimdi oynayan? Skelly. Yalnız öyle bir aldatmış ki. Hala kullanılmadı mı o serbest vuruş? 2 dakika geçti ya.
13: Evet, şu an işte Arsenal'in öne geçme senaryosunda.
12: Peki ne diyorsun? Arsenal hani 2019'dan beri Liverpool'un Arsenal'in başında. Bu arada Arlida. Liverpool demişken Arne Slot'ta da yollar ayrıldı.
13: Çok geç ayrıldı.
12: Bugün hayırlı uğurlu olsun. Bence Allah'ın sevgili kulu. Şimdi birazdan istatistikleri vereceğim. Neden böyle düşündüğümü söylersin. Yani bir teknik direktör bir büyük takımın başında bu istatistiklerle kalması imkansız bence. Hele hemen
13: Liverpool
12: söylüyorum.
13: Gibi bir
12: hele Liverpool gibi. 57 maç sevgili Alper. 28 galibiyet.
13: Çok az.
12: 20 mağlubiyet. 9 beraberlik.
13: Yani 20 mağlubiyet.
12: Liverpool'la. Liverpool tarihinde var mıdır böyle felaket kötü bir performans?
13: Ya en kötü 4'e girer muhtemelen.
12: Bence ilke bile girebilir.
13: İlke
12: ya.
13: Bile olabilir.
12: Yani 57 maçta 20 mağlubiyet. Çok neredeyse fazla. 3'te 1'inden daha fazla mağlup olmuş oynadığı maçlar. Bir de Liverpool'dan bahsediyoruz.
13: Tabii.
12: Yani sene başında kimleri aldı hatırla.
13: Evet.
12: O zaman buradaydın, yayın yapıyordun. Değil mi? Yani
13: ya çok... Florian Wirtz, Szoboszlai, McAllister. Yani orta sahaya baksanız da zaten.
12: Şeye,
13: 20 mağlubiyet alabilecek
12: ki orta sahaya. Aldı. Tabii. Değil mi? Şeyi aldı neydi? Bir oyuncu daha vardı.
13: İshak vardı.
12: İshak'ı aldı. Yani inanır gibi değil.
13: Ya Salah'la yıldızları pek barışmadı Arne Slot'un. O biraz bence takımı etkiledi. Bir de onun yanı sıra hücum hattı tarafında özellikle Firmino, Mane, Salah'tan sonra o üçlüyü tekrar tutturamadı Liverpool. Öyle de
12: çok oynamadı mı kadronun ayarlarıyla? Yani
13: evet.
12: Sürekli Szoboszlai'yi sağ öne koyuyor, sağ bek oynatıyor. Evet. Hani bu kadar mı kötüydü Liverpool'un kadrosu ki bir sağ bek bulamadılar yani orta sahanın en iyi oyuncusu.
13: Evet, ki transfer ettiğin Frimpong'un önünde değerlendiriyorsun bir de.
12: Evet, mesela. Yani bence bu haklı bir gidişattı.
13: Evet.
12: Çok da geç kaldı. Bu arada Arne Slot demişken bugün Beşiktaş'ta yazıldı. Yani kıyametin koptuğu gün müdür bilmiyorum.
13: Yani
12: bir bu eksikti falan diye diyeceğim.
13: 1 milyar euroluk bir takımda başarısız olmuş bir teknik direktör herhalde.
12: Ne diyorsun, Orkun'la eski oyuncusuyla bir şey olur mu? Birleşme falan. Hani böyle bir ihtimal düşünür müsün?
13: Ya tabii yüksek profilli bir isim ama Liverpool gibi bir takımda da son derece başarısız olmuş bir isim.
12: Çok başarısız.
13: Dolayısıyla hani bu kadar başarısız bir sezonun ardından Arne Slot tercihi yönetimin sonu olabilir.
12: Bir de çok ciddi bir para isteyecektir.
13: Muhakkak.
12: Değil mi?
13: Muhakkak.
12: Yani evet, birazdan konuşuruz. Şampiyonlar Ligi'nde 10. dakika ve 1-0 Arsenal'in üstünlüğü devam ediyor. İlk yarıda şöyle bir 3 gol gelse, benim 2.5 gol üstü gelsin. Sonra da 3.5 gol üstüne bir bakarız. Hani o olabilir aslında Alper.
13: Olabilir.
12: Bak mesela şu onlardan birisi evet. Yani bu arada hala evet. son anda bir müdahale. Gabriel mutlak bir golü önledi. Yalnız bakar mısın? Bir Kıvara, üç Arsenal'de. Adam yemişler yani orada. Hakikaten belli de olmaz ya. Paris bir gol atarsa maç çok keyifli bir hale alabilir.
13: Direkten İlk golü keşke Paris atsaydı.
12: Keşke atsaydı evet. Belli olmaz ama ya ben eğer Arsenal Paris böyle önde oynarsa gol bulabileceğini düşünüyorum.
13: Ya Paris'in orta sahası yaratmaya çok açık bir orta saha.
12: Evet.
13: Dolayısıyla hani 90 dakika boyunca kontrol etmek gerçekten çok zor Paris Saint-Germain'in.
12: Yani bir yerde hata yaptırıyorlar sana.
13: İllaki.
12: Bir de kapanan takımlara karşı da iyi oynadıklarını söyleyebiliriz. Arsenal'in peki kontratak hani oyunu etkili olabilir mi? Yani ne kadar kontratak yapabilir Paris'e? Çok
13: yani
12: kontratak takımı değil gibi
13: değil,
12: çünkü.
13: Değil evet. Yani bakıldığında bir de Paris tempoyu ayarladığı zaman geçişe de çok da izin vermeyen bir takım. En büyük artılarından birisi bu. Genellikle topu tutan takımlar geçişi açık takımlardır. Rakip olarak çıktığınız zaman direkt geçiş düşünürsünüz ama Paris'in orta sahası o kadar kaliteli ki o üçlü. Vitinha, Ruiz ve Neves. Bu imkanı size tanımıyorlar. Öyle bir durum var. Tabii Arsenal'in de futbol kimliği gereği biri attıktan sonra ikiye gitmeme durumu var. O da enteresan. Ve biri de koruyorlar bu arada.
12: Koruyorlar,
13: öyle
12: evet.
13: Bir durum da var.
12: Sert bir takım. Sert Arsenal, bir takım. Evet. Yani her hattıyla orta sahası da baktığın zaman mesela Odegaard var. Değil mi? Hani baktığın zaman teknik bir oyuncu.
13: Evet.
12: Rice var. Bugün Skelly oynuyor ama başka oyuncu bu arada yine kaçırdı Paris. İyi bir pozisyondu ve Fabian Ruiz de kaçırdı. Biz kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
4: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyüğü belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 7'deki Paris Saint-Germain Arsenal maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Dakikalar 15'i gösteriyor. Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1. Alper ne diyorsun? İlk yarıda bir gol daha. Maç genelinde 2 gol diyorum ben.
1: Olmalı.
0: Ya da hatta 3 gol diyeceğim ama biraz kainlik mi yapacağız? Yani 4-3 gol olur mu bundan sonra? Olabilir de niye olmasın?
1: Paris hızlı bir 2 gol bulursa ilk yarıda hem senin ilk yarı 2.5 üst gelmiş.
0: Yok, maçın geneli 2.5 gol üstü. Ben
1: o zaten net.
0: Maçın geneli var ve 2.5 gol üstü hatta. Öyle evet. Bir kombinledim.
1: Ya maç önünde en makul
0: yani
1: tercih olur.
0: Arsenal olunca dizlerim titriyor yani. Şimdi malum biliyorsun Burnley'e bile 70 kişi savunma yapan bir takımdan bahsediyoruz.
1: Evet, her taçta bir 30-40 saniye yiyen bir Arsenal.
0: Tabii mutlak. Alper şeyi soracağım. Evet. Şimdi sen de tabii takip ediyorsun ama herhalde dünyanın en iyi takım savunması yapan takımı Arsenal diyebiliriz. Ya. Bilmiyorum ama var mı? Bilmiyorum. Benim hani böyle hani Bayern Münih'te işte iyi bir savunma yapıyor aslında baktığın zaman az gol yiyor vesaire ama Bayern Münih'in oyun kimliği gereği çok önde oynadığı için belki rakipler gelemiyor.
1: Yani şöyle bir örnek verebilirim. Bayern Münih Real Madrid maçında maçın var olduğu %100 tescilli net.
0: Evet.
1: Maç önünde. Çünkü Bayern dediğin gibi gol atıyor ama gol de yiyor. Benzer şekilde Madrid atıyor, yiyor vesaire ama Arsenal maçlarında bunu net bir şekilde söyleyemiyorsun. Yani 1-0 kapattıkları bu sene veya KG yok olarak bitirdikleri pek çok maç var. Dolayısıyla yani son dönemlerde belki Prime Simeone'li Atletico Madrid'in takım savunmasıyla birlikte gördüğüm en net savunmalardan birisi Arsenal savunması.
0: Bak mesela Paris'in 7 kornerine 1.78 oran veriyormuş iddia.com'da. Bundan sonra atacağı 7 kornere.
1: Değerlendirilebilir.
0: Yani ya da işte toplam 7 kornere.
1: Muhtemelen Paris baskılı oynayacaktır ama tabii Arsenal'de...
0: 2'yi yerse daha da aslında şahane olur.
1: Evet.
0: O zaman da daha fazla belki baskı yapacaktır. Şeyi soruyordum sana da Arsenal'in genel olarak son 2019'dan beri burada var mı bir penaltı? Bayağı Saka eliyle öbür eliyle yetmedi bir daha bu eliyle falan. Bayağı
1: aslında
0: oynamış aslında ama.
1: Niyetinde değerlendirilebilir orada bence. Her ne kadar vücuttan gelmiş olsa da top. Enteresan pozisyon.
0: Uzaklaştırmaya çalıştığı için herhalde vermediler
1: evet,
0: penaltıyı.
1: Evet.
0: Yoksa aslında
1: yani basit bir penaltı olur.
0: Evet
1: için.
0: Basit penaltı. Ne diyorsun Arsenal'in? Hani bu yükselişini son 3 sezonda ikinci oldular. Bu sezon birinci oldular. Yani Arteta'ya sabrettiler. Belki ligimizde de birçok takımımıza referans olabilir. İşte belki onun iyi örneklerinden birisi Fenerbahçe mesela.
1: Evet.
0: Uzun yıllardır şampiyon olamıyor ama bir tek direktör ikinci sezon çok sabredemiyor. Beşiktaş da son 5 yıldır inanılmaz bir tekin direktör kıyımı var yani. Böyle
1: evet.
0: Futbolculardan daha çok tekin direktör değişmeye başladı.
1: Evet.
0: Ama Arteta'yla hani 2019'da ben 40 yaşına girmiştim. Şimdi 47 diyeyim hala Arteta orada. Yani bayağı sabrettiler ya. Ben yayına başladığım sezon başlamıştı kendisi. ve hala da devam ediyor. Ne diyorsun yani Arsenal'deki bu çıkış ya da bu süreklilik, sürdürülebilirlik bence hani ne kadar da çok ciddi başarılar elde etmese de sabrettiler Arteta'ya.
1: Yani bunları lig lig değerlendirmek lazım aslında. Bizim ligimiz ile Premier Lig arasında dağlar kadar fark var. Öncelikle bunu bir kenara koyalım. Yani Premier Lig'de ilk 4'e atmak her sezon bir takımı veya ilk 2'de bitirmek çok ciddi bir başarı. Bunu yapamayan kulüpler de var, büyükler de var.
0: Tabii.
1: Manchester United bunun başında gelen kulüplerden birisi. Ama bizim ligimiz pek öyle bir lig değil. Yani 14. 15. bitirdiğiniz bir sezonun ardından doğru bir transfer sezonu geçirdiğiniz zaman bir yaz transfer sezonuyla 4 sene üst üste şampiyon olabiliyorsunuz. Bunu gördük. Galatasaray böyle
0: Galatasaray
1: yaptı.
0: Galatasaray üzerinde değil mi?
1: Tabii. Yani örnek var. Örnekleri var hatta. Dolayısıyla doğru yapılanma tarafında bizim ligimiz çok net takımlar barındırmadığı için her takım belli yapılanmaya giriyor ama kısa süreli başarılar genellikle oluyor. Zaman zaman bunu sadece Galatasaray bozdu bu ligde. Dolayısıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aslında her sene bir şampiyonluk iddiası olabilir bu ligde. Yeter ki doğru yapılanma olsun, yeter ki doğru hoca seçimi olsun. Yani ligin profiline göre bir hoca, ligin profiline göre oyuncular, istatistik yapacak oyuncular bunlar çok önemli. Bizde son dönemde özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bal yapmayan arı transferleri çok fazla var.
0: Yani değil mi? Doğru.
1: Dolayısıyla hani bu arılardan biraz uzak durup biraz daha istatistiğe oynayan oyuncular lazım bu iki takıma da.
0: Evet bakalım bu sene göreceğiz tabii. İki takımda Fenerbahçe'de başkanlık yarışı var. Önümüzdeki hafta yapılacak biliyorsun.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta başkan var. İdari tek daha doğrusu spor direktörü var. Bir teknik direktör aranıyor.
1: Evet.
0: Az önce de hatta bir Twitter'da da bir haber geçecektim ama sonra vazgeçtim. Seninle konuştuktan sonra değiniriz. Şöyle ki, şimdi bugün Arne Slot da eklendi ama bu haberin çok gerçek olduğunu düşünmüyorum. İsimleri şöyle bir sayacağım sana. Bu arada 1-0 Arsenal'in üstünlüğü devam ediyor. Bu Hinkapi de her an ortalığı karıştıracak bir oyuncu.
1: Evet, şimdi Arsenal'de taç atmamaya başladı.
0: Tabii.
1: Dakika 20.
0: Hinkapi başladı konuşmaya.
1: Evet, başladılar.
0: Posteçoğlu, Zidane, Top Möller, Valverde, Glasner, Şenol Hoca zaten yoktu. Evet. Conceição, Andoni Iraola, o da ismi geçen oyunculardan. Felipe Luis.
1: Iraola'nın ben Liverpool'a gideceğini düşünüyorum bu arada.
0: Yani olabilir. Mantıklı. Felipe Luis zaten Monaco'ya gitti biliyorsun. Nuri Hoca, Nuri Şahin ismiyle geçiyor. Amorim. Senin Amorim. Sevdiğin, bayıldığın hocalardan, Vedat Parlak'ın imzasını istediği oyunculardan birisi. Mancini, teknik direktörlerden birisi. Mancini, Lucescu, Arda Hoca'nın ismi geçti. Evet. Marco Nikolic, Thomas Reis, Genesio, Xavi, Santo vardı, Nuno Santo, Carlos,
1: Espirito Santo.
0: Evet, Espirito Santo, Jorge Jesus, İlhan Palut, Slaven Bilic, Gurvan Gurbanov.
1: Evet.
0: 1-11 değil abi, 2-11 çıkıyor. Gördüğün gibi. Ne diyorsun yani? Elde var sıfır, o yüzden soruyorum yani.
1: Ya bir hafta önce de hatırlarsın.
0: Bu kadar yoktu liste. Şimdi biraz daha uzadı liste.
1: Evet. Tabii yani bir hafta içinde de Beşiktaş'ın net bir teknik direktör hamlesi yapmasını da beklerdik açıkçası. Çünkü sezonu erken açacak kulüplerden birisi. Kaosa en dikkat etmesi gereken kulüplerden birisi. Gerek camia tarafında gerek başarısızlıklar tarafında. Beşiktaş'ın artık net ve hızlı hamleler. Yani sadece net değil, hızlı hamleler de atması gerekiyor, yapması gerekiyor. Yani bugün İtalya'da Bologna bile hızlı bir şekilde Tedesco'yu getirebiliyorsa Beşiktaş'ın da teknik direktör değişimi tarafında Sayın Sergen Yalçın'ın ayrılışı sonrasında hızlı bir şekilde bu işi kapatması gerekiyor.
0: Bugün en kaçı?
1: 30. Evet.
0: 18 Mayıs'ta Sergen Hoca ile yollar ayrıldı.
1: Tabii,
0: yani
1: 2 hafta oldu.
0: 2 hafta. Tabii. İki haftada Avrupa'da yok muydu bir teknik direktör Beşiktaş çalıştıracak ya da Türkiye'de?
1: Görüşmeler elbette yapılmıştır, o ayrı konu. Ama en azından Mayıs sonu, hatta Haziran'ın belki ilk haftası tarafında bu işin artık net bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Hani Dünya Kupası var, işte kupayı bekleyelim sonrasında bakarız düşüncesi çok yanlış olur Beşiktaş için, eğer böyle bir düşünce varsa. Şu an dediğim gibi yani Beşiktaş'ın hızlı bir şekilde net ve kararlı isimlere gitmesi gerekiyor. Yani
0: bakıldığı
1: zaman.
0: Önce bir teknik direktör.
1: Tabii yani tartışmaya kapalı bir teknik direktör olmalı. O getirdiğiniz teknik direktörün oyun kalitesi, oyun felsefesi hem camiaya uymalı hem de lige uymalı. Camiaya uymalı dediğim noktada hücum futbolu oynatan, akışkan bir oyun oynatan, 3 yiyip 1 yiyen ama maçı hızlı bir şekilde kapatmayı bilen, o tempoyu yaratabilen. Yani Beşiktaş böyledir. Beşiktaş coşku takımıdır.
0: Evet.
1: Ben hiçbir zaman

0: Zaman Beşiktaş'ın 1-0-2-0 oyunuyla ligi götürebildiğini
1: Lucescu zamanında rahmetli
0: ve
1: vardı.
0: belki Lucescu evet
1: Evet,
0: o
1: orada.
0: olabilir. Ya orada da ama Beşiktaş'ın zaten İngilizlerin tabiriyle solid yani katı güzel oyununu katı oyun da güzeldir aslında. Gol yemediğiniz durumda Arsenal'in yarattığı oyun tarzı olduğu gibi. Bunu yapabildi Lucescu ama tabii onun haricinde de pek fazla bir şey olmadı. Bu yönde bir hareket olmadı Beşiktaş'ta.
1: Evet.
0: Gelen hocaların tamamı bu coşkuyu yaratabilen hocalar oldu. Başarılı olanlar.
1: Doğru. Bu arada bir su molasına gittik. Herhalde bayağı sıcak bildiğim
0: Evet.
1: kadarıyla. Hani ne kadar sıcak bilmiyorum ama yine yanlış hatırlamıyorsam Macaristan'da oynanıyor. Puşkaş yerlerinde.
0: Evet.
1: Yani kaç derece sıcaklık vardır ki şu anda? 30 Mayıs.
0: Yani pek de olmasa gerek.
1: Yani ben Avrupa yanıyormuş bu arada. İlginç. Yani ne kadar sıcaklık var bilmiyorum ama
0: Ya böyle
1: demek ki
0: molalarda
1: var.
0: evet Arsenal'in
1: Tam
0: işine
1: da
0: yarıyor tabii.
1: Arsenal'in işte
0: Tabii.
1: az önce tacı biraz düşündüler. Saliba önce
0: Tabii
1: başka
0: hakemle
1: birisi.
0: konuştular orada.
1: Tabii, kullanalım mı kullanmayalım. Hakem dedi bari gidin bir su için gelin. Rahatlayın, evet bu maç mahvedecek bizi ya, öyle söyleyeyim ben sana. Yani
0: Evet.
1: çok böyle
0: Ne ilk golün Arsenal ilk gol
1: atması.
0: tarafından Arsenal tarafından gelmesi çok kötü oldu.
1: Paris'in ilk yarı mutlaka gol atması lazım.
0: %100.
1: Yoksa hani bu maçı böyle
0: Yani
1: bitirebilirler.
0: 90 değil 180 dakika oynasalar yine bu şekilde bitirebilecek bir takım Arsenal. Çok
1: Evet.
0: tehlikeli.
1: Uyutuyorlar resmen.
0: Evet.
1: Peki şimdi şeyi soracağım. Ne demiş? Caner abi, Arsenal 2019 yılından beri Arteta'ya sabretmeyip yerine Klopp, Luis Enrique, Guardiola tarzı bir hoca getirseydi en az 3 şampiyonluk daha alabilirdi.
0: Olabilirdi. Tabii ki.
1: Alabilir miydi?
0: Olabilirdi. Neden
1: Bence
0: olmasın?
1: mümkün değil bu takımla ya. Bu takım ya, tam bir Arteta takım ya. Yani Klopp falan Guardiola takımın yarısını, Odegaard hariç hepsini gönderirdi yani. Belki Gabriel falan.
0: Yani bakıldığında Saliba Gabriel bence iyi bir ikili Arsenal tarafında. Rice harika bir oyuncu zaten. Saka önemli bir oyuncu. Odegaard önemli bir oyuncu.
1: Ama işte bu oyunun belki önemli oyuncuları. Şimdi Guardiola oyununda çok daha önde oynatıyor. Yani mesela şimdi Odegaard baktığın zaman iyi bir oyuncu ama şimdi aynı Odegaard'dan şeyde yok mu City'de mesela?
0: Yani tabii
1: Benzer
0: oyuncu oyuncu
1: profilde oyuncular var
0: değerlendirdiğimizde
1: yani.
0: var
1: Yani
0: tabii ki.
1: ben şey söylüyorum yani böyle bakarsak tabii belki yanılabiliriz. Olabilir. Olabilir de ama olmayabilir de yani.
0: Yedek kulübesi bile baktığınız zaman Mikel Merino var, Martinelli var, Gökeres var, Gabriel
1: Trossard
0: Jesus
1: var.
0: var. Yani Trossard şu an 11'de ama o da var normalde rotasyon oyuncusu.
1: Arsenal'in zaten
0: Zubimendi
1: iyi bir
0: var. Yani
1: kadrosu
0: müthiş
1: var.
0: bir kadro aslında.
1: Evet, iyi bir kadrosu var. Ama o bu arada ikinci gol için geldi Arsenal'e. Bak biz aslında güzel tarafı şu, bilmiyorum katılır mısın ama hücum oynadıkları zaman aslında çok etkili bir takım.
0: Tabii
1: Ama
0: ki.
1: çok oynamıyorlar maalesef.
0: Evet.
1: Sorun orada.
0: Yani çok rahat bir üst takımı haline
1: Tabii
0: gelebilir
1: tabii
0: Arsenal.
1: çok rahat, çok
0: Evet.
1: rahat. Yani başka bir teknik direktör de böyle her maç üçer beşer gol atan,
0: Net, net.
1: yiyen bir teknik direktör olabilir. O bu arada Trossard, Safanov'un kafasına şöyle bir dokunmamış ya. Kendi oyuncusu
0: Kendi oyuncusu
1: dokunmuş.
0: galiba evet.
1: Burada bir sakatlık falan mı var? Niye sürekli bu kaleci oynuyor bilmiyorum.
0: Yani
1: Evet.
0: Safanov'u tercih ediyor.
1: Şövalye oynamıyor ama
0: Hoca evet. Şevali pek tutmadı orada.
1: ilginç. Bilmiyorum yani Safonov'dan daha mı kötü diye açıkçası çok düşünmüyorum da.
0: Yani ben Safanov'u bir önde bir tık önde
1: Bir
0: görüyorum
1: adım önde mi,
0: evet.
1: önünde mi görüyorsun?
0: Evet yani Şevali çünkü geldi. Lille tarafındaki performansını hiç
1: Ama
0: gösteremedi
1: biraz
0: aslında.
1: zaman da lazım ya. Hemen
0: Tabii ki.
1: kaleci için özellikle. Yani Ederson geldi buraya tutmadı. Öyle bak yani.
0: Tutmadı.
1: O yüzden
0: Evet,
1: olabiliyor. Öyle
0: evet.
1: bakmak lazım. Evet, dakikalar 27 ve Arsenal'in 1-0 üstünlüğü devam ediyor. 5. dakikada Havertz golü atmıştı. Sonra da başka da bir şey olmadı aslında maçta. Çok da böyle heyecanlanacağımız bir şey yok.
0: Evet.
1: Zaten bir tane isabetli şut var. Onu da Arsenal atmış. O da gol
0: O
1: olmuş.
0: da gol oldu.
1: O da gol oldu. Arsenal'in başka şutu yok. Paris'in bir şutu var. O da kaleyi bulmadı. Hani Paris'te bilmiyorum şu ana kadar özellikle elemelerde yani grup aşaması, lig aşamasında, sonrasında elemelerde çok üstün performans gösterdi ama artık oyuncuların sanki böyle bir tükenmişlik sendromu görüyorum ya. Mesela ileride çoğalamıyorlar. İlginç geldi bana.
0: Ya Arsenal gibi bir takıma karşı ben klasik bir 9'la başlamalarını tercih ederdim
1: Değil
0: açıkçası.
1: mi? Kim var
0: Yani
1: peki?
0: solda Kvara, sağda Dembele, ileride Portekizli 9 numaraları
1: Ramos mu?
0: var biliyorsun Ramos evet. Onunla başlamalarını
1: Gonçalo
0: beklerdim.
1: Ramos.
0: Yani Doğu'ya burada biraz lüks olmuş açıkçası. Çünkü zaten 0-0 oyununda bile Arsenal sizi kendi yarı sahasında karşılayan bir takım. Dolayısıyla zaman zaman duvar olmayı bilen, zaman zaman o sırtında hani taşır deriz ya 9 numaralar, hem takımı hem de stoperleri. Hani o hareketliliği sağlayacak bir oyuncu orada ben beklerdim. Ama tabii Luis Enrique de standart sistemi yine ortaya koymuş.
1: Evet, orada Barcola olabilirdi belki. Dediğin gibi Ramos oynatabilirdi ama çok Ramos tutmuyor ya. İlginçtir. Çok
0: Yani defans
1: oynatmadı.
0: dengesini bozacak bir 9 numara orada olmalı. Yani Dembele'yi açıkçası şu anki Doué'nin pozisyonunda değerlendirse Paris sanki daha iyi olacaktı.
1: Deme daha
0: Dembele
1: iyi
0: çok
1: o.
0: kayıp. Yani yarım saattir yok ortalıkta.
1: Evet, bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz ama henüz Safanov ayağa kalkmadı. Maç bayağı durdu. İlk yarının sonuna bilmiyorum ama eklenir mi süre?
0: Bir artı
1: Biraz
0: 4 artı 5 gelir.
1: eklenir gibi
0: Evet.
1: geliyor. Hala başlamadı. Neredeyse 2 dakika oldu. Evet, hakem de bizim hangi maçımızı yönetmişti Avrupa Şampiyonası'nda? Çekke maçını mı yönetmişti yani? Sivert, Alman Sivert.
0: Galiba öyleydi, tam hatırlayamadım ama.
1: Sürekli sarı kart
0: Evet,
1: göstermişti. Bayağı
0: bol bol
1: canımızı
0: sarı kart.
1: yakmıştı. Oradan hatırlıyorum kendisini. Çok
0: Evet.
1: da hoşnut değilim ama yapacak bir şey yok
0: Evet.
1: abi. Avrupa'nın en iyi elit hakemlerinden birisi.
0: Evet,
1: Sonrasında.
0: Avrupa'da Sayın Fatih Terim'in de dediği gibi, Sayın Okan Burun'un da zaman zaman varyansını ettiği gibi gerçekten bize karşı biraz hafif bir düşmanlık besleyen hakemler de var,
1: Öyle mi
0: haklıyla
1: diyorsun,
0: şüphesiz.
1: yoksa hani biz burada çok kolay şeylere alışıyoruz. Hani orada mesela yaptığımız itiraz, örnek veriyorum işte, hatırlıyorum orada bizim oyuncuların bazıları itirazdan sarı kart görmüştü.
0: Evet.
1: Adam istemiyor itirazı mesela. Hani bir karar verdiysem sorgulama diyor
0: Bazıları
1: aslında.
0: da müsamaha gösteriyor ama çok enteresan şekilde.
1: Ya evet, onlar biraz daha çok İngilizler. Çünkü
0: Evet
1: onların
0: yani.
1: standardı daha yüksek.
0: Ivan Bebek durumu var biliyorsun. Fenerbahçe'nin
1: O
0: yaşadığı
1: tam
0: skandal.
1: felaket ya. Yani
0: Evet.
1: onu hiç hatırlatma. O tam bir felaket. Ben bu arada yanlış anlama ama hani buradan bir ayrımcılık yapmıyorum ama özellikle hani işte Hırvat hakemleri, neyse yarın bunu konuşacağız ama yarıştan sonra.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Hemen içinde 8 numaralı Mert Çantay. Bir boy kadar geride 5 numaralı Kıvılcım Ateşi. 5 boy geride son sırada 3 numaralı Berk Kemal var. Son 600 metreye girildi. Liderlik 6 numaralı Görem Ebeğinde. Fark 1 boy kadar. İkincilikte 4 numaralı Tabip var şimdi. Dışta 7 numaralı Baskın Soy. 2 boy kadar geride en dışta karizmatik sırasıyla son 400 metreye girildi. 6 numaralı Görem Ebeği lider. İçeriden baskıyı artırıyor 4 numaralı Tabip. Dış kulvarda 1 numaralı karizmatik var. Safkanlar son 200 metreye girmek üzere. Dışarı karizmatik geldi. Ortada Göreme Bey var. İç kulvarda 4 numaralı Tabip. En dışta da 2 numaralı Kaya Fatih. Göreme Bey tempo kaybetti. Ortadan geldi karizmatik. Hemen içinde 4 numaralı Tabip. En dışta 2 numaralı Kaya Fatih var. 3 safkan arasında mücadele var. Karizmatik kazanıyor. 4 numaralı Tabip ve 2 numaralı Kaya Fatih ikincilik için aynaya yakın geçti. 6 numaralı Göreme Bey 4. oldu. 7 numaralı Baskın Soy da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Karizmatik Ali Mehdi Altın'da kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org. Reklam.
5: Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyüğü belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 7'deki Paris Saint-Germain Arsenal maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
6: Sporda.

0: E-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendiğin ilk adres Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. 1-0 Arsenal'in üstünlüğü devam ediyor ve Paris'in de baskı yapma çalışmaları, yani baskı oluşturmaya çalışıyorlar ama şu ana kadar çok da sonuç alamadılar. Şöyle bakıyorum, 5-6-7 oyuncu bekliyor.
3: Evet.
2: Birazcık kaleye yaklaştığınız zaman da püskürten bir Arsenal var. Herhalde biz kalan 15 dakikayı da böyle izleriz gibi yani.
3: Ve 6-3-1 gibi bir dizilişi var Arsenal'in geride, gerçekten inanılmaz. Yani Paris'in boşluk bulması gerçekten çok zor.
2: Bu arada bunu Paris açamazsa da kim açabilir kısmı da tabii ayrı bir şey. Çünkü hani çok özel oyuncuları var orta sahada,
3: tabii,
2: değil mi?
3: Ya Prime Barcelona olsa belki Messi ile falan açarsınız ama ya da Prime Paris dediğimizde Neymar.
2: Dembele falan var yani. Şimdi Dembele var, Désiré Doué var.
3: Evet.
2: Kvara var, Vitinha Neves var. Hani Fabian Ruiz var, sürekli koşu yapıyor. Bak adam sanki forvet oyuncusu gibi. Yani bir yerde aslında doğru da yapıyor. Top sürekli Paris'te bu arada, onu söyleyelim. Ve köşe vuruşu kullanacak şimdi.
3: Yani tabii Arsenal'in bu kadar iyi karşılamasının en büyük etkeni sebebi 6-8 ile birlikte geri dörtlünün aslında aşırı defansif oyuncular olması. Hatta zaman zaman Bukayo Saka'nın da kariyerinde kanat bek oynamışlığı da var. Yani Havertz, Odegaard ve Trossard hariç Arsenal 11'inin aslında tamamı defans yapmayı bilen oyuncular.
2: Bu arada Saka'yı da herhalde futbol kariyerinde ilk kez bu kadar çok koşarken görüyorum.
3: Evet.
2: Çok da koşmuyor ama.
3: 1-0 yakalınca tabii.
2: Bak gördün mü olayı? Arsenal Paris taç kullanacak. Tacı kullandırmadılar. Hemen Arsenal'liler ikinci topu sahaya attılar. Yani inanılır gibi değil.
3: Böyle
2: yani.
3: Bir takım. Evet.
2: Vallahi maç oynanmaması için her şeyi yapıyorlar. Hani bilmiyorum, böyle tabii böyle başarılar da tabii tarih sonuçta yazmıyor yani orada ama bilmiyorum ya, bana çok şey gelmiyor böyle.
3: Yani hem süreklilik arz etmiyor. Çünkü bu sezon savunmayı becerdiniz ama önümüzdeki sene bambaşka bir şey ile karşılaşabiliyorsunuz. Bunun çok fazla hem milli takım seviyesinde örneği var hem de futbol ülkenin haricinde kulüp futbol tarafında da çok fazla örneği var. Ya bu sene olmuş olabilir ya da olacak olabilir. Ama futbol hücumu sever. Onu da söyleyelim.
2: Yalnız Dembele hiç çok ya.
3: Ya merkezde kaybolur.
2: Gerçekten
3: burada.
2: Hiç çok. Yani
3: o belli bir.
2: Barcola da olabilirmiş onun yerine.
3: Ya Barcola olur, Ramos olur. Orada bir 9 atacaksınız ki Kvara'yı, Dembele'yi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz yani.
2: Bu arada severim. Dembele'yi severim. Yani iyi bir oyuncu ama bazen çok iyi oynuyor, bazen hiç çok.
3: Evet.
2: Çok ilginç. Yani geçen sene Ballon d'Or aldı yanlış hatırlamıyorsam.
3: Tabii.
2: Hak ettiği belki bir Ballon d'Or olabilir. Bu sene aynı performansı çok sergileyebildiğini düşünmüyorum. Şimdi bu arada hani golden sonra herhalde en etkili hata olabilir Arsenal'in.
3: Evet.
2: Evet. Bakalım Rice. Burada da Rice iyi serbest vuruşlar kullanıyor. Çok etkili
3: evet,
2: kullanıyor.
3: Duran topları çok iyi.
2: Değil mi? Çok etkili. Hinkapi, Gabriel, herkes orada. Arsenal'in zaten çok sevdiği bir organizasyon. Ceza sahasında bir orta. Evet, kafayı da vurdular. Zaten vurmamaları imkansız.
3: İmkansız.
2: Evet, gerçekten müthiş. Evet. Bu konuda da mesela Arteta'yı tebrik etmek lazım. Yani hakikaten Premier Lig'de de kornerden çok fazla gol atıyorlar duran topu.
3: Evet, duran topu bu sene gerçekten çok iyi çözdüler.
2: Çalışıyorlar.
3: Evet.
2: Bak mesela iki Arsenal'li birbirini bırakmamış topu. Aslında yine iyi bir vuruş olabilirmiş. Ve şey hani fark yaratıyorlar. Şimdi artık futbolda hani akan oyunda tabii ki gol atmanız önemli. Bu arada evet, belki pozisyonlarda 3'ü 3 yakaladı. Şimdi Neves gidebilirse. Neves de güzel kapattı. İşte ama tabii hemen 4'e 3 oldu. Dembele Bey ne yaptı? Savunmaya çarptı. Bakar mısın ya? Kule gibiler gerçekten.
3: Bir anda 10 kişi oldu.
2: Evet, bir anda herkes o bölgeye de yoğunlaştı ve 3'e 3 pozisyon oldu. 5'e 3 falan. İşte Paris'in biraz Arsenal'in fiziksel mücadelesine cevap vermesi lazım. Bir de bilmiyorum, az önce katıldım bilmiyorum ama Paris'teki birebirleri iyi olan oyuncuların biraz adam geçip yani topla mesafe kat etmek yerine biraz oyuncu geçen işte Dembele olabilir.
3: Blok kıran dediğimiz.
2: Evet yani blok kıran oyuncuları biraz fazla kullanması gerekiyor. Çünkü çok zor.
3: Evet. Yani Kvaray'la Dembele'yi bu maç %100 birebir eşleşmelerde kullanmanız gerekiyor.
2: Başka çaren yok çünkü bak evet. Açamıyorsun yani.
3: Merkezden delemezsin aslında.
2: Delemiyorsun gerçekten. Evet 1-0'lık Arsenal üstünlüğü devam ediyor. Az önce de Alper'le konuştuk yani bu maç sabaha kadar böyle devam edecek gibi bir görüntü var. Arsenal çıkarsa sadece belki işte Paris bulabilir. Diğer türlü Paris'in şu andaki oyun sistemine göre de zor gözüküyor.
3: Çok zor.
2: Ya bilmiyorum santroforsuz Désiré Doué işte Dembele ile beraber ne olabilir? Dakikalarda 38'e geldi. Şimdi sevgili Alper az önce konuştuk Beşiktaş'a önerilen Beşiktaş için yazılan çizilen hocalar ama üzerine bir konuşmadık. Mesela şu anda senin hani bu saydığım isimlerden gelebileceğini düşündüğün isimler var mı? Hani yani bu hocaya gidilirse iyi olur. İşte Postecoğlu gelmiyor herhalde Türkiye bildiğim kadarıyla. Zidane ismi ne kadar gerçek bilmiyorum ama 30
3: bence
2: milyon eurolar
3: gerçek,
2: çok iyidir. Gerçek. Dino Topmöller'den. Çok gündem olmadı aslında. Mesela ilgilenebilecekleri hocalardan birisi olabilirdi. Valverde yine aynı şekilde.
3: Evet. İşte Valverde de çok iyi olurdu bu arada.
2: Evet. Ne diyorsun? Hani Beşiktaş, Conceição, Portekiz'de yine bir Portekiz'de acaba tercih ederler mi? Iraola var.
3: Ya bence Iraola yok. Onu söyleyeyim de.
2: Mancini de boşta bildiğim kadarıyla.
3: Evet Mancini de aynı şekilde. Yani bakıldığında olur mu mesela? Güzel bir liste var. Beşiktaş için önünde güzel bir menü var aslında. Ama tabii siz ne kadar erken söylerseniz yemeği o kadar erken tadına bakarsınız gibi bir durum var. Yani Beşiktaş bu konuda ne kadar geç kalırsa o kadar sezonu tehlikeye atmış olacak. Çok güzel adaylar var. Çok güzel transfer imkanları var. Sözleşmesi biten oyuncular var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde
2: Havers.
3: Orada evet.
2: Yapma Havers. Sarı kart mı verdi?
3: Sarı hakem verecek herhalde.
2: Ama sarı olmaması lazım.
3: Uyardı yani. Herhalde Hakimi evet.
2: Ama bir şey yok bak şimdi sen de izle. Hiçbir şey yok. Boğazım
3: biraz
2: falan
3: tehlikeli düştü. Evet.
2: Kendini attı ya. Şimdi bakar mısın şimdi burada?
3: Evet.
2: Ya top almaya çalışıyor. Taç kullanmaya çalışıyor. Bir takım niye taç kullanmaya izin vermez? Ya bu kadar da olmaz yani.
3: Ya işte böyle bir takım.
2: Yani olacak iş değil. Evet. Hakim. Evet yani hakem burada kendi vatandaşını korumadı ama ya çok ayıp ya. Hakikaten ya. Şurada hakimi de çok sevmem ya. O da çok böyle gentleman, fair play ruhu
3: değil.
2: Üst düzey bir oyuncu değil ama taç kullanmak istiyor. Gidiyorsun topu alıp sağa sola atmaya
3: bir
2: çalışıyorsun.
3: Bir dakika 35-40.
2: Yani dakikada 40.
3: Yani 90 artılar olur. Artık hani son tempoyla ya, şeyle yaparsın
2: olacak
3: da.
2: Olacak iş değil ya.
3: Evet.
2: Vancouver'dan selamlar. İyi yayınlar demiş. Dünya Kupası'nda İngiltere'yi alırsa hiç şaşırmayacağım. İngiltere alırsa demiş. Bu sene tüm kupalara ambargo koydular.
3: Ya iyi bir
2: yok
3: kadro.
2: Ya çok
3: ama zor
2: ya.
3: Ama
2: yani
3: zor.
2: Onların sevgili Tarık abi yazmış da çok zor ya İngiltere'nin alması. 1-0 gidebilirler bilmiyorum yani şunların yarısı zaten İngiltere'de oynuyor.
3: Tabii Rice
2: yani yarısı demeyeyim de birçoğu evet. Saka falan ama orada öyle bir savunma şeyi yok ya.
3: Evet, orada
2: gerçi var ya yok demeyelim.
3: Ya yok da demeyelim de.
2: Avrupa Şampiyonası'nda kaç gol attılar? 1-2 gol atarak gruptan çıktılar. Finale mi
3: ya
2: geldiler?
3: Genel olarak gol bulmayı çok da gol bulma tarafında çok da zorlanmayan bir takım ama İngiltere milli takımı. Yani Kane var, Bellingham var biliyorsun. Yani
2: evet.
3: Kilit isimler var.
2: Eze
3: var. O.
2: Değil mi? Tabii Eze Fransız değil değil mi?
3: Evet,
2: yok. Olise Fransız'dı.
3: Evet.
2: Şey var. Saka var.
3: Tabii Saka var.
2: Var. Çok
3: Madouke
2: var.
3: Madouke vesaire.
2: Tabii.
3: Pek çok tehlike yaratabilecek oyuncu var.
2: Çok iyi oyuncuları var. Savunmaları da iyi. Yani
3: evet.
2: Neydi? Manchester United'ın İngiltere'nin en iyi savunmacısı neydi? Maguire. Maguire öyle demiş ya. İngiltere'nin
3: evet.
2: En iyi savunma oyuncusuyum diye. Premier Lig'in. Yani herhalde bilmiyorum.
3: Bir kendisi öyle düşünüyor muhtemelen.
2: Bir akıl tutulması falan yaşıyordur. Hani evet. Saliba'ların falan olduğu bir yerde. Değil mi şeydi?
3: Yani
2: neydi? Liverpool'lu.
3: Van Dijk.
2: Van Dijk'ın falan olduğu bir yerde. Diaz'ın falan olduğu.
3: Tabii mümkün değil.
2: Maguire kendini bulunmaz zannetmiş. Neyse hadi söylemeyeyim de onu. Ama şimdi o da oynayacak muhtemelen. Yine bildiğim kadarıyla kadroya alındı. Harry Maguire.
3: Tam yanlış hatırlamamakla birlikte.
2: Ben sanki alındı diye hatırlıyorum ama yanlışım da olabilir. Umarım alınmamıştır böyle.
3: Alınmamış olabilir.
2: Yok yok, mümkün değil. Alınmıştır.
3: Ama bak, alınmıştır diyorsan.
2: Alınmıştır tabii ki. Onun şeyi çünkü. Onun da bir oyuncu daha var. O sürekli alınıyor. Bir dakika, birazdan bakacağım. Dakikalar 42 ve 1-0 Arsenal'in üstünlüğü devam ediyor. Yani Paris bari bir şut falan at yani. Yok.
3: Deneme de yok dediğin gibi.
2: Deneyemiyorlar ki. Şimdi bu arada Mendes ceza sahasına girdi. İçeriye bir orta. Gol gelir mi gelmedi? İnanılır gibi değil. Avut verdi bu arada.
3: İşte bunu yapacaksın. Yani bu dakikada evet. Bunu yapacaksın.
2: Yani olacak iş değil. Fabian Ruiz mi kaçırdı? Bu arada güzel bir ataktı gerçekten. Evet, offside yani de yok.
3: Az önce konuştuğumuz özellikle geniş alanlarda birebir denemeler, birebir denemelerle birlikte ceza sahasına girmeler, bunu yapması gerekiyor Paris Saint-Germain.
2: Yalnız güzel pozisyonmuş ha.
3: Tabii.
2: Ya yani şurada.
3: Ya orada 5 numaranın önünde bir 9 numara olsa
2: şey gibi. Böyle vuruyormuş Kıvara. Evet. Gördün mü?
3: Evet.
2: Yani Mendes orada, yanında da şey var, hakemi.
3: Maç Ramos'u çağırıyor. inat etmesin Luis Enrique.
2: Çok sağ ilginç. İngiltere kadrosuna bir bakalım. Gerçekten merak ettim. Eğer
3: İkinci
2: görebilirsen.
3: İkinci yarı başında Lee Kang'inle Ramos'u mutlaka sahaya atması gerekiyor Luis Enrique.
2: Barcola mı yoksa Lee'yi mi istersen?
3: Ben Lee'yi isterim çünkü Lee'nin böyle ara sıra çıkarttığı 35-40 metreden 40 metre biraz abartı oldu da 30-35 metreden uzak şutları var. Hani oyuncunun öyle bir tehdidi de var. Şu an merkezde yani Fabian Ruiz, Vitinha, Neves üçlüsünden öyle bir şut tehdidi çok fazla beklemezsiniz. Yani bunlar tempo ayarlayan, oyunu demleyen oyuncular.
2: Ha, orta sahaya mı diyorsun? Bir eksiltebilir mi oradan? Orta
3: oradan
2: sahadan?
3: Neves ya da Ruiz yerine Lee'ye atıp ileriye de Dembele'yi sağ çekip Doué yerine Ramos tercih edebilir. O zaman gol bulur bence Paris.
2: Doué'den vazgeçmiyor çünkü o merkezde özellikle bazen geriye de geliyor ve oradan top da çıkartıyor. İyiydi. Topla beraber iyi driblingi iyi olan bir oyuncu.
3: Evet.
2: O yüzden ondan çok vazgeçmez diye tahmin ediyorum ama Kıvara'yı da çıkarmaz. Yine öyle tahmin ediyorum.
3: Bu tarz takımlarda her oyuncu değerli. Yani evet. Bakıldığı zaman merkeze saygım.
2: Bence
3: o...
2: Dembele ya.
3: Dembele'den çıkartamazsın.
2: Vazgeçer misin bilmiyorum ama valla ben vazgeçerim ya. Yani şu anda sanki görüntü Dembele'den vazgeçmesi. Evet, çekip vuruyor vesaire. Harney de orada. O da hani herhalde bir gönlü Arsenal'in kazanmasından bir taraftan da aman yapmayın beyler falan.
3: Evet.
2: Burn var. Dan Burn'ü almış Newcastle'dan. Sonra bakıyorum. Rhys James var Chelsea'den. Konsa'yı evet. Almış Aston Villa'dan.
3: Evet. Enzi Konsa'da.
2: Stones'u almış. John Stones.
3: O da iyi bir oyuncu. Zaman zaman altıda oynayabiliyor merkezde.
2: Evet. Kuansa'yı almış. Bayer Leverkusen. Yok. Hayır yok.
3: Yok.
2: Gerçekten
3: yok.
2: Bence büyük bir şey olmuş. Orada da teknik
3: İsabet
2: direktör
3: olmuş.
2: Belki şey olmasından dolayı.
3: Tuhal var.
2: Evet, şey Tuhal var. Duygusal davranmamıştır ama evet. Almamış. İlginç. Biri sakatlanır ya kesin girer.
3: Onu da o şans varken diyorsun.
2: Kesin ki kesin. Bir evet. Şans verirler. Bu arada şöyle bakıyorum. Elliot Anderson var. Nottingham Forest'tan orta sahada. Bellingham var. Jude Bellingham.
3: Evet.
2: Real Madrid'den. Eze var. Henderson'ı yine almışlar, Jordan Henderson'ı. Onu
3: lider
2: istiyorlar ama
3: oyuncu.
2: Evet sürekli koyuyorlar. Manchester'dan Maino'yu almışlar. Rice var.
3: Ya bence orada en mantıklı diziliş. Maino Rice yapıp önlerine Bellingham'ı attığın anda merkezde çok hem değil dirençli mi? Bir orta saha yaratıyorsun hem de Bellingham'a bir oyun şansı yaratıyorsun. Ya bunu Real Madrid göremedi ama Bellingham'ı biraz daha oynattığın bir pozisyonda yani hani koşturduğun değil oynattığın bir pozisyonda Bellingham gerçekten çok etkili bir oyuncu.
2: Artı 6 oynanacak Şampiyonlar Ligi final mücadelesi Arsenal'in 1-0 üstünlüğü devam ediyor. 45 artı 6 oynanacak uzun bir süre ama neydi hakemin ismi?
3: Siebert.
2: Siebert gerçekten şans vermiş, daha doğrusu kullanmış. Şimdi bu arada Paris etkili gelmeye çalışıyor. Yerde kalan bir oyuncu var. Yine bir penaltı beklentisi var.
3: Ya böyle geçemezsin Arsenal.
2: Çok zor ya. Çok şut denemeleri lazım. Gerçekten şut yok.
3: Ya bir şutör oyuncu dediğim gibi lazım buraya merkeze. Yakaladığında deneyecek. Bir de Dembele'yi çizgiye atıp Kavara Dembele beklerle birebir oynatmak zorundasın. Başka şansın yok.
2: Oraya bir santrafor mu koyacak?
3: Oraya bir santrafor. Yani kim olursa olsun.
2: O zaman Desire Doué'yi çıkaracaksın.
3: Yani Doué'yi çıkartıp Dembele'yi sağa atıp Ramos'u merkeze değerlendirip. Merkezde de şu an Fabian Ruiz'in pek bir işlevi yok. Kalmadı.
2: Desire Doué'yi merkeze biraz yakın oynatmaya başladı. Bak sürekli ikidir vuruyor. O da şut atan bir oyuncu uzaklardan ama.
3: Lee Kang'ini daha çok beğeniyorum o konuda.
2: Ki evet, olabilir. Katılıyorum. Bu arada İngiltere'nin santrafor ya da forvet hattında da Anthony Gordon var.
3: Önemli bir oyuncu. Barcelona'ya gitti biliyorsun.
2: Barcelona mı aldı?
3: Aldı. 70 milyon. Süper.
2: Yani. Çok iyi bir oyuncu ya. Müthiş. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Harry Kane zaten olmazsa olmaz. Madueke evet. Var Arsenal'den. Rashford Barcelona. Saka Arsenal. Toney var El Ahli'den. Yani
3: Saka Gordon Kane olur ileride.
2: Bir de muhtemelen. Oli Watkins var Aston Villa. Evet, çok güçlü aslında ya. Çok güçlü. Değil mi? Evet, İngiltere aslında hani Fransa'dan sonra bence en komple takım şey olabilir ya. En güçlü takım İngiltere olabilir. Ama tabii oyun anlamında bu arada Arsenal ikinci gol için yükleniyor. Kai Havertz kaleci. Yani atacaksın, bitireceksin. Biz de üst için bir gol bekleyeceğiz yani. Gerçekten bu kadar da olmaz diyorsun değil mi?
3: Çok net kaçtı.
2: Çok net kaçtı. Belki attığı fırsattan daha net bir fırsattı tabii. Ama Daraç olmadı. Daraç'ı
3: attı pozisyon.
2: Aynen öyle ama Arsenal ikinci golü kaçırdı ki maçın bir başında yakalamışlardı böyle fırsat. Bir de sonunda yakaladılar. Ama sabırla savunuyorlar ya. Yani bu yönüyle Arsenal'i tebrik ediyorum. Sürekli topun peşindeler. Hani rakibi karşılıyorlar. Genelde savunma yapan takımlar daha çok hata yapıyor aslında ama evet. Arsenal'de bu biraz olmuyor gibi.
3: Ya hata seviyesinin az olmasının sebebi hem 6-8 merkezinin çok savunma yönelik yine oyuncular olması hem de geri dörtlüsü yani Mosquera, Hingebi bunların aslında hepsi stoper orijinli oyuncular yani bakıldığı zaman. Yani dolayısıyla hata yapması gerçekten çok zor Arsenal'in bu tarz set oyunlarında. Hataya zorlamak durumundasınız. Yani birebir bireysel oyuncularla işte Kavara olsun, Dembele olsun yakalayacaksınız çizgide. Az önce Nuno Mendes ne yaptı? Birebir yakaladı. Hemen girdi ceza sahasına. Açtı. Tehlikeli bir pozisyon oldu.
2: Tabii.
3: Yani bu şekilde yapmanız lazım.
2: Evet, 45+4 oynanıyor ve mücadelede 1-0 Arsenal'in üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Paris köşe vuruşu kullanıyor. Ceza sahası kalabalık. Arka direği bir orta ama kimse yok. Atak yine devam edecek. Muhtemelen yine sağ tarafa dönecekler. Şimdi sola döndüler. Fabian Ruiz'in içeriye bir ortası kaleci Raya. Yani burada da şut atmamak lazım artık ya, değil mi? Anladık evet. Yani Fabian Ruiz'in evet iyi bir oyuncusun. Ama abartmamak da lazım.
3: Abartmamak lazım.
2: Değil mi yani evet. Şurada. Ha şimdi diyeceğim sen kimsin ama şimdi kalede saygısızlık.
3: Kalede de çöp bidonu yok, Raya var.
2: Tabii yani. Tabii yani o da İngiltere'nin İyi kalecilerinden birisi. Tabii. İspanyol kaleci ama hani bu sezonun bilmiyorum yılın kalecisi olur mu? Adaylardan birisi var. Kim var başka? Önerebileceğim.
3: Yani City'de pek yok. Donnarumma bence gerekli etkiyi yaratmadı City tarafında.
2: Başka da kimse
3: yok. United'da zaten yok.
2: Olmaz. Chelsea yok.
3: Chelsea yok.
2: Liverpool zaten mümkün değil.
3: Yani Alisson çok sakatlık yaşadı.
2: Yani o yüzden bence yılın kalecisi seçilir zaten Premier
3: League'de. Olabilir.
2: Ya bu sene de kurtardığı bayağı maç var yani.
3: Tabii
2: sene.
3: Tabii.
2: Şampiyonlar ya bakar mısın ya? Trossard da çok boşmuş.
3: Yani çok geç kalmış.
2: Evet.
3: Ki güçlü sol ayağına da denk gelmiş pozisyon. İyi bir pozisyon aynen. Aslında.
2: 45+ altının içindeyiz artık. Biz de bitirip sonrasında araya gideceğiz. Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Evet şimdi taç atışına.
3: Hakemle konuşmaya devam.
2: Tabii. Yani o kadar profesyoneller ki yani taç atarken. Bak o da bıraktı.
3: Onu bıraktı.
2: 3 kişi şu anda bıraktı ve en sonunda Rice kullanacak.
3: Evet.
2: O da topu bayağı geriye doğru. Yani
3: inanılmaz gerçekten.
2: Arsenal taraftarı olursan keyif alabilirsin ama Arsenal taraftarı değilsen herhalde çok yani izlemek bozucu. Çok sinir bozucu evet. Bir takım gerçekten. Her öne geçtikten sonra her şeyi değerlendiriyorlar.
3: Bir dakika yediler şurada.
2: Tabii yediler. Tam bir dakika yediler. Çünkü taç atışından da gol arayan bir takım. Şimdi ceza sahasında bir ortak, bir de köşe vuruşu kazandı.
3: Bir de şimdi penaltını
2: en sevdikleri. Evet. Bu Havertz köşe vuruş penaltı bekliyor ama Sivert şimdi konuşuyor. Varla bence yok ya.
3: Yok.
2: El var mı burada? Bir dakika. Şeyin eline mi çarpıyor?
3: Yok. El yok.
2: Yok değil mi?
3: Yok.
2: Havertz de herhalde son 3 yıldaki en şey golünü atacak yani maç böyle biterse. Evet köşe vuruşu kullanıyor şimdi Saka'yla. Arsenal 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Şampiyonlar Ligi finalinde bitirdi. Kullandırmadı.
3: Yani.
2: Evet Sivert kullanmayınca.
3: Artık o bile.
2: Ya o dayanamadı artık. Evet yani. İlk yarı 1-0 sona erdi sevgili dinleyiciler. Korner yani oynayanlar.
3: Birkaç pozisyonuyla başlayan artı 5'teyken.
2: Ama korner oynayanların burada bir günah yok abi. Burada Arsenal'in günahı var yani.
3: Şimdi burada korneri kullanmadığı için sayılmıyor herhalde.
2: Evet sayılmıyor.
3: çok.
2: Ama işte gitmedi, gördün yani. Orada evet. Sohbet edildi de gidiyor. Evet, bir araya gidelim. Saat başında buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
1: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü 3 büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani 3 büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama 3 büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
4: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.

0: sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar abi. Merhaba abi.
1: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
4: Son 600 metreye girmek üzere. 4 numaralı Wall Street Dreams lider takipte. 3 numaralı Erin Özalp var. Farkı azalttı o. 2 boy kadar geride içeride 6 numaralı Pastizio. Onun 2,5 boy gerisinde 7 numaralı Sisu. Daha sonra 1 numaralı Dance of Wind. Ortada 2 numaralı Black Shark. Son sıraya düştü Migra Kombi'yi. Son 400 metreye girildi. Ortadan yaptığı ataklarla 6 numaralı Pastizio. İçeki 4 numaralı Wall Street Dreams'i yakalayıp öne geçti. Dışarıdan Erin Özalp. 2 boy kadar geriden 7 numaralı Sisu. En düş kulvardan 1 numaralı Dance of Wind'in atakları var. İçeriden de tazelemeye çalışıyor Wall Street Dreams. 6 numaralı Pastizio lider hem dıştan. 1 numaralı Dance of Wind geliyor. 6 numaralı Pastizio lider. 1 numaralı Dance of Wind geliyor ama Pastizio kazanıyor. 1 numaralı Dance of Wind ikinci. 7 numaralı Sisu üçüncü. 4 numaralı Wall Street Dreams dördüncü olurken 3 numaralı Erin Özalp de yarışı 5. olarak tamamladı. Koşuya katılan tek dişi tay. 6 numaralı Pastizio kazandı yarışı. Muhammed Mir Bilgin'le.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 nolu başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sevgili Alper Gün'le beraber Şampiyonlar Ligi maçını konuşacağız. Sonrasında Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde çeyrek final 3. mücadelesi var. Beşiktaş Galatasaray derbisi var. O maçı yine konuşuyor olacağız. Biraz başaran iddiadan bahsedeyim. İddia.com'a üye oluyorsunuz. Veli'nin son aşamasında 300-314 başaran iddia koduyla üye olabilirsiniz. Birbirinden değerli fenomenleri bünyesinde barındırıyor. Rainman, Analiz Bankocu, Caydaş 1978 ve sevgili James Kiss de beraber güzel kuponlar, yine birbirinden değerli yazarlar var. Siz de başaran iddiaya iddia.com bünyesinde ulaşabilirsiniz. Üyeliğinizi bitirdikten sonra da başaran iddia kurumsal WhatsApp hattına yazmanız yeterli. 0531-618-1631 0531-618-1631 veya başaran iddia Instagram adresine de yazabilirsiniz. Detaylı bilgi verirler. Ücretsiz WhatsApp'tan ücretsiz kuponlarımızı görebilirsiniz. Yakın zamanda da uygulama, yine başaran iddia uygulaması da aktif olacak kıymetli dinleyiciler. Yaz boyunca, Dünya Kupası boyunca hem özel etkinlik hem de maç sonu ya da maç önü canlı bahisler, hepsini başaran iddia uygulamasında veya WhatsApp hattında bulabilirsiniz. Evet sevgili Alper, bu tanıtıcı reklamdan sonra ne diyorsun, ilk yarı beklediğin şekilde geçti mi? Nasıl bir ikinci yarı izleriz? Paris bu maçı kazanmak için neler yapmalı, ya da Arsenal bu maçı bu şekilde bitirebilir mi? Ne dersin?
8: Yani mevcut kadrolar tarafında devam ederse ikinci yarı Arsenal'in istediği gibi olur. Arsenal hatta ikiye bile gidebilir. Zaman zaman enteresan geçişler yakaladı çünkü Arsenal. Normalde Paris bu tarz geçişlere izin vermeyen bir takım. Temelde Paris'in ben iki oyuncu değişikliğiyle başlaması gerektiğini düşünüyorum.
7: İkinci yarı değil mi?
8: Yani ihtiyaç değil, zorunluluk hatta, yani öyle söyleyelim. Dembele'yi sağ atıp Kvara Dembele ikilisini biraz daha birebire sürükleme gibi bir düşüncesi olmalı Paris'in.
7: Rakibin beklerini herhalde biraz daha. Değil
8: mi? Yani Hinkepi de Mosquera da gerçekten hiç zorlanmadı ilk yarı boyunca. Tabii şöyle bir durum var. Zaman zaman Levski'li, zaman zaman Saka hem Mosquera'ya hem Hinkepi tarafına bir ikili oyun düşünüyorlar. Ama tabii Kvara ve Dembele ikiye bir bile rakiplerini geçebilecek oyuncular temelde bakıldığında. Yani dolayısıyla Kvara ve Dembele'ye böyle bir oyun şansı yakalamak, vermek zorundasın bu maç için. Merkeze bir klasik 9 Ramos hamlesi olmalı. Doğuya çıkıp Dembele'yi sağ atıp ve merkez üçlüde de Ruiz, Vitinha, Neves bence şu an için çok lüks. Zaten hali hazırda siz rakibinizi birinci bölgesine hapsedebiliyorsunuz. Çünkü rakibiniz bunu istiyor.
7: Neves'i mi çıkarırsın?
8: Neves'i çıkartmam. Neves tempolu bir oyuncu. Daha diri bir oyuncu Fabian Ruiz'e göre. Fabian Ruiz'i ben oyundan alırım. Lee Kang'ini atarım. En azından hani cephe tarafından da herhangi bir şut pozisyonu doğduğu durumda bir tehdidim olur. Dolayısıyla bu iki değişiklikle birlikte ben Paris'in gol bulabileceğini düşünüyorum, ama değişiklikleri yapmadığı durumda da Paris gol bulamaz bu yapıda.
7: Değil mi? Zor gözüküyor. Ya zor. Da hani kanatları çok iyi kullanacak. Sürekli belki kanat bindirmeleriyle beraber, ki bu durumda da merkezde çoğalamıyorlar. Yani
8: evet.
7: Şimdi orta yapacağın oyuncu kimler? Yani Desire Doué, Dembele, Kvara. Yanında da Saliba, Gabriel var.
8: Yani vermezler yani, topu.
7: Rüyamda görsem uyanırım yani o rüyadan. Yani.
8: Vermezler topu yani.
7: Mümkün değil. Bir de Hinkapi var.
8: Tabii.
7: Ya o da bayağı size'lı bir oyuncu
8: tabii,
7: yani.
8: Tabii.
7: Ürkütücü bir oyuncu. Yani zor. Bilmiyorum, dediğin gibi yani ya oyunu değiştirecek Paris, ya da oyuncu değişikliği de beraber oyunu değiştirecek, ya da biraz daha risk alacak, bilmiyorum.
8: Evet.
7: Riski nasıl alır? Ya orta sahadan oyuncu eksiltecek. Hani Neves, Vitinha, Ruiz'e ve sürekli belki top Paris'te. Bu arada ilk yarıda hemen size söyleyelim. 77-23 topla oynama.
8: Evet.
7: Yani resmen yani rakibi...
8: Paris'te. O.
7: Tabii. Rakibi resmen şey yapmışsın, hapsetmişsin.
8: Evet. Yani kendi. Sen mi hapsettin yoksa rakip mi bunu istedi?
7: Yok yani rakip bunu istiyor da. Ama işte hani öyle görüntü o. Şimdi istatistiğe bakan birisi ne der? Ya Paris bayağı ezerek oynuyor.
8: Bak
7: mesela bir dinleyicimiz yazmış. İnternetten izliyorum, maç geri geliyor. Yani geriden geliyor vesaire ama. Ya şimdi istatistiğe bakarsan Paris tek kale bir top oynuyor.
8: Evet.
7: Ama nerede oynuyor?
8: Ya oynadığınız oyunla birlikte rakibinizin size hangi konular tarafında izin verdiği de önemli bir konu. Arsenal buna izin veriyor zaten. Yani birinci bölgeye hapsolmuş durumda Arsenal kendi tercihiyle. Zaten skoru da almış. Bir 45 dakika daha böyle geçirirsem ben kupaya ulaşırım diyor. Mantıklı. Ki sezon boyunca da aslında böyle çok fazla maç oldu Arsenal.
7: Doğru. Gol atıp ondan sonra özellikle ikinci bölgenin ortasında çok adamla karşılayıp bir kendi birinci bölgesinde de 5-6 oyuncuyla beraber yani orayı tamamen kapatıyorlar. İlk kere izledim Paris üstünde ama Arsenal'den gol beklemiyordum. Böyle oynarsa Arsenal kupayı alır, Aykut Bey yazmış. Ve doğru. İyi bayramlar diliyorum demiş sizlere. Teşekkür ederiz. Caner abi, 1979-80 UEFA Kupası yarı final 4 Alman takım kalmış tarihte. Avrupa Kupalarında tek örnek bu sezon Avrupa Kupalarına İngiliz takımlarının egomonyasını düşününce demiş. Önümüzdeki yıllarda Avrupa Kupalarında yarı finallerinde 4 İngiliz takımını görürüz gibi geliyor. Zor. O kadar takım olmuyor. Şampiyonlar Ligi sadece olabilir.
8: Evet. Doğru.
7: Yani UEFA Konferans, Avrupa Ligi ve Konferans'ta o kadar takım olmuyor.
8: Ya bu sene işte Nottingham oldu. Aston Villa oldu vesaire ama Şampiyonlar Ligi
7: seviyesinde. İşte 4 olmuyor. Yani elenen falan da olmuyor. Genelde yukarıya kadar geliyorlar zaten.
8: Evet.
7: Yani 2 olabilir. Finali belki oynayabilirler. İşte bu sene Avrupa Ligi'nde oynayabilirdi mesela. Elenen takım var mıydı bu sene şeyde Avrupa Ligi ve Konferans'ta? Bildiğim kadarıyla yoktu.
8: Yok.
7: Yoktu değil mi İngiliz? Ama Şampiyonlar Ligi'nde hani 4 İngiliz yarı finali şey yapabilir.
8: Görebilir. Ki aslında Şampiyonlar Ligi tarafında da hani tarihte bu çok yaşanmış bir durum. Chelsea United, işte Liverpool Chelsea. Yani bu tarz eşleşmeler çok fazla oldu zaman.

0: anlamında. Çok da sürpriz değil açıkçası çünkü Premier Lig zaten bütün liglerin üzerinde bir lig.
1: Ya dünyanın en iyi ligi yani, bırakın da olsun ya.
0: Evet.
1: Yani şu anda herhalde dünyada para verip diye alıp izleyebileceğin birinci sırada Premier Lig var. Hani ben Şampiyonlar
0: Keyifle
1: Ligi'nin önüne koyarım mesela.
0: izleyebileceğin.
1: Ya Palace Nottingham Forest maçını örnek veriyorum işte. Yanlış an olmasın ama işte Kariyat mıydı neydi şey takımı vardı
0: Kayrat.
1: ya, Kayrat.
0: Almaty. Yani.
1: Onunla Dinamo Zagreb maçının önüne koyarım mesela. Doğru mu?
0: Evet.
1: Ya Nottingham Forest dediğin takım bile 500 milyon ya da işte Tottenham dediğin küme son haftada
0: Yani Nottingham
1: kaldı.
0: Forest dediğin takımda Gibbs-White var. Mesela milli
1: Mesela
0: takım
1: işte
0: oynuyor.
1: Elliot var.
0: Evet.
1: Şu anda City istiyor. Bilmiyorum alır mı almaz
0: Yani
1: mı
0: Premier
1: 150
0: Lig'de
1: milyon
0: her
1: euro.
0: takımın bir yıldızı var. Yani baktığınız zaman.
1: O
0: Gerçekten çok
1: yüzden
0: üst
1: de
0: düzey.
1: yani dünyanın en iyi organizasyonu bir yerde tesadüfte değil yani burada
0: Değil.
1: olmaları.
0: Değil. Değil.
1: Evet ikinci yarı başladı. Gördüğüm kadarıyla oyuncu değişikliği ben göremedim ama
0: Ben de kontrol ediyorum.
1: evet bu
0: Yok.
1: arada sarı
0: Yoktu.
1: kart çıkardı. Siebert tacı kullanmadığı için.
0: Muhtemelen devre arasında bir Paris kurmayları bir uyarı geçmiştir Siebert'e. Hani hocam bakın ilk yarıda çok yaptılar çünkü. O ona topu bırakıyor. O hakemle
1: Evet yine
0: konuşuyor.
1: bıraktılar. En
0: Evet.
1: sonunda artık Siebert geldi. Hani
0: Yapmayın dedi
1: zaman
0: yani.
1: geçirdi.
0: Evet.
1: Ne düşünerekten sarı kart gösterdi.
0: Hem de finale yakışmayan hareketler açıkçası. Bakıldığı zaman Şampiyonlar Ligi finaline daha dakika 45-30. Yani bu dakikalarda zaman geçirmezsin yani.
1: Değil mi? İşte neden Arsenal'i sevmememiz gerektiğinin herhalde neden sevmediğimizin bir göstergesi. Evet bakalım. Evet, Saliba. O da gerçekten iyi bir oyuncu.
0: Evet.
1: O da bildiğim kadarıyla seçildi
0: Tabii.
1: Fransa milli takımına.
0: Önemli bir oyuncu.
1: Gabriel Brezilya milli takımına seçildi. Arsenal'in kadrosu iyi gerçekten. Hani kesinlikle. Ama bu kadronun hakkını daha ofansif bir görüntüde verebilirlerdi.
0: Verebilir, evet.
1: Geçen sene sanki böyleydi ama şampiyon olamadılar. Bu sene biraz daha yani biraz daha demiyorum ama tamamen taktik değiştiler.
0: Yani yaklaşım tarafında skoru aldıktan sonra ya tabii bu biraz da kadro mühendisliği. Yani temelde bakıldığı zaman özellikle orta sahada kullanılan oyuncuların %80'i defans yapmayı bilen oyuncular. Hani bu artıyla birlikte zaten Arsenal bunu yapabiliyor. Yani yedek kulübesinde yer alan işte Merino'lar, Timber'lar, Zubimendi'ler tamamı aslında yani 6-8 oynarken 6'yı daha iyi oynayan oyuncular. Ya bu da tabii Arsenal'in böyle solid, sıkı bir takım haline gelmesine yol açıyor.
1: Evet az önce Havertz hemen kullandım. O da Alman olması nedeniyle herhalde.
0: Kızdırdı. Haber sonra anladı
1: Sibert demiştir
0: mesajı.
1: belki ya beyler ayıp oluyor
0: Ayıp
1: falan diye
0: oluyor. Evet.
1: yani değil mi? Yani
0: Evet.
1: koskoca yakışmıyor size falan demiştir belki. Reklam aramız var. Evet kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber Şampiyonlar Ligi finalini yorumlamaya devam ediyoruz. 5. dakikada geldi gol. Hala aynı şekilde Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
0: Evet.
1: Bilmem bu maçı izleyip keyif alan var mı acaba yeryüzünde?
0: Arsenal
1: Arsenal taraftarı.
0: hariç muhtemelen yoktur. Yani böyle büyük bir organizasyonun.
1: Çok keyifsiz bir maç.
0: Evet, finalinde.
1: Ve sebebi de Arsenal maalesef.
0: Yani oyun tarzı. Yoksa oyuncular da değil. Yani bakıldığı zaman sahada çok kaliteli isimler var. Odegaard'ı var, Saka'sı var, Havertz'i var. Yedek kulübesi bile. Hani
1: bir şey olmalı takım. Alper. Yoksa bu 45 dakika eziyet gibi olacak.
0: Evet.
1: Bizim için de. Bakalım şimdi Paris beraberlik golü için geliyor. Yenkapi'ye uzaklaştırmayı başardı mı? Evet.
0: Yani bir reaksiyon olarak Dembele'nin çizgide oynadığını görüyoruz ikinci yarı. Hocadan böyle bir reaksiyon gelmiş. Doğu'yu merkeze atmış. Dembele'yi direkt sağda, sağ önde kullanıyor. Ama yeterli değil. Yeterli değil. Yani değişiklik lazım.
1: Onlar değişiyor ama şimdi mesela Dembele de az önce sol tarafa yakındı. Ya işte o bu arada bir baskı. Evet, faul verdi.
0: Faul var.
1: Yenkapi. Bu arada faul yaptıktan sonra da topu vermiyorlar yani. Tabii hani öyle. Hemen kullanma
0: yani
1: gibi.
0: Çok çirkin.
1: Opsiyonun yok.
0: Evet.
1: Evet, Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Basketbolda biraz da derbi var. Beşiktaş Gain, Galatasaray Teknik, MCT Teknik mücadelesi. Ne diyorsun? Burada 1-1'lik beraberlik var. Seride Pozzecco'da ikinci maçta. Bu arada Galatasaray bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazandı. Hani tesadüf diyeceğim ama hani tesadüf, evet, olamaz. Yok. Hani bir olur tesadüf, iki, evet, olur. Hatta o da iki bile olmaz ama yani üç maç Beşiktaş'ı yemek yani bu sene,
0: bu sezonda,
1: evet,
0: evet, biliyorsun.
1: Ne diyorsun? Hani şanslar, kimi daha şanslı görüyorsun? Beşiktaş'ın stadında oynanacak.
0: Ya iç saha avantajı da Beşiktaş. Baskette önemli bir konu, biliyorsun, iç saha avantajı.
1: Evet.
0: Beşiktaş da Olympiakos tarafında iyi bir sekans yaşadı bu sene. Bence bu maç tarafında da Beşiktaş kazanır.
1: Evet, zor bir mücadele. Ama tabii.
0: Ama yakın yani, onu söylemek,
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, Beşiktaş favori gözüküyor maç önünde de. Aslında üçüncü maçta da, yani ikinci maçta da, özür diliyorum. Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçta da uzun süre önde götürdü Beşiktaş mücadeleyi. Ama son bölümde gerek hakem kararları, ilginç kararlar vardı ki maçtan sonra da yeni açıklamalar vardı. Bir de Galatasaray'da özellikle son bölüm iyi oynadı. Hakkını yememek lazım. Serbest atışlarla sürekli faul çizgisine gittiler. Ve bir şekilde maçı 78-75 kazanmayı başardı. Yani Beşiktaş'ın kısalarını iyi kontrol ettiler. Çok fazla Muhsin'i durduramadı Beşiktaş. İki maçtır. İlk kazandığı maçta da yine maçın en skorer oyuncularından birisiydi Muhsin Yaşar Galatasaray adına. Yani pot altında Muhsin Yaşar'ı bir türlü durduramıyor Beşiktaş. İkinci maçta da hani o 5 faul alıp çıkana kadar maçın Galatasaray adına en etkili oyuncularından birisiydi.
0: Yani üst alt baremlerini bilmemekle birlikte bir 160.5 üst derdim bu maça ben.
1: Bu üst olabilir, evet, tempolu sayılı, maç olabilir.
0: Tempolu olacağını düşünüyorum. Üst ve maç sonucu 1 olarak.
1: Ben de Beşiktaş'ın en az 6 sayı farkla kazanmasını bekliyorum. Hatta ilk maçta da benzer bir durum vardı. Yine önermiştim. Dün bu arada yine Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde çeyrek finalde yine 2 maç vardı. Orada da tahminim vardı. Onlar da isabetli çıktı. Hani şu serileri şu ana kadar iyi tahmin ettim. Beşiktaş'ın 6 sayı farkla kazanmasını bekliyorum. Yani iyi bir başlangıç yaparlarsa maça, maç sonunda da tecrübe farkıyla, bu sene Euro Cup'ta da biliyorsunuz final oynadı. Bu arada Euro Cup'a katılma ihtimali de arttı Beşiktaş'ın.
0: Tabii.
1: Belki biliyorsun. Şey nedir o? Bürk Basket Euro Cup'ta devam edecek. Euro Lig'e katılmama kararı aldı. Şampiyon, Euro Cup'ın şampiyonu. Hani bilmiyorum, Beşiktaş bir şekilde buraya katılabilir mi? Öyle gözüküyor. Ne diyorsun? Tehlikeli pozisyon. Dezire Due yerde kaldı. Saka sarı kart gördü. Saka bile sarı kart görüyorsa problem var. Yani.
0: Evet. İkinci yarıya çok iyi başlamadı Arsenal. Biraz da açıkçası hakem de oynayın tarzı yönetiyor maçı. İlk yarıda o da çok uyudu. Çoğu pozisyonda.
1: Evet.
0: Öyle olunca tabii Paris'te de bir momentum vardı oyun tarafında. İyice artmış durumda. Ama yine söylüyorum yani teknik direktör tarafında iki değişiklik şart. Hocanın iki hamle yapması lazım.
1: Bir 65'i falan görürüz diye tahmin ediyorum.
0: Yani duran toptan gol olmazsa diyeyim.
1: Ne diyorsun? 65 falan sanki.
0: Yani geç olabilir. 65 ve sonrası artık geç, çünkü geçiş imkanı sağlayacağınız dakikalar olur Arsenal'e. 55-65 arası bir gol lazım Paris'e.
1: Evet, Hakimi topun başında. Dembele, yine Vitinha, Mendes, Dembele yok. Şimdi Hakimi vurdu Raya. Yani yemez ya.
0: Zayıf bir şut.
1: Çok evet. Zayıf bir şut. Bu sağ beklerin zaman zaman da santraforların böyle gol atma serbest vuruştan hani herkes kendini bir Messi Ronaldo zannediyor.
0: Evet.
1: Bilmiyorum. Evet. Bu arada Siebert de Havers'in birkaç kez faul alma isteğini hep olumsuz yanıt verdi.
0: Siebert de biraz şu an Parisli olmuş gibi.
1: Öyle gözüküyor. Ama şu anda bence oynayandan yana bir tercih kullanıyor. Yani
0: evet, oyunun oynanmasına evet. Yönelik artık. Hani onlar da sıkılmıştır. Biz burada televizyon başında sıkıldık. Onlar da sahada muhtemelen bir 45 dakika acı çektikten sonra.
1: Şu anda bu maçı kaç bin kişi izliyordur? Milyon kişi. Hatta tabii. Milyar kişi
0: milyar
1: izliyordur.
0: Milyar olabilir evet.
1: Bir tarafta hani oyun oynamaya çalışan bir Paris. Bir
0: yani Kupa 1'in finali bakıldığında.
1: Değil mi? Şampiyonlar Ligi finali. Evet. Ama bir tarafta sadece savunma yapan bir Arsenal.
0: Evet.
1: Ya işte bir Arsenal taraftarı olsam tabii hani şu kupaya tabii ki sevinirim. Şampiyonlar Ligi finali ama.
0: Yani buruk bir sevinç herhalde. Olur.
1: Bilmiyorum ya. Ya bana hitap etmiyor işte ya. Şu savunma futbolu bir türlü ben.
0: Ya İtalyanların en Catenaccio'sunun en yüksek seviye olduğu dönemlerde bile bu kadar birinci bölgede karşılama yoktu. Yani Juventus'u hatırlarsın.
1: Tabii ki.
0: Kelly, Barzagli falan o kadroda bile bu kadar katı bir anlayış yoktu. Yani Simeone'nin, Prime Simeone'nin Atletico'sundan sonra hatta onda bile geçiş senaryoları daha fazlaydı. Belki de son yıllarda görülmüş en katı takım Arsenal savunma takımı.
1: Evet hiç çıkmıyorlar. Evet. Onu söyleyelim.
0: Çıkmamayı geçtim. Topsuz
1: mısın?
0: Alan tarafında da çok fazla hakem oynuyorlar. Yani bu
1: Allah
0: aşkına
1: şey, şurada yine faul almaya çalıştı yani evet. Şey nedir o? Trossard. Yani olacak iş değil ya. Gerçekten evet. Olacak iş değil.
0: 11 oyuncunun 11'i de aynı mantalitede. Çok enteresan.
1: Evet evet. Bunu Arteta
0: iyi oturtmuş. O
1: iyi oturtmuş. Paço yerde kaldı. Boğazına bir darbe aldığını söylüyor ama İkinci yarının istatistiğini vereyim mi sana? Dinleyicilerimize de aktarayım.
0: Tabii.
1: %23'e 77 yine toplu oynama.
0: Devam ediyor.
1: Bir şut Paris'ten. %92 pas isabeti. 85 pas yapmış. Arsenal'in ikinci yarıda kaç pası var? 19 pası var.
0: 19 pas.
1: Evet yani kaç dakika geçti? 12 dakika. Neredeyse dakikada bir pas yapıyorlar yani. İnanılır
0: evet,
1: gibi.
0: Rezillik.
1: İki sarı kart. Var. Gol beklentisi tabii sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet. Yani aslında maçtaki gol beklentisi de 0.34. Tabii burada attıkları gol de dahil olmak üzere. Yani sadece bir isabetli şutu var şu ana kadar. O da gol oldu.
0: Evet.
1: Paris'in de 0.30. Ya yani Paris de üretemiyor mesela.
0: Paris de üretemiyor işte. Evet.
1: Toplu oynamasına rağmen. İşte bak şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi mesela Nuno Mendes diyorum. Vitinha. Bak ismi Neves savunmanın çok arasında kalıyor. Yani o merkeze birilerine sürpriz birilerini atmak zorundalar.
0: Zorundasın.
1: Evet, evet. Başka türlü olmaz.
0: Yani değişik
1: Paris
0: bir şart.
1: Için.
0: Yani ne kadar geç kalırsa o kadar Arteta'nın ekmeğine yağ bağ sürüyor. Yani
1: tabii şu anda herhalde Arteta hani nasıl olması gerekir, nasıl oynaması gerekir diye sorsan Paris'e herhalde bunu kabul eder Arteta.
0: Evet. Evet.
1: Merkezde çoğalamayan oyuncuların genelde işte kanatlarda biraz daha sayısal olarak fazla olduğu bir oyunu ister. Genelde de öyle oluyor. Ya da bilmiyorum Arsenal mi oraya yönlendiriyor? O da artık başka bir konu.
0: Yani şu an için zaten Arsenal'in öngördüğü şekilde devam ediyor maç. 0-0 senaryosunda oynuyorlar. 1-0'ı. Öyle söyleyelim. Yani 0-0 senaryosunda bile Arsenal zaten böyle karşılıyordu rakibi. 1-0'da haydi haydi böyle karşılar. Dolayısıyla hani oyun tarafında Paris'in bir şeyleri değiştirmesi lazım. Ne kadar erken değiştirirse o kadar iyi. Eğer Paris hamle yaparsa, bu dediğim iki hamleyi yaparsa ben Arsenal tarafında da hızlı bir değişiklik bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Merino hamlesini ben bekliyorum.
1: Odegaard, orta sahaya mı?
0: Tabii. Odegaard veya Trossard yerine Merino'yu da dahil edip orayı dörtlünün önüne iyice sağlamlaştıracak bir üçlü. Çift 6, 1-8 şeklinde. Tabii simetrik olarak düşünmeyin bunu. Top neredeyse bu üç oyuncu oraya kayacak şekilde bir üçlü blok oluşturur muhtemelen. Ya Arteta şu an hamle bekliyor. Çünkü skoru da almış, oyunu da almış. Bir problem yok.
1: Bu arada önde baskı da yaparken savunmada üçlü oluyor Arsenal. Fark
0: evet.
1: Ettim herhalde.
0: Evet.
1: Şeyi de öne çıkarıyorlar. Merkezdeki oyunculardan bir tanesini öne çıkarıyorlar savunmadaki.
0: Evet.
1: Çünkü yani back kullanımı de var orada.
0: Tabii yani back kullanımı tarafında bizim hani alışık olduğumuz eski bek kullanımı yok Arsenal'de. Yani Mosquera da stoper orijinli bir oyuncu. Hinkepi de stoper orijinli bir oyuncu. Dolayısıyla top sağ öndeyken Arsenal'in hücum yönüne göre bir bakıyorsunuz Mosquera öne çıkmış. Bir baskı tarafında Saka'nın daha öne yerleşmesini sağlıyor. Top soldayken de Trossard Hinkepi bölgesindeyken de benzer şekilde Trossard Hinkepi ile orayı artı bir yapıyorlar. Ve bunu yaparken de geride dediğin gibi ya Mosquera Saliba Gabriel üçlüsü oluyor ya da Hinkepi Gabriel Saliba üçlüsü oluyor. Modern bek kullanımı tarafında aslında bir ders niteliğinde bu. Yani illa ofansif bek kullanmak zorunda değilsiniz tabii, futbolda.
1: Doğru. Bu arada ilk kez bu kadar etkili bir pozisyon verdi Arsenal. Çok boş bir pozisyondu ama Désiré Doué gerçi nasıl gol olacaktı kısmında tabii soru işareti. Çünkü sadece Dembele vardı. 4-5 yani. Arsenal'li oyuncu. Kırmızının içinde bir şey vardı. Hani çok da zordu ama Kıvar'ın ayağı da paramparça olmuş. Nasıl bir vuruş. Uzaklaştırıldı. Direkt kaleye vurdu.
0: Yani çok acil oyuncu değişikliği Paris tarafından. Maç eğer dönmesi gerekiyorsa.
1: Ben Ruiz tamamen kayboldu. İkinci yarı fark ettim mi bilmiyorum ama.
0: Fabian Ruiz yok. Doué pek yok.
1: Bu arada şimdi bir
0: penaltı.
1: Yerde evet penaltı.
0: Evet. Evet. Yani birebir de yakaladı ilk pozisyonda evet, dikkat ederseniz Kıvara.
1: Penaltı yakaladı. Sivert itiraz etmeyin. Aa ne oldu? Vermedi mi? Out mu dedi?
0: Varı İkisi de itiraz ediyor. Herhalde. Ya penaltı bu. Bariz penaltı.
1: Vermedi mi penaltı? Ne oldu?
0: Evet, şimdi Paris'e itiraz ediyor.
1: Paris'te itiraz ediyor. İnceleyecekler. Auto mu gösterdi?
0: Bir anda ortalık karıştı. Enteresan.
1: Evet.
0: Ama şuna dikkat çekelim. Hani maç ortasında veya az önce konuştuğumuz gibi yani Kıvara yani ve
1: pozisyon
0: Dembele.
1: Penaltı
0: net
1: ya.
0: Penaltı.
1: Tabii evet. Tabii. Yani şu pozisyon out mu verdi gerçekten?
0: Bakın ilk birebir pozisyon.
1: Yakaladı dokunuyor mu burada faul? Oo, evet, bu pozisyon faul şey penaltı,
0: penaltı
1: ya.
0: Penaltı. Hatta Mosquera'ya Mosquera'nın da sarısı var bu arada.
1: Tabii sarı kartı var. Değil
0: sarısı
1: mi?
0: Sarısı var tabii tabii.
1: Evet.
0: İkinci sarı da Ayraç.
1: Hayır yani penaltı yaptırdığı için sarı verebilir.
0: Evet.
1: Yoksa şey değil. Bu arada penaltı pozisyon ya.
0: Evet. Penaltı artı sarı kart.
1: Ama şey yaptı. Avut'u gösterdi. Evet penaltı kontrol ediliyor.
0: %100 penaltı. Bunu vermezler.
1: Ha vermiş o zaman. Tamam vermiş. Tabii. Sarı kart mı istedi acaba Parisler?
0: Muhtemelen istemiş olabilirler. Çünkü oyuncunun zaten topa bir müdahalesi yok.
1: Şu anda bunu neyini kontrol ediyorlar anlamıyorum yani. Ya,
0: bariz penaltı.
1: Çok bariz penaltı ya. Evet. Sol bacağına bak. O kanayan bacağına. Ya Allah ne verdiyse vurmuş yani. Baksana. Evet. Bak şimdi pozisyon tekrarını göstersin.
0: Ya bunu yapması lazım evet, Paris'in.
1: Penaltı.
0: Yani Kıvara'yı, Dembele'yi o geniş alanlarda ceza sahası içine sokması lazım bu şekilde.
1: Aslında tam bak şimdi sol bacağına bak. Bakar mısın? Evet. Oo.
0: Penaltı.
1: Sağ
0: sarı
1: sol
0: kart.
1: Ne varsa Mosquera.
0: Ya penaltı artı sarı kart.
1: Sarı kart.
0: Da
1: bence de sarı kart. Arkadan
0: müdahale.
1: İkinci sarı karttan oyundan atılması lazım da dua etsinler. Sivert göstermedi.
0: Evet.
1: Evet şimdi penaltı kullanacak Paris. Dakikalar 64'ü gösteriyor. Kim kullanır? Umarım Dembele kullanmaz. Çünkü Dembele kullandığı zaman benim...
0: Problem yaratabiliyor evet.
1: Yani biraz şey yapabilir de ya. Yani böyle labali bir penaltı kullanabilir. Ya,
0: Vitinha olabilir.
1: Vitinha candır ya.
0: Evet.
1: Yani en azından daha soğukkanlı. Soğukkanlı. Kaçırırsa da canı sağ olsun derim yani. Dembele demem ya.
0: Dembele.
1: Dembele koskoca balon doğru. Ya geçen sene bir maç vardı. Burada hatırlıyorum. O günden beri benim için Ballon d'Or değil aslında mümkün değil o listeye alınmaz yani. 3'e 1 pozisyon var. Boş kaleye gol atacak. Diğer iki arkadaş. Bak 3'e 1. Bu arada o 1'deki oyuncuyu da çalımladı geçti. 3'e 0. Bir kaleci var. Kaleye vurdu. Ve avuta. Bir de sağ ayağıyla böyle dağlara taşlara vurdu. Çok canım sıkılmıştı.
0: Dembele kullanıyor.
1: Evet Dembele şimdi topun başında. Bir vuruş ve gol. Dembele Bey. Niye karar değiştirdiler bunlar?
0: Valla Vitinha aldı topu ama sonra
1: evet,
0: Dembele'ye.
1: Ben de bu arada Vitinha diye bakıyorum ama sen de gördün Vitinha'yı. Evet. Değil mi?
0: Ya vuruş tarafında da bu arada tam direkt dibine attı.
1: Direkt
0: ben
1: dibine attı.
0: Çıkacak gidecek diye
1: ben anlık. De out sandım. Peki evet. İlginç bir oyuncu değil mi? Yani kornerleri sol ayağıyla kullanıyor. Penaltıyı sağ bak şimdi sağ ayağıyla kullandı.
0: Evet. İki ayağı da gerçekten.
1: Demek ki gerçekten çok güveniyor. İlginç. Evet
0: çok
1: ya sanki out'a gitti diye böyle içim gitti. Ben Parisli falan değilim bu arada ama hani futbolun adaleti de bu olmaması gerekiyor.
0: Olmamalı.
1: Ya.
0: Yani böyle kupa kazanmasınlar.
1: Evet, böyle de olmaz yani. Maçta bir tane şutun var. İki kez gitmişsin.
0: Ya Premier Lig tarafında da bu arada City'nin yaptığı hatalar dolayısıyla şampiyon olmuş bir takım. Onu da söyleyelim yani. Tabii ki güzel
1: oynadığı
0: sonuçlar
1: maçlar da var
0: ama.
1: Tabii şimdi hakkını yemeyelim ama hani hak ettiler mi diye sorarsan bence City de bu kadar hak
0: yani
1: etmişti.
0: City de bu kadar hak etmişti. Arsenal aldı diyelim. Evet.
1: City gidip Everton deplasmanında öndeyken saçma sapan hücum yapmasa, biraz savunsa. Evet, belki şampiyon olacaklardı. Evet, Trossard oyundan alındı. Şimdi tabii skoru korumak için bak hemen çıkardı. Moskvere değil mi?
0: Evet.
1: İkinci sarı görmesin
0: hemen
1: diye.
0: Hemen oyundan
1: Tabii.
0: Evet.
1: Timber oyuna dahil
0: oldu. Şu an çok
1: şanslı
0: Arsenal, onu söyleyelim.
1: Yani yarışa gidelim, devam edeceğiz.
7: 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Yanlarında 5 numaralı Güneş Kral ve 3 numaralı Yamaç Rüzgarı var. Onların 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 10 numaralı Sarsala, orta kulvarda 11 numaralı Gürsel Han, bariyer dibinde 7 numaralı Can Yaman, 1 boy geride grubun son sırasında 1 numaralı Sement Batur var. Safkanlar bu şekilde 1400 metre start yerine ulaşmak üzere. Liderlik 3 boy farkla 13 numaralı Bal Melda'da. İkincilikte içeride Şifne Efes'i var. Onun yarım boy kadar gerisinde 9 numaralı Sancarlı Bey üçüncülükte. Bir boy geride 8 numaralı Kaptan Paşalı var. Onun bir boy gerisinde 12 numaralı Kaya Dünyası. Yarım boy kadar geride orta kulvarda ilerliyor 2 numaralı Türkan Hanım. Yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Yamaç Rüzgarı var. Onun 1,5 boy gerisinde 10 numaralı Sarsala dışını tuttu. 11 numaralı Gürsel Han. Bir boy kadar geride orta kulvarda 5 numaralı Güneş Kral. Hemen dışına atak yaptı 1 numaralı Sement Batur. Bu kez grubun son sırasında 7 numaralı Can Yaman var. Son 800 metreye girilmek üzere. Liderlik 13 numaralı Bal Melda'da. Ekürisi 9 numaralı Sancarlı Bey yakın takipte. Bir boy kadar geride 6 numaralı Şif Nefesi. Onun bir boy gerisinde orta kulvarda 8 numaralı Kaptan Paşalı hemen dışında. 3 numaralı Yamaç Rüzgarı var. 1,5 boy geride iç kulvarda 12 numaralı Kaya Dünyası ortada. 2 numaralı Türkan Hanım yanında Sement Batur. 2 boy kadar geride 11 numaralı Gürsel Han. İçinde 10 numaralı Sarsala sırasıyla son 600 metreye girildi. Liderliği ekürisinden aldı 9 numaralı Sancarlı Bey. İkinciliğe de 8 numaralı Kaptan Paşa'da hamle yaptı. Bir boy kadar geride içeride 6 numaralı Şif Nefesi dışında 3 numaralı Yamaç Rüzgarı sırasıyla son 400 metreye girildi. Orta kulvarda 9 numaralı Sancarlı Bey lider fark 2 boy kadar. Dışarıdan 8 numaralı Kaptan Paşa'nın bariyer dibine yakın 6 numaralı Şif Nefesi'nin orta kulvardan Türkan Hanım'ın daha geriden Gürsel Hanım'ın çabaları var. Safkanlar bu şekilde. Son 200 metreye girmek üzere 9 numaralı Sancarlı Bey lider. Ortadan 8 numaralı Kaptan Paşa'lı daha geriden 11 numaralı Gürsel Han içeriden Türkan Hanım'ın atakları var ama fark 3 boy kadar liderlik 9 numaralı Sancarlı Bey de 8 numaralı Kaptan Paşalı gelse de yarışı kazanıyor. 8 numaralı Kaptan Paşalı ikinci oldu. 11 numaralı Gürsel Han ve 2 numaralı Türkan Hanım'ın mücadelesinde 11 numaralı Gürsel Han üçüncü oldu. 2 numaralı Türkan Hanım dördüncü olurken 1 numaralı Senat Batur da yarışı 5. olarak tamamladı. 9 numaralı Sancarlı Bey Bekir Mert Mırık da kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
7: 300-314 başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç Merkezi, ben Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber Şampiyonlar Ligi finalini 1-1 bırakmıştık. En son 1-1'le devam ediyoruz. Ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde çeyrek final 3. mücadelesi bu maçı kazanan Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak Beşiktaş Galatasaray mücadelesinde. Şu anda Beşiktaş 6-5 önde. Alper, 23-24 derece bir sıcaklık Budapeşte de ve su molası.
0: Yani çok garip.
1: Bayram değil, seyran değil. Bu ne su molası?
0: Güneş altında oynanmıyor, bir şey yok.
1: Evet. Yani. Ne kadar sıcak olabilir ki 23-24 derece? Ya biz şu anda bugün montla geldik buraya. 23-24 derece. Tabii.
0: Üstümüze bir şeyler aldık.
1: Vallahi ben aldım. Bak şurada evet. Çantamda mont var yani mesela. Evet. İlginç. Yani ikinci kez su molasına gitti. İkinci yarıda da. Ama öyle bir sıcak bir havada yok.
0: Yani son görüntü Şampiyonlar Ligi finalleri tarafında ben hatırlamıyorum açıkçası. Bu kadar.
1: Nem mi var acaba?
0: Ya olabilir ama yine de Mayıs sonu bakıldığında. Temmuz'da değil. Yani.
1: Nem de bu arada %48'miş. Ona da baktım.
0: Yani çok da değil.
1: Çok da değil. Rüzgar saatte 6 kilometre. Hepsine bakıyorum bak. Yağış ihtimali de %6'ymış yani. Yok denecek
0: kadar. Hava bu kadar katıysa bir iki saat sonra başlat maçı. Çözülsün hava iyice.
1: Mesela.
0: Gibi.
1: Evet, bu arada Paris şimdi ikinci gol için yükleniyor. Dembele ve sağ taraftan gidiyor. Dembele ne yaptı? Korner, evet, olmalıydı ama onu da yapamadı Dembele. Güzel aslında, baskıdan o topu kaptılar. Hani tam da böyle istedikleri pozisyon olabilir. Offside'den karşıda Dembele.
0: Evet.
1: 5'e 4 pozisyon ama
0: kapalı.
1: Kaleye vurmayı tercih etti. Evet, burada Gabriel'in üstüne gitmek yerine belki orta yapmak. Yani Gabriel çünkü kolay da çalım yiyen bir oyuncu değil.
0: Değil.
1: Evet. Mutlaka rakibin hamlesini bekleyen bir oyuncu. Ve sonrasında da kapatmış zaten açısını. Evet, dakikalar 72'yi gösteriyor. Budapeşte de oynanan mücadelede birbirlik beraberlik devam ediyor. Biz en az bir gol bekliyoruz. Bakalım, eğer olursa da iki gol şahane olur. Paris biraz daha baskın. Bu arada Vitinha dışarıda.
0: İyi bir deneme. Yapması
1: İyi bir
0: gerekiyor.
1: Deneme. Deneyin diyor Vitinha. Evet, biraz Gökereş hamlesiyle beraber sanki hani o katı savunmadan da vazgeçti. Çünkü Timber Mosquera'nın yerine girdi.
0: Doğru.
1: Hakem Siebert belki pozisyonda ikinci sarı kartı göstermedi ama Arteta hemen aldı onu oyundan.
0: Hemen aldı. Evet.
1: Odegaard Gökereş hamlesiyle de Arsenal'da ne değişmiş olabilir? Havertz biraz daha mı geriye geldi sence?
0: Yani evet, Havertz'i biraz daha merkez ileri orta saha gibi değerlendirdi Gökereş.
1: Oo, bu arada çok büyük bir hata. Şimdi Havertz Saka'ya bıraktı. Saka'dan önce kaleci Safanov. Bir anda Havertz, evet, ikinci gol için Arsenal 3 topla gol atıyorlardı. Gökereş'e şişirilen bir top, o kafayla şırttı. Havertz sağ taraftan Saka'ya bıraktı ama Saka'ya yetişemedi. Biraz oyunun boyu sanki genişledi. Bu da
0: evet, takım
1: kime art yazar?
0: Bir net Paris yazar.
1: Paris mi? Tabii. Evet, Paris yine gelmeye çalışıyor ama Dembele'yi göremediler. Désiré Doué bir baktı, kimse yok. Geri döndü.
0: Ya Arteta'nın hatası, zaten 0-0'da da bu oyunu oynuyordun. Maç 1-1'e geldi. Çok fazla bir şey değişmedi. Yani oyunun tarafını değiştirmesi gereken ekstra bir şey yoktu. Ama yaptığı iki değişiklikle birlikte biraz takımın o sinerjisini, defansif sinerjisini bozdu. Öyle olunca da Paris daha fazla boşluk bulmaya başladı.
1: Yeterince süresi de var aslında Paris için.
0: Tabii.
1: Var. Yani risk alırlar mı bilmiyorum ama bence yine zaman zaman alacaklardır. Yani
0: gol dakikası Paris risk aldıktan sonra gelseydi maç 3.5 üste kadar giderdi ama
1: yine bir gole, 80'e kadar bir gol gelirse olabilir.
0: Bir ihtimal. Yani bir senaryosu da burada şu an olası. Ama evet. İkinci golü kim atar derseniz hani sanki Paris biraz daha yakın gibi.
1: Vallahi hiç belli olmaz. Yani Arsenal'de bence oyun biraz tempo kazanırsa Arsenal'de çıkabilir. Yani onların da İyi oyuncuları var.
0: Tabii ki.
1: Trossard biraz daha oyun kuruyor. İlginç bana geldi. Biraz daha böyle merkeze sanki geçmiş gibi bir görüntü var.
0: Evet, Trossard'dan da bir yere vazgeçmişti Arsenal, biliyorsun. Evet. Oyuncunun tekrar hani kendini forma bulması ayrı bir konu. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de yer alması çok ayrı bir konu.
1: İlginç gerçekten. Evet. Ama iyi bir oyuncu Trossard ya. Yani i̇yi bilmiyorum neden vazgeçersin ama
0: evet.
1: Benim beğendiğim bir oyunculardan birisi Trossard.
0: Kesinlikle.
1: Dakikalar 75, mücadelede birbirlik beraberlik. Tabii bir serbest vuruş olduğu için haliyle bekliyoruz. 3 dakika falan geçmesi lazım.
0: Arsenal'lerin yerleşmesi
1: tabii
0: lazım.
1: Raya geldi mesela. Orta sahadaki bir faulü Raya geldi kullanmaya. Gerçekten akılları gibi değil. Ve yanındaki oyuncuya bıraktı yani. 2 dakika bekledikten sonra. İşte futbolda bu kulüplerin başarılı olması bilmiyorum. Yani beni gerçekten üzüyor yani.
0: Ya futbol için iyi bir şey değil.
1: Gerçekten değil yani. Buraya bilmiyorum bir şeyler olması lazım belki uzun vadede. Ya bu kadar zamanla oynayan bir takım da gidip de bir kupa almamalı diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bak şurada mesela taca çıkmasına izin vermese.
0: Bu kupanın anlamı Avrupa'nın en büyüğüm demek çünkü. Yani bu şekilde en büyüğü olmasınlar.
1: Yani bu arada Arsenal oynasa yani Arsenal de Paris kadar güçlü bir takım aslında.
0: Tabii ki. Her zaman güçlüdür.
1: Kesinlikle güçlü bir takım mı yani? Çok iyi oyuncuları var Arsenal'in. Bu sene Premier Lig şampiyonu var. Şimdi kenarda Madueke falan var yani.
0: Ya şöyle bir örnek vereyim size. Tabii aynı değil ama biri Şampiyonlar Ligi, diğeri UEFA finaliydi. Bu Arsenal mi daha keyif veriyor yoksa Galatasaray'ın karşısında kupa kaldırdığı Arsenal mi?
1: O daha fazla keyif veriyor tabii
0: o
1: ki.
0: O yani. Final acayip bir finaldi, hatırlarsınız.
1: Bu arada Arsenal şimdi etkili geldi ama sonuç alamadı. Bakalım şu anda Arsenal'in baskısı kime yarayacak? Arsenal yine Saka'yla geliyor. Saka pas atmayı unuttu ki atsaydı çok etkili olabilirdi ama şimdi Paris yakaladı. Çıkabilir ve çıktı. Evet. 3'e 3 pozisyon. Kvara sol taraftan geliyor. Désiré Doué şimdi ceza sahasında niye çoğalamadılar? Bir vuruş direkten mi döndü? Hayır, korner. İnanılmaz. Yalnız gidemedi Parisler.
0: Evet.
1: İlginç.
0: Evet.
1: İkisi de gidemedi. Hem Désiré Doué hem de Dembele. Yani sanki...
0: Kvara topla daha hızlı koştu.
1: Evet. Çok ilginç ya. İkisi de gidemedi gördüğüm kadarıyla. Bakar mısın yani oyuncu 60-70 metre top sürdü.
0: Kimse desteğe gelemedi.
1: Bak Dembele'ye bakar mısın?
0: Evet.
1: Yani Kaan'ın gibi gidiyor
0: Dembele
1: ya.
0: Dembele resmen
1: ya.
0: Kendini saklamış. Bana pas atma. Ne yapıyorsan
1: yalnız
0: yap
1: direkten
0: gibi.
1: Direkten gitmiş, gördün mü? Şans. Büyük şanssızlık.
0: Evet.
1: Savunmaya çarpıyor. Sonrasında direkt ve topta kornere gitti. Köşe vuruşu kullandı Paris. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Şimdi içeriye bir orta. Sol tarafta. Evet. Metin ya. Hayır, kornermiş. Timber.
0: Arsenal boğuldu iyice.
1: Az önce atıyorlardı aslında üzerine. Böyle bir pozisyon bulmaları da hani net bir mesaj Paris. Daha doğrusu Arsenal adına da aslında savunma güvenliğini belki bırakmamaları için net bir mesaj oldu. Dakikalar 77'yi gösteriyor. Mücadelede bir birlik beraberlik devam ediyor. Evet, kim kaleye vurdu?
0: Ya oyun aklı tarafında şu an Arsenal'de oyunu ileriye taşıyacak veya oyunu ileride demlendirecek bir oyuncu kalmadı.
1: Kalmadı mı diyorsun? Ama Merino'yu oraya koymuştu.
0: Odegaard'la birlikte şu an 11'de.
1: Bir oyuncu değişikliği kalmadı. Geliyor. Ne diyorsun?
0: Ya Merino dahil olabilir oyuna Arsenal tarafında.
1: Bak Aydın abi demiş ki bu oyunu Arsenal kupayı alırsa çok yazık olacak demiş.
0: İzleyenlerin yani 100 izleyenden 95'i herhalde bunu söylüyordur diye düşünüyorum.
1: Yalnız şimdi Arsenal etkili geliyor. Saka ceza sahasına girdi. Saka bir pas ama olmadı. Saka'dan bir pas ama olmadı. Şimdi Arsenal'in baskısı var. Türkiye Sigorta Basketbolu. Bu arada Arsenal evet kaptırdı. Şimdi Paris ileride çoğalıyor. Yalnız kim bu oyuncu? Désiré Doué bir türlü o pası verme. Timber mıydı? Saliba mıydı?
0: Daha diri.
1: Timber.
0: Timber tabii. Doué'ye evet. Göre. Faali de aldı.
1: Faali de aldı, evet. Evet, belki bir değişiklik olabilir Paris'te. Henüz olmadı değil mi değişiklik?
0: Paris tarafında olmadı, evet.
1: Memnun demek ki oyundan. Luis Enrique. Dakikalar 80'i gösteriyor. Ve bir birlik beraberlik devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol
0: Madueke
1: Ligi'nde de Madueke mi girdi? Evet. Saka, baksana Martinelli ve Madueke giriyor.
0: Yedek kulübesi.
1: Havers ve Saka çıkacak herhalde.
0: Ya Saka'yı alması lazım oyunu. O net.
1: Bu arada Arsenal'de gerçekten 4 slasher diye biçimiz oyuncu. Bak bir anda ceza sahasında her pozisyonda 4 oyuncu falan oluyor ama henüz etkili pozisyon bulamadılar.
0: Yani saha bu genel bir hani tabirdir. Saha parsiyelizasyon tarafında ciddi problem yaşıyor Arsenal şu an. Arsenal, yerleşemiyorlar. Evet.
1: Doğru. Paris bitirebilir aslında biraz.
0: Evet. Yani doğru kullansa şu geçiş senaryolarını evet. Fiş çekebilir.
1: Ama onlar da yoruldu herhalde. Yani çok da hücuma gitmiyorlar gibi bir evet. durum var. Evet. Sanki bir bir bitirelim.
0: Ya tabii ayaklarında titrediği dakikalar artık. Yapılacak evet. bir hata, verilmeyen bir pas, verilen bir yanlış pas her şeyi etkileyebilir.
1: Evet, 81 oldu. Mücadelede bir birlik beraberlik devam ediyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanıyor. Mücadele.
0: Çok da güzel bir şehirdir bu arada.
1: Gittin mi?
0: Tabii bir kere gittim. Çok güzel bir şehir.
1: Beğendin yani.
0: Tabii.
1: Evet, Macaristan'ı genelde öyle diyorlar ama biz daha gidemedik. Belki bir ara gidersek gezme şansına sahip oluruz.
0: Şehrin dokusu tarafında çok fazla Osmanlı dokunuşu var. Zaten hani dil tarafında da kapıya kapı diyorlar vesaire.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii, çok benzer, yakın. İnsan şöyle bir hani evinde hissediyor. Hiç yurt dışında gibi hissetmiyorsunuz gezerken.
1: Bu arada Paris etkili geliyor. Kvara 20 kişiyi çalımlamak istedi ama olmuyor yani. Futbolda artık hani öyle bir Messi var.
0: Messi
1: zaten olay yaşlandı.
0: Evet.
1: Bu da artık şimdi Desire Doua ile gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında bir orta, korner. Evet, köşe vuruşu.
0: Yani bu geniş alanları savunma tarafında Arsenal bugün çok direnç göstermeye çalışıyor ama çok yetersiz kaldılar. Her oyuncu Paris tarafında üstünlük sağladı çizgi tarafında.
1: Çok üst düzey oyuncular ama ya. Yani o oyuncuları karşıda savunmak bilmiyorum ne çok kadar kolay ama
0: çok kolay değil.
1: Evet. Bir de hani şimdi kenar bekleri de Hakimi ile Mendes.
0: Evet.
1: Hani öndekini tutsan arkadaki gelip bindiriyor.
0: Evet, evet.
1: O yüzden çok da kolay değil. Hani bana sorarsan bu arada dünyanın en iyi belki de kenar bekleri Hakimi, hani sağ bek bilmiyorum başka kimi sayarsın ama
0: yani Liverpool'daki Trent Arnold çok üst düzeydi ama şu an Real Madrid'de yok ortalıkta.
1: Evet.
0: Başka da yok herhalde.
1: Yani görüntüde yok. Bayern Münih'te yok. Bu arada Paris kaçırdı. Paris ikinci golü kaçırdı. Paço'yla dakikalar 83'ü gösterirken Paris'te de bir oyuncu değişikliği olmaz mı ya? Çok ilginç.
0: Yani evet, devam ediyorlar. Trossard galiba çıkıyor. Martinelli ve Madouki girecek. Ve Saka. Yani iki çizgi oyuncusunu da aldı.
1: Trossard'ı. O zaman Havertz merkezi alacak. Muhtemelen oyun aklı.
0: Ama yine de yeterli değil. Çünkü temelde bakıldığı zaman Havertz öyle bir oyuncu değil. Merkezde de Rice, Lewis, Kelly o şeyi sağlayacak oyuncular değil. Yani belki bir Lewis, Kelly, Merino hamlesi gelebilir. Zubimendi hamlesi gelebilir. Yani oraya öyle bir tempo ayarlayıcı, demleyici bir oyuncu. Yani mesela Paris'e bakıyorsun, Ruiz var, Vitinha var, Neves var. 3 oyuncu da bu konuda çok aktif.
1: Kvara alındı. Barcola oyuna dahil oldu.
0: Evet.
1: Muhtemelen Barcola'yı sol alacak.
0: Yani bir diz tarafında bir sakatlığı olmuştu biliyorsun. Herhalde evet. Buraya kadar dedi.
1: Az önce gidemedi. Evet. Gidemeyince de hemen hoca.
0: Aldı oyunu artık.
1: Oyunu aldı. Bu arada bu sene Paris'in hani bilmiyorum şampiyon olursa Paris Şampiyonlar Ligi'nde bence Ballon d'Or'un en büyük adayı Kvara.
0: Önemli bir oyuncu.
1: Çok önemli performans gösterdi Arsenal.
0: Penaltıyı da o aldı zaten.
1: Evet, penaltıyı da o aldı. Gerçekten şey serisinde, Bayern Münih serisinde neredeyse tek başına
0: acayip.
1: Aldı ya. İnanılmaz
0: acayip.
1: Oynadı yani. Evet, evet. Durdurulamıyordu. Kvara. Yani bir taraftan da ben mesela kendi adımı mutlu oldum. Bir kere komşumuz baktığımız evet. zaman. Yok gerçekten yani oralardan böyle bu tarz
0: yetenekler çıkması çok değerli.
1: Oyuncuların çıkması değerli. Evet. Hem o bölgedeki şey için, hani oradaki oyuncuların belki gelişimi için, hem de çok yakınız yani Gürcistan'da.
0: Evet. Ve büyük kulüplerin de böylelikle hani bu bölgelere radarlarını çevirmesine sebebiyet veriyor.
1: Tabii tabii. Aynen. Çıkışlar. Tam da onu. Evet, uzun bir taç atacaklar. Yine Arsenal.
0: Evet, bir taç organizasyonu.
1: 2 dakika daha geçecek gibi gözüküyor. Rice şimdi uzun bir taç atışı kullanacak. İşte Arsenal'in tabii bu özellikleri var. Tüm uzunları yolluyorlar. Şimdi Gökereş de oyunda.
0: Evet.
1: Havertz de orada. Hinkapi var. Gabriel var. Varda var. Bu arada ceza sahasında bir orta. Ama kimse dokunamadı Arsenal adına. Önemli bir fırsat. Ama değerlendiremediler. Uzun çıkar mı? Atabilirler mi? Attılar ama. Valla Barcola yetişer o topa ve gider.
0: Evet.
1: Barcola atamadı. İnanılmaz. Bir anda kendi ceza sahasından çıkarılan uzun bir top ama Barcola atamadı. Atak devam ediyor şimdi Paris'te yine sol tarafta Dembele ceza sahasında ama evet, o da biraz gençliğin enerjisiyle bence burada hata yaptı ki önemli bir pozisyonda ama
0: değerlendirmeliydi yine, sanki.
1: Tabii. Yani topun altına girebilirdi. Bu arada Vitinha denedi. Sağ tarafta bomboş hakim ama niye kaleye vurdu anlamadım Vitinha.
0: Ya ikinci yarıda Vitinha'nın böyle 2-3 denemesi oldu. Muhtemelen devre arasında deneyin dedi hoca.
1: Dendi değil mi?
0: Yani çünkü çok fazla alver yaptılar ilk yarıda. O ona veriyor, o ona veriyor, tekrar ona veriyor gibi.
1: Doğru.
0: Yani bazı pozisyonlarda da artık denemek lazım.
1: Maç bitebilirdi ya. Evet. Değil mi? Barcola. Evet. Gerçekten.
0: Öyle bir dakika ki.
1: Tabii 86.
0: Evet.
1: Sonra tabii sürekli belki doldur boşalt yapacaktı Arsenal. Belki 3-1 olabilirdi. Evet. Aynen. Ya da 2-2 olacaktı. Her şey olabilirdi. Ama Raya açısını kapattı. Aşırtamadı orada aslında. Biraz da şeydi herhalde. Ayağından açtı öyle.
0: İlk dokunuşta. Evet. Öyle bir problem oldu.
1: Göstermiyor ama pozisyonu belki görebiliriz. Bilmiyorum. Bir birlik beraberlik 86. dakika. Beşiktaş Gain Galatasaray mücadelesinde 22-17 Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Birinci periyot henüz sona ermedi. Yaklaşık 30 saniye var. Yani yarım dakika var ilk ya yerinin.
0: Orada da beklenilen şekilde ilerliyor açıkçası.
1: Evet, şu anda Beşiktaş üstünlüğü ele aldı mücadelede ve evet, 24-17'ye geldi ve top kaybı basket faali oldu sanırım. Berk bak pozisyona. Aa yok, yetişememiş.
0: Yetişememiş.
1: Yok yetişememiş. Yani o burada sektörseymiş.
0: İlk dokunuş tarafında evet. Belki bir tık daha iyi yapsaymış, çok az.
1: Aynen. Şimdi Dembele köşe vuruşu kullanıyor. Ceza sahasına bir orta. Vitinha savunmadan döndü. Yine Vitinha denemedi. Evet. Denedi. Oo, bu arada çok büyük bir hata şimdi. Paço'dan Arsenal yetkili geliyor. Bir ara pası gelir mi ama?
0: Çok kötü
1: yani
0: pas.
1: Kim attı o pası?
0: Çok kötü pas.
1: Martinelli.
0: Evet. Ya Martinelli tarafında da şunu söylemek lazım. Ya oyuncu çok potansiyelli bir oyuncu ama son 1-2 sezondur hiç o potansiyeli gösteremiyor.
1: Çok yedek kalmadı mı?
0: Çok
1: yani
0: yedek bıraktılar.
1: Sanki
0: evet.
1: Özgüveni çok kırıldı. Bilmiyorum evet. Ne dersin
0: önemli
1: ama.
0: Önemli bir oyuncu normalde.
1: Değil mi? Tabii iyi bir oyuncu. Brezilya milli takımında da iyi bir oyuncu. Yani tabii. Rotasyonda yer bulan bir oyuncu ama ya bu tarz oyuncular böyle süre bulamadığı zaman bilmiyorum ama performansları ya bu arada Beşiktaş evet atamadı. 25-17 ilk periyot sona erdi. Şampiyonlar Ligi finalinde bir birlik beraberlik devam ediyor. Şimdi sağ taraftan Desire Doué'li Paris gelmeye çalışıyor. İki oyuncu var karşısında, bir Berkaç olur mu olmadı. Şimdi ceza sahasında bir orta kafalardan sekti. Biz de iki dakika bir anlatalım maçı. Sol taraftan şimdi içeriye yine etkili bir orta gelebilir. İçeriye bir orta Hakimi indirmeye çalışıyor ama korner mi? Hayır, avut. Evet olmadı. Yine Paço'nun ortasında. Paço'yu doldum olası sevmedim ya. Yani bir türlü ısınamadım yani. İyi bir savunma oyuncusum. Az önce bu arada mutlak bir golü engelledi.
0: Yani solak stoperler tarafında pozisyon bilgisi iyi bir oyuncu. Yani pozisyonu iyi okuyan bir oyuncu. Az önce de bu pozisyonu silip süpüren oyunculardan birisiydi. Yani genellikle bu tarz müdahaleleri var. Ve solak stoperlerde böyle denge kontrol stoperi bulmak kolay bir şey değil. Öyle bir durum da var. Genellikle solak stoperler ya çok kısa boylu pasör oluyor. Beşiktaş'a da bir dönem biliyorsunuz gelmişti İspanya'dan böyle bir oyuncu. Ya da uzun direk hava toplarında değerlendirdiğiniz ama ayaksız dediğimiz stoper tipi oluyor solaklar. Paço'da bunların hepsi var aslında. Yani o konuda değerli bir oyuncu.
1: Evet, Fransa'dan diyorum. Frankfurt'tan gelmişti. Öncesinde de Belçika'da yine bir şeyi vardı. Mesela bunu buluyorlar böyle büyük takımlar. Gidip ucuza kapatıyorlar
0: Frankfurt
1: mesela.
0: Frankfurt tarafında da galiba yine Topmöller döneminde mi parlamıştı? Tam hatırlayamadım.
1: Doğru, 2023-24'te evet Topmöller evet. Zamanında 33 maç.
0: Topmöller'in de bu arada yani tabii yine konuşuruz. Bir oyuncu parlatma tarafında çok ciddi parlattı oyuncular var. Özellikle forvet oyuncuları.
1: Paris gole gidiyor diyeceğim ama geldi mi, gol olmadı. İnanılmaz, Vitinha kaçırdı. Vitinha belki de maçın en maçı bitirebilecek pozisyonda gol atmayı başaramadı. Gerçekten güzel bir pozisyon. Evet. Ki onun da sevdiği pozisyonlar.
0: Evet.
1: Tam böyle ayakçı kapattı aslında ama bir daha bakalım. Desire Doué.
0: Çok ki, net bir pozisyon.
1: Kesinlikle çok net bir pozisyon. Desire Doué aldı, at dedi aslında. Bakar mısın? Tam böyle inanılmaz şiddetli. Yani vuruş şiddeti de böyle çok tatlı. Yani böyle yani çok yazık olmuş.
0: Çok
1: yani.
0: Yazık.
1: Gerçekten çok yazık oldu.
0: İnmemiş top. Çok
1: evet.
0: Doğru bir şut tercihi.
1: Doğru
0: bu arada.
1: Tercih ama maalesef olmadı.
0: Uzak köşeye.
1: Evet, herhalde eskilerin... uzatmaya gidecek gibi gözüküyor. Evet. Biz şimdi Raya yerde. Bir 6 dakikada o kalkmaz. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Alıştık artık. Çok
0: yani
1: da
0: uzak köşe eskilerin şandal dediği vuruş. Hani
1: tabii, havadan tabii inen. Ayak içi değil mi?
0: Evet.
1: Güzel bir vuruş.
0: Çok tatlı bir vuruştur.
1: Bu arada bir kart falan yok, tamam mı? Ben yanlış

0: dakika o kalmaz. Yani yerde kalkmaz, öyle tahmin ediyorum. Arsenal taraftar da tabii şampiyon olmak istiyorlar. İlk kez olacak değil mi Arsenal şampiyon olursa? Yanlış hatırlamıyorsam. Daha önce sanki hatırlamıyorum Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Final vardı herhalde ama.
1: Finallerin takımıdır Arsenal. Hem UEFA'da hem Şampiyonlar Ligi tarafında. Hatta ligde bile öyle.
0: Şampiyonluklarını çok hatırlamıyorum ya. Olabilir yani, belki ben yanlış hatırlıyor olabilirim ama
1: Ya Şampiyonlar
0: Arsenal'in
1: Ligi şampiyonluğu yok.
0: yok değil mi?
1: Bir kupa galipleri var çok eski hani bilirsiniz. 2000'lerin belki başı ya da
0: Evet, yok.
1: o
0: Ha, doğru.
1: civarlarda.
0: Yani Aston Villa'nın bile var ama tabii o Şampiyon Kulüpler Kupası diyebileceğimiz
1: Evet.
0: zamanda belki.
1: Evet.
0: Onun haricinde yok.
1: Evet, bir kontrol ettim. 93-94 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası diye bir şey var. Başarısı var. Onun haricinde 14 Premier Lig, 14 Lig Kupası, 17 İngiltere Süper Kupa. Yani aslında Arsenal gibi bir kulüp için de az kupa sayısı, onu da söyleyelim.
0: Değil mi? Bu kadar zengin, iyi
1: Tabii.
0: bir kulüp. Yani her
1: 1,23 milyar euroluk bir takım için çok az.
0: Tottenham'la ne işler? Aslında Tottenham'da 1 milyar euroluk bir takım da, yani şimdi Tottenham da baktığın zaman çok güçlü bir takımdı ama küme düşüyordu. Yani genel olarak Premier Lig'in zaten şeyi bu.
1: Gerçekleri diyorsun.
0: Evet,
1: Evet.
0: gerçekleri biraz bu. Ha, belki bunun bilmiyorum artı eksi %20 fark eder mi? Bence fark eder. Hani biraz şişiriliyor maalesef. Hani bazı oyuncular
1: Evet, o öyle bir durum da var bu arada.
0: var.
1: Premier Lig piyasası oyuncu Premier Lig'de ise bir artı 20-30 milyon euro sanki mevcut rakam
0: Bence o biraz
1: takımın oynuyor
0: işte
1: gibi.
0: ligin belki kalitesini düşürmemek için özellikle istenen ve yapılan bir
1: Ya
0: şey
1: yani yapılan bir
0: olabilir.
1: şey olabilir
0: Evet. Ben öyle
1: veya
0: düşünüyorum. Bilmiyorum ama.
1: ya şöyle bir durum da var şimdi hani vitrin ligde oynadığın zaman ya o vitrine göre fiyatlandırılırsın. Öyle bir durum da var. Dolayısıyla aslında biraz da normal.
0: Mesela şimdi bu Skelly için ne kadar para verirsin Arsenal'de?
1: Yani gidip
0: Yani nedir mesela
1: herhalde
0: değeri?
1: bir
0: Hiç
1: 100 milyon vermezsin mesela. Ama şu an oyuncu muhtemelen değeri bir 60-70 vardır
0: 50 milyon
1: Transfermarkt'ta.
0: euro mesela.
1: Evet.
0: Mümkün değil ya.
1: Yani
0: Bunu 4
1: ya
0: büyük
1: 50 milyon euroluk bir oyuncu değil.
0: 4 büyük takım oynatmaz, ben sana söyleyeyim ya. Burada İstanbul'da, Trabzon'da hani 3 büyük kesin oynatmaz da. Ya bunu nereden buldunuz falan derler. Ama işte 19 yaşında oynatıyor. Gördüğün
1: Evet.
0: gibi Anthony Skelly'yi. İngiliz futbolcu. Ve değeri de hani 46 milyon euro gözüküyor ama aslında bu 46 sadece kağıt üstünde. Belki 60-70 versen vermezler bunu
1: Vermezler.
0: mesela,
1: Tabii
0: ama
1: tabii.
0: hani bence 60-70 edecek bir oyuncu mu? Bana sorarsan bence değil.
1: Değil. Değil. Yani
0: Ama
1: şu
0: işte
1: seviyesiyle değil en azından.
0: Premier Lig'de öyle.
1: Evet.
0: Yapacak çok fazla bir şey yok.
1: Ya Premier Lig'de özellikle İngiliz oyuncuların etiketi bir artı 20 milyon euro daha fazla.
0: Tabii
1: Onu
0: tabii.
1: söylemek lazım.
0: Evet, artı 3 şu anda oynanıyor. Birbirlik beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yine Paris'in atakları var ama tabii biraz da cılız bu ataklar. Hani maç sanki uzatmaya da gitsin. Hata da yapmak istemiyorlar. Hani öyle derler ya, topla tüfekle de gitmiyorlar rakibin üstüne.
1: Ben hala bir
0: Arsenal'de
1: değişiklik bekliyorum ama derken galiba Ramos kenarda değil mi? Evet.
0: evet, uzatma dakikasında alacak. Biraz daha belki savunmaların oradan çıkmasını engellemeye çalışacak.
1: Evet. Yani şu an Arsenal iyice kopuk durumda zaten. Yani ilk yarıdaki o sıkı Arsenal'den ziyade biraz daha yaralı bir takım var şu an sahada. Paris de artık iyice aldı oyunu. Öyle bir durum da var.
0: İlginç, hiç orta yapmıyorlar. Yani mesela Paris genelde bunu yapardı. Hani böyle paslaşıp sonrasında 2-1'lerle beraber kaçan oyuncu, işte Kvara'nın pozisyonu gibi, işte Hakimi
1: Evet.
0: ya da sol taraftan Mendes mesela benzer şeyler yapardı ama bu maç çok olmadı mesela. Şimdi Hakimi geriye dönüyor
1: Evet, pek
0: işte.
1: onu tercih etmediler. Ki onu da tercih etmeleri gerektiğini de söyledik. Penaltı pozisyonu da böyle
0: Öyle
1: oldu.
0: geldi, evet.
1: Aslında maçı çözmek çok basit Paris için ama özellikle merkez kullanımını çok istiyor.
0: Bak
1: Özellikle.
0: şimdi yine mesela bu arada ceza sahasında bir orta,
1: Yani cılız
0: yine
1: bir orta. Evet.
0: kaçan bir oyuncu vardı. Yine mesela ona bir pas atmadılar.
1: Eyvah,
0: Arsenal
1: Arsenal
0: gelebilir
1: geliyor.
0: mi?
1: Var.
0: Vallahi bir sarı kart Vitinha'ya doğru zamanda, yok pardon, Neves
1: Neyse.
0: doğru zamanda doğru sarı kart herhalde, tam da bu olsa
1: Bu olsa
0: gerek.
1: gerek. Evet.
0: Evet, Juan Neves. Ya mesela şimdi Neves'e bakıyorsun. Dediğim gibi hani önerilse mesela şu anda belki bazı takımlarımız burun kıvır. Ya Alver'den başka ne işe yarıyor mesela der. Ama o sistem içinde bence bu arada bu değişiklik

0: De çok geç oldu. Dembele
1: Evet.
0: daha erken çıkmalıydı.
1: Ya Ramos da erken girmeliydi
0: Ramos
1: diyelim
0: daha erken
1: birlikte.
0: girmeliydi.
1: Evet.
0: Evet. Yani Dembele evet iyidir, hoştur. Dembele candır. Bir balon doğrudur ama biraz sanki fazla kaldı
1: Evet. Evet.
0: ya. Ama az önce mesela 10 kez offside'de orta yap diyor yani. Nereye yapacaksın? Yapsan ne olacak?
1: Yapsan
0: Offside'dasın
1: ne
0: zaten.
1: olacak? Evet.
0: Ya
1: Ya
0: onu
1: bir de
0: hesaplayabilen bir oyuncu
1: Kamara'nın pozisyonuydu bir de galiba. Çok sakladı kendini pozisyonda. O da var
0: evet.
1: mesela.
0: Evet mesela orada gördün değil mi koşunu? Bu arada şimdi
1: Evet.
0: ceza sahasına doldurulan bir top, Arsenal baskısı var. Bir de şimdi maçı bitiriyormuş. İnanılmaz.
1: İnanılmaz olur.
0: Vallahi
1: Evet.
0: sağ yıkılır. İçeriye bir orta. Bir vuruş gelir mi? Hayır gelmedi. İnanılmaz bir pozisyonda ama
1: Çok tehlikeliydi.
0: evet çok tehlikeliydi. Arsenal hata devam ediyor. Şimdi sağ taraftan Madueke hemen bıraktı.
1: Yani ön
0: Kimber
1: alanda bu
0: orta yapmazsa
1: kadar
0: bak bitirecek yine maçı. Artı 6. 6 da geride kaldı ve
1: el
0: uzatmanın artık son
1: var.
0: saniyeleri.
1: Doğru.
0: Şimdi Paris Barcola ile gelmeye çalışıyor. Barcola kaleye kadar gidebilir. Barcola şimdi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barcola çaprazda bir vuruş dışarıda.
1: Yine çok kötü değerlendirdi.
0: İnanılmaz. Barcola bir anda kendi kalesinden aldı. Kaleci Raya ile karşı karşıya kaldı ama top out attı ve maçın ilk yarısı bitti mi? Evet, Paris için şampiyonluk şansıydı. İnanılır gibi değil.
1: Getirebilirdi kupayı.
0: Bakar mısın
1: Yani
0: yani?
1: şurada
0: Evet.
1: kupu çok dışarı.
0: Çok dışarı.
1: Evet, çok
0: Bu
1: gereksiz.
0: arada ikinci kez yine Barcola ile kaçırdı ve
1: Evet.
0: maçta 1-1 sona erdi sevgili dinleyiciler. Biz de uzatmalara gidiyor. Biz de bir araya gidelim. Çok kısa bir aramız var. 4-5 dakika sonra tekrar buradayız.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
2: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: 0300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şampiyonlar Ligi finalinde bir birlik beraberlik. Şimdi Arsenal sağ taraftan Timber'la geliyor. Ceza sahasına bir orta paço, son anda korner. Düzelteyim, Timber değil Madueke sağ taraftan ceza sahasına girmeden ortasını yaptı ama paço son anda kornere gönderdik ki hemen arkasına Gökereş vardı. Muhtemelen tabelada 2-1 yazacaktı Alper.
2: Evet, yani böyle pozisyonları da iyi süperen bir oyuncu.
1: Evet. Kesinlikle. Bu arada bakalım uzatma ne diyorsun? Kim daha önde gözüküyor uzatmada?
2: Yani tabii.
1: Evet, yine gördüğün gibi toplaştılar. Bir duran saçma top organizasyon. Bir organizasyon yine. Evet. Saçma derken tabii bu işin şakası. Genelde iyi organizasyonlar yapıyor Arsenal. Ama ilginç mesela arka direkte yayın orada 5 kişi şu anda sohbet ediyor Arsenal'de.
2: Evet, kornerlerde, taçlarda oyun çok duruyor. Çok buna duruyor. Çok izin veriyor hakemler mesela. Bu da bir saçmalık bence.
1: Değil mi? Evet, şimdi köşe vuruşunu Madueke ile kullandı Öndre'ye. Bir orta, bir korner daha mı? Evet, Ramos.
2: Ramos.
1: Tabii Arsenal'in en büyük kuzu duran toplar. Bunu bugün çok kullanamadılar çünkü çok olmadı.
2: Üçüncü bölgeye çok gitmediler.
1: Evet, gitmediler. Aslında belki Paris daha size olarak daha kısa bir takım bence.
2: Evet.
1: Ama ilk kornerleriymiş az önce kullandıkları. Ona bir oldu.
2: İlk yarıda vardı bir tane biliyorsun kullanmadıkları.
1: Ha, kullanamadıkları. İlginçti, evet, evet, doğru. Zaman geçirmek için Saka yürüyerek gitti. Hakem de bitirdi maçı. Madueke şimdi köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahasına bir orta daha.
2: Çok kötü bir orta.
1: Şimdi burada da mesela Rice genelde biliyorsun duran topları kullanıyor. Mesela Madueke'nin yerine Rice gitse belki daha iyi olabilir. Çünkü Odegaard çıktıktan sonra aslında başka da bir oyuncu. Yani Madueke olmamalı. Biraz şeye benziyor bu. Galatasaray'da Barış Alper'in sürekli köşe vuruşu kullanmasına ama daha isabetli orta yaptığını görmedim kornerlerden. Evet, gol attırdığını.
2: Evet. Bu arada iki değişiklik olmuş Arsenal tarafında da uzatmalar öncesinde. Zubimendi ve Eze girmiş.
1: Mantıklı değişiklikler.
2: Molada da onu konuşuyorduk. Hani merkeze, evet, Zubimendi gibi, Merino gibi bir akıl koyması gerekiyor Arsenal'in şeklinde. Hocadan da doğru bir değişiklik Arsenal tarafında.
1: Evet, basketbolda Beşiktaş gain 32, Galatasaray 29 sevgili dinleyiciler. 3-18 var ilk yarının sona ermesini gördüğüm kadarıyla Galatasaray. Evet, şimdi Beşiktaş zor da olsa bir sayı bulmayı başardı. Jonah Matthews de, o da aslında maçın önemli aset oyuncularından birisi Beşiktaş adına. Hani ondan çok şey bekliyor siyah beyazlı takım. Şu ana kadar da maçın Beşiktaş adına önemli oyuncularından birisi. Oo, bu arada Robinson geldi ama hani bir anda LeBron falan zannetti kendini ama ya, faul gerek almak var mıydı orada, bilmiyorum.
2: Aslında gereksiz bir
1: teknik faul aldı. Evet. Ama hoca teknik faul aldı. Burada hocaya da teknik faul aldırmak zorunda kaldı bu pozisyon sonrasında. Var mıydı bir faul sence? Bilemedim yani, çok da ben de anlayamadım. Yani şu görüntüye
2: yok
1: göre
2: gibi sanki.
1: Çok anlayamadım. Pozeko teknik faul aldı. Evet, Beşiktaş adına Lemar yine maçta önemli oyunculardan birisi. 5 sayısı var. Zizic kenardan gelip 7 sayıda yine skora ciddi bir katkıda bulundu. Yiğit Aslan'ın 4 sayısı, Berke Uğurlu'nun 3 sayısı. Matt Thomas genelde çok süre bulmuyor ama bu maçta 2 sayıyla yine takımına katkıda bulunmuş. Galatasaray'da da kenardan gelen Muhsin Yaşar'ın 4 sayısı var. 10 dakikada 2'de ribaundu var. Ve Robinson az önce teknik, yani içeri girip faul alamayan ama sonrasında koçun teknik faul itiraz sonrası teknik faul aldırdı. Robinson yine 7 sayıda maçın en skorer oyuncusu Galatasaray adına, onu da söyleyeyim. Hatta maçın da en skorer oyuncusu.
2: Evet. Evet.
1: Galatasaray ama bugün gördüğüm kadarıyla çok rotasyon. Evet, Robinson 10 olmuş bu arada. 7 değil, 10 sayısı olmuş. Açık ara maçın en skorer oyuncusu. Hani ilk 5'ten sadece Robinson'un 5 sayısı var. James Palmer'ın 5 sayısı. Robinson'un 10 sayısı. Fabian White'ın 1 sayısı. Rıdvan ve Gillespie'nin henüz sayısı yok ilk 5'ten. Bu da aslında belki de maçın şu ana kadarki Beşiktaş adına hani önde olmasının sebeplerinden birisi.
2: Evet.
1: Peki, devam edelim. Şampiyonlar Ligi finalinde bir birlik beraberlik devam ediyor. Paris Saint Germain Arsenal mücadelesi uzatmaya gitti sevgili dinleyiciler. Biz 2-2 skor bekliyorduk ama olmadı Arsenal nedeniyle. Yine de birbiri, yani beraberliği iyi tahmin ettik aslında.
2: Evet, yani özellikle Paris bu arada 75-90 arasında 2-3 net yakaladı
1: Özellikle Barcola'yla.
2: Barcola'yla. Evet,
1: evet, çok net. Şimdi Arsenal önde baskı yapıyor. Paris çıkamıyor. İlginç ki onlardan birisi yine Arsenal gelmeye çalışıyor. Bu da Premier Lig'in fiziksel kalitesi mi diyeceğim ama
2: hem fiziksel kalite çıkmaz bence. Hem yapılan doğru değişiklikler uzatma öncesinde Eze'nin, Zubimendi'nin girmesi, Lewis Gale'nin oyundan alınması biraz biraz oyunu Arsenal'e getirmiş durumda. Luis Enrique de hemen bir değişiklik yaptı. Fabian Ruiz yerine Zahir Emery'i koydu ama tabii Arsenal'in de yedekleri gerçekten ilk 11 seviyesinde. Onu da söylemek lazım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir de gerçekten Premier Lig'in fiziksel kalitesi yüksek.
2: Tartışılmaz.
1: Evet. Tabii. Yani o da mesela maç uzatmalara falan gittiği zaman belli, hani Fransa Ligi'nde Paris rakipsiz baktığınız zaman.
2: Nitekim ya bu sezon biraz Lens'i kovaladı ama sonucu belli bir
1: bence
2: yarıştı.
1: Bence lige heyecan gelsin diye. Evet, ya evet. Orada şöyle mesela hani sen daha yakından tabii takip ediyorsun bazı şeyler ama şimdi örneğin ilk 11'in ya da Paris adına önemli oyunculardan birisi Dembele.
2: Doğru.
1: Kaç maç oynamıştır sence bu sezon?
2: Bir 45 maç vardır.
1: 22 maç.
2: Çok iyi. Dembele için harika.
1: Yani rotasyonu
2: ciddi rotasyon yapmış Paris. Evet.
1: Peki Neves kaç maç oynamıştır?
2: Ya bu hesapla yine düşük muhtemelen ama
1: yani ilk rakam bende değişmez tabii, oyuncusu değil yani mi?
2: O bu rakam bende olmasaydı bir 35-40 derdim en az.
1: Bu ataktan sonra hemen söyleyeceğim. Bu arada bir sarı kart daha gelecek. Kime geldi? Rice herhalde. Evet. Yok, Gökereş. Sarı kartı gördü. Bir şey söyle.
2: Ya 35 derdim rakam bende olmasaydı. Tamam.
1: Başka bir oyuncu daha söyle. Mesela Paris için değerli olmazsa olmaz ya. Sakatlıkta. Kıvara'ya mı bakalım? Tamam. Evet. Kıvara'ya da bakacağım. Yani
2: Kıvara'nın da bir 40 maç oynaması gerekir normalde. Ligle evet. Birlikte götürdüğü Şampiyonlar Ligi serüveni tarafından.
1: Ben ligden bahsediyorum bu arada. Az önce bahsettiğim 22 lig.
2: Ha,
1: genel
2: lig
1: olarak değil.
2: O zaman mesela, 30 derdim.
1: Kıvara 28 maç. Yani dinlendirmiş
2: makul
1: yani.
2: Makul ama dinlendirmiş yine. Evet.
1: Kaç Fransa Ligi?
2: 38 hafta.
1: 38 miydi? Evet. Evet, 10 maç oynatmamış. Devam ediyorum.
2: Ciddi bir rakam bu arada.
1: Tabii.
2: 3'te 1'i neredeyse.
1: Vitinha'ya ligde 29 maç.
2: Yani benzer onda, rotasyon sayıları hep.
1: Onu da dinlendirmiş. Evet. Nevez'i ligde 21 maç.
2: Yani dinlendirmediği oyunculardan birisi Marquinhos olabilir.
1: Hemen onu da bakalım. Marquinhos Bey'i. O da evet genelde oynamak isteyen bir oyuncu. Evet. Ama lig özelinde söyleyeyim. Ligde 14 maç oynamış bir sezon.
2: Çok az.
1: Marquinhos. Başka bir oyuncu söyle. Paço'yu mesela.
2: Paço'ya
1: bakalım. Genç
2: bakalım.
1: Bir oyuncu. 23 maç.
2: Ya rotasyon oldukça iyi tutmuş.
1: İnanılmaz rotasyon kullandı. Ya bak evet. Ona rağmen yine şampiyon oldu. Yani neredeyse
2: doğru aslında.
1: İlk 11 ligin yarısında oynamamış.
2: Evet, şimdi yedek kulübesine baktığımız zaman Beraldo, Zabarni, Mayulu ya bu isimleri çok kullandı ligde. Üzerindeki doğru.
1: Bak mesela Desire Doué'ye bakalım. Yine ilk 11 oyuncularından birisi. 23 maç. Yani 25 maç oynayan neredeyse yok denecek kadar. Bir Vitinha var.
2: Evet.
1: O da herhalde maç başı anlaşmıştır. Hocam zarar ediyoruz. Lütfen oynat.
2: Zararına da olsa oynat.
1: Bu ay işler kesat falan eve işte şey yapamıyorum.
2: Lucas Hernandez ne kadar oynamış?
1: Lucas Hernandez var mıydı? O da bakayım şimdi. Evet tabii ilk 11.
2: Bir 15 maç oynadıysa.
1: 25 maç.
2: Oo çok ya. İyi. Çok
1: görüyor iyi. Musun? Yani şeyi söyle. Bak Mendes mesela değil mi? Hani aset oyunculardan
2: net.
1: Birisi.
2: Tabii.
1: Hatta bence Paris'in en önemli oyuncularından
2: en
1: birisi.
2: Evet.
1: 20 maç. İnanılır gibi değil
2: evet.
1: Bak. 18 maç.
2: Evet, bu kadar diri tutulup bir de bu kadar üstünde hem final hem şampiyonluk.
1: Tabii.
2: Çok ekstra.
1: Yani Paris'i özel kılan ya da hocayı özel kılan şeylerden bir tanesi de o bence. Luis Enrique.
2: Yani tabii az önce bahsettiğin gibi bunu Premier Lig'de yapamazsın.
1: Mümkün
2: ama
1: değil.
2: Bunu Lig 1'de yapıyorsun. Toulouse'a karşı
1: evet,
2: oynadığın bir maçta.
1: Evet onu söylüyorum işte.
2: Mayulu'yla da oynayıp kazanıyorsun.
1: Evet.
2: Ama Premier Lig'de puan kaybedersin yaptığın durumda.
1: Evet, o yüzden aslında Luis Enrique tabii işte bir taraftan da ama oyuncuları da hazır tutmak önemli. Şimdi 20 maç oynatmıyorsun.
2: Evet.
1: Öyle bakmak lazım. Yani tabii. Bu oyuncu hazır da tutuyor.
2: Tabii.
1: Değil mi?
2: Tabii hani, yedekleri de hazır tutuyorsun.
1: Evet, yedekleri
2: yani,
1: de hazır tutuyorsun.
2: Maç kondisyonu dediğimiz kavram çok değerli bir kavram ve takım içerisinde de yedek oyuncunun aslında ben hani kulübe oyuncusu değilim. Ben hamle oyuncusu değilim. Ben zaman zaman direkt aslında ilk 11'in de oyuncusuyum. Mesajı veriyorsun oyunculara. Bu çok değerli bir konu.
1: Bak mesela Mayulo işte Drew Hernandez'e bakalım. O da genç bir oyuncu. 18 yaşında. 4 pardon oynamış mı Fransa Lig 1'de? Evet 12
2: maç
1: oynamış.
2: Bakabilirsin. Zabarni'ye bakabilirsin mesela. Zabarni.
1: Mesela Zabarni'ye bakalım.
2: O da 20 maç oynamış o zaman.
1: İbrahim Mbaye'ye bakalım mesela.
2: Olabilir.
1: 24 maç oynamış.
2: Acayip. Yani sayı olarak gerçekten çok yüksek.
1: Sonra Mayolu'ya bakalım. O evet. da genç bir oyuncu. 20 yaşında. 26 maç.
2: Mayolu'yu çok tutuyor hoca.
1: 26 maç.
2: Evet. Mayolu'yu bayağı tutuyor.
1: Yani Dembele'den daha fazla oynamış. Evet. Bu arada Arsenal gole gidiyor. Şimdi ceza sahasında bir penaltı bekliyor. Ama devam etti. Hakem bu pozisyonda Siebert. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Evet, Arteta'nın büyük bir isyanı, penaltı isyanı. Var mı penaltı? Hani ben yok. Taraflı olabilirim de Arsenal.
2: Ya Madonki orada Arsenal. Gücü artık bitmiş. İkili mücadele tarafında. Omuz omuza bir mücadele var orada. Çok basit bir penaltı olurdu ve hani kural kitabına göre bence penaltı değil.
1: Hinkapi sakatlandı. Hakemi nasıl buldun şu ana kadar?
2: O da ikinci yarı toparladı. Yani ilk yarıda o da çok uyudu. Arsenal'in özellikle duran top kullanımları esnasında harcadığı dakikaları toplasak muhtemelen ilk yarının bir 20 dakikasını yemiştir Arsenal. Korner vuruşları olsun, işte hazırlıklar yani. Rakibin kullandığı kornerlerde bile içeri top attılar. Onun haricinde taç atışları, fauller vesaire, yani çok hakeme oynadılar. Zamanı oynadılar ilk yarıda. Hakem de buna çok müsamaha gösterdi ama ikinci yarıda hakem de artık hani burası bir Şampiyonlar Ligi finali deyip kendine geldi. İyi bir yönetim var.
1: Evet, Siebert şu ana kadar özellikle az önceki penaltı pozisyonunda Arteta sarı kart gördü.
2: Doğru süzdü bence de bu arada.
1: Deparı müthişti yani.
2: Evet, evet.
1: Ben dedim bir ara çıkıp hani orta sahada Rice'ı sen çık ben
2: geliyorum. Sen çık ben geliyorum.
1: İyi bir oyuncuydu biliyorsun oyuncuyken. İyi bir oyuncu, evet. Beğendiğim oyunculardan birisi. O da bu arada Guardiola'nın yine teknik ekibinden, yardımcılığından gelen çok evet. başarılı. Hani evet. Guardiola'ya saydırırken hani böyle sevmiyorsunuz ya Guardiola'ya. Böyle gerçekten herkes kendine göre bir şeyler söylüyor ama hakikaten çok büyük, dünya üzerinde bence çok büyük saygı duyulması gereken bir teknik direktör. Yani bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum.
2: Ya Guardiola tarafında benim yapabileceğim tek eleştiri 3. bölge oyuncularını çok bağlantı oyuncusu olarak kullandı her takımda. Bu da futbolun modasını, metasını çok değiştirdi. Yani eskiden kanat oyuncuları birebir oynamayı seven, yani topu buluşturduğunuzda o şekilde aksiyon beklediğiniz oyunculardı. Şu an oyuncuların çoğu alverci oldu. Çizgi oyuncuları. Bu da tabii Guardiola'nın eseri bana göre.
1: Evet, Guardiola'nın yetiştirdiği teknik direktörler hani dediğim gibi
2: hep öyle kullandılar çünkü.
1: Gerçekten Guardiola çok büyük bir saygı hak ediyor. Hani sevmek zorunda değilsiniz ama bence dünya üzerinde belki de en fazla saygı duyulması gereken teknik direktör. Net. Hemen söylüyorum. Arteta. Bitti mi bitmedi? Xavi.
2: Xavi var. Evet.
1: Luis Enrique.
2: Luis Enrique var.
1: Kompany.
2: Erik ten Hag. Kompany zaten çok büyük bir örnek.
1: Erik ten Hag'ı bilmiyorum.
2: Ten Hag'ı çok tutmayabiliriz. Evet.
1: Sonra rahmetli oldu değil mi? Tito Villanova.
2: Evet.
1: Evet. Barcelona'da da başarılıydı. Domenico Torrent. Enzo Maresca. Xavi Alonso. Xavi.
2: Yani
1: Ya inanılır gibi diye baksan güzel bunların hepsi evet. Güzel isimler derken burada hani es geçebileceğin herhalde bir iki tane isim olabilir Ayşe.
2: Ya iki üç tane isim var. Mareska'yı ben çok beğenmiyorum açıkçası.
1: Şimdi City'de bir görelim bir de orada görelim bir de bakalım. Görelim, tabii görelim. Hani ben bir şans daha verdim.
2: Ya Mareska'nın tek artısı olarak bence Palmer'ı çok iyi kullandı Mareska. Suyunu evet. Çıkarttı Palmer'ın.
1: Gerçekten. Şimdi City'de nasıl bir performansı olacak merak ediyorum. Şimdi mesela Xabi Alonso nerede?
2: Chelsea'de.
1: Mareska.
2: Xabi Alonso bu arada hani boynuz kulağa geçti gibi neredeyse. Yani evet. Oyun stili olarak Xabi Alonso hem kontrol oyununu daha iyi oynattı bence. Hem de ofansif olarak Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'in çok üst düzeydi.
1: Doğru doğru katılıyorum. Şimdi şunu soruyorum. Mareska City'de.
2: Evet.
1: Arteta Arsenal'de şampiyon. Evet. Belki Şampiyonlar Ligi şampiyon olacak. Evet. Diğeri Şampiyonlar Ligi finali Luis Enrique.
2: Luis Enrique.
1: Xavi biraz boşta. Alonso Chelsea'de evet. imzaladı.
2: Ya Xavi pek olmadı. Barcelona tarafında.
1: Kampani Milan şeyde Bayern Münih'te.
2: Kampani harika oldu.
1: Yani şunu söylüyorum. Dünya futboluna şu anda dünyanın en büyük kulüplerinde bu adamın yetiştirdiği teknik direktörler var. Yani evet, hatta büyük saygı duymaya gerekiyor.
2: Manchester City'nin bir devre arası konuşma videosu var. O zamanlar tabii Kompany futbolcu. Guardiola şey diyor. Hani yani şu an diyor patron benim. Doğru karar da verebilirim, yanlış karar da verebilirim. İleride zaten siz patron olduğunuzda doğru kararları yaparsınız ama benim dediğimi yapacaksınız evet. diye bir şey söylüyor.
1: Hatırlıyorum evet.
2: Öyle bir şey var. Orada da Kompany bu arada hani şey yapıyor böyle kafayı yere koyuyor.
1: Sensin abim falan. Ama gerçekten inanılmaz evet. isimler yetiştirdi Guardiola. Evet, ayrıldı bilmiyorum bir yere gider mi? Gider mi bir yere?

0: Bence sanmıyorum.
1: Biraz dinlensin yani.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yani
1: Bir
0: Klopp
1: isim.
0: gibi bir nefes alır o da. Çünkü Premier Lig gerçekten teknik
1: Çok üst
0: direktör
1: düzey
0: tarafında da çok
1: çalıştı bir de.
0: yıpratıcı bir
1: 6
0: yer.
1: şampiyonluk değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii. Yani sürekli
1: Şampiyonlar
0: başarı
1: Ligi.
0: istiyorsunuz bir de öyle bir kulüpte
1: 20
0: sonuçta.
1: kupa kazanmış sanırım.
0: Evet.
1: City'de.
0: Ya kupa kazandı ve oyun hiçbir zaman bozulmadı City'de.
1: Evet.
0: Son sezon hariç. Yani her zaman çok net bir güçtü Manchester City
1: Kesinlikle.
0: Guardiola'yla.
1: Ben yani önümüzdeki sene Guardiola'dan sonra yine o elit seviyede çok uzun yıllar kalamayacağını düşünüyorum City'nin. Ya bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Yani kimi alırsa alsın.
0: Ya transferler önemli. Ama hani şu an özellikle De Bruyne sonrası City'de bir yaratıcı 10 numara problemi var. Yani
1: Evet.
0: David Silva, De Bruyne ve sonrası yok şu an City'de.
1: Ya bir de Guardiola'nın çok ciddi bir ağırlığı vardı yani.
0: Tabii ki, tabii
1: Premier
0: ki.
1: Lig özelinde bence. Bir de her gittiği ülkede bir oyun inşa ediyor. Az önce bahsettiğim gibi yani Kompany, Luis Enrique, Arteta, işte Alonso, Enzo Maresca.
0: Evet.
1: Yani şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi.
0: Çok büyük isimler.
1: Çok büyük isimler ve şu anda hepsi de aktif.
0: Evet.
1: Yani hepsi de işte 3 tanesi Premier Lig'de
0: Ve
1: zaten.
0: şunu da altını çizmek lazım. Guardiola'nın kenar yönetimi de çok otoriter bir yönetim. Yani kenarda taktik verip kulübede uyuyan hocalardan değil. Yani reaksiyon
1: Evet.
0: veriyor oyun içerisinde.
1: İşte
0: 2-0
1: bunlar
0: öndeyken bile.
1: yardımcıydı işte
0: Tabii. Yani ben
1: zamanında.
0: Barcelona'da bir maçını hatırlıyorum. Maç olmuş 4-0. Dakika 85'te bir oyuncu bir geri pas atıyor. Çok anlamsız bir 3. bölgeden top 1. bölgeye düşüyor. Guardiola'nın bir çıkışı var. Sanki orta sahaya çıkacak yani. Hani öyle bir
1: Tabii.
0: şiddetle oyuncuları. Maç 4-0 ya. Hani ne istiyorsun daha?
1: Değil
0: Hani
1: mi?
0: öyle bir durum var. Ya hoca en prime döneminde bile ya Barcelona'da işte Bayern'deki oyunu da çok iyiydi bu arada.
1: Evet evet
0: City
1: kesinlikle.
0: tarafında falan yani o çalıştırdığı kulüplerin hiçbirinde başarısız bir sezonu yok ya yani bu son sezonu ben saymıyorum zaten orada
1: Ya o da normal ya, bu kadar üst düzey
0: artık
1: kalamazsın ya,
0: doymuştuk
1: değil mi?
0: evet
1: Yani normal yani, bazen de düşmen
0: mental
1: gerekiyor.
0: yıpranma evet olabilir
1: Bir İtalya yapar mı ya? Bence gitmedi, bir İtalya yaptı. Ya da eğer İtalya'ya güvenmiyorsa gelsin Türkiye'ye kardeşim. Ya, şu anda iki takımımız teknik direktör arıyor.
0: yani Türkiye'ye
1: Ya mesela
0: gelse
1: düşünsene Guardiola Türkiye'ye gelirse, yani gelme ihtimali bile büyük heyecan, hani havaalanları
0: çok
1: falan
0: acayip
1: dolar
0: olur.
1: taşır, ama şeyi
0: Evet.
1: söylüyorum yani, gerçekten bir oyun inşa edebilir mi?
0: Ya mevcut kadrolarla imkansız. Mümkün değil.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii belki Fenerbahçe'de olabilir. Çünkü işte Kantesi yani şu an geldiğini hani
1: Hı.
0: hayal ederek Kantesi, Gendouzi'si vesaire bu oyuncular düşük tempo kontrol oyununa yatkın oyuncular. Merkezi Asensio vesaire. Ama ya Beşiktaş'ta zaten öyle bir şey yok şu an kadro tarafında. Öyle bir şey mümkün değil. Kanat forvet yok bir kere zaten. Kanat oyuncusu yok.
1: Beşiktaş'ta ama 5 yıldır yok yani kanat
0: Bayağıdır
1: oyuncusu.
0: yok. Yani kanatsız kartal geziyor ortalıkta o şekilde. Herkesin tabiriyle. Yanlış
1: Evet.
0: anlaşılmasın. Yani Galatasaray tarafında da
1: Bulamıyorlar ama ya, öyle diyorlar yani.
0: ya o da çok
1: Aradılar, evet,
0: enteresan. Yani şimdi
1: bulamadılar yani.
0: solak stoper ararsın bulamazsın.
1: Bulursun.
0: Ya bulursun
1: Ya
0: da bulamaz.
1: dünya
0: Hadi
1: üzerinde çok
0: bulamadın diyelim.
1: takımlar var yani,
0: Hadi bulamadın
1: herkes.
0: diyelim. Yani
1: Şimdi Almanya'da var takımlar. İşte Bundesliga 1,
0: tabii.
1: Bundesliga 2, Belçika var, işte ne bileyim Hollanda var. Yani
0: Evet.
1: her ülkede var ya böyle birden çok lig.
0: Evet.
1: O yüzden hani
0: Ya
1: solak oyuncu var tabii yani
0: illaki.
1: istersen.
0: Ya kaleci tarafında mesela libero kaleci arıyorum dersin. Bir iki sezon belki bulamazsın. Bulursun da yine bulamazsın mesela. Yani, ama yani 9 numara bulamamak, kanat forvet, kanat oyuncusu bulamamak.
1: Sol kanat
0: Yani
1: bulamamak ilginç mesela
0: sol
1: bana.
0: kanat ya sağlak ters ayaklı koşan oyuncu olacak çünkü sola mesela sağlak bir kanat
1: Evet.
0: oyuncusu bulamamak mesela. Büyük komedi. Yani
1: Değil mi
0: büyük
1: ya? Mesela
0: komedi.
1: taraftar bunu anlamıyor. Bu arada Paris ikinci gol için yükleniyor ama son anda yine Raya. Raya da tam bir libero kaleci gerçekten. Yani
0: Evet,
1: koy
0: Brentford
1: oraya
0: zamanlarında
1: Saliba'nın yerine vallahi oynar ya.
0: oynar. Oynar.
1: Ayağı, eli çok
0: Evet.
1: düzgün bir kaleci.
0: Evet.
1: Gerçekten ilginç yani. Mesela ben Sayın Başkan da açıklama yapmıştı. Hani bulamıyoruz sağ ön falan
0: Mümkün
1: oynayacak.
0: değil. Mümkün değil.
1: Dünya üzerinde vardır ama hani belki gelemeyecek doğru zamanda, belki devre arasında bulamadılar. Ama ilginç yani, Beşiktaş 4-5 yıldır o bölgede
0: Ya
1: oyuncu arıyor.
0: başkandan bağımsız bir
1: Bağımsız
0: şekilde
1: tabii.
0: yani kim geldiyse bulamıyor bir türlü.
1: Ya hatırlamıyor musun? Senle burada yine yayındaydık. Sen bir yıldır yoksun, öyle bakmak lazım.
0: Evet.
1: Başkan adayken eksikleri biliyoruz. Sağ öne biz de biliyoruz
0: Biz de
1: oyuncu
0: biliyoruz demiş.
1: alacağız
0: Tabii
1: dedi.
0: hatırlıyorum. Evet.
1: İki transfer dönemi geçti. Nerede?
0: Yok. Bu arada gönderilen Çerendur'un da bonservis bedeli 35 milyon euro oldu. Onu da söyleyeyim.
1: Evet. Beğenmediler ama ya Endur'u.
0: İşte 35 milyon euroluk
1: futbolcu 35 oldu. Milyon euro. Ama zaten Endur'da öyle bir potansiyel vardı. Sen çok burada çok vardı. Söylüyordun. Evet. Hani neden beğenilmedi kısmını bilmiyorum. Kim beğenmedi onu da bilmiyorum.
0: Yani gönderiliş şekli de çok enteresan.
1: Evet orada yani.
0: Hani Şikertel diyorum. Skriniar transfer edilebilsin şeklinde hani evet. Bir durum vardı.
1: Aynen biliyorum.
0: Tarihsin.
1: Evet, o da 35 milyon euroluk bir oyuncu oldu. Bence bu arada değerli bir oyuncuydu ama çok erken
0: ayrıldı.
1: İyi yayınlar. Luis Enrique Barcelona'daki oyun anlayışını sürekli ayağa pas yapan topa sahip olma sisteminin Paris Saint-Germain'de de Paris'te de diyor. İnşa ettiği görülüyor. İzmir'den Mehmet Bey.
0: Evet. Yani oyuncu tarafında da Paris tarafında bu oyunu oynayacak çok fazla oyuncu var. Yani kalecisi hariç şu an tabii. Safonov hariç. Şövalye'yi de aslında o yüzden aldı. Ama tutmadı. Kalecilik tarafı pek olmadı Paris tarafında. Geri kalan 10 oyuncunun tamamı zaten teknik oyuncu.
1: Guardiola'nın sisteminden, daha doğrusu yakınından, çevresinden yetişip herhalde hani o hücum futbolunu benimsemeyen teknik direktör de Arteta öyle gözüküyor.
0: Öyle, evet. Değil çok mi? Enteresan. Hani
1: bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum yani
0: listeye
1: ama.
0: Listeye şöyle bir genel bakacak olursan Ten Hag da dahil bu arada buna. Tamamı hücum oynatabilen hocalar.
1: Bir daha sayayım mı listeyi?
0: Ten Hag da Hollanda'da zaten çok iyi oynadı.
1: Xavi Alonso. Xavi.
0: Luis belki Enrique, biraz Xavi'yi katabilirsin. Maresca. O da çok fazla kontrolcü olarak kaldı. Hücum setlerinde çok, hücum organizasyonlarında çok eleştiriliyordu Barcelona'da.
1: Bence tabii Arteta birinci sıradadır.
0: Net.
1: Ya Arteta'dan sonra kimi sayarım ben?
0: Ya Arteta direkt anti Guardiola gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Guardiola'dan sonra çok garip.
1: Hani beraber yürüdük biz bir yollarda ama yok öyle olmuyor. Bu arada 2016-19 arasında ya asistan menajer olarak
0: şöyle bir
1: City'de görev
0: var.
1: Yapmıştı.
0: Şimdi Guardiola'dan ayrıldıktan sonra Guardiola'nın rakibi oldu.
1: Tabii. 2019'dan beri.
0: Tabii 2019'dan beri
1: görevi
0: rakibi.
1: Bıraktı ve rakibi oldu.
0: Ve hani o sistemi çok iyi bildiği için Arteta belki de en iyi kontrası budur şeklinde bir kafa yormuş olabilir. Hani o yönde bir takım oluşturmaya çalışmış olabilir.
1: Tabii katılıyorum sana.
0: Yani nitekim de başarılı oldu aslında.
1: Aslında şöyle oldu. Ya bu şampiyonluk olarak bakma. Mesela Arsenal'in başına geçtikten sonra Arteta City Arsenal maçlarında da genelde Arsenal'in başarısı yüksek. Yani evet. galibiyet yüzdesi daha fazla.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: City yenemiyordu Arsenal'i. Evet. İlginç.
0: Evet.
1: Belki tanıdığı için diyebilirsin. O da olabilir.
0: Ya o tarafta ama. Da hani yani Guardiola'nın oynattığı oyunu oynatmaya çalışmak yerine, çünkü o durumda seni Guardiola'nın yeneceği aşikar.
1: Evet.
0: Oyunun ustası o çünkü. Hani yazarı çizeri o. Alternatif bir şey üretip oradaki eksiklere yönelik bir oyun üretip oradaki oyunda olmayan şeyler. Mesela Guardiola'nın oyununda duran top çok da önemli değildir. Korner olur, direkt paslaşır geçer yani City. Hiç
1: evet, orta neredeyse yapmıyorlar.
0: Evet. İşte bunlara önem verdi Arteta. Ve bu sezon başarılı oldu artık.
1: Geçen sene miydi? 5-1 mi yenmişlerdi? Evet, geçen sene mesela
0: evet.
1: 5-1 yenmişlerdi.
0: Evet.
1: Bu sene 2-0 mağlubiyetleri vardı. 2 maçta da yenildi City'ye bu sene. Şampiyon olduğu sezonda ilginçtir.
0: 6 puan bırakıyorsun.
1: Evet, 6 puan herhalde. Bıraktı. Mesela geçen sene 4 maçta 1 Arsenal galibiyeti, 3 beraberlik var. Bu arada evet, köşe vuruşu oldu evet. Bir birlik beraberlik 110. dakika ve bir birlik beraberlik. Şimdi bir serbest vuruş köşe vuruşu kullanacak Paris Saint-Germain. Çok heyecanlı tabii bütün taraftarlar. Bir önceki sene 1-0 Arsenal galibiyeti, 3-2 Arsenal, 5-2 penaltılarda herhalde FA Cup final maçı olabilir, kazanmış.
0: Evet.
1: Yani üstünlüğü de var Arsenal'in.
0: Tabii.
1: Kesinlikle üstünlüğü var.
0: Ya tabii yine de altını çizmek lazım. City son haftalarda Everton'a puan bırakmasaydı, Bournemouth'a puan bırakmasaydı. Bunlar çok basit puanlar normalde City gibi bir takım için. Son haftada içeride Aston Villa'yı yensen zaten şampiyonsun. Yani aslında son 5 haftada yazıldı, çizildi City adına.
1: Evet, evet. Aynen. Peki yani Guardiola hocayı da böyle bir hani hakkını verelim de biz en azından biz tabii. Hakkını verelim. Kesinlikle dünyanın en saygıdeğer hocalarından birisi, elde ettiği başarılar, yetiştirdiği teknik direktörler. Zaten iki yetiştirdiği ya da yanındaki iki teknik direktör şu anda Şampiyonlar Ligi final oynuyor.
0: Evet, yani De Bruyne'un yerini dolduramadılar.
1: Evet, katılıyorum. Hani o direkt kaleye giden biraz sağ içi lideri değil mi?
0: Evet.
1: Gerekse gol. Ya orada işte Bernardo Silva'yı biraz kullandılar.
0: Evet. Ya ben
1: Olmadı.
0: açıkçası net bir isme gitmelerini bekliyordum De Bruyne
1: Kim mesela adayın var
0: ayrıldıktan
1: mıydı?
0: sonra. Ya tabii Palmer zor. Mevcut hani yaşanan City kavgasından dolayı Palmer'ın. Ama sanki bir Bruno Fernandes alınabilirdi
1: Evet.
0: United'tan.
1: Değil mi?
0: Güzel olurdu
1: United'tan.
0: yani.
1: Tabii. Çok da iyi olurdu ama zor tabii.
0: Yani
1: Rakibi
0: kopartmak çok
1: çok
0: zor.
1: zor.
0: Evet.
1: Başka da
0: Ama çözerdi. İşi çözerdi Bruno Fernandes.
1: şey falan olabilirdi mesela. Bellingham falan olur muydu?
0: Ya Bellingham'ı da almak zor Madrid tarafından ama olurdu. O da
1: Evet,
0: olurdu.
1: o da olabilirdi. Bence de. Caner Bey, skoru tahmin ettik. Beşiktaş'a bir el atmanızda fayda var diye düşünüyorum demiş. Samsun'dan Muharrem Bey. O da 1-1 oynamış bu arada. Ben 2-2 skor bekliyordum
0: Tebrikler,
1: ama
0: tebrikler.
1: o da 1-1 oynamış
0: Yani
1: maç
0: 2'den
1: skoru.
0: 0 bitti bu arada. Hani değerlendirenler vardır muhakkak. Tebrik ederiz onları da.
1: Evet. Beşiktaş maçına üst oynamış da dinleyicimiz.
0: Kaç paramdan? Ne
1: Aa,
0: kadar?
1: 166
0: Yani
1: üst.
0: 160'ı geçer diye benim bir düşüncem vardı ama bakalım.
1: Kolay
0: Kolay
1: gözükmüyor.
0: gözükmüyor, evet.
1: Çünkü savunmalar baya bir. Ya burada Beşiktaş atabilirdi. Galatasaray baya
0: Galatasaray
1: bir
0: biraz, evet.
1: sıkı savunma yapıyor. Bu arada Berk faul bekledi. Pozisyonda olmadı. Sonrasında da bir Yiğit'in faulü var. Robinson'a. Evet, yani sportmenlik dışı bir faul olarak değerlendirilir mi bilmiyorum. Muhtemelen bir itiraz gelecektir. İncelensin diye. Dakikalar 119'u gösteriyor. Tahminimce penaltılara gidecek gibi gözüküyor bu mücadele sevgili dinleyiciler. Evet, biz şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sonrasında buradayız.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. 117. dakika, bir birlik beraberlik ve Paris'in yaklaşık 2 dakikadır topla oynadığını söyleyelim. Arsenal tüm hatlarıyla kendi yarı sahasında penaltıya gitsin mi ya?
0: Penaltıya razı gibi.
1: Gitmesin ya.
0: Evet, Arsenal.
1: Arsenal razı, dünden razı da bilmiyorum penaltıda kim şanslı olabilir, bekleyip göreceğiz.
0: Paris tarafında da saha içinde tabii Dembele Kavara olmayınca...
1: Bu arada şimdi Juan Eves ceza sahasına girdi. Şimdi içeriye bir orta etkisi. Sonrasında bir vuruş son anda raya.
0: Biraz daha kuvvetli vurabilseydi.
1: Evet, biraz daha kuvvetli vursaydı. Désiré Doué ve evet Nuno Mendes. Tabi karşısında Doué ki olunca. Hani o da bayağı hızlı.
0: Tabii.
1: Bir de ters ayaklı bir oyuncu. Atıp geçiyor yani. İyi akşamlar, iyi yayınlar Ayhan ben demiş. Haram bol dediğimiz taktik mi diyelim? Futbolu biraz anti futbola çeviren tarz bir oyun demiş.
0: Evet.
1: Artı da ne demiş? Artı da herhalde biraz bu tarza yakın olarak nitelendiriyor. Oyunu Guardiola'nın oynattığı futbola çok bağdaşmıyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş.
0: Evet, hatta tam tersi diyebiliriz Guardiola'ya kıyasla. Bu arada bu harambol denilen kavramla da Getafe'de mesela Avrupa biletini aldı biliyorsun İspanya'da.
1: Evet.
0: 35 gol atıp normal sezonda 30-35 gol atıp
1: 38 Avrupa, maçta.
0: Evet, yani acayip bir şey o da. Yani 1-0, 2-0 götürdükleri bir maç yok sezon boyu. Öyle bir istatistikle Avrupa kupaları gördüler. Yani ama dönemsel başarılar tabii bunlar. Yani aynısını gelecek sezon yapmaları zor bu oyun sistemiyle.
1: Şey var değil mi? Yunanistan var değil mi?
0: Tabii Avrupa Şampiyonası. Evet, her maç 1-0, 1-0. Evet.
1: İngiltere de öyle gelmişti ya. Bu en son Avrupa Şampiyonası finali İngiltere oynamadı mı? Kim oynadı?
0: Yani dönem dönem böyle var dediğimiz
1: bu
0: gibi.
1: Bu şeydeki en son turnuvada çok eleştirildi ya, ceza sahasına şut atmıyorlar, gol atmıyorlar. Şimdi yarı finalde mi elendiler bilmiyorum, şimdi bakarım ama onlar da mesela çok az gol attılar. Southgate'in döneminde.
0: Southgate tabii tabii.
1: Yani neredeyse doğru. Bu arada Arsenal çok tehlikeli geldi. Şimdi ceza sahasına bir orta yana Safanov'a yanağlardı ya. Şu dakikada Arsenal golü çekilmez ya gerçekten.
0: Çok can sıkardı.
1: Timber yapma Timber diyecektik. Maç bitiyor. Bir anda çalımlarla ceza sahasına girdi. Vallahi gol oldu sandım ya. Yani böyle yani en azından penaltıyı bari
0: serseri
1: izleyelim.
0: Bir top.
1: Evet evet, bari penaltıyı evet, izleyelim. Evet. Bu arada maçın hak edeni hani o bu demeyelim tabii de.
0: Ya futbolda hücum kadar savunma da önemli. Bu işin %50'si hücum, %50'si savunma ama tabii futbol severler olarak vurdulu kırdılı güzel bir git geldi maç her zaman iyidir.
1: Tabii tabii, her zaman bol evet. Gollü, pozisyonlu. Tabii. Arsenal yine gelmeye çalışıyor. Durdurun çocuklar falan. Arsenal merkezde büyük bir boşluk var. Orayı şimdi göremediler ama sağ tarafa dönecekler. 120. dakika artık, uzatmanın uzatması ya da uzatma olur mu bilmiyorum ama Madueke ceza sahasına bir orta son anda mı atak devam edecek. 4 Arsenal'li ceza sahasının içinde şimdi bir vuruş, korner. Gökereş atıyordu vallahi.
0: Allah atıyordu.
1: Evet, Arteta el bekliyor. Penaltı bekliyor. Arteta da her şeyi
0: itiraz etmiyor
1: mu yani?
0: Her şeyi bekledi bugün, evet. Her şeyi bekledi.
1: İnanılır gibi değil yani. Evet, bir dakika uzatma diyor. Bugün penaltı bekliyor. Ya nerede penaltı
0: ele
1: var ya?
0: Ele çarpmamış bile yani.
1: Yani dize çarpan topa gidip evet. El var deyip dördüncü hakemin üzerine yürüyor ya. İnanılır gibi değil.
0: Evet.
1: Çirkef.
0: Bugün bayağı bir.
1: Ya bu tabii biz şaka yapıyoruz ama öyle değil tabii. Arteta da saygıyı hak eden bir hoca tabii ki.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Ama bugün çok itiraz etti yani. Biraz şey, Türkiye bugün Ligi'ndeki ekstra. Hocalarımızı biraz andırdı yani, ya pozisyona. Yani. Evet. Hocam el var, hocam penaltı var. Girsen yönet falan diyeceksin.
0: Ya tabii reaksiyon vermek de önemli aslında. Ben severim böyle hocaları.
1: Bir gol gelir mi? Biter maç. Ceza sahasında bir orta, Barcola, Safanov çıkamadı, yumrukladı son anda. Kale boş ama vuramadılar ama atak devam edecek. Şimdi Hinkapi'den bir vuruş, olmadı. İnanılmaz bir pozisyon sevgili dinleyiciler. Bir anda top kaleye gidiyor. Rice içeri karıştı ama top out'a gitti. Ve maçın da son düdüğü geldi. Yalnız evet. Siebert bile gerçekten kalbi duracaktı. Herkesin son saniye golüyle Arsenal kazanabilirdi ama olmadı. Paço yine olması gereken yerde, Hinkapi de şu anda penaltılar için duasını ediyor. Caner Bey merhabalar. İzmir'den Mehmet ben. Grup maçlarına bir nokta golcümüz yok demiş. Dünya Kupası'na katılıyoruz biliyorsun.
0: Evet.
1: Forvetsiz oynuyoruz. Bu bizim için handikap mı sizce İzmir'den Mehmet Bey? Şimdi yine bir Montella Hoca tartışması başlayacak. Dünya Kupası'na evet. Kadar eleştirmeyeceğim demiştim ama çekmeyin beni buraya.
0: Ya tabii oyuncu havuzu tarafında da net bir şekilde yazabileceği bir 9 numara var mı Montella'nın o seviyede yani?
1: Yani Deniz'i yazabilir.
0: Bence yazamaz.
1: Ama niye Porto yani şey güvende 35 maç oynamış. Şimdi 35 maç
0: istatistikleri oynayan... çok iyi mi peki? Bence değil.
1: Değil ama işte şans da vermek lazım. Yani milli takımda bir dakika. Bak şimdi öyle bir noktaya geldik ki. Şimdi milli takımda o bölgede
0: Başlarız.
1: görev yapan hangi oyuncunun istatistiği dolu kağıdı? Bana göster.
0: Ya bizim şu anki jenerasyonumuzda yok
1: E
0: zaten.
1: tamam.
0: Olmama sebebinden kaynaklı
1: Tamam. Diyorum
0: modellenmiş
1: ki şimdi Barış oynatıyor, istatistiği yok.
0: Zorunlu olarak deniyor şu
1: Tamam.
0: an.
1: Yok ama istatistiği.
0: Yok.
1: Doğru mu?
0: Doğru.
1: Kerem
0: Doğru.
1: oynatıyor, yok.
0: Ya Kerem yine en azından
1: Tamam, koşuyor, mücadele ediyor ama yok ama ya bir
0: bir
1: golcü
0: istatistikle
1: gibi,
0: yaptı ama.
1: bir Vedat Muriç gibi gol
0: Değil.
1: var mı
0: Tabii ki
1: kağıt
0: değil.
1: üstünde dolu milli takım performansı
0: Değil.
1: diyorum. Bak
0: Değil.
1: özellikle söylüyorum.
0: Ya son dönem tarafında mesela elemelerde attı biliyorsun.
1: Tamam.
0: Ama genel olarak
1: Yeterli
0: hani
1: mi?
0: ya söz gelimi eskilerden, eski dokuzlardan birisi olsa tercih etmezsiniz yani.
1: Tamam. Yani şey diyorum,
0: Bir Fatih
1: Deniz
0: Tekin olsa mesela oynatırsın.
1: Deniz orada bu oyunculardan ne kadar kötü olabilir mesela? İstatistik olarak söylüyorum.
0: Evet. Ya ama tabii
1: Tabela
0: seviye
1: yapabilir mi
0: tarafında
1: Deniz?
0: da değerlendirmek lazım.
1: Tamam, ben de diyorum ki milli takımda şu anda ilk kadrosunda var zaten Deniz. Muhtemelen de gidecek.
0: Ya var ama biraz böyle bence zorunluluktan dolayı çağrılmış bir durumda Deniz. Yani ortalama bir forvetimiz olsa şu an söz gelimi Bertu beklenen gelişimi sağlasaydı,
1: Ya
0: Enes
1: da
0: çok
1: Bertu
0: sakatlık
1: mesela.
0: yaşamasaydı, Enes Ünal, Bertu, yani bu oyuncular normalde 9 numarayı kapardı milli takımda ama
1: Deniz'in neyini beğenmiyorsun mesela? Ben hani sadece merak
0: o
1: ediyorum.
0: seviyelerin oyuncusu değil. Yani uluslararası seviyede her mevki için geçerli bu. Kalecisinden stoperine, sağ bekine, orta sahasına, kanatına belli bir seviyenin oyuncusu olması beklenir. Yani her
1: Peki
0: ne
1: niye
0: kadar kulüp
1: çağırıyorlar o zaman?
0: tarafında ya oyuncu havuzunda o var, başka yok.
1: Tamam. Şimdi bir
0: Yani
1: bakalım.
0: gerekirse diye ihtiyaç halinde camı kırınız tarzı bir çağrılış o bana göre. Yani herhangi başka bir oyuncu olsa orada muhakkak değerlendirilir.
1: Evet,
0: Ya Porto tarafında da son dönem performans çok kötüydü Deniz'in. Samu'nun sakatlığı vardı biliyorsun.
1: 44 maç bu sezon.
0: Evet.
1: 44 maç oynamış.
0: 10 golü yoktur belki.
1: 7 gol, 2 asisti
0: Evet. Yani
1: var.
0: çok az. Porto gibi şampiyon olmuş bir takım. Avrupa tarafında baya baya gitmiş bir takım için bir 9 numara için çok düşük.
1: Yani ilk 11'de sürekli oynamamıştır bu
0: Ya
1: maçların
0: Samu'nun sakatlığı
1: çoğusunda.
0: sonrasında epey süre aldı ama
1: Bilmiyorum kaç maç
0: Porto'da.
1: oynamıştır. Ama ben yine söylüyorum. Yani boylu postu olması, bizim önde çok böyle değerli oyuncularımızın olması, hani Deniz o oyunculara şey hazırlayabilir, alan açabilir diye düşünüyorum. En azından bir santrofor olduğu için. Bilmiyorum hani.
0: Ya tabii fundamental dediğimiz kavram var. Bu futbolcuların hani akademi tarafında edindiği alışkanlıklar diye hani kabaca anlatayım. Bir 9 numara her türlü standart bir 9 numara bu profesyonel seviyede hani oynamış bir 9 numara her türlü Kerem Aktürkoğlu'ndan, Barış Alper Yılmaz'dan daha iyi 9 oynar. Ama bireysel yetenek de çok önemli milli takımda. Yani siz her ne kadar formsuz olursa olsun söz gelimi Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçemezsiniz milli takımda.
1: O zaman 4-6-0'a itiraz etmiyoruz artık.
0: Ya mecburen. Mecburen.
1: Bu arada
0: Havuzda oyuncu yok.
1: Avrupa Ligi'nde de 10 maç oynamış.
0: Ya
1: 1
0: evet.
1: gol 1 asisti
0: Çok
1: var.
0: az. Porto gibi bir takım için.
1: Yani
0: Çok az yani. Yani
1: bilemiyorum artık yine.
0: Porto seviyesinde bir takım için Deniz'in bir rotasyon.
1: 392 dakika oynamış bu arada.
0: Ya bir
1: Yani
0: 5 golü
1: 10
0: olmalı
1: maçta
0: mesela Avrupa
1: 39
0: Ligi'nde.
1: dakika falan maç
0: Yani,
1: başına oynamış.
0: söz gelimi bu sene Enes ne yapmış? Enes Ünal. Kaç maç
1: Enes'e de
0: oynamış?
1: bakalım.
0: O da Ivanisson'un arkasında kaldı biliyorsun.
1: Bir reklam arasına gidelim, devam edeceğiz.
2: 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Penaltı atışları başlıyor. İlk penaltıyı Paris Saint-Germain kullanacak ve topun başında Ramos var. Kalede Raya. Dikkatli, hangi köşeye atar?
0: Sol alt. Kendine göre. Kaleciye göre sağ alt.
1: Bir bakalım. Paris taraftarı heyecanlı. Biz de şimdi hakemin Siebert'in işaret vermesini bekliyoruz. Ramos. Şu anda Siebert, Safanov ve Raya çağırdı. İkisini de uyardı. Ve Raya da bayağı böyle bir fiziksel bir değişime uğramış yani.
0: Evet.
1: Eski Raya değil yani, evet. Görüntüde. Evet. Yüzü falan küçülmüş beyefendinin. Evet, iyi bir operasyon geçirmiş. Evet, şimdi Paris Saint-Germain ilk penaltıyı kullanacak. Ramos, Gonçalo Ramos topun başında. Penaltı, ilk penaltı. Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde bir birlik beraberlik ve bakalım kim kazanacak? Şimdi Ramos topun başında, kalede Raya, dikkatli. Paris Saint-Germain mi, Arsenal mi sevgili dinleyiciler? Gonçalo Ramos, kalede Raya, Ramos, Ramos ve ters köşe. Paris 1, Arsenal 0 oldu.
0: Çok net bir penaltı.
1: Evet, çok net bir penaltı. Penaltıdan sonra da bayağı sevindi yani. Sanki akan oyunda gol atmış böyle. Ya tam 90 attı.
0: İnanılmaz.
1: Çok riskli bir penaltı. Evet, daha hakeminin kardeşi herhalde. Çok benziyor. Ama
0: pasların %70'i zaten hakimiye benziyor.
1: Benziyor mu? Öyle mi?
0: Evet, evet.
1: Evet, bu arada klasik Türkiye Sigorta pasta. Basketbol Ligi'nde Beşiktaş 49, Galatasaray 47, 3-16 var. Üçüncü çeyreğin sona ermesine ve hatta 49-49 oldu.
0: Evet,
1: Arsenal'de penaltıyı Gökereş kullanacak. Kalede Safanov, dikkatli. Gökereş, Safanov.
0: Kaleyi çok iyi dolduruyor.
1: Safanov, Gökereş, Safanov ters köşe. Gökereş'in golüyle bir birlik beraberlik. Safanov, evet, kaleyi çok dolduruyor ama belli yani.
0: Belli. Atladı ya,
1: ters
0: çok belli
1: köşeye
0: oldu.
1: Atladı.
0: Evet.
1: Yani çok doldurduğu falan belli olmadı.
0: Adım direkt zaten sağa atlayacağım.
1: O tarafa vuracağı bilmiyorum ama ben çok net anladım o tarafa vuracağını, ama görüyorum ama Safanov neye düşündü bilmiyorum yani. Evet. Vizyonsuz ya bu kaleci.
0: Safanov çok önce atladı zaten. Ben hani yani sağa atlayacağım şeyi yaptı.
1: Bakalım kim şampiyon olacak? Kim var topun başında? Desiré Doué.
0: Evet.
1: Evet,
0: Düzenike'nin yıldızı.
1: Kesin sert vuracaktır. Öyle tahmin ediyorum. Sağ alta vuracağını tahmin ediyorum. Biraz yüzünde endişe var. Kalede Raya, dikkatli. Genç yıldız. Bakalım Arsenal Paris Saint-Germain 2-1 öne geçebilecek mi? Desiré Doué derin bir nefes aldı. Sanki konsol oyunu oynuyoruz gibi. Desiré Doué geldi. Vurdu ve ters köşe.
0: 3 penaltı da,
1: evet,
0: aynı köşeye atıldı.
1: Aynı köşeye.
0: İnatla sağa atıyor.
1: Sağ alt dedik yani. Evet. Biz biliyoruz da konu. Maçtan önce, evet, konuşmuştuk. Penaltılara giderse o tarafa vurdu.
0: O tarafa.
1: Evet. Raya'dan bir şey olmaz diye. Raya'dan gerçekten bir şey olmaz ama bakalım Safanov.
0: O ya, bir şeyler erken atlamayı mi bırakırsa penaltı kurtaracak Safanov.
1: Safanov hangi şeyde kurtarmıştı? 3-4 penaltı kurtarmıştı ama Paris
0: galiba,
1: Ligi,
0: evet,
1: maçında ama, evet, şimdi hatırlamıyorum. Eze topun başında. Eze avuta vurabilir. Bence sol üste vuracak ama bir bakalım.
0: Evet, oyuncuya göre ben de sağ alt diyorum yine.
1: Sağla mı vuracak, solla mı? Sanki gelişi sol ayakta vuracak gibi geldi ama niye Rice'i gösteriyor pozisyonda yayıncı kuruluş. Eze sağla vurursa, evet, sağla vuracak. Şimdi Safanov dikkatli. Eze bekledi ve avut.
0: İyisin
1: Eze
0: abi.
1: Dışarı vurdu, ben sana söyledim. Sol tarafa vuracak dedim ama. Çok kötü penaltı kullandı ama.
0: Yani imzanı da attın ama.
1: Evet.
0: Onu da söyleyeyim.
1: Tabii. Yani. Sol alta. Avuta vuracak dedik
0: alta
1: maçtan
0: vuracağım.
1: Önce. Evet. Çok bekledi. Ve sonrasında da çok fazla falso vermiş. Tabii biz burada taraf tutmuyoruz. Arsenal taraftarı küfür etmesin bize ama biraz hissediyoruz yani nereye vuracaklarını. Burada da
0: bu kadar çok
1: bulunduk.
0: Maç izledik ki tabii.
1: Ama biraz belli gibi değil mi? Mesela şimdi bu üzerine vuracak, bak söyleyeyim sana. Ya da sol
0: sert bir
1: yukarı
0: vuruş,
1: sert
0: değil
1: bir
0: mi?
1: Vuruş,
0: evet,
1: gelebilir.
0: Evet.
1: Bu sol ayaktı. Bence sana doğru köşeye değil, öbür köşeye ya da üstüne sert bir vuruş yapacak. Şimdi bir gerisi öyle geldi bundan sonra anlayalım. Değil mi?
0: Bakalım ne olacak.
1: Evet, Paris'in 2-1 üstünlüğü var. İkinci penaltılar sonunda Nuno Mendes çok da gerilmedi. Bir bak,

0: O yüzden adil olsun. Evet, Rice.
1: Rice iyi bir
0: Ya bu
1: penaltıcı.
0: kesin hızlı vurur ya. Bu sert vurur yani o.
1: Rice her türlü
0: Güvenli vuruş yapar ama
1: evet.
0: bakalım Safanov Bey kendisine güvenenleri mahcup etmeye devam edecek mi?
1: Evet. Yani direkt dibine bırakır Rice. Öyle bir oyuncu bakalım.
0: Sağ mı
1: Şaşırtacak mı?
0: sol mu? Üçüncü penaltılar. Rice hatta dördüncü penaltı. Yok
1: Dördüncü
0: üçüncü
1: penaltı.
0: penaltı
1: Üçüncü.
0: Arsenal
1: Evet.
0: adına. Rice topun başında. Safanov dikkatli. Şimdi geldi ve evet iyi bir penaltı. Kımıldayamadı bile Safanov. Çünkü köşe
1: Köşe
0: seçemedi.
1: seçemedi.
0: Evet köşe
1: Evet.
0: seçemedi.
1: Çok
0: Bence
1: kararlı geldi Rice.
0: üst çok. Ya zaten Rice'in öyle bir vuruşları var yani. Çok net bir oyuncu.
1: Evet.
0: Gördüğün gibi kımıldayamadı bile. Evet hiç kımıldayamamış. Hamle bile yapamamış Safanov. Yani o yatış da şey hani ben
1: Yattım
0: elimden geleni yaptım
1: yatıcı.
0: falan da yemezler yani.
1: Evet,
0: Biz
1: dondu kaldı resmen.
0: donduk kaldı evet aslında. 3-3 2-2 beraberlik özür diliyorum. 3. penaltılar sonunda ve şimdi topun başında Paris Saint-Germain adına göremedim ama
1: Hakimi.
0: Hakimi
1: Evet.
0: kalede Raya dikkatli 4. penaltı 2-2 beraberlik var. Raya bakalım burada da yine bir penaltı kurtarışı yapabilecek mi Hakim? Kaptan Hakimi topun başına geldi. Vurdu ve ters köşe.
1: Çok net bir penaltı bu da.
0: Evet. Ya bu penaltıları kurtarmak zor oluyor köşeyi seçemezsen. Ne terse falso veriyor.
1: Evet.
0: Çok zor tam direkt dibine bırakıyor. Eşref Hakimi. Ona da kaptanlık verilmiş. İlginç değil mi?
1: Tabii. Uzun yıllardır
0: Ama
1: Paris
0: çok iyi bir
1: tarafında.
0: oyuncu ya. Ben çok beğeniyorum yani.
1: Ya Madrid için çok büyük bir kayıp bu arada.
0: Evet.
1: Biliyorsun
0: Tabii
1: Madrid'den
0: tabii.
1: yani.
0: Şeyden sonra neydi Brezilyalı Barcelona'da oynayan sonrasında
1: Daniel
0: Alves'den sonra herhalde yeryüzündeki en iyi sağ beke.
1: Ya en
0: Her şeyi var
1: stabil
0: adamda.
1: diyebiliriz evet.
0: Tabii de
1: Stabil bir
0: performans hep
1: oyuncu. Minimum 10
0: yükseldi.
1: üzerinden 7.
0: Tabii.
1: Minimum.
0: En minimumu 7.
1: Evet.
0: Martinelli Brezilyalı oyuncu. Genelde Brezilyalılar penaltıyı kaçırıyor ama bir
1: Yakar mı
0: bakalım.
1: Arteta'yı?
0: Vallahi yakabilir. Kalede Safanov. Hadi bir penaltı kurtar bir zahmet Safanov yani. Bu kadar güvendik. Martinelli, Safanov. Martinelli ve ters köşe.
1: Çok net bir penaltı
0: Vallahi
1: daha.
0: çok net bir penaltı. Hakkını teslim etmek lazım. 3-3'lük beraberlik ve 5. penaltılara geldik. Skorda eşitlik var. Penaltılarda eşitlik var. Bu penaltıdan sonra seri penaltıları geçeceğiz. 3-3'lük beraberlik. Safanov bari bir penaltının köşesini doğru
1: Hiç tutturamadı.
0: sağ yatıyor, sol
1: Kaleyi
0: atıyorlar.
1: dolduruyor dedik ama.
0: Yani evet iyi tercihti seninki. Maşallah ya.
1: Evet.
0: Daha
1: Evet.
0: henüz göremedik kendilerini. Evet Odegaard da çok seviniyor. O da gerçekten çok özel bir oyuncu. Kim topun
1: Beraldo.
0: başında? Beraldo. Çok güvenmiyorum ya bu oyuncuya.
1: Bu da solaktı galiba.
0: Evet solak da üzerinde
1: Evet.
0: kendi yüzünde bir endişe var. Kalede Raya. Şimdi 5. penaltılar. 3-3'lük beraberlik. Beraldo geldi. Vurdu ve ters köşe.
1: Bu da
0: Yalnız
1: çok
0: çok erken
1: uyumsuz.
0: atlamadı mı Raya
1: Evet, direkt
0: ya?
1: kaleyi boşalttı ya.
0: İnanılır gibi değil ya. Direkt atladı yani. Sanki ben oraya atlıyorum. Sen buraya
1: Sen buraya at der gibi.
0: attın. Bu nedir ya?
1: Evet.
0: Bakar mısın?
1: Ya vuruş
0: Abi
1: gelmeden.
0: inanılır
1: Evet.
0: gibi değil ya.
1: Evet, vuruş
0: Daha
1: gelmeden.
0: adam topa vurmadan öbür köşeye gitmiş Raya.
1: Evet.
0: Şaka gibi. Zaman timing hatası.
1: Herhalde o köşe için çok inandı Raya. Oraya
0: Evet oraya
1: bırakacağına.
0: atarsa kurtarayım diye.
1: Kurtarayım diye yaptı ama tabii.
0: Peki. Evet şimdi Gabriel. Bence üstten out.
1: Yine
0: Ve
1: solak bir oyun.
0: evet Gabriel topun başında 4-3 Paris Saint-Germain'in üstünlüğü var. Kalede Safanov. Hakem Siebert şimdi işareti verdi. Gabriel topun başındaki o da Brezilya milli takımına çağrıldı biliyorsun.
1: Elit bir stoper.
0: Figo, Wenger herkes orada.
1: Tribünler Şampiyonlar Ligi.
0: Şimdi Saliba yok Gabriel büyük bir derin oh çekti. Safanov, Gabriel, Gabriel dışarıya ve Paris Saint-Germain şampiyon. Üstten avut atacak dedim ama burada bana inanmadılar. Ve üstten avut attı. Paris Saint-Germain ikinci kez üst üste Avrupa'nın en büyüğü.
1: Hak eden
0: Takdir et.
1: kazandı diyebiliriz.
0: Takdir et.
1: Evet. Yine bir solak
0: Yalnız
1: sendromu bu
0: evet üstten
1: arada.
0: avuta vuracak dedim çünkü
1: Evet.
0: ben solaklara çok güvenmiyorum.
1: Ya bu
0: Kendim de
1: solak,
0: solak
1: ya
0: olduğum için
1: solaklar penaltı atamıyor. Böyle bir
0: ben de
1: gerçek
0: solak
1: var.
0: olduğum
1: Alex
0: için
1: hariç bu
0: evet
1: arada.
0: çok biliyorum
1: Evet.
0: ama penaltı noktası
1: Çok zor, çok zor.
0: çok şeydi böyle oynadığım zamanlar hani mümkün mertebe atmak istemiyordum penaltı çünkü hakikaten o kale çok küçük geliyordu bana. İlginç. Normal zamanda değil ama penaltı attığım zaman hani ayaktan dolayı mı bilmiyorum ama
1: Evet.
0: biraz garip. Evet

0: İki takımı da tebrik ediyoruz ama bence hak edenin kazandığı bir
1: Net.
0: penaltı.
1: Net.
0: Daha doğrusu organizasyon Paris Saint-Germain bu sene
1: Pozitif futbolun kazandığı bir gece oldu
0: kesinlikle
1: diyelim.
0: çok keyifli maçlar izletti bize Paris Saint-Germain. Bence Arsenal de hak etti. Yani şimdi haklarını yemeyelim. Onlar da grubu lider tamamladılar. Grup aşamasını sonrasında önemli rakipleri eleyerek geldiler. Ama hani Paris'in verdiği keyfi verdiler mi diye sorarsan
1: Kesinlikle
0: bence
1: hayır.
0: hayır. O yüzden hani pozitif futbol oynayan, bol gol atmaya çalışan, üretmeye çalışan bir takım kazandı. Yoksa hani bana sorarsan Paris'i de çok sevdiğim söylenemez. Ama Arsenal mi Paris mi dersen ben Luis Enrique'yi tercih ederim.
1: Yani şimdi Paris buraya gelirken Liverpool'u eledi. Bayern'i eledi. Yani şimdi baktığın zaman daha büyük takımları eledi.
0: Evet.
1: Özellikle Bayern'i elemek, Kompany'nin Bayern'i elemek çok büyük bir iş. Arsenal'de keza biraz daha kolay bir kura geldi. Atletico Madrid, işte Sporting vesaire gibi takımlar da yanlış hatırlamıyorsam çeyrekte yarıda. Ya oyun tarafında da zaten Paris
0: Chelsea
1: tabii yani.
0: eledi. Monaco, Chelsea, Liverpool,
1: Evet.
0: Bayern Münih.
1: Yani ciddi takımlar bunlar.
0: Evet.
1: Ya Arsenal tarafında bir tık daha kolaydı o kura tarafı. Ve oyun tarafında da yani bakıldığı zaman daha pozitif futbolu oynayan yani iki takımı karşılaştırdığınızda bunu Arsenal taraftarı da bence söyler. Yani futbolu daha iyi oynayan takım kazandı bugün.
0: Peki geçen sene de mi onlar herhalde 11. olmuştu? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Olabilir.
0: Şampiyonlar Ligi grup aşamasında. Hayır, 15. olmuşlardı ve şampiyon olmuşlardı. Bu sezonda 11. oldular. Yine şampiyon
1: Bu
0: oldular.
1: yaradı biraz Paris'e galiba.
0: Ama az önce sana bahsettim. Yani Luis Enrique buraya hem ligin de kendi liginin de belki dinamikleri hani
1: Evet.
0: öyle olmayı gerektiriyor. Ama aslında totalde baktığın zaman yine o kadar maç oynuyor. Yani
1: Tabii.
0: belki işte Vitinha 50 maç oynamış. Aslında az bir maçta değil, değil mi
1: Tabii ki,
0: baktığın
1: tabii
0: zaman?
1: ki.
0: Ama günün sonunda buraları daha iyi hazırladı Fransa Ligi'nin belki dinamikleri.
1: Yani tabii o var. Bir de bunun yanı sıra bu lig aşamasında biraz da kura şansı önemli açıkçası. Yani şimdi baktığınız zaman Arsenal'in hani grup sonrası, daha doğrusu lig aşaması sonrası rakiplerine işte Leverkusen, Sporting Lisbon, Atletico Madrid. Yani önümüzdeki sezon sözü gelimi iyi bir kadroyla Galatasaray bunlarla eşleşse yenebilir. Yani buraya kadar gelebilir aslında. O kadar hayal değil. Ama kura şansı da çok önemli. Bir tarafta da direkt büyüklerle oynamış bir Paris var. Yani bakıyorsun Bayern'le eşleşmiş,
0: Liverpool
1: Liverpool'la
0: var.
1: eşleşmiş,
0: Chelsea
1: Chelsea'yle
0: var.
1: yani çok ciddi rakipler
0: Ya
1: bunlar.
0: şöyle düşün. Neredeyse tüm Premier Lig takımlarını
1: Eleye
0: dize
1: eleye
0: getirerek
1: geldi.
0: geldi
1: Tabii
0: yani.
1: tabii eleye eleye geldi resmen. Evet.
0: Hani bu da aslında başarısının tesadüf olmadığını.
1: Evet.
0: Ya şimdi ne diyoruz? Fiziksel kaliteden bahsediyoruz Premier Lig için. Doğru mu?
1: Doğru.
0: İşte diğer tarafta gerçekten kaliteli oyuncuları var bu takımların. Hepsinin işte Arsenal'in yedekleri oyuna girdikten sonra Arsenal'in oyunda üstünlüğü vardı mesela.
1: Doğru.
0: Değil mi? Şimdi hal böyleyken hani Paris'in yaptığı da çok da kolay değil. Az önce bahsettiğim ki 3 finalde de yine bir Premier Lig takımını
1: Tabii.
0: yendi.
1: Ki şöyle bir durum da var. Chelsea yenerken totalde 8 gol attılar.
0: Evet.
1: Liverpool'u yenerken totalde 4 gol attılar. Bayern'i yenerken totalde 6 gol attılar. Yani çok golcü bir takım.
0: Tabii.
1: Yani öyle 1-0 1-0'la da gelmediler buralara. Hak ettiler.
0: Bak şimdi Arsenal'e bakalım. Evet grubu namağlup. Tüm maçları kazanarak geldiler. Sonrasında bu arada ilk mağlubiyeti Arsenal'in.
1: Evet.
0: Orada da penaltılarda mağlup oldular. Yani Şampiyonlar Ligi'nde final maçı dahil
1: Daha
0: olmak
1: mağlup
0: üzere
1: olup
0: hiç yenilmediler yani.
1: evet,
0: Yani bu
1: 90
0: yönüyle
1: dakika.
0: Arsenal'i takdir ediyorum ama
1: Evet.
0: şimdi mesela son 16 turunda Leverkusen.
1: Çok basit.
0: Diğer tarafta kim vardı? Onu da sen söyle istersen ya da bir dakika bakayım.
1: O esnada Paris Chelsea ile oynadı.
0: Yok son 16 değil. Playoff'ta Monaco ile oynadı. Paris şeyde kaldığı için.
1: Yani son 16'da evet sıralamadan dolayı bir
0: Bir maçta
1: Monaco.
0: fazla
1: Bu arada
0: oynadı
1: en
0: yani.
1: zorlayan da Monaco'ydu. Yani
0: Monaco'ydu evet.
1: 3-2-2-2 eşleşmesi olduğu iki maçta.
0: Paris bir maç fazla oynadı değil mi?
1: Tabii
0: Doğru mu
1: tabii.
0: söylüyorum?
1: Doğru.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Yani iki maç daha fazla
1: Chelsea
0: oynadı.
1: orada bay geçti. Sonra Chelsea ile eşleşti
0: Aynen.
1: Paris.
0: Şimdi devam ediyorum. Arsenal sonrasında yani son 16 turunda Leverkusen, Paris kimle oynamış? Son 16'da Chelsea.
1: Son 8'de Leverkusen'le oynadı Arsenal. Son 8'de de Chelsea ile oynadı.
0: Yok. 16'da. Çeyrek finalde Sporting'de oynadı.
1: 16-8 çeyrek yarı
0: İşte
1: şeyde.
0: Arsenal birinci olduğu için playoff oynamadı.
1: Tamam doğru.
0: 16'ya kaldı ya. 16'da Leverkusen'le gözüküyor. Evet, görüyorum.
1: Yani son
0: Leverkusen.
1: 8 takım tarafında diye hatırlıyorum ben.
0: Yok yok, bak şurada direkt tarihçesini yazmışlar. Oradan
1: Tamam.
0: okumaya çalışıyorum. Hatta tarihlerini de yazdıkları için orada bir yanlışlık olmaması gerekiyor. Son 16 turunda mı Leverkusen diyorsun?
1: Ya benim hatırladığım, hatta bir bakayım. Son 8'den itibaren katıldı Arsenal sıralamadan dolayı.
0: Yok değil. Son 8'den değil işte. Son 16'dan.
1: Doğrudur,
0: Evet, yani
1: doğrudur.
0: burada Leverkusen hatta 2-0, 1-0, 1-1'lik beraberlik var
1: Doğrudur. Ben belki
0: Almanya'da.
1: hani 32-16 oradan
0: Evet.
1: karıştırmış olabilirim, doğrudur.
0: Şimdi mesela 16'da biri Chelsea, biri Leverkusen.
1: Evet.
0: Hangisini tercih edersin?
1: Tabii ki Leverkusen.
0: Leverkusen. Devam ediyorum. Liverpool çeyrek finalde
1: Evet.
0: Sporting Lisbon.
1: Net bir şekilde Sporting. Gyökeres olmadan Sporting zaten hiçbir şey yapamadı.
0: Devam ediyorum. Bayern Münih Atletico Madrid.
1: Net bir şekilde Atletico Madrid.
0: Yani aslında Arsenal'in yolu çok
1: Ya
0: kolaydı.
1: çok kolay. Tabii
0: Evet,
1: tabii ya,
0: aynen
1: bundan
0: öyle. Hani
1: bahsediyorum.
0: Arsenal'ler kusura bakmasın ama gerçekten çok
1: Yani
0: kolaydı.
1: yarın öbür
0: Arsenal
1: gün,
0: özeli için diyoruz
1: tabii,
0: kolaydı.
1: yarın öbür gün bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş. Yani bu kura şansı olduğu sürece
0: Çeyrek final çok rahat yapabilirler yani.
1: çeyrek, yarı, hatta
0: Şimdi
1: final.
0: Leverkusen'i eleyebilirdin mesela.
1: Elersin.
0: Sporting'de başa baş oynardın
1: Elersin.
0: Lisbon'la.
1: Tabii
0: Doğru mu?
1: tabii. Atletico Madrid bile elersin. Kafa
0: Atletico
1: kafaya
0: Madrid'de
1: oynarsın.
0: Galatasaray burada oynadı.
1: Evet. Ki
0: Gördük
1: oynadılar
0: yani.
1: zaten. Evet.
0: Yani
1: Yani.
0: Arsenal'in yolu burasıydı ama tabii birinci bitirmenin verdiği bir avantajdı. Onu
1: Tabii.
0: da söyleyelim. Yine de tabii finale geldikleri için tebrik edelim. Finale renk kattılar 120 dakika.
1: Evet.
0: Yani kupada belki de tarihlerinde ilk şampiyonlukları olacaktı ama olmadı diyelim. Çok da yapacak bir şey yok değil mi bu konuda?
1: Yani tabii çeyrek final sonrası, hatta Leverkusen maçlarından birisini de katarsan, Arsenal'in iki gole çıktığı bir eşleşme olmadı hiç. Hep 1-0, 1-0, 0-0. Hep böyle skorlarla geldiler. Hatta finali bile 1-1 kapatmayı başardılar. Bence o bile bir başarı. Paris'i bir golde tutmak. Penaltılara kadar götürmek de bir başarı. Ama tabii Paris'te de gerçekten çok kaliteli ayaklar var. Hak eden taraf kazandı. Avrupa'nın en büyüğü Paris. Bu iki takım
0: Bence
1: arasında.
0: en pozitif oynayan takımı da Barcelona ile beraber Paris. Ya ben
1: Evet.
0: Paris olduğunu düşünüyorum. Ya mesela gruplara bakıyorum. Sana şimdi okuyayım. Newcastle özür diliyorum. Önce Atalanta'yı 1-4-0 yenerek başlıyorlar. Sonrasında Barcelona'yı 2-1 yeniyorlar deplasmanda.
1: Müthiş bir skor.
0: Leverkusen'e 7 gol atıyorlar Almanya'da. Yani
1: Acayip bir
0: mesela
1: skor.
0: niye 3-2 galip ya da 4'te bırakmamışlar? 7-2'ye kadar gitmişler.
1: Evet. Yani
0: Yani bu
1: 1 değil,
0: da
1: 2 değil, devam
0: evet,
1: ediyorlar
0: mesela
1: yani.
0: ilk yarı 4-1 bitmiş. Hani maçı kapatabilirlerdi
1: Kapatabilirsin
0: ama
1: tabii ki.
0: 7 tane atmışlar. Sonra Bayern Münih'e 2-1 yenilmişler gruplarda kendi
1: Normal.
0: sahalarında. Tottenham'a 5 gol atmışlar. 5-3.
1: Güzel maçtı o da.
0: Bilbao zaten hani atmaz da yemez de haliyle
1: Öyle bir
0: 0-0'lık
1: takım. Öyle.
0: beraberlik var. İhtiyaçları da yoktu gibi. Sporting'e 2-1 yenildiler. Bence
1: Evet,
0: orada
1: o biraz
0: fiziksel bir
1: sürpriz.
0: yorgunluk vardı. Bilmiyorum ne dersin ama. Ve Newcastle'a da 1-1 beraberlikleri var. Orada az önce sana bahsettiğim o rotasyonun
1: Etkisi.
0: verdiği yorgunluklar vardı.
1: Evet.
0: Bir de gruptan çıkmayı garantilediler. Biraz
1: Newcastle o lig
0: sallandı.
1: aşaması tarafında son dönemlerde biraz formda gibiydi.
0: Evet.
1: Formda Newcastle'la eşleşti.
0: Newcastle'ın da çıkma şansı vardı
1: Vardı.
0: vesaire.
1: Evet.
0: O yüzden öyle bir durum vardı. Yani şöyle baktığın zaman bu arada bu takım Şampiyon Kulüpler Kupası'nda da finale çıktı ve hiç dinlenmeden
1: Dinlenmeden geldi tabii.
0: lige devam etti. Yani 2 yıldır bu adamlar, bu çocuklar top
1: Top
0: oynuyor.
1: oynuyor. Evet.
0: Hakkını vermek lazım
1: Aralıksız.
0: ya. Çoluk çocuk gerçekten. Hani Mayolo falan az önce dedik ya, Paço Maço.
1: Evet.
0: Hepsi 23-24 yaşında bir takım ortalaması mı?
1: Ya
0: Yaş
1: çok
0: ortalaması
1: gençler.
0: var ya.
1: Tabii tabii çok gençler.
0: Yani 2 yıldır bunlar sürekli maç var. Bu arada yine oynayacaklar.
1: Yine
0: Yani şimdi
1: oynayacaklar.
0: Dünya Kupası'na neredeyse %80'i gidiyor.
1: Evet.
0: %90'ı.
1: Evet.
0: Yani bilmiyorum gitmeyen kim var ama.
1: Ya pek yoktur herhalde.
0: Ya şimdi Dembele gidiyor. Şöyle bir 11'e bakalım mı?
1: Tabii.
0: Niye kapattım onu da bilemedim ama
1: Yani
0: kapattım.
1: bir orta saha komple gidiyor zaten. Hani
0: Gidiyor mu?
1: Vitinyalar vesaire komple gidiyor.
0: Marquinhos gitmeyebilir. Yani çok emin değilim, bakarız.
1: Çağırmıştır
0: Safano,
1: muhtemelen.
0: Safanov yok.
1: Safanov yok, evet.
0: Hakimi Fas var mıydı Dünya Kupası'nda? Çok emin
1: Emin
0: değilim.
1: değilim.
0: Paço var diye biliyorum. Değil mi? Paço
1: Evet.
0: çağrıldı diye biliyorum.
1: Evet.
0: Marquinhos olmayabilir. Mendes
1: Mendes zaten var bu
0: var.
1: ekipte.
0: Şimdi bakıyorum başka kim var? Orta sahada Neves ve Vitinha.
1: Neves,
0: Zaten Portekiz'in
1: Vitinha.
0: değişmezleri.
1: Debin başları diyelim.
0: Ruiz %100 olur.
1: Var.
0: Fabian Ruiz. Yani
1: Var.
0: çağırmamak İspanya'da bence büyük bir sıkıntı olur.
1: Evet.
0: Dembele, Kvara yok.
1: Kıvara yok. Doğru.
0: Evet. Bir ilk 11'den sanki Kvara ve Marquinhos yok.
1: Evet.
0: Şimdi yedekleri de devam ediyor. Bu arada onların yedekleri de muhtemelen Zaha Emery kesin gider
1: Çağrılmış
0: mide tekma.
1: olabilir.
0: Öyle
1: Evet.
0: tahmin ediyorum. Gonçalo
1: Kesin
0: Ramos çağrılmıştır.
1: çağrılmıştır.
0: Barcola Fransa milli takımına
1: %100.
0: çağrılmıştır. Öyle tahmin
1: %100.
0: ediyorum. Lucas Hernandez yedeklerde ama yine 30 maç
1: Çağrılmıştır.
0: oynamış.
1: Evet.
0: Hatta
1: Defansta
0: birazdan
1: kalıyor.
0: bakarız. Gerçekten hani Şavalye yine çağrılmışlar. Yani adamların
1: Çağrılmıştır.
0: yedeklerinin neredeyse hepsi milli
1: Milli takım
0: takımlarda.
1: olacağız. Evet.
0: Öyle
1: Ya burada
0: gerçekten
1: eşleşme
0: ilginç.
1: önemli işte bakıldığında. Şampiyonlar Ligi tarafında özellikle gruplardan sonra yani çok kolay rakiplerle de eşleşip final oynama şansınız var. Biraz kura şansı. Ama çok zor takımlar da gelebiliyor. Paris'in elediği takımların tamamı elit takımlar. Bu kupayı isteyen takımlar.
0: Evet.
1: Neredeyse. Evet.
0: Ben bir de hani tabii Arsenal taraftarı yine kusura bakmasın ama Luis Enrique'yi ayrı seviyorum. Yani biliyorsun kızı
1: Evet.
0: vefat etti. Yani benim
1: Evet.
0: de bir kızım var. Yani bilemiyorum nasıl hayata tutunur insan. Gerçekten çok zor. Hani kızım olduktan sonra gerçekten bazı şeyler yani çok daha farklı benim için. Hani ondan sonra ayağa kalkması, hayata tutunması, tekrardan bir şeyleri başarmak isteği, işte şampiyonlukları ona armağan etmesi
1: Evet.
0: De benim için. Yani ayrıca Luis Enrique, yoksa Paris'i sevdiğimden değil, yani Luis Enrique'yi seviyorum ve başarılı olmasını istiyorum. Yani yaşadığı bu trajediden sonra, çok büyük bir
1: Evet
0: trajedi
1: ya iyi bir
0: çünkü.
1: organizasyon.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten iyi de yönetiliyorlar bana göre.
0: Ama hoca faktörü de
1: Hoca
0: önemli ya.
1: faktörü çok önemli.
0: Kesinlikle. Yani
1: Evet.
0: bu takıma kimler geldi hatırla.
1: Tabii. Yani hiç böyle bir
0: Kimler geldi,
1: başarı
0: kimler
1: sağlanmadı.
0: gitti. Yani Messi'ler, Neymar'lar.
1: Beckham'lar,
0: Beckham
1: Cavani'ler,
0: var
1: İbrahim
0: mıydı?
1: tabii.
0: Şeydi, Paris Saint-Germain'de.
1: Tabii.
0: Olabilir. Ben yaşım yetmiyor. Sen yaşlısın. Bana
1: Cavani'ler,
0: Icardi'ler,
1: İbrahimovic'ler,
0: Neymar'lar,
1: Neymar'lar
0: değil
1: tabii.
0: mi?
1: Tabii.
0: Messi'ler.
1: Acayip bir kadro.
0: Yani yok yoktu gerçekten.
1: Berardi
0: İnanın
1: vesaire vardı
0: Verratti
1: biliyorsun.
0: düşünsen. Verratti nerede ya? Ne oldu bu beyefendi?
1: Bitti.
0: Yani
1: Berardi.
0: inanılmaz bir
1: Evet.
0: oyuncuydu gerçekten. Bu da Paris'te değil miydi bu oyuncu?
1: Hatırlayamadım
0: Hatırlarsın ya.
1: ama ismi görsem direkt evet ya derim ama şu an çıkaramadım açıkçası.
0: Paris'te sanki oynuyordu ama şimdi
1: Muhtemelen,
0: takım
1: muhtemelen.
0: elbise giyince
1: Evet,
0: hatırlayamadım.
1: hatırlayamadık.
0: Kupayı yerine bırakıyor
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi. Şimdi birazdan Paris Saint-Germain'e herhalde şey verecek değil mi?
1: Hak eden kazandı açıkçası evet.
0: Hakimin eline,
1: Verecekler.
0: hakimiye verecekler. Bu arada evet, Beşiktaş Galatasaray mücadelesi de kıran kırana devam ediyor. Yalnız pozisyonda faul yok muydu
1: Yani
0: gerçekten
1: son
0: ya?
1: iki periyottur,
0: İlginç.
1: çeyrektir. Gerçekten inanılmaz. Yani takımların bu kadar az sayı atmaları bu maçta.
0: Aynen öyle. Ya şurada faul yok mu sence? Şu pozisyonda
1: Var. Bence var.
0: bence 2-3 kez
1: 2-3
0: faul
1: kez
0: var.
1: faul var hatta.
0: Yani hadi bu
1: Evet.
0: hakem görmedi, öbür hakem de mi
1: Diğerini mi
0: görmüyor ya?
1: görmüyor?
0: Yani
1: Evet. Yani basketbolda bir de çok net bir işin faul
0: tabii
1: olup
0: tabii yani
1: olmadığı.
0: çok net bir faul ama
1: Evet.
0: hani şey diyebilirsin ya, işte sertliğe izin verelim de
1: Bu
0: ya
1: kadar
0: bu
1: değil.
0: kadar da
1: Bu
0: değil
1: net faul.
0: yani
1: Tamam.
0: hakikaten. Adam turnikeye gidiyor.
1: Turnikeye gidiyor artık evet.
0: Yaka paça aşağı indirilmiş ama bir şey verilmemiş. Evet, şimdi Şampiyonlar Ligi kupasını birazdan, bu arada en mutlu da başkandır herhalde Luis
1: Muhtemelen.
0: Enrique tercihiyle, değil mi? Ne kadar büyük bir doğru bir hamle yaptığını,
1: Evet.
0: Paris başkanıdır o da son 2 yıldır. Seneydi bu arada yine şampiyon, yani bir doymuşluk olmazsa yine Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisidir bence Paris.
1: Kadro tarafında bir eksiklik var mı sence Paris tarafında?
0: Bu sene yine benzer oyuncular alacaklarmış. Yani çok değişime gitmeyeceklermiş. Yine
1: Evet.
0: böyle genç, gelecek vaat eden Fransa Ligi'nde. Evet, başkanın zaten sevincini görüyorsun.
1: Yani belki bir kaleci tarafında bir hamle gelebilir Paris tarafında.
0: Olabilir. İdare ediyorlar ya.
1: Ama
0: Yani
1: bir şekilde idare ediyorlar
0: şövalyeyi de bence şey yaparlar. Şövalye mi, şövalye mi neyse
1: yani.
0: artık. Onu da bir şekilde tekrar... Hani bu organizasyona dahil
1: Ben
0: ederler.
1: olsam çok düşünmem. Manyağını alırım direkt. Bir anda çeker getiririm.
0: Olabilir. O da sanki Milan'dan ayrılacak gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Evet,
1: Oraya çok
0: Odegaard
1: fazla şu an.
0: üzgün. Merino, Raya. Evet, yani Arsenal dediğim gibi yani namağlup ikinci oldu. Onları da tebrik etmek lazım.
1: Yani tabii ama yine de bu
0: Ama futbolun
1: kadroyla
0: adaleti varsa bence Paris'ten yanaydı. Yani
1: Evet. Yani bu kadroyla biraz oynasalar sanki farklı bir şeyler de
0: Tabii, bak
1: yapabilirlerdi.
0: maç sonunda gördün mü?
1: Evet.
0: Yani biraz Paris'in üzerine gitseler,
1: Gitseler atacaklar
0: biraz
1: evet.
0: deneseler belki
1: Evet.
0: çok rahat şampiyon olabilirler. Yani rahat
1: Olabilirlerdi.
0: derken kazanabilirler.
1: Ya
0: Çünkü
1: belki iki tane yerlerde ama üç tane de
0: ya
1: atabilirlerdi.
0: şöyle düşün. Şimdi Pacho, Marquinhos, Saliba, Gabriel. Kimi tercih edersin?
1: Saliba Gabriel. Evet.
0: Kaleci Safanov, Raya.
1: Raya çok daha formda.
0: 3. Devam ediyorum. Sağ bek Hakimi, hadi diyelim ki tamam. Mendes, yani bek konusunda güçlü. Evet, evet, güçlü Paris'in. Orta sahaya gelelim. Rice, Vitinha.
1: Ya Vitinha'yı tercih ederim açıkçası.
0: Vitinha'yı tercih evet. edersin. Ama Rice da
1: aynı.
0: Ortalama %50, üstünde
1: %50,
0: bir. %50 öyle söyleyeyim. Tamam. Neves.
1: Ya söz gelimi Neves ile Rice'ı karşılaştırsaydın Rice derdim. Ya da
0: peki Neves, Odegaard.
1: Odegaard.
0: Tamam. Diğer oyuncunun adı neydi ya? Unuttum.
1: Fabian Ruiz ile Lewis Skelly.
0: Skelly'yi zaten Fabian Ruiz diyelim yani. Ama yani o da genç bir oyuncu. Orta sahada fizikli bir oyuncu evet. vesaire. Hani orada Merino da olabilirdi. Merino da ortalama bir oyuncu.
1: Evet. Geçiyorum. Zubilendi ya da Merino.
0: Diğer tarafta hani şunu söylemeye çalışıyorum. Kvara ve Dembele çıktıktan sonra.
1: Sıradan bir takım aslında.
0: Evet ileride. Onu söylüyorum işte. Mesela evet. diğer tarafta ne girdi?
1: Yani Maduike girdi, Maduike girdi,
0: Eze girdi, Martinelli girdi. Acayip, şaka gibi yani. Acayip. Sen bu takıma sürekli savunma yaptırıyorsun.
1: Evet. Yani sen bu soktuğun oyuncularla da şampiyonlar
0: tabii kazanabilirdin. Evet, tabii. Onu söylüyorum. Odegaard'ı evet. mesela çıkarmasaydın o dakikada.
1: Evet.
0: Organizasyon.
1: Çok büyük hata.
0: Çok büyük çok hata. Büyük sen hata. De söyledin.
1: Evet.
0: Yani Paris bence Arsenal'in kadrosu Paris'ten çok daha güçlü.
1: Evet. Doğru. Ama, 11 her türlü çok daha güçlü. Bir kere Gökereş var.
0: Ya da sonradan oyuna aldığı oyuncular dahil olmak üzere organizasyonu yapacak oyuncu. Mesela Merino'yu niye oynatmadı bugün?
1: Ya evet, çok garip. Merino gibi İspanya milli takımında bu kadar iş yapan bir oyuncu.
0: Yani Skelly'yi 90 dakika sabretti mi bilmiyorum ama
1: sonradan çıkardı işte.
0: Çıkardı mı?
1: Uzatmada çıkardı. Orada zaten biraz etki etti. Ama çok geç. Yani.
0: Evet, 90 artılarda çıkardı. Yani
1: normal süreyi veriyorsun rakibine komple.
0: Bakar mısın? Martinelli, Gökereş, Zubimendi.
1: Tabii.
0: Bak Maduike, Eze, Timber oyuna dahil olmuş. Evet. 6 oyuncu.
1: Yani bu 6 oyuncuyla da kuracağın herhangi bir kadroda zaten bu finali görebilirsin. Öyle.
0: Peki şimdi
1: da.
0: Devam ediyorum. Barcola, Ramos, Emery, Zabarni, Beraldo. Hangisini tercih edersin? Hani hangi yani. Takımın sonradan giren oyuncuları değil mi?
1: Net Arsenal.
0: Yani şurada bile kapalı. Bu arada hani uzatma bölümünde kazanabilirdi Arsenal.
1: Ki daha yedeklerinde Calafiori'si var, Gabriel Jesus'u var. Hani var yani Arsenal'de.
0: Evet. Yani. Mesela bu maçta üçlü oynasaydı ne kaybederdin, örnek veriyorum.
1: Evet. Ya da bu maçta Gökereş'i, işte maçın Merino'yu başında, değil mi? Değerlendirsen. Yani Lewis Skelly ile başlamasan mesela. Yani Merino evet. Rice yapsan, önlerine Odegaard'ı atsan, ileride Gyökeres olsa, solda Havertz olsa falan gibi. Yani pek çok opsiyon var.
0: Vardı var. Yani bu biraz Arteta'ya da yazar.
1: Yazar.
0: Özellikle uzatma dakikalarında Paris'in bu kadar hani as oyuncularını çıkardığı bir denklemde.
1: Ya bence. En kötü uzatmayı kazanmalıydı.
0: Evet,
1: orada bir yarım saatlik
0: kazanmalıydı.
1: Bir futbol kesinlikle. Şeyi var, şansı var sende.
0: Çünkü giren oyuncular da kesinlikle fark yaratacak oyuncular.
1: Net. Net.
0: Yani Paris'e bakıyorsun. Zaten uzatmanın son bölümleri haricinde Arsenal'in üstünlüğü vardı uzatma. Tabii. Top hep Arsenal'deydi. Tehlikeli ataklar. Hatta son saniyede atıyorlardı zaten.
1: Evet.
0: Hani ne oldu diye biz de büyük bir heyecan yaşadık. Evet, Beşiktaş gain 64, Galatasaray'da da Beşiktaş 64, Galatasaray 59, 3-59 var. Ve 2 serbest atış, 2'de 0 yaptı Beşiktaş adına. Bu arada önemli bir organizasyondu, daha doğrusu bu serbest atıştan sayı bulması önemliydi ama kaçırdı. Bakalım siyah beyazlar maçı kazanabilecek mi? Hala ortada bu arada maç, onu da söyleyeyim. 4-5 sayılık bir Beşiktaş üstünlüğü var ama işte tek üçlüye bakar diyecektim ki attı. O üçlüyü de Galatasaray'da Palmer ve yani mücadelede
1: sayı olarak beklentilerin çok altında kaldı ama maç.
0: Çok altında kaldı ama bence hakemlerin de yönetimi maçın bu kadar birçok
1: evet,
0: faul vermediler yani. İki takım
1: evet.
0: lehine de.
1: Evet.
0: Yani sanki böyle sert diye izin veriyoruz. Evet, Beşiktaş kaçırdı. 64-62. Galatasaray için öne geçme şansı.
1: Üçlüye
0: ya
1: mi
0: da
1: gider? İkiliye mi? İkiliye
0: yani
1: sayalım.
0: Genelde Palmer çok iyi organizasyonu, yüksek bir oyuncu değil. Alan vermediğin zaman kendisi kendi pozisyonunu yaratmaya çalışacaktır. Yaratmaya çalıştı. Olmadı. Faul bekledi. Olmadı.
1: Yani Galatasaray'da gerçekten
0: bazen çok gereksiz yere zorluyor evet. Galatasaray'da James Palmer. Bence. Evet, bu arada bomboş bir üçlük. Kaçtı. Oo. Ama Beşiktaş
1: yani
0: adına
1: kaçtı.
0: Da.
1: Çok sayı kaçtı Beşiktaş adına.
0: Bence maçı bitirme pozisyonuydu bana sorarsan. Yani
1: direkt
0: Berk.
1: Mola aldıracak.
0: Tabii tabii. Çünkü fark bir anda 5'e çıkacaktı. Bomboş Berk.
1: Bunu atacaksın.
0: Ama kaçırdı. Sonrasında Connor Morgan. O da Beşiktaş adına bugün 10 sayısı var ama son 2 pozisyonda bir faul yapmış. Ha, faul vermiş o pozisyonda. Rebound
1: Aa,
0: mücadelesinde
1: bir önceki
0: faul.
1: pozisyon.
0: Az önceki o.
1: Enteresan.
0: İlginç. Bana da ilginç geldi. Topa zaten dokunan Morgan'dı
1: Zaten
0: ama
1: evet.
0: nasıl faul oldu bilemedim. Antonio Brown oyuna dahil oldu Beşiktaş'ta. O da 7 sayıyla maçın yine skorer oyuncularından birisi ama rebound katkısı çok fazla. 64-62. Biz de bu mücadeleyi bitirip sonrasında reklam arasına gideceğiz. Neredeyse 1,5 saattir. Evet, Şampiyonlar Ligi Kupası Vitinha'nın, Neves'in ve hakeminin
1: Özlemek yani.
0: ellerinde.
1: Evet.
0: Biz Paris'i tebrik ediyoruz. Bence hak edilmiş bir şampiyonluk
1: Net. Ya futbol
0: başında.
1: adına da iyi oldu bu arada.
0: Evet.
1: Çünkü bu tarz şampiyonluklar futbol severleri ve futbolu yönetenleri çok etkiliyor. Arsenal'in Harambol
0: Evet,
1: ile
0: Harambol.
1: alacağı bir kupa gerçekten Moda Yemetay'ı çok değiştirirdi
0: Yalnız
1: futbolda.
0: Harambol da bayağı iyiymiş.
1: Evet.
0: Radyodan penaltı atışlarını canlı dinlemeyeli çok uzun zaman olmuştu. Çocukluğumuza gittik diyor. Çok teşekkürler. Sevgili Ayhan Bey yazmış. Bizden dinlemiş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki. Biz de anlatmaya çalıştık. Selamlar. Ben de yüzünden anladım. O kadar çok heyecanlıydı ki kaçıracağı demiş.
1: Evet.
0: Haydi
1: Evet.
0: bakalım. Sevgili Delfin Yunus Tane. Bursa'dan taksici Serhat Becaner abim. Sevgiler saygılar. Bu akşamki maçta sevincim bir de üzüntüm. Sevincim işitme engelli çocuklara. Çocukların top koymaları. Paris hocasına sevindim. Kızı öldükten sonra iki kupa alması.
1: Evet.
0: Üzüntüm ise Arteta'nın alamaması. Yani işte birisi alacak, birisi alamayacak. Bu arada evet, Beşiktaş zorlamaya devam ediyoruz Sarla üçlüğü. Bu defa da Jona Matheus zorladı. 64-63.
1: Evet, maçta 1-1,5 dakikada sadece 1-2 sayı oldu bu arada.
0: 2-20 var.
1: Evet.
0: Ya Galatasaray için son mücadele olacak ya da Beşiktaş için son mücadele olacak sezonun son 2 dakikası artık iki takım için ve Galatasaray öne geçmeyi başardı. Yani 64-59'dan 65-64'e kadar 3 üçlük denedi siyah
1: Evet.
0: beyazlar.
1: Hiçbiri isabetli
0: Hiçbir
1: olmadı.
0: isabet. Niye üçlük ısrarla deniyorlar onu da anlayabilmiş değilim ama ısrarla deniyorlar ve molaya Alimpiyev için molası 2-20 kala Beşiktaş adına bence büyük bir handikap. Ya yani maçın
1: Evet.
0: buraya gelmemesi
1: Gelmemesi
0: gerekiyordu. Bana
1: gerekiyor. Tabii
0: sorun.
1: tabii.
0: Beşiktaş adına söylüyorum.
1: Yani çok iki takım da hücumlardan boş döndü ama Beşiktaş'ın o kaçırdığı üçlük yani
0: Ya bir de
1: atacaksın
0: niye
1: onu.
0: ısrarla üçlüye gidiyorlar?
1: En
0: Geride
1: kötü.
0: olsan denersin.
1: Tabii
0: Mesela
1: tabii
0: 5 sayı
1: denersin.
0: geride olsan ama
1: Evet.
0: 5 sayı önde olduğun mücadelede 3 kez
1: Biraz daha
0: üçlük.
1: garantiye gidip evet.
0: Tabii, faul. Bir de iki takım da faul hakkı dolu.
1: Evet.
0: Caner abi, Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni almak için Mbappe, Neymar, Messi'lere dünyanın parasını verdiler demiş. Dünya yıldızlarını gidip de Şampiyonlar Ligi'nde duble, yani onlardan ayrılıp da duble
1: Evet.
0: yapmaları da bana çok enteresan geldi.
1: Ya futbolda sistemin teknik direktörün değeri
0: Tuncay Bey.
1: gerçekten çok aşikar.
0: Değil mi?
1: Yani
0: Onun
1: Messi ile Mbappe ile Neymar ile yapamadığın kıyısından döndüğün şeyi hani mayoluyla onunla şunu bununla yapıyorsun.
0: değil mi?
1: Ya futbolda böyle bir
0: Doğru.
1: oyun.
0: Ya Barcola.
1: Barcola ile vesaire evet.
0: Orta sahada Vitinha'lar vardı.
1: Evet.
0: Şimdi ne bileyim işte Neves, Vitinha diyorum. Verratti
1: Verratti.
0: falan vardı.
1: Tabii.
0: Çok daha belki iyi oyuncular vardı ama ya işte iyi bir sistem hocası. Bence iyi de takımı yönetiyor. Ya bu kadar yani oyuncu performansını da artıran bir teknik direktör.
1: Ya aktif faal hocalar içerisinde herhalde pozitif futbol oynatanlar kategorisinde bir numara herhalde. Bu yüzden iki.
0: Onu mu dersin? Kampani, Hansi
1: Onlar da iyi.
0: Flick. Evet.
1: Onlar da iyi.
0: Bence Paris'in, mesela Barcelona normalde belki bir numara olabilir
1: Ya
0: ama
1: Hansi Flick tarafında şöyle bir handikap var ama savunma yaptırmayı bilmiyor hoca.
0: evet.
1: Yani Luis Enrique'de o da var. Yani dengeli bir takım kurabiliyor Luis Enrique. Kompany tarafında da ben Kompany'nin yedek verinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu sene Bayern ne zaman
0: Hiç yok ki neredeyse.
1: rotasyon yaptı orada direkt puan kaybetti veya kaybediyordu. Özellikle son Bundesliga maçları tamamen böyle geçti Bayern'in. Yani mecburen full rotasyon yapıyor. İlk yarıda 2 yiyor, 3 yiyor.
0: Sonra alıyor
1: Sonra
0: herkes. 4-3 oluyor.
1: aman beyler diyor sokuyor işte Musil'e, Olise'yi, o şunu bunu. Maç 60 dakikada, 20 dakikada, 30 dakikada dönüyor yani. Hani
0: Evet,
1: öyle
0: gerçekten
1: bir sıkıntısı var
0: mesela
1: Bayern'in.
0: Bayern'de öyle bir problem var dediğin
1: Evet,
0: gibi. Yani
1: yedekler çok kötü.
0: rotasyonu çok kötü.
1: Evet.
0: Yani çok kötü demeyelim de
1: Ya
0: ama
1: ilk
0: hani bu
1: 11'e göre çok
0: seviyelere
1: kötü.
0: göre değil mi?
1: Evet. Yani.
0: Şimdi bir tarafta bakıyorsun az önce Arsenal'i
1: Ya
0: sayıyoruz.
1: Heidenheim yeniyordu.
0: Tabii.
1: Yani öyle
0: hatırlıyorum. Aydın Mainz 3-0.
1: Mainz, Aydın tabii.
0: 3-0'dan 4-3 maç aldılar. Evet. Bir maç daha vardı herhalde öyle. Yine geri döndük.
1: Freiburg maçı vardı.
0: Freiburg maçı vardı. Evet,
1: Freiburg. Deplasmanda hatta.
0: Yani ilginç. Gerçekten.
1: Yani yedeklerin ne? Aydın mı? Freiburg. Yani Dortmund falan demiyoruz.
0: Tabii.
1: Yani. tabii bu tabii. Takımlara yani, dişini çiğnemiyorsun yani.
0: Doğru. Freiburg var. Mainz var. Aydın var. Evet. Yani
1: son haftalarda.
0: Bu arada Beşiktaş öne geçmeyi başardı. 68-65'e geldi. 1-18 kala sevgili dinleyiciler.
1: Olimpiyat içinde bu artısı var işte. Bakıldığı zaman hoca olarak.
0: Genel evet, olarak burada bu arada iyi bir oyun çizdiler.
1: Evet.
0: White'ın üzerine gitti. İki pozisyonda da Lemar, ikisinde de başarılı. Ayakları yavaş White'ın. Ben tabii bütün seriyi izlediğim için özellikle Lemar
1: üstünlük sağlıyor diyorsun.
0: Evet. Devin Dotson'da mesela oyunda olduğu zaman sürekli bir şeyi istiyorlar. Ya Galatasaray'da hani karşılarını bu arada hani bazen denk gelmiyor. Fabian White'ı ya da James Palmer istiyorlar ama bazen olmuyor. Mesela Robinson olduğu zaman gene de hata yaptırıyor. Ya da Gillespie hani çok böyle ortalıkta gözükmüyor ama iyi bir savunmacı. Bunu da buldukları zaman potaya gitmeye çalışıyor. Beşiktaş'ta kısalar. Ama ben tabii ilginç yani bu seride söylüyorum. Yani Euro Cup finalinden beri Beşiktaş'ta Jonah Matthews'un hani performansı bana çok yeterli gelmiyor. Mesela bu maçta da 7 sayısı evet, var sadece.
1: Az, çok az.
0: Yani normalde takımın yıldızı değil mi? Hani ondan çok şey beklersin. Ama Galatasaray bu seriyi bence onu çok iyi savundular. Gördüğüm kadarıyla. Maçın da en skorer oyuncusu bakıyorum şöyle.
1: Evet, özellikle ikinci çeyrek 14-15 bitmiş mesela. Beklenenin çok
0: ve hala olsun, uzatma şansı falan olabilir yani senin üst gelebilir biraz zor olsa da
1: yani.
0: Mesela Galatasaray'da Robinson'un 14 sayısı var, Palmer'ın 18 sayısı var, Eric McCollum kenardan gelip 10 sayı atmış, yine Mohsin'in 9 sayısı var, durdurulamıyor
1: yani Mohsin Yaşar. Bu arada Beşiktaş'ın 3 sayılık şut yüzdesine bir bakar mısın, çok düşük
0: 17'de 2 zaten maçı
1: bitiren aslında
0: evet,
1: bu yani
0: bu. Tabii evet, tabii. Ya yani hiç atamadı evet, bu maçta.
1: Yani Galatasaray bir %42-43 yakalamış ama
0: ilk maç hatırlıyor. Bu arada Muhsin'e bir blok gerçekten belki de maçın pozisyonu olabilir. Eğer Beşiktaş sayıyla dönerse buradan yani farkı 5'e çıkarabilir. 2 dakika kala yenik durumda olduğu mücadelede şu anda 3 sayı önde ve şu anda da top Beşiktaş'ta ama
1: oo, çok büyük hata.
0: Lemar'dan çok büyük bir hata. Şimdi pota altında evet bitirmeyi başardı. White ve fark yine hani fark 5'e çıkacakken 1'e düştü. İşte bir anda bir tercih. Yine bu arada Jonah Matthews.
1: Evet.
0: Maçın bence kötülerinden ama hani bilemiyorum. Bak 3'lükte 4'te 0. Evet blok White'tan ama faal mi verdi? Lemar yine
1: sanki White'tan var gibiydi.
0: Faal mi verdi?
1: Sanki var gibiydi.
0: Şurada evet koluna bir müdahale. Hı-hı. Sonrasında blok var ama
1: blok öncesi.
0: İlk içeriye sonra hareketlendiği zaman sanki sol koluyla bir oyuncuyu yavaşlatıyor ama ne verdiler? Niye 20 defa gösterdiler? Gerçekten anlamadım. Ha yok. Direkt blok vermişler. Gördüğüm kadarıyla. Mola var. 24.6 saniye var ve iki takım da 24 saniye içinde ya elenecek ya sezon,
1: devam edecek. Evet.
0: Sezonun tamamı ya da devamı niteliğinde bir mücadele sevgili dinleyiciler. Bakalım kim şimdi bir mola var. Hani faul mü oldu yoksa kenardan mı başlayacak? Ha, kenardan sanırım başlayacak. 7 saniyesi var Beşiktaş'ın. Hücum süresinin bitmesine. İkilik bulursa Galatasaray üçlüye gider.
1: Evet.
0: Yani öyle olabilir. Ya da erken
1: uzatma
0: bir
1: olur o zaman.
0: Şey olabilir. İki sayılık atabilir. Cami final serisi yine Beşiktaş-Galatasaray arasında oynanır. Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Samsun'dan Muharrem Bey. Önce Beşiktaş'ın buraya geçmesi lazım. Finale gelebilmesi için. Çünkü geçmediği anda eleniyor zaten.
1: Evet. Evet.
0: Artık bir dahaki bahara diyecekler. Ki bence takımın da büyük bir kısmı dağılır. Öyle tahmin ediyorum.
1: Evet, hoca dahil olmak üzere.
0: Orada da sene başında Euro Cup'ta şampiyonluk Euro League hedefi vardı. Özkan Bey ile burada röportaj yapmıştık. Özkan Arseven'le beraber. Beşiktaş Spor basketbol sorumlusu. Hani orada şampiyonluk gitti. Burada elenirlerse
1: Yani kulüp
0: yine
1: genelinde bir başarısızlık durumu var Beşiktaş tarafında.
0: elenirse çok büyük eleştiri olur. Basketbol, futbolda zaten teknik direktör gitti. Basketbolda da işte çeyrek finalde elenmiş olacaksın Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde. Evet, Beşiktaş kenardan başlayacak. Blok olarak değerlendirdiler ve şimdi 7 saniyesi var topu potaya atmak için ve 24 saniye var maçın sona ermesini. Bu arada kendisi kullanacak. Şimdi bir üçlük, kısa bir üçlük. Hayır, dönen topa. Evet.
1: Beklemediği
0: Yiğit
1: senaryo oldu.
0: tiplemeyi başardı ve 70 67 16 saniye var. Faul yapabilir Beşiktaş. Evet, faul yaptılar. Yani üçlük yememek için
1: En
0: akıllıca
1: mantıklısı, evet.
0: faul yaptılar. Top da Beşiktaş'ta olacağı için sonrasında. Ama tabii serbest atışı iyi bir oyuncuya faul yaptılar. Yapmak zorunda kaldılar. Bu arada iyi bir üçlükçüdür Palmer. Bak, üzüldü faul aldığına. Neden? Çünkü deneyemedi. Atamadı o topu.
1: Deneyemedi.
0: Tam böyle gösterseydi 3 şey olabilirdi. 3 serbest atış kullanabilirdi. Bu arada herhalde sezon en kötü performansı herhalde. %11 ile üçlük attı
1: İnanılmaz.
0: Beşiktaş.
1: Evet.
0: Bu maç Galatasaray %42 ile
1: Ya
0: atarken
1: Beşiktaş tarafının ben bir 80-85 sayı
0: ilkini kaçırdı bu
1: civarında
0: arada.
1: görür diye düşünüyordum açıkçası maç
0: Tabii bu
1: öncesinde
0: kadar
1: ve
0: az üçlük atarsan
1: yani
0: olmaz ki.
1: hepsini de kaçırmaz.
0: Çıkamazsın ki
1: Yani
0: zaten. Mümkün mü?
1: evet.
0: Ya şöyle
1: 18 tane
0: düşün.
1: denemeden 2 tanesini tutturuyorsun.
0: Tabii.
1: Acayip bir kötü yani.
0: Yani mesela Galatasaray 9 atmış. 27 sayı buradan gelmiş.
1: Evet. Yüzde kaç yapıyor? %45'e yakın bir şey
0: 40
1: yapıyor.
0: 43.
1: Tabii o civar. Bayağı iyi.
0: Evet,
1: Fena
0: 2'de
1: değil.
0: 1 attı Palmer ve şimdi Yiğit'le beraber. Evet, Yiğit'e faul yapıldı. 8,3 saniye kala 2'de 2 atarsa 2 topa çıkacak. Hücum yani artık zor olacak. 2'de 1 atarsa üçlük
1: O zaman
0: şansı
1: işler
0: var
1: değişir.
0: Galatasaray'ın.
1: Evet.
0: Ama hani ben yine topu oyuna soktuğu anda faul yapacağını düşünüyorum.
1: Ya
0: 2'de 1
1: mantıklı olan
0: atarsa
1: o.
0: mantıklı
1: Mantıklı
0: olan
1: olan
0: o.
1: o. Çünkü 3 sayı tarafında Galatasaray bugün iyi. O şansı vermemek lazım.
0: Evet, Beşiktaş da bu sezon 21'de mi 2? 18'de 2.
1: Ya
0: İnanılır
1: gördüğüm
0: gibi
1: en
0: değil ya.
1: düşük istatistik.
0: Tabii. Ben
1: Yani
0: daha kötüsünü görmedim
1: görmedim.
0: herhalde.
1: Görmedim.
0: Yani Beşiktaş adına görmedim de. Başka takımlarda belki olabilir. Evet, Yiğit kaçırdı
1: Oldu.
0: ilkini.
1: Evet.
0: Şimdi ikinciyi atıp faul yapabilirler. Evet, nefesler tutuldu. Beşiktaş 70, Galatasaray 68. Yiğit Aslan iyi bir serbest atış aslında atar ama ilkini kaçırdı. İkincisi o başarılı ve bakalım faul yapacak mı, molaya mı gidecekler? Evet, mola bitmiyor bir türlü. Reklama gideceğim. Bitse reklama gideceğim
1: Basketin
0: ama
1: son bir
0: de
1: dakika
0: bir
1: böyledir zaten.
0: dakikası Şampiyonlar Ligi finalinden uzun sürdü
1: Uzun
0: ya.
1: sürer evet.
0: Yani şuraya bak.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: Bir set
0: inanılmaz.
1: çizilir Galatasaray tarafında.
0: Bu 8 saniyede sonra şimdi örnek veriyorum. Beşiktaş faul yapsa, 2'de 2 atsalar Galatasaray faul yapacak. Sonra bir daha süre kalırsa mola falan.
1: Bari 71-71 olsun da maç üste gitsin. Hiç olmazsa.
0: biraz bilmiyorum, zor olur.
1: Değerlendirenler
0: Evet,
1: vardır
0: burada
1: belki.
0: Lemar'ın çok yukarıdan bıraktığı. Ya düşünsene, Lemar'la şeyin arasında boy farkı var ya, bu kadar uzun boylu bir oyuncunun üzerine de gidip,
1: Yani evet.
0: ya bu da bir evet, cesaret aslında. Basketbolda tabii çok ciddi bir meydan okuma aslında. Basketbol oynayanlar iyi bilir. Evet, bu da Jona Matthews'un kaçırdı ama Yiğit'in
1: Önemli bir sayıydı o da.
0: tabii. Çok çok önemli. Hani orada onu hissetmek de, o şiddeti ayarlamak da
1: Yakalamak,
0: önemli.
1: evet.
0: Evet, son 8 saniye gördüğüm kadarıyla ve Galatasaray şimdi kenardan topu oyuna sokacak ya faul yapacak Beşiktaş, bilmiyorum ne konuşuldu. Molada biz sessiz
1: Ya mantıklı
0: izliyoruz.
1: olan faul yapılması burada
0: Bazen de
1: atışa
0: hocalar mantık dışı şeyler
1: hareket
0: yapıyorlar ya. Savunun beyler.
1: yapabiliyorlar.
0: Son 8 saniye
1: Evet.
0: diyorlar. Hani çok da bir şey söyleyemiyorsun. Fenerbahçe'nin kaybettiği böyle bir final vardı,
1: Final
0: hatırlıyor
1: var.
0: musun? Yani çok
1: Evet.
0: üzülmüştüm ya. Faul
1: Çok
0: yapsa
1: basit. Çok
0: yani top
1: basit.
0: kendisinde belki maçı kazanacaktı.
1: Evet.
0: Ama sonrasında sayı yemiş.
1: İşte o nabızların yükselmesi, anlık doğru karar verememe
0: Aynen
1: durumları
0: öyle.
1: oluyor.
0: Evet, Galatasaray
1: Evet.
0: 3 sayı mı verdiler? 3 verdiler herhalde. Evet, Lemar'ın faali ve 3 serbest atış kullanacak şimdi Erik McCollum. İşte bu da mesela bir şey hatası. Ya,
1: Hata.
0: tabii gelir gelmez izleyecekler. Sence üçlük mü?
1: Yani üçlük.
0: Üçlük mü
1: 3-3
0: diyorsun?
1: atış olması lazım. Evet.
0: Aldı topu.
1: Yani çıkartıyor.
0: Elinden çıkartıyor mu?
1: Evet.
0: Şuradan anlayabilmek sanki, bak şimdi Erik McCollum aldı. Daha hala atmadı.
1: Tamam.
0: Lemar nerede?
1: Daha yaklaşmamış.
0: Bence faul yapıyor. Ondan sonra adam atıyor.
1: Bence
0: Bak şurada. Lemar faul yaptı. Bak eli orada. Gitti. Sonra adım atıp ondan sonra sayı gösteriyor.
1: çok yakın.
0: Erik McCollum.
1: Ya
0: Bilmiyorum.
1: bence
0: Şimdi
1: çok
0: izleyip
1: yakın.
0: de biz anlayamıyoruz çok ama.
1: Bence verilmeli. 2
0: İki.
1: demiş. Evet.
0: Çizgide mi ayağı?
1: Senin değerlendirdiğin gibi herhalde değerlendirdi.
0: Tamam, iki serbest atışta da evet
1: Evet.
0: faul. Çünkü hayır şey
1: Yani bir 0-5 saniye var
0: evet
1: arada,
0: evet
1: öyle söyleyeyim.
0: salise var
1: Evet.
0: hatta belki. Yani
1: Evet.
0: orada adımı ilk tam
1: Adım atmak,
0: attıktan sonra yapsa
1: aslında
0: 3
1: adım
0: sayı
1: atmak yerine zaten oyuncu faul alacak mantığıyla hızlı bir
0: direkt
1: şekilde
0: atsa
1: denese,
0: evet aynen
1: evet.
0: üçlük vereceklerdi. Ama
1: Evet.
0: iki
1: Daha dengeli çıkartmaya çalıştı ama tabii hata yani.
0: daha doğru karar gibi gözüküyor. Bakalım. Şimdi Erik McCollum 2 serbest atış kullanacak. 71-68 Beşiktaş'ın üstünlüğü var Galatasaray karşısında. 3. maç kazanan Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak sevgili dinleyiciler. O da
1: Oo, kaçırdı.
0: ooo neden ilginç biliyor musun? Çünkü bu seride şu ana kadar hiç kaçırmamıştı. En son 10'da 10 attığını biliyorum. Bugün serbest atışlarda ne yapmış? Bir bakayım
1: Ya
0: hemen.
1: bugün oyuncuların genel sayı yüzdesi, iki sayı yüzdesi bile, yani Galatasaray'da mesela %31 çok düşük bir rakam.
0: Bir dakika. Serbest atış
1: Beşiktaş'ta %52 mesela. Hani maçta tutan
0: göremiyorum.
1: şeylerden bir tanesi olmuş.
0: Ha, bilerek kaçırdılar. Şimdi üçlük denedi. Girmedi ve bir üçlük daha maç bitti. Evet,
1: Bitti.
0: Beşiktaş
1: Evet.
0: finalde sevgili dinleyiciler ama maç sonu
1: İyi bir denemeydi.
0: büyük bir
1: Onu
0: tabi
1: söyleyeyim.
0: tabi bilerek kaçırdı. Bu arada Erik McCollum yani bu sezon belki de ilk kez değil mi? Bu sezon değil mi ama bu seride en son Galatasaray maçında Galatasaray'la deplasmanda oynadıkları zaman 10'da 10 serbest atış attığını gördüm.
1: Evet.
0: Dedim ki yani bu kadar da hani isabetli olmaz ama bugün göremedim.
1: Yani tabii 18'de 2 üçlük atıp da maç kazanan bir takımı da ben şu an uzun süredir görmemiştim ilk defa.
0: Evet, gerçekten
1: Enteresan bir maç oldu oyunu
0: çok
1: yine
0: kötü
1: de.
0: bir üçlük yüzdesi ama
1: Evet,
0: yine de
1: %11 çok düşük.
0: bence bu maçı kazanması Beşiktaş adına da beklenen bir şeydi.
1: Ya evet, maç sonucu bir demiştik zaten, hani şey
0: Evet.
1: tarafında, Beşiktaş tarafında. Hatta bir skor marjini tarafında bir artı 5,5 beklersin bu
0: Evet
1: maçta.
0: evet aynen öyle. Ama yani oralara geldi aslında maçta sonrasında
1: Değerlendiremediler, evet. Yani kaçan
0: değerlendiremediler.
1: bir üçlük pozisyonu varsa
0: Üçlük
1: bomboş.
0: atamadılar işte. Üç
1: Evet.
0: kez
1: Yani
0: atamadılar bu
1: üç
0: arada.
1: kez.
0: Yani ikisi girse maç bitti gitti
1: Tabii ya,
0: zaten.
1: maçın genelinde de zaten 18 kere
0: Atamamışlar.
1: deniyorsun, 2 kere tutturuyorsun. Çok az
0: İnanılır gibi
1: yani.
0: değil.
1: Evet.
0: Evet, Beşiktaş'ta finalde sevgili dinleyiciler. Bizim de ara vaktimiz geldi mi diye şöyle bir bakıyorum. Evet. Biz araya gideceğiz birazdan. Gitmeden bir bakalım. Şimdi başka nerede neler var? Evet, İspanya'da Granada Sporting Gijon mücadelesi var. Granada 1-0 önde canlı oynanan maçlara şöyle bir bakıyorum. Daha önce oynanan maçlarda Sociedad Leones maçı 1-1 sona erdi ve Kuta Albacete maçı da 1-0 Kuta'nın üstünlüğüyle sona erdi. Evet, bir reklam arasına gidelim sevgili dinleyiciler. Yaklaşık 2 saattir yayındayız. Sonrasında yine burada olacağız.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
5: Hattrick, Hattrick, Hattrick.
4: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
5: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
6: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
4: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
5: Çok hücumcu. Tavrında baskı yapıyorsun.
4: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
5: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Tek adresi.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber sohbetimize devam ediyoruz. Evet, Paris'in şampiyonluğunu konuştuk. Gerçekten bence özel bir şampiyonluk. Şu kadroyla, şu bütçelerle İngiltere'den 3 takımı eleyip sonrasında şampiyonluk yaşamak önemli diye düşünüyorum.
2: Evet, yani çok... kupa talep eden, yani kupayı talep edecek takımlar arasında Paris'in oynadığı takımlar vardı aslında. Yani en büyük adaylardan birisi hatta Bayern'di bu sene. Çok büyük bir sükseyle aslında ligi de bitirdiler. Erken bir final oldu bana göre o final, o maç. Zaten oradan sonra Paris'in biraz kupayı da alacağı belliydi. Ama tabii final maçları tek maç. Her şey olabilir. Arsenal nitekim öne de geçti ama oyunun genelinde, özellikle ikinci yarıda çok ciddi bir üstünlük vardı Paris Saint-Germain adına. Hak eden kazandı.
1: Peki, şöyle bakıyorum. Ne demiş Muharrem Bey? Beşiktaş basketbolla ilgili. Fenerbahçe Beşiktaş finali olur bence demiş. Ne dersin?
2: Ya bugünkü üçlük yüzdesiyle oynarsa Beşiktaş işi zor.
1: Yani tabii önce Bahçeşehir Koleji var. Şimdi evet. Onlara da saygısızlık yani yapmak istemiyorum. İyi bir takım çünkü tabii. Bahçeşehir Koleji. O da bayağı zor geçecek. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Eze'nin gelişinden kaçıracağı belliydi penaltıyı bence demiş. Ama Eze'den ziyade orada şeyin kaçırması ilginçti. Nedir o? Son penaltı atan Gabriel. Evet, yani çok böyle kendinden emin geldi Brezilya'da ama.
2: Ya solakların atamama durumu oluyor penaltı tarafında. O net bir gerçek.
1: Çok kötü vurdu ama ya.
2: Çok yani kötü vurdu.
1: 3 metre yukarısından. Evet. Safanoğlu'nun bence boyundan posundan korktu yani. Baya bir kötü bir penaltıydı. Evet sevgili Alper, şimdi az önce de okudum ama sevgili Ertan Süzgün'ün bir haberi. Onu da buradan hakkını verelim. İyi haberler yapıyor. Beşiktaş'ın bir kaleciye resmi teklif yaptığı, Flamengo'nun kalecisi. Ne diyorsun, gördün mü? Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta söyleyeyim kaleciyi de, kim olduğunu.
2: Agustin
1: Rossi.
2: Uruguaylı olması lazım.
1: Uruguaylı. Evet. Resmi bir teklif yapmış. Ne diyorsun?
2: Düzeltiyorum. Arjantinli.
1: Arjantinli mi?
2: Tabii tabii. Yani karıştırdım başka bir kaleciyle. 30 yaşına gelmiş bir kaleci. Ve açıkçası Flamengo tarafından alınabilecek pek çok farklı oyuncu varken, hazır Flamengo'nun kapısını açmışken, söz gelimi Pedro'ya gitmek, Arrascaeta'ya gitmek, çeşitli başka, yani stoper tarafında işte Vitao var vesaire. Hani bu oyuncuları tercih etmek bence daha doğru olur o takımdan. Rossi bence
1: hani kaleciden ziyade,
2: evet, değil mi? Kaleciden ziyade bu oyuncular bence daha çok ilgisini çekmeliydi Beşiktaş tarafının. Yani çok hem ön alan tarafında önemli oyuncuları var Flamengo'nun. Gol bulan, kolay, iyi bir takım zaten. Kolay gol bulan bir takım. Brezilya Ligi'nde de ikinci sıradalar zaten Palmeiras'ın arkasında. Yani çok iyi bir kaleci olduğunu söyleyemem. Özellikle aranan seviye kaleci mi? Aranan seviyenin kalecisi mi? Bence değil. Yaş dolayısıyla da bir yatırım bence söz konusu olamaz bu kaleciye. Özellikle kaleci denildiği zaman her mevkide tabii farklı ama özellikle kalecide de sanki İtalya-Fransa bölgesine gitmek daha doğru gibi. Yani oralarda özellikle İtalya bölgesinde çok net isimler var. Biraz parayı verdiğiniz zaman bir 10 yıl 15 yıl belki de kaleci düşünmeyeceğiniz seviyede kaleciler var. Güney Amerika bence bunun için doğru bir adres değil. Net bir şekilde söylemek lazım.
1: Peki mesela var mı böyle İtalya'dan, işte Suzuki haricinde, Suzuki Bey gelmez bence buraya. Çünkü çok iyi bir kaleci gördüğüm kadarıyla. Yaşı da çok yüksek değil. Hani İtalya'da büyük takımlar muhtemelen bırakmaz diye tahmin ediyorum. Ya da belki İngiltere'de işte şeyde olabilir. İspanya'da yatırım yapmak isteyen takımlar alabilir. Suzuki Bey, Parma'nın kalecisi bu arada, söyleyelim. Tabii. İlginç bir kaleci ama iyi bir kaleci, bilmiyorum ben.
2: Müthiş bir kaleci.
1: Beğeniyorum. Hani kim alırsa 5-10 yıl herhalde böyle gözü kapalı kale konusunda rahat olur. Kaleci konusunda. Hani onları getirmek zor olur biraz ama biraz daha kendini kanıtlamış bir kaleciye gitmek herhalde, yani Türkiye Ligi üzerinde söylüyorum, daha iyi olabilir gibi. Yani böyle 28
2: daha net bir isim. Net yani bir en isim. Azından.
1: Ya Suzuki tabii öyle de. Mesela şu olabilir dediğin kimler var? Mesela Avrupa'da böyle takip ettiğin var mı böyle bir kaleci?
2: Yani İtalya bölgesinde dediğim gibi özellikle işte Bologna, Atalanta, Udinese, Parma, Torino. Torino'yu hadi buradan biraz çıkardım da. İşte Fiorentina, Genoa. Yani bu tarz takımlarda ikinci kalecilik yapan kaleciler bile aslında bizim ligimizde fark yaratabilecek kaleciler. Onu söylemek lazım. Ama dediğim gibi özellikle kaleci tarafında gideceğim adres kesinlikle ve kesinlikle Güney Amerika olmaz. Yani Güney Amerika'ya gidiyorsam kanat transferi için giderim mesela. Yapmadığım, yıllardır yapamadığım kanat transferini. Güney Amerika'da hem sağ hem sol.
1: Sol önde oynayacak tabii, değil tabii. Mi? Yani özellikle sol taraf istiyorsun. Yani bunu sol, belirteyim de sağ bulabilirsin.
2: Sol önde
1: de.
2: Oynayacak, sağlak, solak. Her türlü bulursun. Yani oralar direkt o.
1: Beşiktaş bir tane bulmuştu aslında yatırım amaçlı. Sonra çok olmadı.
2: Evet, sonrasında Cruzeiro'ya gitti. Arroyo biliyorsun.
1: Evet.
2: Ya tabii o kadar genç olmasa da kendini kanıtlamış, belli bir piyasası olan bir oyuncuya da gidilebilir oralarda. Var yani.
1: Evet, bakalım. Beşiktaş'ın önce tabii teknik direktör
2: her şeyden önce o var.
1: Halletmesi evet. Lazım. Senin de öyle söylüyorsun ama benim de beklentim bu yönde. Hani ölüm bu hafta sonuna kadar ben adının konması gerektiğini düşünüyorum ki bu hafta sonu bu arada ayın 6'sı ya da 7'si oluyor.
2: Tabii.
1: Yani bu durumda Sergen Yalçın'ı ayrıldıktan sonra neredeyse 3 hafta geçmiş oluyor. Bu da bence makul bir süre. Teknik direktör bulmak
2: hatta fazla
1: için.
2: Bir süre bile. Yani çünkü ortalama bir İtalyan kulübü olan Bologna bile İtalyano ile yolları ayırıp hemen hızlıca Tedesco hamlesi yapabiliyorsa ki başarısı yok, bir şey yok.

0: İlk olan yani ya da işte aday diyelim ki sana geldi der bir teknik direktör olarak. Hani kulübü araştırırsın. Oradaki çalışan teknik direktörler kimler onlara bir bakarsın. Belki
1: Evet.
0: bazılarından fikir alışverişinde bulunursun eğer tanıdıkların varsa. Hani
1: Doğru.
0: bunların etki ettiğini düşünüyor musun?
1: Ya
0: Yani
1: muhakkak.
0: Beşiktaş niçin şu ana kadar adını koyamadı mesela bu
1: Yani tabii
0: işin?
1: görüştüğünüz isimler de muhakkak kendi bağlantıları vasıtasıyla eski Beşiktaş teknik direktörlerine, çalışanlarına, hatta futbolcularına soruyorlardır kulübü, genel olarak coğrafyayı ve son dönemde senin de değindiğin üzere Beşiktaş tarafındaki bu hoca sirkülasyonu çok ciddi bir eksi. Yani bu yeni gelecek adaya veya görüştüğünüz adayı şunu gösteriyor. Hani geldiğim anda başarılı olmak zorunda olduğum bir camia. Yani nitekim öyle zaten. Aslında çok da ekstra bir şey değil ama. Yani temelde bir proje çizip yazıp ilerletebileceğiniz bir kulüp değil Beşiktaş. Bir Göztepe değil söz gelimi. Yani hiçbir zaman olmadı tabii de. Yine de bu kadar fazla kısa vadede başarı ihtiyacı olan bir kulüp halinde değildi Beşiktaş. Her zaman bir hocaya bir sezon vesaire bir süre tanınır, ondan sonra eleştiriler başlardı veya sezonun sonlarına doğru eleştiriler başlardı. Ama şu an için gelecek adayda kim olursa olsun başarısız veya başarısızlığa yakın bir durumda Ekim ayından itibaren linç başlar. Çok net. Yani bu çok net bir gerçek. Hani sadece hocayla da kalmaz. Oyuncu, yönetim, o şu bu. Yani dolayısıyla hani kulübü yönetenlere karşı bu konuda başarısızlığa bir tahammül konusunda ciddi bir problem var camia tarafından. Ya tabii hak da vermek lazım. Yıllarca çok ciddi bir sirkülasyon da oldu. Hem oyuncu özelinde hem teknik direktör özelinde. Başkan özelinde bile bakıldığı zaman hani Sayın Dursun Özbey'in kaldığı kadar söz gelimi stabil kaldığı kadar herhangi bir başkan kalmadı Beşiktaş'ta. Dolayısıyla hani buradaki stabilizasyon sağlamak, kulüp yöneticileri tarafında, teknik direktör tarafında bu işin stabilliğini sağlamak kolay değil. Ama tabii Beşiktaş farklı bir camia. Saha içerisinde bir takım şeylerin geliştiğini, bir takım şeylerin ışığını gördüğü durumda kulübü de, yöneticisini de, futbolcusunu da, teknik direktörünü de destekleyecek bir camiadır Beşiktaş camiası. Öyle gözü kapalı sadece skora bakan bir taraftar grubu yok Beşiktaş'ta. Ama zaten son dönemde o ışığı herhangi bir yönetici göstermediği için, hani sadece yönetim seviyesi değil yani kulübe getirilen teknik direktörler seviyesinde de yani bu ışığı kimse göstermedi maalesef.
0: Evet.
1: Hani bir ikinci sezon daha verilmeli konusu olmadı Beşiktaş'ta veya sezon yarısından sonra işte ikinci yarıda Beşiktaş açılır vesaire. Hani böyle bir görüş olamadı maalesef oyun gücü tarafındaki eksiklik dolayısıyla. Dolayısıyla burada bir artık sabredememe durumu var Beşiktaş'ta ve gelecek isminde çok net. İşte Ernesto Valverde gibi, Ante Postecoglou gibi net bir isim olması gerekir ki en azından o eleştiriyi kaldırabilsin.
0: Peki şeyi soracağım sana. Evet doğru katılıyorum sana. Yani tabii ki her camia kendine göre özel dinamikleri var ama
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta da ilginç yani ilginç bir camia. Dediğin gibi
1: Kesinlikle.
0: yani 3-0 yenilir ama taraftarı çağırıp alkışlayabilecek bir camia ama oyunu saha içindeki
1: Onu görmek ister.
0: görmek isteyen bir
1: Evet.
0: taraftar topluluğu. Belki başarıyı ikinci plana koyan ama tabii ki başarıyı da isteyen bir camia. Yani ismi geçen teknik direktör adaylarında şu andaki oyuncu profillerinde göz önüne alırsan şöyle alıyorsun hani kadroda da böyle inanılmaz bir 25 oyuncu gitmeyecek öyle düşünebiliriz.
1: Muhtemelen öyle
0: Evet
1: olur.
0: yani birçok oyuncu alınan özellikle devre arasında alınan oyuncuların çoğusu kalacaktır
1: Ya
0: diye
1: tabii
0: tahmin ediyorum.
1: bilemeyiz. Sayın Önder Özen'in gelişiyle birlikte bonservisiyle satış olmasa bile kiralık şeklinde gönderilecek pek çok futbolcu olabilir Beşiktaş'ta. Yani yarı yarıya olacağını ben hatta düşünüyorum. Çünkü Sayın Önder Özen iyi bir futbol adamı. Beşiktaş kalibresini bilen biri. Zamanında bu kulüpte çalışmış biri. Başarıyı görmüş, başarısızlığı da görmüş biri. Dolayısıyla hatasıyla, doğrusuyla, yanlışıyla son derece tecrübeli biri. Yani bu kadroyu şekillendirebilecek net bir isim. O yönden bu arada tekrar tebrik ederiz yönetimi. Ama onun haricinde bu kadro tarafında da böyle yani ince ufak dokunuşlarla ilerlenebilecek bir kadrosu yok Beşiktaş'ın.
0: Yani yine bir köklü değişim
1: Değişiklik
0: bekliyorsun.
1: şart. Evet.
0: Peki şeyi soracağım. Mesela hani burada yapısal bir değişiklik yapacağım.

0: Bak işte orta vadede belki bir yapılanmaya gidecek, bir teknik direktöre mi yönelmeli Beşiktaş? Hani aslında belki taraftar da bunu bekliyor. Ya da işte birçoğu da kararsız. Yoksa gelir gelmez. Hani işte Postecoğlu gibi kendi oyun formasyonunu belki sistemini 3. 5. haftadan sonra tamamen takıma adapte edecek bir teknik direktör mü dersin? Yoksa Valverde gibi örnek veriyorum belki ligin 10. haftasından sonra kendi oyununu biraz daha Türkiye Ligi'nin dinamiklerine göre, futbol dinamiklerine göre biraz daha böyle ilk başlarda kaybetmeyeyim. Sonrasında yavaş yavaş oyun kültürünü ya da sistemi oturturum diyen bir teknik direktöre mi gitmeli? Yani ben mesela şunu endişe tabii ki duymuyorum. Bu benim problem değil. Benim de endişe edeceğim bir durum değil. Ama gelecek teknik direktörün oynatacağı oyun, alacağı skorlar 3. 4. haftada Sayın Başkan'ın başarılı ya da başarısız sayılması, yani taraftar nezdinde
1: Olacaktır.
0: tribünlerde tepkilere neden olabilecek bir teknik direktöre mi gidecekler? Yoksa ki bunu bu arada iyi açıklamaları gerekiyor. Yoksa gelir gelmez direkt etki edecek bir teknik direktör mü olmalı
1: Ya
0: sence?
1: burada o konuda şöyle bir avantaj var Beşiktaş tarafında. Sezonu erken açacak olması aslında bir proje hocası getirseniz dahi takımla birlikte daha fazla vakit geçirmesi anlamına geliyor. Biliyorsun Avrupa tarafında da elemeler var. Hani asıl hani müsabaka tarafında, önemli müsabakalar tarafında aslında birkaç maça çıkacak hoca, getirilecek hoca ve kadro, oluşturulacak kadro. Yani dolayısıyla ligin 5. haftası, 10. haftası gibi hani sezonu geç açacak bir kulüpte böyle olur. Ama erken açacak bir kulüpte zaten hali hazırda neyin ne olacağı az çok belli olur. Bir proje hocası getirseniz dahi. Ben konuda çok büyük bir problem yaşanacağını sanmıyorum. Yeter ki doğru
0: Sezonu
1: isim
0: erken
1: gelsin.
0: açtığı için
1: Evet,
0: diyorsun.
1: sezonu erken açtığı için. Ama yeter ki doğru isim gelsin. Yani proje hocasıysa doğru projeyi getirebilecek bir hoca. Yani doğru projeden kastımız yüksek x gol, yüksek tempo. Yani Beşiktaş tempo, coşku takımıdır. Buna yönelik bir projesi olan, buna yönelik planlaması olacak bir hoca ve sistemi olacak bir hoca. Genç, yaşlı fark etmez. Yeter ki aklında bir plan olsun hocanın. Bu önemlidir. Yani teknik direktörü için genç hocalar da başarılı oluyor. Yaşlı hocalar da başarılı oluyor. Hani herhalde kimse itiraz etmez. Gasperini ben bugün geliyorum dese Beşiktaş'a veya Sayın Arda Turan gelse kimse itiraz etmez. Hani ikisi bakıldığı zaman yaş ve jenerasyon tarafında çok farklı isimler. Ama
0: Oyun olarak da farklı
1: oyun
0: isimler.
1: olarak da farklı isimler. Ama temelde bakıldığı zaman iki hoca da çok başarılı gittiği kulüplerde veya belli bir oyunu oynatabilen hocalar. Beşiktaş tarafında da gelecek ismin böyle bir isim olması lazım.
0: Sezonu 23-27 Temmuz'da herhalde oynayacak Beşiktaş.
1: Doğru, Temmuz ortası.
0: 23-30 Temmuz'da. Bu durumda sanırım 20 Haziran'da falan sezonu açar Beşiktaş.
1: Doğru.
0: Yani bir ay falan.
1: Bir ay, 1,5 ay
0: Değil mi?
1: hatta.
0: 1,5 ay. Bugün 30 Mayıs. Yani hoca gelecek.
1: Yani aslında bu hafta sonu belli olsaydı hoca bir
0: Evet.
1: 15 gün 10-15 gün Sayın Önder Özen'le görüşseydi kadro ve hani genel mühendislik tarafında sanki daha doğru olurdu gibi. Yani
0: Şimdi
1: geç
0: hoca
1: kalınıyor o tarafta.
0: gelecek. Doğru mu
1: Evet.
0: Alper?
1: İmzayı atacak.
0: İmzayı atacak. Sonra eldeki oyunculara bir bakacak.
1: Bakacak tabii.
0: Hani kimler var bunlar?
1: Düşünecek,
0: Ha
1: taşınacak.
0: evet. Bu arada geri dönecekler de var.
1: Tabii
0: Hani
1: tabii.
0: sadece eldekiler değil. Sonra hayır, Alper olmasın, Caner olmasın, Vedat olsun diyecek.
1: Diyecek.
0: Vedat olmazsa Ahmet olsun, hani onun da yedeği bu olsun. İsimler hayali bu
1: Diyecek.
0: arada,
1: Tabii.
0: öyle isimler yok. Yani işte bir aynı pozisyon için belki 3 tane oyuncu belirleyecek ya da Önder Özen
1: Oyuncularla
0: belirleyecek,
1: görüşülecek.
0: görüşülecek. Yine geç kalmıyor mu diye soruyorum
1: Sanki.
0: kendi kendime.
1: Sanki.
0: Yani bu hafta içinde yaptılar yaptılar yapmadı ki bence yine geç kalmış
1: Yine geç gün.
0: olacak.
1: Yani normalde bu hafta sonu bu Şampiyonlar
0: Açıklanması
1: Ligi
0: lazımdı.
1: finaliyle birlikte söz gelimi. İşte bizim hocamız şudur şeklinde. En kötü pazartesi salı gibi belli olmalıydı. Ama sanırım dediğin gibi belli olmayacak. Ve Haziran ortasına sarktığı bir durumda. Yani şimdi bakmayın Mayıs sonuna geldik. Bitti artık Mayıs.
0: Mayıs bitti.
1: Haziran'dayız.
0: Yani yarından sonra
1: Yarından sonra
0: pazartesi
1: bitiyor. Evet.
0: Haziran.
1: Yani dolayısıyla artık hani bu hafta sonu yapamadığınız durumda, bir sonraki hafta, ondan sonraki haftaya sarktığı durumda hem planlamalar çok sekteye uğrayacak, hem iyi hocalar belki kapılmış olacak. Yani şu an isimler konuşuyoruz ama Bu isimler de çok büyük isimler yani. Öyle Temmuz Ağustos'a kalmayacak isimler. Onu da söylemek
0: lazım. Yani dünyadaki tek talibi siz olmuyorsunuz.
1: Olmuyorsunuz yani.
0: Evet, tabii. Mesela Felipe ya Luis dediniz.
1: Örneği, evet. Yani beğenilmeyen
0: Monaco dedi ki gel. Evet, tabii. Sen gel bir. Evet. Hemen. Bu arada anlaşmışlar yani. Hangi evet. arada görüştüler? Hangi arada ne vaat ettiler? Yani. Hani Monaco kim? Beşiktaş kim diye de bakarsın yani günün evet. sonunda. Hani Fransa Ligi'nde hiç şampiyonluk hayali kuramazsın mesela Monaco'ya. Çok zor. Evet. Bence.
1: Ya muhtemelen orada Felipe Luis'i bu seneki Şampiyonlar Ligi serüveniyle ikna etmişlerdir.
0: Hani, ama yok katılamadılar onlar bildiğim kadarıyla.
1: Paris'le oynadılar.
0: Ha, şey maçları mı diyorsun?
1: Evet evet.
0: Ya ama şey yok. Hani bu sene bildiğim kadarıyla Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki sene katılamadılar.
1: Hani seninle birlikte bir işte başarı sağlayacağız, yakalayacağız. Hani oraya oynamak istiyoruz. Bak bu sene bunları yaptık. İşte Paris gibi bir takımı neredeyse eliyorduk gibi. Hani bu şekilde anlattılarsa, aktadılarsa bence ikna etmişlerdir hocayı.
0: Ya UEFA Konferans Ligi'ne katılıyor Monaco.
1: Belki de hedef o. Felipe Luis'le.
0: Ama Avrupa Ligi vardı burada.
1: Olacak mı bakalım?
0: Ha, bir de o da var doğru. Da var. Evet doğru onlar herhalde direkt katılıyor ülke puanından. Bilmiyorum belki de ön eleme oynarlar ama sonuçta hani kötü bir takımla oynarlar. Ya da
1: ki sizin de eliniz çok da kuvvetli değil. Geçtiğimiz sezon Lozan'a elenmişsiniz. Şaklara elenmişsiniz. Yani öyle çok da ilerleyememişsiniz. Yani Avrupa olmadan bir sezon geçirmişsiniz. Diğer tarafta Monaco'ya bakıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi oynamış bir takım halbuki. Neredeyse bugünkü finalisti bugün kupayı kaldıran takımı 2-2 3-2 ile
0: evet hani evet zorladılar.
1: Zorladılar. Güzel aset oyuncular var
0: ligde
1: biliyorsun.
0: De yendiler bu arada.
1: Tabii ligde de yendiler.
0: Onu da söyleyeyim de.
1: Yani hani baktığın zaman tarttığın zaman aslında son dönem olarak Monaco tabii
0: bence
1: ki
0: Avrupa'nın hani Avrupa'da takip edilen daha fazla takip edilen bir lig diye oraya gitti de.
1: Tabii göz
0: hani
1: önünde. Işin, yani bir de Monaco yani.
0: Daha fazla altyapıdan oyuncu çıkarıyorlar. Fransız oyuncular. Fransa kökenli oyuncular.
1: Kökenli oyuncular
0: evet,
1: tabii.
0: Belki tam Fransız.
1: Yani güzel bir proje. Yani tabii, Beşiktaş'ın tabii. biraz da eli orada zayıf. Yani Avrupa macerası son dönemlerde olmamış. Olduysa çok kötü olmuş.
0: Sportif olarak başarısı yok.
1: Başarısı yok. Lig tarafı zaten hani iki son kulüp etrafında yok. Dönen bir lig var son yıllarda. Sen yoksun ortalıkta. Evet. Yani eli yani kozlar gerçekten çok zayıf.
0: Yerliye gidebilir mi Beşiktaş? Yani yerli teknik direktöre günün sonunda. Mesela ben...
1: Yani günün sonunda olur.
0: Hemen şöyle sorumu şey yapayım. Birkaç gündür ya da bayram süreci öncesinde Sayın Adalı açıklama yaptıktan sonra birçok Beşiktaş taraftarıyla denk geliyoruz bir yerlerde.
1: Evet.
0: Yani mesela Sayın Şenol Güneş ile ilgili yaptığı açıklamayı mesela birçok kişi çok talihsiz buluyor. Tamam çalışmak istemeyebilirsin bu arada.
1: Evet.
0: Ama daha o gün neden bunu açıkladın? Kapıyı tamamen kapattın
1: erken
0: mesela.
1: Erken bir şekilde bunu kapatmak bence de doğru değil. Çünkü şöyle bir durum var. 4-5 net adaya gittiniz söz gelimi.
0: Olmadı.
1: Felipe Luis gibi oldu mesela. Biri Monaco'ya gitti. Diğeri
0: gelmek istemedi.
1: Juventus'a gitti. Biri oraya gitti. Biri şuraya gitti. Gidebileceğiniz belki de en tecrübeli, en net aday Sayın Şenol Güneş.
0: Değil mi?
1: Yani başka kime gideceksiniz?
0: Ligi bilen.
1: Ligi bilen.
0: Siz de iki kez şampiyon
1: yani
0: olan.
1: Yani tabii ki hani romantik seçimler burada olabilir. Sayın hani İlhan Palut vesaire gibi ama hani çağırsanız gelir.
0: Şimdi şöyle yani yapalım.
1: Ama tabii...
0: Bir liste yapalım. İşte diyelim ki Nuri Şahin evet. şu anda evet bir takımın başında Başakşehir. İşte İlhan Hoca Konya evet, Spor'un başında. Işte Şenol Hoca. Taraftara bir anket yapsan.
1: Net Şenol Güneş
0: ama kamuoyu götürür. Araştırması deniliyor ya bir 10 Beşiktaş'ta taraftara sorsan kimi isterler?
1: Ya Beşiktaş'ta sormana bile gerek yok.
0: Hani sorsan mesela sordun.
1: Üstü kapalı hani 3 büyüklere deseniz.
0: Yani herhalde en az 6'sı net bir şekilde Şenol Hoca'yı isterim der değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Yani oynattığı oyun şampiyon olduğu zaman Şampiyonlar Ligi'nden namağlup çıkması.
1: Yani Şenol Hoca'ya bir doğru kadroyu verdiğiniz zaman hoca hem oyunu oynatıyor hem de kadro disiplinini çok iyi sağlayan bir hoca.
0: Hem de maçtan sonraki açıklamaları da.
1: Net açıklamalar.
0: Evet yani evet. işte... Ecek acak eklerini kullanmıyor. Gelecekte neyse böyle de. Olacağız. Evet. Futbolda olur böyle şeyler. On maçtan sonra böyle söylemiyor mesela ya taraftar dönüp demiyor ya tamam hocam biliyoruz futbolda.
1: Anca o cümleleri hazırlık kampında duyarsınız. Şimdi yani. O da normal zaten.
0: Peki niye kapattılar ya? Şimdi şunu söyle büyük bir hata değil mi? Yani yönetim yine hata yapıyor.
1: Çok büyük hata. Yani gerçekten çok büyük hata o tarafta. Ama
0: acaba şey mi düşündüler? Yani biz önde ama şimdi
1: zaten
0: o gün...
1: çözeriz mantığı var bence.
0: Evet.
1: Hani bu isimlerden birisini zaten çözeceğiz. O yüzden hani Şenol Hoca'ya hiç gerek yok gibi bir durum yapıldı ama yani bazı camiaların bazı büyük isimleri vardır. Beşiktaş içinde Sayın Şenol Güneş öyle. Galatasaray için Sayın Fatih Terim mesela. Asla evet. Fatih Hoca'nın üstünü çizemezsin Galatasaray'da. Mümkün değil. Mümkün yani çok değil. Nefret edeni de vardır elbette ama sonuçta tek Avrupa kupasını da getiren
0: odur. Başarılığında inkar edemezsin tabii ki. Hatta ülke futbolunda da inkar edemezsin.
1: Edemezsin. Edemez. Mümkün değil yani. Milli takım seviyesinde o Euro 2008'ler vesaire. Yani bunun üzerine çizemezsin. Mümkün değil. Yani dolayısıyla bu tarz isimler hakkında açıklamalar yaparken, ederken ya da en azından böyle bir opsiyonun varken senin kulüp tarafında hani öyle ya da
0: gidebileceğin bir opsiyondu. Yani
1: söz gelimi
0: şimdi Haziran, gitsen mesela.
1: Tabii Haziran ortasında söz gelimi 5 isimle görüştüm. 5'i de olmadı.
0: Bu arada olmayabilir. Olmayabilir. Gerçekten olmayabilir. Mesela.
1: Kozlar çok zayıf.
0: Ben şimdi Ange Postecoğlu olsam anlaşmam. Bak ben olsam anlaşmam. Evet. Sadece Beşiktaş özelinde değil. Kimseyle anlaşmam. Evet. Derim ki kardeşim bir beklerim Dünya Kupası'na.
1: Bir yürelim ne olacak yani. Belki. Ben zaten kariyerli bir hocayım. Bulurum
0: aynen.
1: Yani.
0: Mesela diyelim ki belki Belçika milli takımı diyecek ki gel baba sen bizi yönet.
1: Bir Premier Lig takımı belki isteyecek.
0: Ya da isteyecek. Doğru mu? Ya evet. Acele etmeye gerek var mı? Zaten evet. Piyasası olan teknik direktörler. Sen de onlara gitmek zorundasın bu arada.
1: Tabii. Yani mecburen.
0: Kim İsimsiz birisine. Şimdi Razvan diyor ki işte Razvan ismi konuşuluyor. PAOK'ta bir yıllık sözleşmem var. PAOK'ta bırakmıyor zaten.
1: Evet.
0: Ne yapma? Para mı ödemen lazım?
1: Ki zaten bakıldığında hani PAOK'tan Beşiktaş'a geçmek bence tamam tabii ki bir artıdır ama PAOK'ta kurduğun bir düzen var. Sana güveniliyor, inanılıyor. Kötü bir sezon geçirdin.
0: Şampiyon PAOK'ta. Olmuşsun.
1: Tabii yani PAOK'ta mesela kötü bir sezon geçirmişsin. Sen de devam ederler.
0: Evet.
1: Yani öyle direkt seni kaldırıp atmazlar. Ama burada Ekim ayında, Kasım ayında şöyle bir sıralamada biraz geride kal. Lincin kralını
0: yersin. İhtimalinde var.
1: İki ihtimalinde var.
0: Peki yani aslında şunu söylemeye çalıştım. Sen de hak verdin. Yani Beşiktaş taraftarının belki de en çok üzüldüğü konulardan bir tanesi bu. Beşiktaş'ta yönetimsel olarak aslında birkaç yıldır çok büyük hatalar yapılıyor. Onlardan birisi doğru. De mesela bu söylemdi. Yani Sayın Başkan'ın tabii ki iletişim sorunları vardır ama ya bilmiyorum ben kime denk geldiysem yani bana soranlara ben yorum yapmamaya çalışıyorum. Burada da yapmamaya çalışıyorum ama yapıyorum da bazen. Ya bence yanlıştı yani. Keşke bunu bir ay sonra söyleseydi mesela.
1: Söylemeye gerek var mıydı? Değerlendiriyoruz deyip
0: ya dönüp dersin ki ya sonuçta Beşiktaş'a şampiyonluk yaşayan.
1: Yani değeridir dersin.
0: Şimdi mesela Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la alakalı tek bir olumsuz bir şeyin duydun mu? İsmail Kartal'la ilgili duydun mu?
1: Hayır.
0: Olabilir diyor. Bizim değerlerimiz diyor. Evet. Yani bizim değerlerimiz diyor.
1: Evet.
0: Yani belki Avrupa'da anlaştığı bir hoca var. Belki de yok. Belki bu arada de, bilmiyorum. Tabii. Belki de görüştüğü isimler var. Yarın öbür gün çalışabilirim ben bu hocalarla diyor.
1: Yani temelde buradaki amaç zaten hani çırak çıkmak deyimi vardır ya.
0: Evet.
1: Yani sonuçta birebir yaşadığın, yaptığın görüşmeler biraz da bir insanın kararına bağlı. Ne olursa olsun. Sen istersen 150 milyon euro bütçe sun. İşte ben şu kadar para harcayacağım de. Şunu yap, bunu yap. Söz gelimi Şavi ile görüş. Adam hayır dedikten sonra bitti. Olmuyor iş. Tabii. Yani. Temelde. Dolayısıyla yabancı ve kaliteli isimli bir hoca getirmek istiyor olabilir Beşiktaş ama mevcut kapıları da çok da kapatmamak lazım.
0: Peki mesela yerlilerde Nuri Hoca'nın ismi yine konuşuluyor. Bugün yine aldığım duyumlar şu yönde. Yani şu anda basına yansımayan iki isim daha varmış.
1: Doğrudur.
0: Önder Hoca'nın verdiği raporda. Şimdi düşünüyorum hani Avrupa'daki hocaları da şöyle düşünüyorum. Acaba konuşmadığımız kim kaldı bu isimler ya, kimler diye merak etme diyeyim.
1: Bruno Genesio
0: İster misin Genesio'yu?
1: Ya Beşiktaş'a çok uyacak bir hoca değil ama skor almayı bilen bir hocadır Genesio.
0: Peki öyle mi? Yani mesela o zaman Solskjaer de çok başarısız değildi bence. Skor alıyordu.
1: Derbiler hariç çok da skor alamadı ama Solskjaer.
0: Şimdi Genesio bu sene ne yaptı mesela şeyde? Tamam geçmişte bir şeyler yapmış
1: tarafında,
0: olabilir.
1: Lille tarafında yine az çok bir şeyler inşa etmiş bir hocadır.
0: Ya bu sene için söylüyorum bu arada Fransa Ligi'ni az önce bakmıştım. Niye kapattım bilmiyorum. şeyden bahsediyorum yani oyunu çok sıkıcı.
1: Tabii. Oralarda Beşiktaş profilinin çok zıttı bir hocadır.
0: İşte onu söylüyorum. Ya Fenerbahçe yani bunu nasıl kabul edeceksin?
1: Fenerbahçe biraz daha hani skor alayım da
0: şampiyon olayım. Evet,
1: düşüncesi var. O mesela uygundur yani. Genesio oraya oynar. Hani kafaya oynar kadro verildiği zaman. Ama tabii Beşiktaş'ta bunu yaparken biraz daha bu hani camiayı da toparlayacak bir hoca. Yani oyun tarafında.
0: Bunu yapabilir mi Genesio mesela?
1: Bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Yani bir Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarı arasında mesela bir skor tahmini yapsan benzer bir rakibe karşı. Fenerbahçeli taraftarlardan 2-0 skorunu çok duyarsın. 2-0, 2-1. Yani formdayken Fenerbahçe. Aynısını sen Beşiktaş'ta yaptığın durumda. Beşiktaş taraftar bir 3'ü ister mesela. 3-1, 3-2 yeneriz. Hani böyle söyler. Dolayısıyla hani iki camia arasındaki fark da bu. Biraz tabii Sayın Aykut Kocaman döneminde de geldi bu Fenerbahçe camiasına. Hani 2-0 skorlar, 1-0 skorlar. Ama temelde sonuç olarak iki camia arasında böyle bir fark var. Yani Fenerbahçeli taraftarlar Tedesco bu sezon şampiyon olsaydı Tedesco'yu son derece

0: başarı bulurlardı.
1: Evet.
0: Ama maçların çoğu da çok ilk yarıların çöpe atıldığı 0-0 düşük x gol yaratılan maçlardı.
1: Özellikle
0: şimdi açık.
1: İlk yarılar
0: Tabii
1: değil
0: ya,
1: mi?
0: açık konuşmak lazım. Ama Beşiktaş'ın şampiyonluklarının hiçbiri böyle değildir. Her zaman takdire şayan bir oyun vardır ortada. Ciddi bir x gol vardır. Hani saldırır agresif bir şekilde Beşiktaş. 3 atar 1 yer. O şekilde oynar çoğu zaman. Dolayısıyla hani bu formata da uygun birilerinin de gelmesi lazım ama tabii zaman da geçiyor senin de bahsettiğin gibi. Öyle bir durum da var.
1: Yerliye gidebilirler mi? Senin var mı mesela bu
0: Sanmıyorum.
1: konuda
0: Yerli
1: düşünce?
0: tarafta şu an için hazır bir hoca yok. Yani doğru da olmaz. Bence yönetim tarafında da bu şekilde bir plan olduğunu ben düşünmüyorum. Sayın Önder Özen çok doğru bir futbol adamı. Onu getirmek çok doğru. Bu doğru bir hamle. Bence yönetim doğru hamlelerle başlamışken doğru bir şekilde de devam etmek ister. Yani bu sezon beyaz bir sayfa olmalı.
1: Bak mesela Özcan Bey demiş ki Caner Bey iyi akşamlar demiş. Fenerbahçeli İsmail Kartal Beşiktaş'a ilaç olur ve çok yakışır demiş.
0: Yani İsmail Hoca'nın oynattığı Fenerbahçe'nin oynadığı oyun mesela çok baskın, sürekli gol arayan,
1: Beğenir misin İsmail
0: biri buldu
1: Hoca'nın?
0: 2'yi 3'e giden yani öyle bir oyundu İsmail Hoca'nın oyunu.
1: Sezon sonu haricinde öyleydi.
0: Evet.
1: Sezon sonunda maalesef o da zaten bunu yapsaydı %99 şampiyon
0: Şampiyondu
1: olurdu.
0: zaten.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çünkü hatırla puan kaybettiği maçları
0: Evet.
1: santrafor çıkarıp santrafor
0: Santrafor
1: aldı.
0: alması.
1: Yani
0: Freddy Olympiakos maçıydı galiba.
1: evet.
0: Yoruluyor diye alması. Ya Freddy çıkarma oyundan gözünü
1: Yani ben
0: seveyim.
1: orada şu anda gözümün önünde o Adana Demirspor maçı
0: Mesela
1: deplasmanda
0: Tadiç'li şey falan. Evet.
1: yani inanamamıştım ya. Adana Demirspor'un şut atmadığı bir mücadeleydi. Sıfır şut attığı bir mücadelede, hiç
0: Evet.
1: gelemediği bir mücadelede
0: Mücadele.
1: santrafor alıp santrafor
0: Yani
1: ki
0: tabii bunlar da hocalar tarafında bir derstir. Bakıldığında hani söz gelimi şu an Sayın İsmail Kartal Fenerbahçe'ye tekrar dönse bu hataları yapmaz muhtemelen. Ya da herhangi bir kulüp çalıştırsa hani üç büyüklerden Beşiktaş ya da Galatasaray olmaz tabii de şu anki konjektürde. Beşiktaş'a gelse bu hataları yapmaz muhtemelen. Hani bir oyuncu nasıl hatalarından ders alıyorsa teknik direktörler de alıyordur emin olun. Ki bunun en büyük örneği Sayın Okan Buruk mesela. Ben ilk geldiği dönemde bir Antalyaspor deplasmanı hatırlıyorum Okan Hoca'nın. Yani oradan nerelere geldi hoca seviye
1: tabii.
0: olarak bakıldığında.
1: Yani Okan Hoca da tabii hatalar da yapıyor. Rotasyon da yapıyor. Zaman zaman belki dizilişte yapıyor ama hani şu anda yine 4 yıla baktığın zaman en istikrarlı teknik direktör.
0: Ya hocanın Okan Hoca'nın benim en çok beğendiğim olayı şu. Bir hata yapıyor söz gelimi ama sonraki haftalarda o hatayı tekrar yapmıyor.
1: Yapmıyor evet.
0: Ya bu çok değerli bir şey. Hani izliyor, analiz ediyor veya düşünüyor. Bir şekilde teknik ekibiyle İrfan Hoca'ydı galiba.
1: İrfan Hoca evet.
0: İrfan Hoca ile birlikte çalışıyorlar. Ya o konuda gerçekten çok iyi. Başakşehir tarafında da öyleydi mesela. Hoca hani bir hata yaptığı zaman o hatayı tekrarlamıyordu hoca. Ki zaten büyük takım hocası da böyle olunur bir yerden
1: Doğru.
0: sonra.
1: Ha, deneyebilirsin. Bazen hata da
0: Hata da
1: yapabilirsin ama onu
0: yapabilirsin.
1: düzeltmek de
0: Tabii
1: tabii
0: canım.
1: aslında güzel bir şey.
0: Evet, aynı hatayı bir daha yapmazsın yani. Söz
1: Bir daha
0: gelimi
1: yapma.
0: Sergio Oliveira'ya top taşıtmadı bir süre sonra. Direkt oyun
1: Evet.
0: kurdurdu mesela. O direkt Galatasaray'ın çehresini değiştirmişti o ilk dönemde
1: Bence
0: gibi
1: ama
0: gibi.
1: en büyük yani değiştirmediği hatalardan bir tanesi var. Barış'a sürekli duran top kullandırmak. Valla ben kullandırmam. Mümkün değil yani. Yani duran top kullanan oyuncunun
0: Bellidir az çok evet.
1: hem bellidir hem de Barış olmamalı bence Galatasaray'da. Bilmiyorum sence olmalı mı?
0: Ya
1: Yani
0: çok
1: şöyle
0: daha teknik
1: bakıyorum.
0: yani Sara var mesela.
1: Sara var ya, Sara'nın olduğu yerde Sané var ya.
0: Sané var.
1: Yani şimdi
0: Sané de
1: baya
0: çok iyi frikikçidir bu arada.
1: frikikçidir,
0: Doğru.
1: iyi korner
0: Evet.
1: kullanır, raket gibi sağ ayağı vardır,
0: Evet.
1: sol ayağı vardır.
0: Evet
1: Bir
0: doğru.
1: de hani sonrasında olabilir ama şimdi neredeyse her duran topta
0: Değil.
1: Barış gidiyor ya.
0: Doğru bir şey değil.
1: Sanki böyle onu bir bence onu da belki önümüzdeki sene çözebilir ama dediğin gibi Okan Hoca bu konuda
0: Yani
1: bence
0: gelişim tarafında
1: gelişim tarafı iyi.
0: dediğim gibi özellikle o maçı unutamıyorum. Antalya deplasmanı ve sonrası. Yani şöyle bir hoca da kendisi de muhtemelen bunu onaylar hani sorduğunuz zaman. Yani o dönemki Sayın Okan Buruk'la bu dönemki Sayın Okan Buruk arasında dağlar kadar fark var. Tabii hani Galatasaray taraftarının bir Avrupa beklentisi de var doğruya doğru. Hani şu orayı henüz karşılayabildi mi? Soru işareti ama Liverpool deplasmanındaki hani korkak oyunu mesela bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde ben Galatasaray tarafında göreceğimizi hiç sanmıyorum. O da o bile bir hatadır mesela.
1: Bu
0: O
1: arada bunu
0: hocanın.
1: iki kez yaptı. İlginç. Yani Juventus maçında da yaptı. Hani ben
0: Evet.
1: mesela bir ders
0: Ya
1: çıkarır
0: orada
1: diye.
0: mesela bir ders ya yani o mesela hocanın yaklaşımının çok dışında bir durumdu yani. Juventus deplasmanında bunu zaten yaşamışsın. Kıyısından dönmüşsün o Zegrova'nın son vuruşu.
1: Tabii
0: Ben
1: gol
0: hala
1: olsa.
0: unutamıyorum.
1: Evet.
0: Öyle bir oyuncudan bir de yani. Onu kaçırdı. Bir şekilde devam ettin. Ama yani Liverpool deplasmanında da öyle oynama hocam. Yani.
1: Ben o gün yayındaydım Alper. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta 8:30-10:30'tu. Maçta herhalde 11'de başlıyordum. Evet. Yani ben yoldaydım. Öyle hatırlıyorum. Metrobüs'te izledim çünkü. Hani buradayken benzer bir yorum yaptım. Yani Juventus maçındaki oyun olursa fark olabilir. Evet. Liverpool lehine ama daha önde oynarsa, yani kendi oyun ezberini oynarsa Liverpool bu tarz takımlara karşı da, hani bu arada orada da öyle bir, yani sonuçta Liverpool da büyük bir takım ve aslında bu tarz oyunlar o takımları da bozuyor.
0: Hem bozuyor
1: zaman.
0: Hem de öyle bir dönemde denk geldi ki o maç, Arne Slot'un da çok soru işareti.
1: Tabii. Belki de gidecekti o maç.
0: Ya o taraftar baskısıyla söz gelimi Galatasaray bir 1-0 öne geçseydi, bir şey olsaydı o maçta ekstra. Veya Liverpool attı, Galatasaray hemen cevap verseydi vesaire. Yani
1: ya şimdi mesela Galatasaray bir Arsenal değil.
0: Değil.
1: Yani takım savunması. Çünkü Arsenal'in zaten oyun, mesela şimdi Paris Saint Germain bir Arsenal değil takım savunması. Adamlar doğru. Her maç gol yiyor mesela. Ama evet. Yediğinden fazlasını atan bir takım. Yani hiç evet. Gol yemekten çekinen
0: ki
1: bir Arsenal
0: savunmaya
1: izlemiyoruz.
0: Geçtiğinde gördük bugün de. Paris'in savunma yaptığı yerlerde de hani kaypak hareketlerini gördük.
1: Tabii tabii.
0: Hatalı yaptıklarını gördük.
1: Arsenal biraz hücum etseydi zaten goller yiyecekti. Evet yani evet. Şey, yani şunu Okan Hoca belki önümüzdeki sene değiştirebilir. Bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, bu arada neredeyse birçok deplasmanda bunu yaptı. Mesela Frankfurt maçı. Yani belki önümüzdeki sene farklı bir şey olabilir. Bence teknik ekibinde biraz daha ben güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Özellikle analiz tarafında deplasman maçları üzerinde söylüyorum.
0: Üzerinde. Evet. Evet. Alanya deplasmanı mesela çok zorlu geçti. Orada da bir çözüm bulamadı normalde.
1: Uğurcan çok ekstra. Trabzonspor'a yenildi. Beşiktaş maçı hani bence
0: çok iyi değildi.
1: Yani çok iyi oynadığını evet. Düşünmüyorum Galatasaray'ın kazansa da. Fenerbahçe deplasmanında işte yani ortalama
0: orada
1: diyebiliriz.
0: Orada da ikinci yarıda çok düştü mesela.
1: Çok düştü. Evet. Bu sezon İkinci ligin sonlarında sürekli oyundan düşen bir Galatasaray vardı evet. Fiziksel olarak. Ya mutlaka ders çıkaracaklardır.
0: Yani orada tabii hocanın çözmesi gereken bulmacalardan birisi Osimhen'in formsuz veya olmadığı durumda Galatasaray'ın nasıl oynaması gerektiği konusu.
1: Evet.
0: Yani siyahla beyaz kadar, sarıyla kırmızı kadar fark var neredeyse. Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray arasında. Dolayısıyla hani bir oyuncu ya bu kadar endeksli olamaz bir takım. Ne olursa olsun. Yani oyuncu tabii ki çok üst düzey bakıldığı zaman, yani açıkçası bence Haaland'dan sonra sayabileceğiniz 2-3 oyuncudan biridir 9 numara olarak Osimhen şu an Avrupa'da. Dolayısıyla hani oyuna katkısı, etkisi tabii ki tartışılmaz ama Galatasaray gibi mücadeleci, kafaya oynayan, 1 numara olmak isteyen ve şu an bence zaten 1 numara ne olursa olsun aldığı kupalardan, başarılarından belli. Son yıllardaki. Dolayısıyla bir oyuncuya endeksli olmamalı böyle bir kulüp.
1: Kesinlikle
0: net
1: katılıyorum.
0: Net bir şekilde söylemek lazım.
1: Ben olsam Tedesco'yu getirirdim. Beşiktaş'ın yerinde olsam demiş ama Tedesco gitti.
0: Evet.
1: Artık
0: zaten gitti.
1: Bologna'da Fatih Bey geç kaldı. Beşiktaş bence de olmaz ya.
0: Olmaz,
1: Tedesco
0: olmaz.
1: Beşiktaş. Bu arada sen yerliye de sıcak bakmıyorsun. İlginç.
0: Ya yerli tarafta da Sayın Nuri Şahin var ama Dortmund kariyerini ben beğenmedim hocanın.
1: Tudor'u önerenler var.
0: Tudor çok büyük facia olur. Yani
1: öyle diyorsun.
0: Yani Tudor Tottenham'a gitti biliyorsun.
1: Küme yani, düşürüyordu.
0: Neredeyse kulüp küme düşüyordu.
1: Bir maç daha dayansaydı küme düşecek.
0: Bir maç daha hadi bir sabredelim denilseydi Tudor'a. Çok farklı bir boyuta geliyordu.
1: Evet düşüyordu
0: evet,
1: yani.
0: Evet gerçekten çok enteresan.
1: Evet yani sana da teknik direktör beğendiremedik bu arada. Bunu kim yazmış?
0: Ya isimler belli Beşiktaş için. Hatta Fenerbahçe için de belli bence. Sadece
1: Conte'yi
0: hani,
1: kimse dile getirmiyor Beşiktaş
0: Conte
1: için.
0: Net Fenerbahçe hocası bu arada.
1: Olmaz mı Beşiktaş'ın?
0: Ya Beşiktaş'a şöyle olmaz. Bütçe sağlayamazsın hocaya.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii. Yani Beşiktaş'ın
1: hocaya bütçe ayırsınlar, oyuncu almasınlar. Yani. Napoli'de herkesi gönderdi ya, Kıvara'yı işte Osimhen'i falan
0: tabii,
1: yolladı ya.
0: Ama yani temelde bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin biraz daha hazır bir kadrosu var o tarafta. Yani çok güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin, bakmayın. Yani merkezde Asensio, Kante, Guendouzi, böyle bir üçlü var mı şu an?
1: Evet gerçekten iyi bir kadrosu
0: güçlü
1: var
0: yani.
1: Fenerbahçe'nin.
0: Ki Kante diye geçmeyin, milli takıma çağrıldı oyuncu. Yani iyi durumda.
1: Ben Kante'yi çok beğeniyorum ya. Evet. Yani bilmiyorum ne dersin ama.
0: Tecrübeli bir oyuncu.
1: Bence Fenerbahçe zaten iyi bir santrafor olsaydı devre arasında bence
0: tabii
1: şampiyon olurdu.
0: Net. Ya yani, orada yapılan en büyük hata oydu zaten. Yani.
1: Evet Fenerbahçe'nin şampiyon olabilecek bir kadrosu var aslında.
0: Vardı.
1: Evet,
0: vardı. Yani kenar oyuncuları.
1: Hocan da çok büyük hatalar yaptığını düşünüyorum. Mesela Fred'i bu kadar değersiz.
0: Değersizleştirmek
1: inanılmaz
0: mesela.
1: İnanılmaz ya.
0: Evet, yani son haftalarda gördük zaten
1: Fred'in etkisini. Yani burada kızan dinleyicilerimiz de vardı. Fred'in menajeri misin falan diye ama yani şimdi bakıyorum Kante var, evet. Gendozi var, İsmail var ama ya ben bu Fred'i hep oynatırım ya. Adam çok tempolu bir oyuncu. Ya
0: en azından bir 30 dakika kadar, 30-40 dakika forma giyebilecek bir oyuncu.
1: E niye 30-40 dakika?
0: Yani ikinci yarılarda atarsın sahaya.
1: İlk yarıda atarsın.
0: Ya da ilk yarıda direkt alırsın. Tabii o da olabilir.
1: Ya şöyle düşün.
0: Yani 90 dakikayı kaldıramıyorsa oyuncu, o anlamda söylüyorum. Eğer baktın hani antrenmanlarda vesaire görüyorsun çünkü.
1: Ya orası ayrı konu tabii.
0: Hani 90 dakikayı kaldıracak fiziksel yeterliliği görmüyorsan oyuncuda, ama oyuncuda kalite var yani her şeyden önce.
1: Şimdi sana şöyle bir orta saha sayıyorum. Gendouzi, Kante, İsmail. Üçlü orta sahayla oynuyorum. Evet. Tamam mı? Hangisinden skora katkıda bulunmasını beklerim?
0: Hiçbiri.
1: Zor. Tamam, cevabını verdin zaten. Yani şimdi zaten sen bu maçlarla bu oyuncularla oynuyorsun.
0: Evet.
1: Fred yok orada ya. Orada hayatı boyunca gol veya asist yapan, hani onlardan yani daha
0: 8'i oynayabilen bir oyuncu.
1: Evet, bir oyuncu. Bir de evet, öne doğru giden bir oyuncu. Yani şut atan bilen.
0: Gendouzi mesela 6-8'in 6'sı kuvvetlidir Gendouzi'de. Kante zaten 6'sıyla meşhur bir oyuncu. İsmail de keza öyle. Hani 8'i değil 6'sıyla ön plana
1: çıkan. Nasıl üreteceksin o zaman?
0: Evet. Yani temelde öyle bir problem vardı.
1: Zaten son maçlara bak. Evet. Ya birinde ikili çıkıyor. Bakıyorsun. Asensio'nun olmadığı bir yerde.
0: Evet.
1: Sadece Talisca ne yapacak diye herkes bakıyor. Talisca da hani bir Messi değil ki.
0: Değil yani.
1: Değil yani, değil. Messi. Bir gün çok iyi oynar. Bir gün hiç yoktur.
0: Evet. Ya Talisca da böyle bir futbolcudur. Bu
1: maalesef yani Beşiktaş'taki o prime döneminde de öyleydi aslında.
0: Ya ki aslında hani bu şekilde eleştiriyoruz ama Talisca da bu sezon bayağı attı. Attı.
1: Ayrı konu. Evet. Yani atma demiyorum. Yani şunu söylüyorum. Önünde belki çok net bir santraforla beraber çok daha fazlasını atabilirdi.
0: Evet.
1: Yani düşünsene Jack olsaydı yanında mesela.
0: Çok başka olurdu. Çok başka olurdu.
1: Yani belki Talisca'ya bu kadar yakın oynamayacaklardı. Ya çok Jack daha odan, öne açık olacak.
0: Jack'odan biraz erken mi vazgeçti Fenerbahçe acaba?
1: Bence erken vazgeçti ya. Yani çok yani
0: gidiş Schalke'yi şampiyon yaptı biliyorsun.
1: Evet, ama Schalke'de yani ya da öyle bir santrafor almalıydı. Evet. Yani orada
0: ayrılıyorsan da değil mi?
1: Tabii
0: evet.
1: Tabii. Yani Ceko en büyük bir liderdi. Milli takımıyla Dünya Kupası'na katıldı. Ötesi o, İtalya'yı elediler ya.
0: Evet.
1: Ötesi var mı? Yani şimdi bak şöyle Bosna-Hersek milli takımına.
0: Bence çok erken davranıldı. Başka bir örnek vereyim söz gelimi. 37-36 yaşındaki Zlatan İbrahimovic'i almaz mısın? Alırsın, oynatırsın değil mi?
1: Alırsın.
0: Ceko da böyle bir oyuncu aslında.
1: Lewandowski nerede? Kaç
0: Lewandowski
1: yaşında?
0: Söz gelimi. Gelse oynatmayacak mısın?
1: Barcelona da oynuyor adamı.
0: Yani gelse oynatmayacak mısın Lewandowski'yi yaşında?
1: Valla ben Ceko hayatımda gördüğüm en profesyonel oyunculardan birisi.
0: En net
1: İş disiplini de çok yüksek bir oyuncu. Evet. Yani burada bilmiyorum artık ne oldu, neler oldu bilemiyorum. Yani
0: Ceko tarafında şöyle bir yanlış yönetim oldu. Ceko'nun 10 maçından 6'sı 7'si iyidir zaten.
1: Evet.
0: Ama oyuncunun kariyeri boyunca böyle oldu bu. 3 maçında mesela Ceko çok kötü oynar. Orada direkt devre arasında alacaksın Ceko'yu oyundan. Fenerbahçe Ceko da bu konuda çok ısrar etti. Kötü oynadığı maçlarda 90 dakika forma verdi Ceko.
1: Evet.
0: Ya da 70 dakika ya da 80 dakika neyse. Yani çok ısrar etti ama oyuncuyu tanımak da önemli. Yani bazı oyuncular 10 maçın 10'unda çok iyi oynar. Sürekli oynatırsın. Bazı oyuncular da 10 maçın 7'sinde iyi oynar. 3'ünde çok kötü oynar ama oyuncunu bildiğin için korursun oyuncunu. 45'te oyundan alırsın. Yerine eline Nesri'ye atarsın falan filan.
1: Hani doğru.
0: Bir Beşiktaş derbisi vardı Fenerbahçe'nin. Yanlış hatırlamıyorsam Chamberlain mi kesmişti? İçeride bir seken top olmuştu. Kaybetmişti Fenerbahçe.
1: Evet, evet.
0: Ceko'nun kaçırdığı 2-3 pozisyon vardı.
1: Doğru.
0: Orada mesela Ceko ilk yarıda kaçırdı ya.
1: Geçen seneki maçtı.
0: Geçen evet, sene galiba.
1: İlk yarıda kaçırmıştı.
0: İlk yarıda alacaksın oyuncuyu oyundan. Yani oyuncu orada kıvranıyor. Kötü oynuyorum diyor sana. Yani orada teknik direktör hatası da var yani. Bakıldığı zaman. Yani oyuncuların da
1: bazen çok şanssız günleri oluyor ya oyuncuların.
0: Yani Ceko'nun özellikle böyle. Kariyeri boyunca böyledir. Yani 6 pastan kaçırdığı günler bile oldu Roma'da. Yani ben unutamıyorum mesela. Sağ
1: evet.
0: Açıyor.
1: çarpsa hani, gol.
0: Çarpsa gol. Çarpıyor bir şekilde hani ayak içiyle auto atıyor falan. Yani öyle
1: evet,
0: bir,
1: evet.
0: Yani Ceko'nun öyle sakar günleri var. Yani oyuncu böyle bir oyuncu. Yani oyuncu tanımak önemli.
1: O pozisyonda hiç unutulmaz. Ya.
0: Hatırlamazsınız sen de.
1: Hatırlamaz mı? Ya bu arada sevgilince sağ taraftan kaleciye geçen top yani çizgiye yaklaşık yarım metre falan.
0: Var yok. Evet.
1: Hani çarptığı anda gol ama ayak içi vurup topu ortanın geldiği yöne doğru avut atıyor.
0: Bir de evet ortanın evet. geldiği yöne doğru.
1: Geçen yakın zamanda yine TV'de gördüm. Hatta yine çok şaşırmıştım. Yani bu sene Fenerbahçe adına öyle bir bence şey vardı aslında. Yani net bir santraforla Talisca'nın varlığıyla beraber. Bir de bilmiyorum katılır mısın ama orta devre arasında Asensio'ya bir backup yapmalı %100. Lazımdı. Yani orada Kante, Fred'i gözden çıkarmak yerine
0: evet.
1: hani kenarda kalsın, Kante gelsin, Gendouzi gelsinden ziyade birisi gelip Asensio'yu mutlaka backuplamaları lazım.
0: Ya
1: çünkü
0: en kötü
1: Asensio gitti, takım sanki
0: bitti.
1: Böyle bitti
0: evet,
1: gibi.
0: Ofansif
1: yani.
0: Gücü
1: sadece
0: bitti.
1: Sadece Talisca'ya baktın.
0: Evet. Ya yani en kötü Sidiki Şerif yerine 2 net 9 numara mesela. Şu an seçim
1: ben
0: tarafında.
1: Ben birine razıydım ya.
0: İşte Giras ile Vedat Muriç konuşuluyor söz yine.
1: Ben birine razıydım. Bak,
0: yani işte ikisini getir. Talisca'yı Asensio'nun yedeği yap. Ya da 4-5, birlikte oynatabilecek duruma getir.
1: Yani,
0: yani.
1: Fenerbahçe'nin sıkıştığı maçlarda 4-5 gol atabilecek ekstra bir golcüye ben razıydım yani. Şampiyonluk yarışında.
0: Evet.
1: Çok ne söyleyeyim sana. Yani Icardi'nin belki bu prime demiyorum ama belki biraz daha iyi bir hali bile şu anda Fenerbahçe'ye koysaydın evet. Yani çünkü pozisyonlar da buluyordu
0: tabii,
1: zaman zaman
0: tabii,
1: ama
0: tabii.
1: İşte içerideki maç. Neden bekliyorsun Mustafa? Kerem
0: Yani
1: zaten öyle bir oyuncu
0: yani.
1: Değil. Hani 10 tane dener ikisi gol olur vesaire.
0: Hı-hı.
1: Orada çok büyük hata yaptılar ama bu sene herhalde yapmayacaklar gibi gözüküyor.
0: Ya bu sene hoca tarafında da ben hani iyi bir adaya gideceklerini düşünüyorum iki başkan adayında.
1: Peki orada da şimdi az bir sürem kaldı ama 5-6 dakika. Senin haftaya da belli olacak bir tane cumartesi.
0: Evet, bol bol
1: gerçi
0: konuşuruz.
1: Yine sen burada olursun konuşuruz. Hani sanırım Sayın Aziz Yıldırım seçilirse başkan adayı, daha doğrusu teknik direktör adayı yerli olacak gibi gözüküyor ama yabancı adaylar da var.
0: Öyle duyumlar var evet.
1: Hani orada Fenerbahçe yerliye mi gitmeli, yabancıya mı gitmeli, ne dersin? Sayın Safi kazanırsa yabancı olacak gibi
0: ya
1: gözüküyor.
0: Yerliye de yabancıya da gidilse hiç fark etmez. Bir camianın beklentilerini, camianın büyüklüğünü anlayacak bir hoca olması lazım. Hani İkinciliğin, üçüncülüğün burada bir başarı olmayacağını net bir şekilde anlayıp ona göre imzaya gelmesi gereken bir isim olması lazım. Ya Fenerbahçe çok büyük bir camia çünkü böyle üst üste ikincilikler, üçüncülükler kaldıracak bir camia değil.
1: Evet.
0: Yani yarışan ve zaman zaman da kazanan bir camiadır Fenerbahçe. Son yıllarda bu belki unutuldu ama en kötü dönemlerinde bile kadrosunda bir Rapaiçler, bir Anelkalar, bilmem ne. Yani onlar şunlar bunlar olmuş bir takım yani.
1: Tabii tabii
0: çok,
1: tabii.
0: Kesinlikle. Yıldız oyuncuların oynadığı, yıldız teknik direktörlerin geldiği bir takımdır ki Avrupa tarafında da hani Zico'lu Fenerbahçe mesela çok ekstra işler yapmıştır. Yani bu o başarılı günleri, o başarılı momentumlu günleri döndürecek bir hocanın gelmesi lazım. Bu yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Yani kulüp DNA'sını bilen bir yerli hoca da olabilir. Ona göre oynatmalı. Ya da yabancı tarafta da mesela Conte gibi geldiği anda tak direkt ne vereceği belli bir hoca olmalı.
1: Mourinho'dan iyi olmadı peki bu?
0: Ya Mourinho evet, Benfica'da da yapamadı.
1: Diyorsun?
0: İşte Benfica'da da yapamadı. Fenerbahçe'de de yapamadı. Düşüşte olan bir
1: Madrid hocam. Madrid'e küme düşürür mü?
0: Ya Madrid'de beklenen şey bence Mourinho'dan disiplini sağlaması. Şu an Madrid'deki en büyük problem o çünkü.
1: Bence beklenti seçimi kazanmak.
0: Ve tabii Mourinho çok orada
1: Perez'in seçim kozuydu biliyorsun.
0: Yani çok acayip bir isim Mourinho.
1: Bir seçim kozuyla gitti bence oraya. Hani evet. Herhalde o kazandırır.
0: Muhtemelen.
1: Ya da kazandı mı bilmiyorum çok emin
0: değilim. Kazanmıştır
1: ama
0: bile bence.
1: 3 yıllık çünkü anlaşma imzalandı.
0: Evet.
1: Katılıyorum yani Fenerbahçe iyi bir kadrosu var. Aslında yıllardır iyi kadrolar kuruyor ama
0: eksikler var bir tık.
1: Birincisi taraftarı çok sabırsız. Haklı belki bazı konularda. Hani yani değişen konjonktüre
0: önce
1: de ayak uyduruyorlar. Haliyle rakip şampiyon oluyor Galatasaray ve Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor.
0: Ya oyun tarafında da bu arada gelecek hocanın Fenerbahçe taraftarına bir ışık göstermesi gerekir. Yani Tedesco da mesela kazanırken kredi toplayamadı
1: evet.
0: zaman. Yani kötü oyunla
1: oyun
0: kazanmak
1: çok
0: üst üste
1: olmadı ya.
0: Evet yani hani
1: çok zaman.
0: Mesela Sayın İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi acaba olacak mı dedirtti Fenerbahçe tarafından.
1: Tabii tabii.
0: Yani sonuna kadar neredeyse. Yani dolayısıyla gelecek bir ismin de bu momentumlu bir oyuna hakim olması gerekiyor.
1: Ya bence şöyle Alper, sana katılıyorum ama sözünü de balla keseyim. Ya Fenerbahçe'ye şu dakikada kim gelirse gelsin iki attıktan sonra savunma yaptırmayacak bir teknik direktör
0: hocam
1: lazım.
0: Evet.
1: Mümkünse rica
0: evet.
1: ediyorum artık yani
0: evet.
1: hangi başkan adayı kazanır
0: İlk yarıları
1: ama
0: çöpe atmayacak.
1: Hani ben bir Fenerbahçe taraftarı olmayaraktan
0: evet.
1: yani bu sene böyle maçlardan şampiyonlukları verdiler.
0: Çok
1: yani
0: mantıklı,
1: artık
0: evet.
1: hakikaten yeter diyecek bir teknik direktör. Ya
0: bakın Kasımpaşa.
1: Ya mesela Neuer izliyorsun değil mi?
0: Karagümrük. Yani
1: Bayern Münih'i Neuer izliyorsun değil mi? Maç 4-0 öndeler. Dakika 86 adam koşarak avuta çıkan topu alıp 5. gol için
0: salgıntı.
1: Saniyede.
0: Evet.
1: Ya böyle bir teknik direktör vizyonu lazım,
0: lazım.
1: Ya mümkünse.
0: Evet lazım.
1: Hani çorap çektiren, konç çektiren bir teknik
0: değil.
1: Direktör değil de mümkünse.
0: Değil. Evet.
1: Ya hocam 3 atmaya
0: değil
1: çalışıyor.
0: Yani. Ya,
1: yok Arteta da değil. Arteta evet. Bu arada Beşiktaş'a da Fenerbahçe'de gelmesin.
0: Gelmesin. Evet.
1: Ya Fenerbahçe böyle bir camia bence.
0: Evet.
1: Fenerbahçe yıllarca ben şimdi tabii yaşım senden çok büyük. Ha 90'lı yıllarda Galatasaray taraftarının, Beşiktaş taraftarının, belki Trabzonspor taraftarının gıpta ettiği transferler yapıyordu.
0: Tabii ki.
1: Fenerbahçe. Yani ya bu da mı gelmiş falan.
0: Hadi canım diyor. Evet.
1: Tabii tabii yani evet. şimdi öyle bir yerden belki yine yapıyorlar öyle transferler ama
0: evet.
1: işte hani bir yerde bir şey bir eksik kalıyor.
0: Yani işte Sayın Ali Koç ve Sayın Saran sonrası o şey kırıldı biraz. Hani kadro tarafında daha iyi oyuncular gelmeye başladı. Özellikle son dönemde Asensio vesaire. Kante, hani bu oyuncuları buraya getirmek,
1: Şikrinyar,
0: Ederson,
1: Ederson. Bak, her şeye
0: rağmen böyle olmalı. Tabii. Böyle olmalı yani. Fenerbahçe kaybederken
1: zaten
0: bile
1: yıllarca böyleydi zaten Fenerbahçe. Tabii. 90'lı yıllar.
0: O kimliğe biraz daha geri döndüler. Bu iki yönetici, bu iki başkanla birlikte. Onları da tebrik etmek lazım. Her ne kadar başarısız olmuş olsalar bile sonuçta o çehreye geri döndürmek başarısız bir kulübü hiç kolay değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani yeni gelecek başkanın da bu trendi takip edip mümkünse eksikleri kapatması lazım. Senin de bahsettiğin gibi 9 numara özelinde. Bir değil iki isim. Sezon uzun. Yani söz gelimi Vedat Muriç'le anlaşırsın.
1: Sidiki Şerif var.
0: Yani Sidiki Şerif'i de kiralayıp bir belki üçüncü isim de.
1: Talişka'yı da koyabilirsin. O yüzden problem olmuyor yani.
0: Tabii tabii. Yani net ama iki isim olmak zorunda.
1: Bir de 10+4 var.
0: Tabii öyle bir durum da var. Yani planlamayı da ona göre yapması
1: gerçi
0: gerekiyor.
1: Gerçi Fenerbahçe'nin şeyleri oluyor. Bak şimdi onu da sana sorayım hazır gitmeden.
0: Yerliler tarafında iyi yerlileri var Fenerbahçe'nin. İsmail olsun.
1: 10+4'e kim uyuyor? Bir dakika hemen sana söyleyeyim. Var bir ya Fenerbahçe sanki o konuda Galatasaray'la beraber en rahat kulüp
0: İyi
1: de.
0: Durumda gibi. Evet.
1: Bulabilirsem sen konuş ben bulacağım. Fenerbahçe'de yani, kimler var? Söylüyorum sana. Archie Brown var.
0: Evet.
1: Nene var, Sidiki Şerif var, Mimović, o zaten onu geçelim.
0: Gider muhtemelen.
1: Bir de Omar Fayet var. Yani burada Omar'ı da geçelim. Nene, Şerif ve Archie Brown 10+4'ün o 4'ün 3'ü zaten var. Hı-hı. Uyuyor.
0: Evet. Yani bu oyuncular burada iyi oyuncular.
1: Evet. Kötü bu arada bunlar da rotasyonda kalabilir.
0: Ama problem rotasyonda yok. Kalmalı.
1: Evet. Yani rotasyonda kalmalı. Evet. Özellikle söylüyorum. Yani. Ya bir kere hani Şerif ve Nene kesinlikle rotasyonda kalmalı.
0: Evet, özellikle Şerif.
1: Şerif olmaz zaten ya. Yani şu seviyede Vedat Muriç'lerin falan konuşulduğu yerde.
0: Tabii yani Giresi diyorsun, Vedat Muriç
1: falan
0: diyorsun.
1: Olduğu yerde. Olmaz ki bu arada yani. Bence Fenerbahçe zaten böyle olmalı.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: tabii
1: bir spor sever olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin santrafolları böyle olmalı yani. Ya Sidiki Şerif ancak üçüncü santrafor olabilir falan olabilir yani. Evet. Şu görüntüsüyle. Evet.
0: Ki eskilere bakıldığında üçüncü santrafor bile olamaz yani. Onu da söyleyelim.
1: Tabii tabii. Yani Anelkalar falan yani. Pierre Van Hooydonk'lar falan ya o zaman zaten.
0: Musa Sovlar.
1: Tabii tabii ya, yani kimler vardı? Mert Nobre dediğimiz oyuncu bile yani neler yapıyordu.
0: Fernando Ağabey bile çok müthiş.
1: Tabii olmuştu. Değil mi? Peki Alper bitiriyoruz. Ağzına sağlık. Çok hızlı geçti. Tabii Paris'te şampiyon olunca daha da hızlı
0: daha
1: geçti
0: hızlı
1: zaman.
0: Geçti.
1: Arsenal olsaydı muhtemelen bitmeyebilirdi evet, bugün. Evet. Ağzına sağlık. Keyifli bir sohbet oldu yine.
0: Çok teşekkürler.
1: Renk kattın. Bayramını tekrar tebrik ediyorum. Haftaya inşallah aynı saatte tekrar seni bekliyoruz.
0: Birlikte oluruz.
1: Bir yere söz verme inşallah. Haftaya da tabii seçim var Fenerbahçe'de ya da belki ertesi gün olacak ama yoğun bir gündem olacak. Evet biz bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın saat 12'de tekrar Radyo Spor frekanslarında Bahse Gireriz programıyla bu defa karşınızda olacağım. Dinleyen herkese, mesaj yollayan herkese teşekkür ederim. Alper'e de aynı şekilde. Ailenizle beraber sağlıklı bir gece diliyorum.
0: Hoşçakalın.